Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar açıklandı. Aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan çeşitli cezalara hükmedildi. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha suç içerikli eylemlerde kullanıldığı tespit edildi. Bu araçları kullandığı belirlenen firari Ömer Sipahioğlu'nun yakalanması için çalışma başlatılırken eski İçişleri Bakanlığı personeli Ömür Yücel gözaltına alındı. ABD yönetimi Türkiye'nin çağrısıyla Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler statüsünden çıkardı. ABD Başkanı Trump geçen yıl yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını söylemişti. ABD İran üzerindeki ekonomik baskıyı arttırıyor. Washington, Tahran'ın ekonomik damarlarını kesmek için yeni bir yaptırım paketi açıklayacak. Hedefte İran'ın ticari ortakları var. ABD'ye sert tepki gösteren İran, ikinci il yaptırım kararının uluslararası ticaret kurallarını bozacağı uyarısında bulundu. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Ay Yıldızlar 3 maçta 3. galibiyetini aldı. Milliler yarın saat 19'da Almanya ile karşılaşacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın son maçında Kocaeli Spor, Ahmet Sportif faaliyetleri konuk etti. Karşılaşmayı Kocaeli Spor 2-0 kazandı. Lyon Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçı yarın saat 22'de oynanacak. Mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti. Haberleri dinlediniz.

0: Öldüren Gurur 5. Bölüm. Yazan Heinz Günter, çeviren ve uygulayan Nurettin Erdoğu, yöneten Nüvit Özdoğru, efektör Erhan Mesutoğlu. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Bengül Erdemar, Doktor Alp Borholm, Ersan Uysal, Doktor Erika Werner, Hale Akınlı, hemşire Oya Küçümen, Doktor Peter Rumholz, Güner Ümit, cezaevi müdürü Zihni Göktay, savcı Osman Görgen, başhemşire Tomri Sincer, Lutelia Ceza Şipal, Arman Plattner, Ergun Kınal.
1: Doçent Doktor Bornholm değerli bir operatör ve araştırıcıdır. Yalnız genç ve güzel kadınlara fazlaca eğilim gösteren doktorun bu davranışı başına dert açmaktadır. Yanında çalıştığı profesörün kızıyla nişanlı olan Bornholm'u bir gün eski sevgililerinden Helga ziyarete gelir ve kendisinden bir bebek beklediğini doktora haber verir. Ya derhal evlenecekler ya da doçent bu işe bir çare bulacaktır. Çocuğu almak için yapılan müdahalede Helga kan kaybından ölür. Ne yapacağını şaşıran Bornholm asistanı Erika'dan yardım ister. Genç kızın kalp yetersizliğinden öldüğünü söyleyecek ve sorumluluğu Erika üzerine alacaktır. Doçente gönlünü kaptırmış olan genç asistan öneriyi kabul eder. Sonunda tutuklanarak 3 yıla hüküm giyer. Olay örtbas edilememiştir. Ara sıra cezaevine gelen Bornholm, Erika'yı sevdiğini ve yakın zamanda kendisi

0: hakkındaki hüküm vermiş olduğum ifadeye dayanıyor. O zamanki ifademi kimse temelinden incelemek gereğini duymadı. Çünkü Doktor Bornholm'un ünü, itibarı onu her çeşit kuşkudan uzak tutuyordu. Evet, yanlış ifade verdim, bunu kabul ediyorum. Ve şimdi bu yanlışı düzeltmeye çalışıyorum. Mahkemenin yeniden başlamasını istemek hakkımdır sanırım.
1: Doktor Rumaus, söylenenlerin ne demek olduğunu anlıyor musunuz?
2: Kelimesi kelimesine sayın savcı. Karşınızda bulunan bu genç kız aşkı uğruna büyük bir savaş verdi. Ama inandığı, dayandığı kişinin bu savaşa layık olmadığını görünce birden çöktü, yıkıldı. Geçen gün cebimden düşen bir gazeteyi yerden kaldırmak isterken Bayan Werner'in gözü bir habere takıldı ve o anda dalmış olduğu düşten uyandı. Sonunda susmayı sürdürmesinin çok yanlı bir hata, hatta suç olacağı kanısına vardı.
1: Anlayamıyorum doktor, ne demek istediğinizi bir türlü anlayamıyorum. Bayan Werner, doktorun ne demek istediğini tüm ayrıntılarıyla açıklayın.
0: Açıklayacağım efendim. Zabıt tutulsun.
2: Bir dakika lütfen, kağıt kalem alayım.
1: Evet, sizi dinliyoruz.
0: Kentin savcısı, cezaevi müdürü ve cezaevi doktorunun müvacihesinde 3 yıla hükümlü, üniversite eski asistanlarından 12.456 sayılı olan ben, Erika Werner, şu noktayı adalete ve kamuoyuna açıklıyorum. Mahkeme huzurunda evvelce vermiş olduğum ifade doğru değildir. Başkasının işlediği bir suçu bilerek üstüme aldım. Bunu kalbimde beslediğim tertemiz bir aşk ve inanç üzerine yaptım. Şimdi yanıldığımı anladım. Artık susmayacak, gerçeği ortaya koyacağım. Helga Harvard'ın ölümü yapılan kürtaj sonucu kan kaybından ileri gelmiştir. Ölümle sonuçlanan müdahaleyi doçent doktor Bornholm yapmıştır. Ben ameliyat salonuna geldiğim sırada hasta ölmüştü. İfademin doğruluğuna Tanrı katında and içerim.
2: Erika! Erika! Çabuk, çabuk buz kesesi!
1: Bayan Werner!
2: Hemşireye haber verin, çabuk getirsin!
3: Hemşire! Hemşire!
2: Ruhsal şoktan ileri gelen ağır bir beyin sarsıntısı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz sayın savcı?
1: Ben işin sadece yasal yönünü düşünürüm. Gerisi size ait. Hekimsiniz. Gerekeni yapın. İzninizle.
2: Hastayı kurtaramazsak diye çok korkuyorum sayın müdür. Yaşamak istemiyordu.
3: Sizin 12.456 ile özel bir ilişkiniz mi vardı doktor?
2: Bayan Werner'i seviyorum efendim.
3: Söz konusu olan kişi bir hükümlü. Cezasını çekmekte olan bir hükümlü.
2: Benim için değil.
3: Umarım öyle olur ama bir karara varmış olan mahkemenin hükmü değiştirmesinin o kadar kolay olmayacağını takdir edersiniz sanırım.
2: Bayan Werner suçsuzdur. Onu temize çıkarmaya andıştım.
3: Size başarılar dilerim. Ben de elimden geleni yapacağım. Tutulan zaptı en kısa zamanda yüksek makama ileteceğim. Bayan Werner'e kendisini sevdiğini söylediniz mi?
2: Hayır efendim.
3: Tamam, o halde bu davranışınızı sürdürünüz. Bir cezaevi doktorunun bir hükümlüyle aşk yolundan ilişki kurması bir kanıt olmaktan çok sizi ve bir cezaevi müdürü olarak da beni töhmet altında bırakabilecek bir davranış olur. Bu sözlerimi bir baba öğüdü olarak kabul edin lütfen.
2: Öğütlerinize teşekkür ederim. Bekleyeceğim sayın müdürüm. Bu kıza yapılan kötülükler o kadar büyük ki.
3: Doktor Bornholm'den söz etmek istiyorsunuz bana kalırsa. Bu işten elinizi çekseniz daha iyi olacak. Bu hekim ünlü bir dev. Size gelince...
2: Bu sorunu ileride enine boyuna görüşürüz. Şimdi Bayan Werner'i revire yatırmam gerekiyor. Baygınlığı sürüyor çünkü biliyorsunuz. Bakıcılara tembih edeyim, buz kesesini sık sık değiştirsinler.
3: Evet, evet.
2: Ben de kalp ilacını şırınga edeyim. İzin verirseniz bugün bir parça erken çıkmak istiyorum. Yapacak önemli işlerim var da.
3: Nasıl isterseniz doktor.

0: Evet dostum, olup bitenleri sana anlattım. Ne dersin buna? Evet, bir avukat olarak ne dersin?
1: Tatsız derim. Kız önce yanlış ifade veriyor. Sevdiği adam başkasıyla evlenince ifadeyi değiştiriyor. Doğru, gerçeği açıklıyor. Ama herkes buna öcü alma diyecek. Hem sonra yeni bir itiraf mahkemece büyük bir şey ifade etmez. Kanıt gerek doktor, kanıt.
0: Kanıt, kanıt, kanıt, kanıt. Siz avukatlar bazen öyle can sıkıcı oluyorsunuz ki her yerde kanıt arıyorsunuz. Ya insanlık, ya vicdan.
1: Beni iyi dinle dostum. İnsanoğlu günümüzde vicdan adını verdiği soylu duyguyu altın tavada kızartıyor. Gözleri cin gibi olanlar ellerine kör değneği alıyor. Kulakları delik olanlar sağır gibi davranıyor. Kafası kurnazlığa çalışan vücudunu kuzu postuna biliyor, daha sayayım.
0: Bıktım, bıktım senin bu saçma sapan felsefelerinden. Dedim ya, sen durmadan insanlığı şüpheci düşüncelerine dekelemeye çalışıyorsun.
1: Peki, peki, peki.
0: Oysa...
1: Peki, peki, bırak bunları. Şimdi konuya gelelim.

0: Konunun can alacak noktası şu: Bayan Werner olayını yeniden mahkemeye getirmelisin. Bu kız günahsızdır. Eğer bu davayı kazanırsan birinci sınıf avukatların saflarında yer alırsın, anladın mı?
1: Kazanırsam. Durum karışık, hem de çok karışık. Profesör Rathenau hiçbir şey itiraf etmez, budala mı? Ortada tanık diye hiç kimse de yok. Önce ben suçluyum diye sonra ifadesini değiştiren bir hükümlü var sadece.
0: O bu işi gözlerini kamaştıran bir aşktan ötürü yaptı.
1: Değil mahkeme heyeti aklı başında olan hiç kimse böyle bir davranışı kabul etmez dostum. Düşün bir kez. Genç bir bayan doktor var. Diploması elinden alınacak, mesleği uçup gidecek, demir parmaklıklar ardına hüküm giyecek. Bütün bunlar gönül rızasıyla olur mu? Neden? Sevdiği adamın kılına hata gelmesin diye.
0: O halde gerekli kanıtları bulmalıyız.
1: Sanki kanıtlar sokağa serpilmiş, bize de toplamak düşüyor.
0: Bir şeyler yapabilirsin aslında. Henüz ünlü bir avukat değilsin ama çok becerikli, zeki bir adamsın.
1: Dur. Düşüneyim. Bak, sen cezaevine git. O kızcağızı gör. Elinde olan her şeyi onu kurtarmak için kullanacağımı kendisine söyle.
0: Yaşasın. Sana çok teşekkür ederim. Biliyor musun, aslında çok iyi bir adamsın sen.
1: Dur. Galiba fikrimi değiştirmem gerekecek. Senin şu günahsız kuzucuğunla önce ben görüşmeliyim.
0: He? Yo, hayır. Bugünlerde olmaz. Ruhsal bir şok geçirdi. Yatıyor. Hmm. Bilinci henüz tamamıyla yerine gelmiş değil. İş artık Tanrı'nın lütfuna kaldı.
1: Ya, bir hekim için güçlü bir söz. Peki öyleyse şu Bornholm'la görüşeyim bakayım. Bekletmeden beni kabul ettiğiniz için size teşekkür borçluyum sayın doktor. Dakikalarınızın çok değerli olduğunu biliyorum.
2: Size bir yardımım dokunabilirse ne âlâ.
1: Eğer insanlar birbirlerine gereği gibi yardım etseler, dünyada bu kadar çetrefil sorun kalmazdı.
2: Yardım için karşınızdayım. Derdiniz nerenizden?
1: Kafamdan.
2: Hı?
1: Olaylar kafamdan bir türlü çıkmıyor.
2: Ne demek istediğinizi anlayamadım.
1: Üstü kalın bir perdeyle örtülü olaylarla karşı karşıyayım doktor. Kalın perdelerin sökülüp atılması bazı kimselerin işine yarayacak.
2: Yanılmıyorsam yanlış yere geldiniz. Ben operatörüm, ruh doktoru değil.
1: Yo, yanılmıyorum doktor. Bana ancak bir operatör yardımda bulunabilir. Evet, bir cerrahın bıçağıyla açtığı bir yara söz konusu. Şayet bu nokta aydınlanırsa tüm aksaklıklar gün ışığına çıkmış olacak.
2: Bu da ne demek oluyor? Benden ne istiyorsunuz? Gevezelik dinleyecek vaktim yok. Evet.
3: Bağışlayın efendim, kayınpederiniz Profesör Rathenau telefonda. Sizi derhal eve bekliyor.
2: Söyleyin kendisine, hemen geliyorum. Görüyorsunuz, gitmek zorundayım.
1: Sayın kayınpederiniz profesör şu anda Roma'da toplanmış olan bir tıp kongresinde değil mi? Buraya gelmeden önce bu noktayı öğrenmiş bulunuyorum. Ancak 2 gün sonra dönecekmiş. Uygulamaya kalktığınız telefon öyküsü çok eskimiş, ucuz bir hile. Çağımızda daha modern kaçamak yollar var. İsterseniz 1-2 tane örnek verebilirim size.
2: Ne istiyorsunuz benden?
1: Yo. Ben sizi kendisine hakim bir kişi sanırdım. Beni düş kırıklığına uğratıyorsunuz. Lütfen öfkeye kapılmayınız.
2: Hemen çıkıp gitmezseniz karışmam.
1: Bakın, galiba size söylemeyi unuttum. Karşınızda bulunan şu çelimsiz avukat müthiş bir judocudur. Hem sonra yumrukları da tekmeleri de çok güçlüdür.
2: Burayı hemen terk etmezseniz polise telefon edeceğim.
1: Polis mi dediniz?
2: Evet.
1: Bakın bu çok iyi işte. Görüyor musunuz? Ne? Sizin Doktor Werner'le çekilmiş bir resminiz var elimde.
2: Bu resmi kim çekmiş?
1: Sayın doktor bilmiyorlar mı?
2: Ya.
1: Resmin fotomontajı olduğunu farkına varmadı, tuzağa düştü. Ben bildiğinizi sanıyordum.
2: Biz oradayken yanımızda kimsecikler yoktu, yalnızdık.
1: Yakalandı. Şimdiye dek mahkemede Doktor Werner'in sevgiliniz olduğunu, ameliyat sırasında canını veren zavallı Helga'nın bu flört listesine dahil bulunduğunu kimsecikler söz konusu etmedi. Helga'ya kürtaj yaptınız ve öldürdünüz onu.
2: Ne?
1: Kürtajın yasak bir müdahale olduğunu bilmiyor musunuz? Sizi o zaman ele verselerdi mesleğiniz ne olurdu? Sorarım size. Günahsız Doktor Werner'e suçu yüklediniz. O cesur kız gözünü kırpmadan bu koca yükü omuzladı. Çünkü kendisiyle evleneceğinizi sanıyordu. Ama aradan zaman geçince yapabileceği itirafı artık kimsenin inanmayacağını düşünüyordunuz. Evet, sizin gibi ünlü bir profesör hakkında böyle dedikodulara kim inanırdı, değil mi? Bütün bu işler tıkırında gidecekti şayet ara yere Platner girmeseydi.
2: Yani siz...
1: Evet arada... efendim, avukat Platner bendeniz.
2: Hayalinizde ne güzel cinayi romanlar yaratıyorsunuz. Kim inanır bunlara?
1: Mahkeme heyeti.
2: Genç avukat dostum, elinizdeki silahla kayalara saldırdığınızın acaba farkında mısınız? Öç almak isteyen bir hükümlünün yalanlarına

0: kulak verecek bir kimse bulunur mu? Ben olayın ertesi günü kliniğe geldim. Bu gerçeğin dışında söylenecek her söz düşten ileri gidemez. Hem beni o gece ameliyathanede gören var mı?
1: Göreni bulacağım.
0: O halde size bol şans dilerim. Gidin artık, beni rahat bırakın.
2: Efendim, kayınpederiniz evden ikinci kez telefon etti. Sizinle...
0: Kes sesini, defol.
1: Ben de gidiyorum sayın doktor. Bazı önemli görüşmelerim olacak. Al bakalım kızım şu parayı, kendine bir armağan alırsın. Bunu neden mi veriyorum? Doktorun kayınpederinden gelen telefonları haber verdiğin için. İkincisinde doktor bayağı korkuttu seni, değil mi?
3: Lütfiye hemşire, kımıldamayın, hastasınız. Yorgunluk size yaramaz. Bir avukat istiyordunuz. Hastanemizde dolaşan bir avukatı, bir rastlantı sonucu buldum, getirdim size. Adı Plakner. İçeri alayım mı?
4: Alın içeriye baş hemşire. Ona diyeceklerim var.
1: Geçmiş olsun Lütfiye hemşire. Bana söyleyecekleriniz varmış.
4: Avukatsınız değil mi?
1: Evet. Gencim ama bana güvenebilirsiniz.
4: Size bir itirafta bulunacağım. Yüreğimdeki bu yükle ölürsem öteki dünyada rahat edemem. Bunu Rahip Efendi'ye de açıklayacağım. Acaba Tanrı beni bağışlar mı?
1: Oh, Tanrı yücedir hemşire. Eğer size bir yardım dokunabilecekse seve seve yaparım.
4: Dokunur, dokunur. Ben bir suçluyu korudum. Evet, onu ele vermedim. Günahsız birinin zindana tıkılmasına bir rahibe hemşire olarak ses çıkarmadım. Bana kimse bir şeyler sormadı. Ben de sustum. Bu benim büyük suçum.
1: Ne zaman oldu bu iş?
4: 9 ay önce. Burada, bu klinikte.
1: Evet.
4: Doktor Bornholm.
1: Kendinizi toplayın lütfen. Anlatacağınız olay çok çok önem taşıyor.
4: Hepsini anlatacağım. Nefesim kesiliyor.
1: Çaba gösterin, ne olur konuşun.
4: Bir gece uykum kaçmıştı. Zehirli ilaçların bulunduğu dolabı kilitlemeyi unutmuşum. Birden aklıma geldi. Hemen kalktım.
1: Konuşmanızı sürdürün hemşire, yazıyorum.
4: Laboratuvara girdiğim zaman aşağıdaki bahçede bir adamın bir kızı elinden tutarak adeta sürüklercesine bir yere doğru götürdüğünü gördüm. Ya. Gölgeler benim pencereye yaklaşınca,
1: evet,
4: Doktor Bornholm'u iyice tanıdım. Boğulacağım, soluk alamıyorum.
1: Hemşire Lütfet ya, dayanın, anlatmaya devam edin. Söyleyecekleriniz bir günahsıza özgürlüğün kapılarını açacak.
4: Anlatacak bir şey de kalmadı zaten. Doktorun sürüklediği kız daha sonra mahzende ölü bulunan Helga'dan başkası değildi.
1: Ya.
4: Evet, ama ben sustum.
1: Evet.
4: Gerçeği söylemedim. Doktor Werner'i tutukladılar, zindana attılar.
1: Evet.
4: Suçumun ağırlığına dayanamayacağım.
1: Üzülmeyin efendim. Siz rahibe hemşireler ölünceye dek daima Tanrı'nın yolunda bulunursunuz. Tanrı sizi muhakkak bağışlar. Şimdi lütfen ifadenizin altına imzalayın.
4: Tabii.
1: Durun, ben size yardım edeyim.
4: Sağ olun.
1: Elinizi tutayım.
4: Sağ olun.
1: Tamam oldu. Yoruldunuz. Hemşire, beni duyuyor musunuz?
4: Evet. Vaktim kalmadı. Lütfen Rahip Efendi'yi çağırın.
1: Hemen şimdi. Size çok teşekkür ederim.
4: Durumu düzeltecek misiniz?
1: Buna bütün gücümle çalışacağım.

0: Alo.
1: Peder, sen misin? Tamam, çabuk eline bir ayna al. Çabuk diyorum sana.
0: Herman, bu da ne demek oluyor? Sarhoşsun sen. Bu kadar çok içeceğine Erika'nın işiyle uğraşsana.
1: Eline bir ayna al. Cebinde yok mu?
0: Var, ne olacak?
1: Şimdi aynaya iyi bak. Orada bir koyun kafası göreceksin.
0: Allah cezanı versin sarhoş herif. Güya arkadaşımsın. Benimle alay ediyorsun. Ne söyleyeceksen çabuk söyle.
1: Sıkıdır öyleyse. İki haftaya kadar.

0: Erika'nın yargılanması yeniden başlıyor. Profesör Bornholm'a çağrı yazısı gitti bile.
1: Erman!
0: Aynayı ne yaptın?
1: Bir

0: Doktor, şimdi Profesör Bornholm telefon etti. Yarın Erika'yı görmeye gelecekmiş. Buna ne dersin?
1: Sayın müdürüm, bu adam ne kurtarabilirse onu kurtarmaya geliyor.
0: Erika nasıl oldu?
1: Krizi atlatmasını atlattı ama dünya başına yıkıldı zavallının.
0: Peki doktor, artık kendisine onu sevdiğinizi...
1: Yok, bu çok yanlış bir davranış olur. Hele Bornholm'le bir görüşsün.
0: Kız bu heyecana dayanabilecek mi dersin?
1: O çok güçlü bir insandır, dayanır. Ama aslında Erika'nın içi çöktü, parçalandı. Bornholm'un sözleri sadece cezaevinin beyaz badanalı duvarlarına çarpacaktır. Hepsi o kadar.
0: Kadınları kim tanıyabilir?
1: Bana kalırsa hiç kimse. Ama bildiğim tek şey şu: nefret eden bir kadından korkmak gerek.
2: Öldüren Gurur adlı sürekli oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

Yine bir sızı var içimde akşam oldu diye. Gözüm acıyor, ağlarım hala bilmem niye. İstemem geceyi onda mehtap gam oldu diye. Gözüm acıyor, ağlarım hala bilmem niye. Selim Arun'un güftesini yazdığı Şerif İçli'nin Hüzzam makamındaki bu şarkısını Ahmet Erdoğdular'dan dinledik. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk. Namelerle dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Hüzzam ve Mahur makamında eserler sunacağız size. İkinci Hüzzam şarkı Müzeher Güyer'in güftesini yazdığı Ali Erköse'nin bir bestesi. Serap Kuzey'den dinliyoruz. Ümitsiz bir bekleyiş hasreti var içimde. Gelecekmiş gibisin sanki günün birinde. Bakıyorken yollara andım seni deminde. Gelecekmiş gibisin sanki günün birinde.

Seni, sesini, gözlerinin rengini unutabilsem, şu yaralı gönlümü avutabilsem, ah, avutabilsem. Kemal Caner'den dinledik Sadi Hoşses'in bu hüzzam şarkısını. Güftesi Nahit İlmi Özeren'e, bestesi Yesari Asım Arso'ya ait hüzzam şarkı var sırada, Necmettin Yıldırım'dan dinliyoruz. Zamanla belki geçer, ah, bu aşk da, hicran da, seven gönülde muhabbet söner mi bir anda?

Şu göğsüm yırtılıp baksan, dikenler aynı güldendir. Şikayet bilmeyen kalbim kanar, hep aynı eldendir. Zekai Tunca'dan dinledik. Hikmet Münir Ebcioğlu'nun güftesini yazdığı Cevdet Çağlar'ın Hüzzam şarkısıydı. Sıradaki hüzzam eser Selahattin Pınar'ın bir bestesi. Güfte Mustafa Nafiz Irmak'a ait. Hamiyet Yüce Ses'ten dinliyoruz. Sormadın halimi hiç, kalbimin esrarı nedir? Çekerim aşkını çılgın gibi ben kaç senedir.

Menekşe gözlerde hiç vefa yokmuş. Yalancı hepsi de, hiç sefa yokmuş. Yalancısın yalancı, menekşe gözlü sarışın kız. Güfte ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait bu hüzzam eseri Filiz Çatıroğlu'ndan dinledik. Güftesi Rüştü Şardağ'a, bestesi Sadi Işılay'a ait hüzzam şarkı var sırada. İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Manada güzel, ruhta güzel, tende güzelsin. Ey sevgili, sen elde değil, bende güzelsin.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz mahur makamında eserlerle sürüyor. Dinleyeceğimiz ilk eser Cahit Sıtkı Tarancı'nın bir şiirine Münir Nurettin Selçuk'un mahur bestesi. Çetin Körükçü'den dinliyoruz. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah, aklımdan ölümüm geçer, sonra bu bahçe, bu kuş, bu nur. Ve gönül tanrısına der ki, pervam yok verdiğin elemden. Her mihnet kabulüm, yeter ki gün eksilmesin penceremden.

Hala kanayan kalbimi aşk ateşi dağlar. Ümidi kırılmış beni Ati'ye ne bağlar? Sinan Ozan'ın sözlerini yazdığı Yorgo Bacanos'un bu mahvur eserini Selma Sağbaş'tan dinledik. Güftesi Fakih Fakılar'a, bestesi Selahattin Pınar'a ait mahur şarkı var sırada. Koray Safkan'dan dinliyoruz. Yüce dağdan esen rüzgar, sevgiliye selam götür. Yollarımı kesen rüzgar, sevgiliye selam götür.

Güftesi ve bestesi Şemsettin Ziya Bey'e ait mahur eser var sırada. Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Şu güzeli bir bakın, bakışı nur saçıyor. Dönüp dönüp bakıyor, ahu gibi kaçıyor. Sıkıldıkça havadan sinesini açıyor. Dönüp dönüp bakıyor, ahu gibi kaçıyor.

Petek petek bal gibisin, çiçek çiçek dal gibisin, fincandaki fal gibisin benim güzel peri kızım. Ali Can'ın sözlerini yazdığı Erol Sayan'ın bu mahur şarkısını da Turhan Öge'den dinledik hep birlikte.

Şimdi bahara erdim, gonca gonca gül derdim. Uzanıp da alsana, sana vermeye geldim. Seni görmeye geldim, seni sevmeye geldim. Orhan Arıtan'ın sözlerini yazdığı Alaaddin Yavaşça'nın bu mahur eserini Gülşen Bakoğlu'ndan dinledik hep birlikte. Bugün de Yıldızlar Altında programımızın sonuna ulaşmış olduk böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son şarkı Kemal Emin Baran'ın mahur bestesi Emel Sayın'dan dinliyoruz son eserimizi. İki gözüm, sensiz lütfet de söyle, bu uzun geceler geçer mi böyle? Hoşça kalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzüngel çok hazırladı. Semih Ballı teknik yönetmenimiz. Mikrofonda ben Beyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz. Haftanın ilk günündeyiz. 24 Ağustos bugün saat 13.20 ve programımıza başlıyoruz. Programımıza başlarken bu arada Mevlid Kandili'nizi de kutlayalım. Umarız hayırlı dualarınız kabul olur. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle diyelim. Sevgili dinleyenler, ergoterapist Zeynep Sena Telis bizimle birlikte olacak bugün. Biliyorsunuz çocukların ilk adımları, onların yürüyüşleri her zaman heyecan verici, her zaman önemli. Yürümeye başladıktan sonra bazı çocuklar bu konuyla ilgili sıkıntı yaşayabiliyorlar. Mesela parmak uçlarını kullanabiliyorlar. Biz de bundan bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Sonrasında düşme ile ilgili konuşacağız. Ergoterapi ne demek? Önce tabii ki bu konuda bilgi alacağız. Biz de programımız süresince konuyla ilgili bilgileri Zeynep Sena Telis'ten aktarmış olacağız size. Ailece başladı. Ergoterapist Zeynep Sena Telis stüdyomuza hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi dediğimiz gibi çok önemli bir konu, özellikle denge konusunda sıkıntı yaşayabilenler var, yürümeyle ilgili belli sıkıntıları olanlar var, düşmeyle ilgili dediğimiz gibi birçok sıkıntı yaşayabiliyorlar ama hepsinden önce biraz daha açıklayıcı olması amacıyla ergoterapi denildiğinde ne anlamalıyız, onu bir soralım size.
1: Aslında ergoterapi dediğimizde şunu düşünebiliriz. Günlük yaşam aktivitelerinde bir birey hangi alanda zorlanıyorsa onda daha bağımsız, daha kendi başınalık yapabilmesini sağlayan bir bilim dalı. Yani şöyle düşünebiliriz. Mesela işte belli bir yaş aralığı da yok bu alanda. Ama ben çocuklarla çalışıyorum.
0: Evet.
1: Yetişkin de olabilir, çocuk da olabilir. Düğme iliklemekte zorlanan, yemek yaparken zorlanan, bıçak kullanımı, makas kullanımı, kalem tutma bu gibi durumlarda zorlanan çocuklar için yani günlük yaşamı etkileyen herhangi bir durumda ergoterapist burada devreye giriyor diyebiliriz.
0: Hı hı. Doğuştan olması şart değil, değil mi? Belki bir sıkıntı yaşadı, sonrasında böyle bir durum oluştu.
1: Tabii ki sonrasında da oluşabilir. Ya da gelişimsel olarak bir problem yok ama işte daha az deneyim yaşadığı için, parmak kaslarını çok kullanmadığı için orada bir zayıflık söz konusu da olabilir. Yani sonradan da bu durum ortaya çıkmış olabilir. Ya da dediğiniz gibi herhangi bir kaza sonucu da yaşanmış bir durumda olabilir.
0: Hı hı. Neden peki mesela dediğimiz gibi kaza vesaire olmadan böyle sorunlar yaşayabiliyor bazı çocuklar?
1: Doğuştan gelen tabii ki hani direkt nörogelişimsel problemler de eşlik ediyor olabilir.
0: Hı hı.
1: Ya da yine doğuştan bizim de hepimizde olan duyusal problemler eşlik ediyor olabilir. Çünkü sinir sistemiyle bağlantılıdır bu. Aslında biraz hem çocuğun mizacı da devreye giriyor olabilir. Birçok faktör. Anne karnında yaşanan deneyimler de etkili olabilir. Annenin beslenmesi etkili olabilir. Annenin hamilelikte hareketsizliği ya da çok hareketli olması gibi faktörler ya da yaşadığı stres, bunların hepsi aslında etkili olabilir. Ya da genetik etmenlerde, işte babada, annede olan duyusal işlemleme zorluklarının çocuğa yansıması şeklinde de olabilir.
0: Hı hı. Belli sorunlara eşlik eden bir durum da olabiliyor, değil mi? Mesela otizmle ilgili bir durum olabilir, disleksiyle ilgili bir durum olabilir, değil
1: kesinlikle
0: mi?
1: Kesinlikle, aynen. Nörogelişimsel bunu açarsak dediğiniz gibi otizm, Down sendromu gibi durumlarda yine genelde gözlemleriz. Duyusal bir problem olabilir, gelişim geriliği yaşanabilir. Bunlar da bir etken.
0: Ergoterapi birçok bilim dalıyla ortak çalışıyor aslında. Ortak çalışma sonucunda verim elde edilebiliyor. Dediğiniz gibi psikolojik boyutu var, sinir bilimsel boyutu var vesaire. Fizyoterapi mesela bu aşamada ergoterapiyle birlikte çalışabilir. Arasındaki fark nedir?
1: Aslında şöyle, fizyoterapist biraz da fiziksel kısma odaklanır. Yani örnek verelim, bu az önceki gibi bir çocuğun parmak kaslarının zayıf olmasından bahsedelim. Hı hı. Fizyoterapistler biraz daha o kası güçlendirmeye yönelik çalıştırırken, ergoterapistler onu günlük yaşamda çocuk nasıl deneyimleyebilir? Yani o parmaklarını günlük yaşamda hangi aktivitelerde kullanabilir?
0: Evet.
1: Günlük yaşamda zorluk yaşamaması için nasıl desteklenmelidir? Biraz daha hem duyusal süreçler devreye giriyor ayırt edici olarak, biraz daha bir de günlük yaşam aktiviteleri devreye giriyor.
0: Hı hı. Şimdi konumuza başlayabiliriz. Kısaca bir genel bilgi verdikten sonra ergoterapi ile ilgili. Parmak ucunda yürüme çok fazla çocukta gözlemlenen durumlardan biri. Bazen çocuktur geçer, nasıl olsa sonra öğrenecek denilebiliyor. Bazen o geçmeyebiliyor hakikaten. Bazen çok da bu konuda kaygı da yaşamamak gerekebiliyor. Bazen hakikaten çok da bir şey yapmadan düzelebiliyor. O aşamada aileler ne zaman endişelenmeliyiz, ne zaman gitmeliyiz diye bir takım soru işaretleriyle boğuşabiliyorlar hakikaten. Şöyle bir bakalım, bir parmak ucunda yürüme durumunda hangi yaşlarda böyle bir tedaviye başlanır, nasıl bir süreç işlenir?
1: Burada şu kriter bizim için çok önemli. Yani zaten bebekler yürümeye ilk başladıklarında birçok farklı hareketleri deneyimlemeye başlarlar. Parmak ucu yürüme de bunlardan biri. Ama biz şunu isteriz. 2 yaşa kadar parmak ucu yürümeyi normal karşılayabiliriz. Ama 2 yaşa kadar onun yavaş yavaş da azalmasını isteriz. Yani ilk yürümeye başladığında belki daha sık yapıyor olabilir. Sonrasında biraz azalmasını isteriz. 2 evet. yaşa doğru da hani bunun artık yavaş yavaş azalmasını ve çok günlük yaşam etkilemeyeceğini seviyede olmasını bekleriz. Ama 2 yaştan sonra bu hala çok sık yaşanıyorsa, yani bu gün içinde çok yaygın bir şekilde balerin gibi yürüme mevcutsa, burada tabii ki ailelerin birazcık o noktaya gelmesi gerekiyor. Yani acaba bir göstersek mi demesi gerekiyor.
0: 2 yaş yani aynen. bir sınır gibi kabul edilebilir.
1: Evet, 2 evet. yaştan sonra daha sık gözlemleniyorsa ya da çocuk topuğunu istediğinde yere basamıyorsa, burada kas kısalığı da mevcut olabilir. Ya da dediğim gibi nöro gelişimsel herhangi bir başka belirtiler de gözlemliyorlarsa ya da gelişim geriliği gözlemliyorlarsa buralarda ekstra dikkat edilmesi gerekiyor.
0: Neler yapılıyor bu süreçten sonra?
1: Bu süreçte önce bir değerlendirme alınır. Tabii ilk yaptığımız şey bir doktora yönlendirmek. Çünkü nöro gelişimsel bir durum olup olmadığını doktor tabii ki bu ayrımı yapabilir. Nöro gelişimsel bir problem yoksa yine bir fizik tedavi uzmanına da yine yönlendirilir. Bir kas kısalığı da mevcut değilse burada yapılması gereken bir ergoterapi değerlendirmesiyle bu parmak ucu yürümenin nedeni öncelikle ayırt edilmeli. Eğer ki bu parmak ucu yürüme duyusal ihtiyaçtan kaynaklıysa ve hangi duyusal ihtiyaçtan kaynaklı olduğunu ayırt etmeliyiz. Mesela bazı çocuklar, dokunsal hassas olan çocuklar mesela kuma, çime basmaktan rahatsız olabilir. Bu gibi durumlarda aslında zeminle temasını azaltmak için parmak ucuna kalkar. Çünkü o zeminler rahatsız olur. Bu da bir noktada artık alışkanlığa da dönüşebilir ve sürekli parmak ucu yürüme davranışını pekiştirebilir. Ya da tam tersi başka bir durum. Beden farkındalığı düşük olan çocuklarda bedenini daha fazla hissetmek istediği için parmak ucunu kalkarak kendine aslında basınç uyaranını daha yoğun verebilir. Şöyle düşünebiliriz. Yüzey alanı küçüldükçe basınç artar. Böylelikle vücudunu daha iyi hisseder. Bunu genelde şöyle gözlemleriz. Yani vücudunun uzaydaki hareketini tam anlamlandıramayan çocuklar bu şekilde parmak ucuna kalkabilir. Yani örnek veriyorum, bir basamak var. Ayağımı ne kadar kaldırmam gerekiyor? Bir çukur var. Düşmemek için ayağımı nasıl uzatmalıyım? Bu durumlarda zorlanan çocuklarda genelde parmak ucu yürüme gözlemleriz. Ya da vestibüler dediğimiz hız hareket denge sisteminde de yine zorluk yaşayan çocuklarda şunu gözlemleyebiliyoruz. O dengeyi sağlayabilmek adına parmak ucu yürümeyi pekiştirebiliyorlar. Yani önce bunu ayırt etmek gerekiyor. Hangi duyusal sistemden kaynaklı çocuk sürekli parmak ucuna kalkıyor ve bu parmak ucu yürüme genelde peşi sıra, hani alışkanlık haline geldiği için, bir noktada kas kısalığına da neden olabiliyor. Bu yüzden önce tabii esnetme çalışmalarıyla birlikte yine gerekirse bir fizyoterapiste de yönlendirip esnetme ve

0: sayısal sistemi destekleyerek bu sistemler sayesinde o davranışların bayağı azaldığını gözlemliyoruz.
1: Hı hı. Şimdi 2 yaş dedik, çok küçük bir yaş. Burada mesela bunun sebebi nasıl bulunuyor ve sonrasında bu hareketler mesela çocuğa nasıl yaptırılıyor?
0: Aslında tamamen oyun yoluyla. 2 yaşta dediğim gibi çok sıksa bu parmak ucu yürüme yine gözlemlenmeli ama bir süre daha beklenebilir. Yani 2,5 yaşa kadar esneyebilir. Bu süreçte herhangi bir işte nörolojik bir sıkıntı çıkmadı. Fizik tedavi uzmanı da herhangi bir problem gözlemlemediyse,
1: evet,
0: dediğimiz gibi bunun altında yatan bir eşlik eden farklı duysal bir sistem varsa, nasıl ki çocuklara her şeyi, renkleri, harfleri, oyunla öğretiyorsak, burada da o hareketleri, o belki egzersiz dediğimiz sistem oyunları biz oyun yoluyla çocuklara yönlendiriyoruz. Hı hı. İşte örnek veriyorum, yastık üzerinde yürüme olabilir ev içi öneriler olursa.
1: Hı hı.
0: Ya da işte denge gerektirecek hareketli zeminlerde yürüme olabilir. Farklı duysal sistemlerin olduğu zeminlerde yürümek olabilir. Tabii burada hassasiyeti varsa çocuğun direkt
1: zaten
0: oraya...
1: Zaten belli olacak.
0: Aynen, direkt oraya koymak uygun olmaz. Orada çocuğu aslında oyun yoluyla çaktırmadan hem değerlendirmesini yapabiliriz, sonrasında da müdahale planını oluşturup hem ev içi öneriler hem de seans planlaması yapılabilir.
1: Kademeli bir de ilerlenebilir galiba, değil mi? Bir anda işte kuma veya çimene basmaktan endişelenen bir çocuğu hemen oraya koymak değil de yavaş yavaş belki temas etmesini sağlamak.
0: Kesinlikle,
1: değil mi?
0: Kesinlikle öyle. Zaten o bu sefer de psikolojik bir nedene sebep oluruz bu sefer.
1: Tabii ki. O yüzden çok aslında dikkatli ilerlenmesi gereken bir süreç. Bazen aileler yahu bunun için ben niye uzmana gideyim, ben evde kendim yaparım diye düşünebiliyorlar ama işte bunun miktarı, nasıl ilerleyeceği, süresi, bunlar çok önemli.
0: Kesinlikle. Zaten hani bu şunu ayırt edebiliyoruz. Aileler geldiğinde bazen şunu diyebiliyoruz. Yani bu çocukla seansa başlamadan da şu şekilde evde destekleyerek önce bir süre değerlendirebilirsiniz, siz de gözlemleyebilirsiniz diyebiliyoruz. En azından nasıl ilerlemeleri gerektiğini, kademeli olarak nasıl bu maruziyetin yapılması gerektiğini öğrenebilirler. Sadece hani direkt hani uzmana gidelim, seanslara başlayalım süreci olmaya da biliyor.
1: Hı hı, zaten başta siz bunu söylüyorsunuz.
0: Aynen öyle.
1: Ne kadar sürüyor peki bir tedavi planı uygulandığında?
0: Aslında bu çok değişiyor. Çocuğun mizacına, verdiği yanıta, evde verilen ödevlerin uygulanmasına göre çok değişiyor. Ama burada biz hep şunu söylüyoruz. Yani bir sinir sisteminin ya da bir motor becerinin öğrenilebilmesi için en azından 3 ay bir düzenli takip çok iyi olur. Yani 3 ay boyunca düzenli takip ettiğimizde, bazen daha erken de tabii ki sonuçlanabiliyor ama bazen daha uzun da sürebiliyor. Ama en azından şunu diyebiliyoruz. 3 aylık bir süreçte şu noktadan bu noktaya geldik. Yani aslında ivmeyi daha iyi görebiliyoruz. O zaman şu kadarlık bir süremiz daha kaldı demek daha doğru oluyor ya da daha kolay oluyor. Bazen dediğim gibi daha erken de sonuçlanabilir.
1: Evet.
0: Genelde net bir süre vermiyoruz ama bunu söylüyorum. 3 aydan önce de sonuçlanabilir ama öngörümüz hani 3 ay bir düzenli bir şekilde hem evde hem burada desteklemek gerekir.
1: Hı-hı. Bazen karşılaştırmalar yapılabiliyor. İşte benim ablamın kızı da gelmişti, 3 ayda çıktı buradan ama bizim 6 ay geçti, niye hala olmadı gibi sorular gelebiliyor ama işte her birey farklı değerlendirilmeli.
0: Kesinlikle, hem her çocuk kendine özgü hem de ailelerin de burada emeği çok önemli. Çünkü haftada 1 ya da 2 geliyor diyelim bir çocuk.
1: Hı-hı.
0: Sonuçta diğer günler 7-24 evde olduğu için evde desteğin önemi de, bazı aileler tabii ki daha fazla o emeği gösterebiliyor. Bazı ailelerin tabii ki daha yoğunluğu olabilir. O süreçte ister istemez biraz daha yavaş ilerleme söz konusu olabiliyor. Çünkü motor beceri ya da sinir sisteminin uyarlanması bisiklet sürmek gibi. Yani bir bisikleti mesela bir çocuğa öğretirken peş peşe hani onu öğrenene kadar, onu artık bir otomatikleşene kadar sürekli bir tekrar yaptırırız. Sonrasında zaten artık neredeyse gözü kapalı sürecek hale gelir. Ama bir gün sürdürüp işte 5 gün sürdürmeyip ikinci gün tekrar sürdürmeye başladığınızda doğal olarak o biraz daha zor kazanan, daha uzayan bir süreç oluyor.
1: Hı hı, kesinlikle. Bu işlerde istikrar son derece önemli. Yaş önemli mesela, yine faktörlerden biri. Belki çok küçük yaşta biraz daha zor ilerlenirken biraz daha yaş ilerlediğinde daha kolay ilerlenebilir, değil mi?
0: Bunda da şöyle oluyor. Bazen küçük çocukların tabii ki hani komut alma noktasında zorlandıkları için ya da oyun oynama becerileri daha kısıtlı olduğu için zor olabiliyor. Ama onların da esnekliği, yani beyin esnekliği daha çabuk oluyor. Daha hızlı sonuç alabiliyoruz. Daha büyük çocuklarda artık o alışkanlıkla birlikte mesela kas kısalığı daha çabuk gelişmiş olabilir. Ve bu yüzden seanslar uzayabilir. Evet. Tamamen yani çocuğun yaşında faktör ama mizacı, uyumlanması dediğim gibi birçok faktör etkili.
1: Şimdi duyusal hassasiyet birçok açıdan önemli bir konu aslında. Belki bizde vardır duyusal hassasiyetimiz ve öyle büyümüşüzdür ama fark edilmemiştir. Ama bununla ilgili hayatta sıkıntı yaşadığımız durumlar olmuştur. Şimdi konuştuğumuzda aklımıza geliyor olabilir. Aslında ben de şuna dokunmaktan hiç hoşlanmazdım ama işte zorlardı annem babam ya da çevremdekiler. Ben de zorlanırdım. İşte basarken ben de çok böyle sıkıntılar yaşadım, sonrasında bir şekilde düzeldi diyenler bile olabilir. Birçoğumuzun hayatında olabilir. Bu duyusal hassasiyet çok önemli. Bununla ilgili neler önerirsiniz ailelere? Diğer konumuza geçmeden önce buna da bence bakmamız faydalı olacaktır.
0: Bu mutlaka hepimizde vardır. Zaten bu tamamen geçmesini de beklemeyiz.
1: Değil mi?
0: Evet, bu çocuklar için de, yani terapiye başlayan çocuklar için de şunu demeyiz. Yani bu tamamen geçecek değil. Bu sadece günlük yaşam artık daha rahat idame ettirecek seviyeye gelmesi önemli. Evet. Mesela yetişkin, yani böyle ailelerle konuştuğumda hepsinde zaten duyuyorum bunu. Ya işte evet, ben de atıyorum sarı bezin ıslaklığına tahammül edemem. Evet. Rahatsız olurum.
1: Mesela şey, banyoda çorapla ıslak bir yere basmak,
0: evet,
1: değil mi?
0: Mesela.
1: Hepimizin böyle nefret ettiği durumlardan.
0: Aynen.
1: Biri.
0: Kimisi evet, hiç etkilenmez ama kimisi çok daha rahatsız olur o durumdan. Ya da bazıları şunu da söylüyor. Hani ben küçükken hiç beceremezdim scooter sürmeyi ya da bisiklet sürmeyi.
1: Evet.
0: Aslında bunlar da duysal ya da motor planlamayla
1: şey,
0: bağlantılı.
1: Evet.
0: Kesinlikle. Yani aslında bunu beceriksizlik ya da yapamadığım gibi görüyoruz.
1: Evet.
0: Oysa hani küçüklükten belki daha çok desteklense yapabilirdi o çocukta gibi. Yani potansiyelini en üst seviyeye çıkartmak burada önemli olan. O yüzden istiyoruz ki çocukların hani yeteneği olmaya da bilir ama en azından o beceriyi kazansın. Sevmeye de bilir, sürmeye de bilir. Önemli olan yaşıtlarının gerisinde kalmasın. Yani bazen çünkü görebiliyoruz, çok hevesli, istiyor ama yapamıyor.
1: Evet.
0: Bu durumu yaşamasın diye aslında bu destekler önemli. Eskiden tabii ki daha eskiden de vardı. Ama biraz daha aşabilme nedenimiz daha fazla dışarıda vakit geçirmek. İşte ağaca tırmanıyorduk, işte hamak salıncağa çıkmaya çalışıyorduk, düşüyorduk. Aslında düşmenin de faydasını görüyorduk. Şimdi doğal olarak çocuklar daha
1: biraz
0: kısıtlı,
1: daha korunaklı.
0: Evet, korunaklı büyüdüğü için bunları aşabilmek onlar için daha zor oluyor. Etkilerinden biri bu. Şimdi çocuklar bu devirde ne yapabiliriz peki? Yani elimizden geldiğince çocukları hani daha fiziksel aktivitelere yönlendirmemiz gerekiyor. İşte hobilerini bulmaya çalışabiliriz. Ekrandan bir tık daha uzaklaştırıp en azından sınırlı bir süre ekran verip daha çok böyle fiziksel aktiviteye yönlendirmek. Deneyime açık olmak, yağmur yağdığında dışarı çıkarmak, çamur olmak. Bunların hepsi çok faydalı. Küçükken çünkü biz bunların hepsini yaşamışızdır.
1: Evet.
0: Bunlar bizim duysal süreçlerimizi daha da kolaylaştırmıştır. Dediğim gibi izleri yine olur ama günlük yaşamımızı çok etkilemez. Çocuklar için de şu an yapabileceğimiz en güzel şey, evde kaldığımız süreçte de evde minderlerle yol yapabiliriz. Ev dağılabilir, sorun değil. İşte evde puding yapılabilir, oynamak için içerisinde oyuncaklar saklanabilir. Yani yeter ki o duysal deneyimi dışarı çıkamadığımız zamanlarda evde olmadığımız zamanlarda da dışarıda da bol bol deneyimlemek.
1: Evet, bu kinetik kumlar, oyun hamurları vesaire, bunlar da
0: kesinlikle çok
1: güzel
0: faydalı
1: araçlar
0: yine,
1: değil mi?
0: Evet,
1: kesinlikle. Sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine konuyla ilgili görüşmeyi sürdürelim. Zeynep Sena Telisli.

0: ailece devam ediyor.
1: Ergoterapist Zeynep Sena Telis'le sohbetimizi sürdürüyoruz sevgili dinleyenler. Birçok konudan bahsettik. En önemlilerinden biri de düşme mevzusu. Tabii ki çocuktur, düşe kalka büyüyecek. Bunu hepimiz biliyoruz ama bazısı normalden fazla düşebiliyor. Ben de öyleydim mesela, çok düşen bir çocuktum. Ben hala düşüyorum. O geçmiyor gerçekten, bir müdahale edilmediğinde o düzelmeyebiliyor hakikaten. O yüzden birazcık bakmak lazım bu duruma. Ne zaman düşmeyle ilgili sıkıntı var diyebiliriz? Çünkü zaten muhakkak ki düşecek bir çocuk.
2: Burada da yine aileler hep endişeleniyor. İşte çocuğum çok düşüyor, acaba sıkıntı mı? Bazen konuştuğumuzda şuna rastlıyorum. Yani ne zaman yürüdü diyorum. Yani kaç ay önce yürüdü? Çünkü bu bizim için çok önemli. Çocuk yeni yürümeye başladığında
1: çok normal.
2: Tabii ki düşecek, kalkacak. Aslında bu şekilde öğreniyor. Hem yürümeyi hem motor planlamayı, problem çözme becerisini. İşte mesela bir kere düşüyor, sonra ha, demek ki ben şuradan tutmalıyım ya da işte burada dikkat etmeliyim gibi. Bu şekilde öğreniyoruz aslında. O yüzden biz şunu diyoruz, yani çocuk yürümeye başladı, 6 ay içerisinde yine çok sık düşmeler normal, 1 yıl içerisinde yine düşmeler olabilir ama artık yine yavaş yavaş azalmasını bekleriz. Yürüme yaşı da çocuktan çocuğa değiştiği için önemli olan yürüdükten sonra 1 yıl içerisinde bu düşmeler artık azalmalı. Yine burada da şunu da dikkat etmek gerekiyor. Kendi yaşıtlarına göre bunu yine tabii ki çocuğa göre kıyaslamamak.

0: gerekiyor ama yaşıtların ortamında o kendisi fark etmeden çocuğunuz çok sık düşüyorsa işte koşu yarışı yapıyorlar, ortada hiçbir engel yok, düz zeminde takılıp düşüyorsa, oyununu etkiliyorsa, günlük yaşamını etkiliyorsa, burada hani neden bu kadar sık düşüyor'yu bir netleştirmemiz gerekir.
1: Ne olabilir sorun peki burada?
0: Burada da yine aslında yine ortopedik bir durum da olabilir. Yani kas iskelet güçsüzlüğünden kaynaklı bir durum da olabilir. Duyusal yine bir sistem olabilir. Yani denge sisteminde zorlanım yaşıyor olabilir çocuk. Motor planlamada zorlanım yaşıyor olabilir. Motor planlama dediğimiz de şu: aslında beyin bize der ki işte koş emrini beyin verir, ya da işte buraya tırman emrini beyin veriyor, komutunu. Ama bunu fiziksel müdahaleye dökerken çocuk zorlanabilir. Bilir, buraya tırmanmam gerekiyor, bu kısmı bilir. Buna problem çözme becerisi diyoruz. Ama bunu vücuduna dökmeye çalıştığında zorlanabilir. Mesela tırmanma duvarının başına geldi, bir elini atacak, sonra şimdi ne yapacağım? Hani bunu düşünüyor olabilir. Bir diğer elini at. Sürekli dışarıdan bir müdahale. Bak şimdi ayağını buraya koy, şimdi buraya koy gibi müdahaleye ihtiyaç duyuyor olabilir. Burada motor planlama zorluğu yaşıyorsa çocuk, atıyorum düz zeminde giderken ayakları birbirine dolanabilir. Ya da küçük bir yükseltiyi fark etmeyip düşebilir. Bundan kaynaklı olabilir. Motor plan anlamayla ilgili olabilir. Ya da bazen çocuklarda dikkat süreçlerinde zorlanım yaşadığında, mesela görsel bir işlemleme zorluğu varsa, bir odaya girdiğinde görsel uyaranlara çok çabuk dikkati dağılıyorsa, oraya bakacağım derken önündekini fark etmeyip sık düşmeler de yaşanıyor olabilir. Bu gibi aslında birçok faktör yine etkili.
1: Nasıl bir süreç olacak bundan sonra, bir tedavi planı uygulanması istendiğinde?
0: Burada da yine aslında hangi nedenden kaynaklı olduğunu önce bir bakmak gerekiyor. Eğer ki burada kas iskelet sisteminde bir güçsüzlükten kaynaklı, işte bacak kasları, kol kasları güçsüz olan bir çocukta, öncelikle tabii kas kuvvetlenmesi gerekebilir. Bunun dışında eğer ki denge problemi yaşıyorsa, dengesini ayarlayamıyorsa, denge sistemi çalışmaları, işte biraz daha farklı zeminlerde yürümeler olabilir. Daha yumuşak, sert zeminler, yumuşaktan sert zemine geçiş, sertten yumuşak zemine geçiş çalışmaları olabilir. Ya da bol bol yine orada farklı denge sistemleri içerecek yürümeler gerekebilir. Ya da motor planlama zorlanımı yaşıyorsa, burada da çocuğun motor planlama becerisini kademelere bölmek gerekiyor. Yani bir anda hani çocuğa bak buradan çıkacaksın, buradan çıkacaksın dediğimizde öğrenmiyor aslında. Bunu adımlara bölüp yavaş yavaş, işte bak önce sadece el çalışmaları, sonra ayak çalışmaları olabilir. Sonra bunları birleştirerek dört uzuvun birlikte çalışıldığı durumlar olabilir. Aslında bol bol çocuğun yine fiziksel aktivite yapması gerekiyor ki bu durumlar aşılabilsin.
1: Denge ve koordinasyon çok önemli. İlerleyen yaşlarda da son derece önemli. Çocuğun aslında okulda yaşayacaklarını etkiliyor, arkadaşlarıyla belki fiziksel olarak yaptığı aktivitelerde yine son derece önemli onun için. O yüzden böyle bir problem yaşadığını düşünmeseler bile denge ve koordinasyon gelişimi için neler yapabilir aileler?
0: Burada çok güzel bir noktaya değindiniz. Özellikle bazı çocuklar zorbalığa da uğruyor bu noktada. İşte o çok sakar, işte o beceremiyor gibi durumlarla çok sık karşılaşılabiliyor. Evet, oyunlara alınmıyor, yapamıyor. O çabuk düşüyor, yoruluyor gibi. Bu noktalarda evde çok güzel aktiviteler olabilir. Aslında materyale de çok ihtiyaç yok. Bir materyal alınacaksa pilates topunu önerebilirim. Onunla çok fazla çeşitlenebiliyor. Üzerine uzanıp işte önden bir malzeme alma, oturarak işte zıplama çalışmaları olabilir. Sırt üstü uzanarak eğilip bir materyal alıp yine basket atma oyunları gibi olabilir. Ya da evde materyal olmadan minderlerle yine yollar yapılabilir. Denge çalışmaları yapılabilir. Ya da emekleme pozisyonundayken çocuk sağdan soldan işte yastıklarla ittirme çalışmaları yapılabilir. Hatta bunu yine çocuk da size yapabilir. Onun dışında yine dürüm olma oyunu çok faydalı olur. Bir yorgana sıkı sıkı sarıp kendisinin açması istenilebilir. Birçok oyun aslında yapılabilir. Bunların hepsi dengeyi geliştirecek aktiviteler.
1: Biraz daha yaş ilerlediğinde belki daha öncesinde yapılamadı, sonra neler yapılabilir?
0: Biraz daha ilerlediğinde bence biraz çocuğun yine ilgi alanı ya da sevdiğini düşündüğümüz bir hobiler de devreye girmeli. Mesela işte basketbolda yeteneksiz diyelim. Ama ona karşı ilgisi olduğunu da biliyoruz. Mutlaka evet. Hani böyle biraz daha önce belki bireysel çalışmalı gereken bir daha doğrusu bireysel çalışılan bir kurs bulunabilir. Orada hani biraz daha desteklenerek sonrasında hedef çalışmaları yapılabilir. Ama yine

0: Büyük yaş gruplarında da biraz daha böyle motor aktiviteleri gerektiren işte bisiklet sürme, onda da zorlanıyorsa daha alt basamak olan, işte daha sabit olan, sadece ellerin çalıştığı elektrikli bisikletler gibi durumlar olabilir. Yani yine onda da fiziksel aktivite gerekiyor. Çocuk artık oyun yaşından çıktıysa da hobiler biraz da devreye girmesi gerekiyor.
1: Yani kaçınmak yerine yavaş yavaş maruz bırakmak ve onun ilgisiyle hareket etmek kesinlikle çok daha faydalı olacaktır.
0: Aynen. Sadece şunu ayırt etmek gerekiyor. Çocuğun ilgisi mi yok, yoksa hani yapamadığı için mi?
1: Evet.
0: Bunu çok iyi ayırt ettiğimizde daha doğru yönlendirebiliriz.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Rica
1: aktardıklarınız
0: ederim.
1: Ergoterapist Zeynep Sena Telis bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımız Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Semih Ballı teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.
3: Konuşuyoruz.
4: Konuşuyoruz ama nasıl?
5: Bugün G yerine yumuşak G ile yazılıp söylenen yanlış sözcükler üzerinde duralım.
4: Çok fazla örnek var ama istersen vaktimiz kısıtlı olduğu için birkaç tanesinden bahsedelim. Üç tanesinden bahsedebiliriz. Hemen aklıma geldi. Paragraf, öğe ve program diye yanlış söylenimi çok yaygın.
5: Gerçekten yaygın. Bunun yerine doğruları ne?
4: Program, G ünsüzüyle, öge, G ünsüzüyle, paragraf, yine G ünsüzüyle.
5: Yaygın yanlışlarını düzeltmek için sevgili dinleyicilerimize hatırlatalım yeniden. Dilimizde özellikle söylerken, konuşurken yumuşak G hiç yok. Hı hı. Yazarken ihtiyacımız var ama söylerken yok. Fakat burada yazarken de G ile yazıp G ile telaffuz ediyoruz.
4: Dolayısıyla bu sözcüklerin ve benzer sözcüklerin doğru yazılışlarını da bilmemiz lazım. Yani program G ile yazılıyor, yumuşak G ile yazılmıyor. Öge G ile yazılıyor, yumuşak G ile yazılmıyor. Ve paragraf da yine G ile yazılıyor, yumuşak G ile yazılmıyor. Yazılışlarını bilirsek söylemde hiçbir sıkıntı çıkmaz.
5: Öyleyse
4: konuş ki
5: seni görebileyim.
3: Konuşuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar Hafize Okan, Hakan Şahin.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye Futbol Birinci Ligi, bugünkü ismiyle Süper Lig. 1972-73 sezonu 16 takımın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. 6-0 biten iki maçta Boluspor Samsunspor zaferiyle, Eskişehirspor ise Şekerspor galibiyetiyle sezonun en farklı skoruna imza attı. Galibiyete 2 puan verildiği o dönemde Galatasaray ligi 47 puanla zirvede bitirdi. Fenerbahçe 42 puanla ikinci, Eskişehirspor 36 puanla üçüncü sırada yer aldı. Teknik direktör Brian Bridge yönetimindeki Sarı Kırmızılılar 30 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri tam 47 kez havalandırdı, kalesinde 12 gol gördü. Galatasaray 47 golle sezonun en skorer takımı olurken, topu rakip kaleye 42 kez gönderen Fenerbahçe ikinci sırada yer aldı. 22 puanlı Şekerspor'la sezonu 20 puanla tamamlayan PTT alt lige düştü. 1972-73 sezonunu lider tamamlayan Galatasaray bu sonuçta üst üste 3 dönem şampiyonluk sevinci yaşadı. 240 maçta toplam 449 gol atılırken rakip fileleri 16 kez havalandıran Fenerbahçe'den Osman Arpacıoğlu gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Zahide Ağarel ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Dün gece Mevlid Kandili'ydi. Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mevlid Kandili'ni paylaştığı mesajla kutladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Mevlid Kandili nedeniyle bir mesaj paylaştı. Bahçeli mesajında bu mübarek gecenin aziz milletimize ve İslam alemine huzur, bereket ve esenlik getirmesini diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı ve Litvanya Başbakanı ile görüştü. Gündemde ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmeler vardı. Terörsüz Türkiye hedefinde takip ve değerlendirme kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplandı. Beştepe'deki toplantıda ana gündem terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci oldu. Toplantıda 4 alt komisyonun kurulması kararlaştırıldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül pazartesi günü başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmenlerin mesleki çalışma programının ilk haftasının çevrim içi, ikinci haftasının yüz yüze yapılacağını açıkladı. Üniversite kayıtları başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta yüz yüze, kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Kayıt hakkı kazanan adayların gerekli belgeleri tamamlayarak belirtilen süre içerisinde üniversitelerine başvurması gerekiyor. ABD yönetimi Türkiye'nin çağrısıyla Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler statüsünden çıkardı. ABD Başkanı Trump geçen yıl yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını söylemişti. ABD, İran üzerindeki ekonomik baskıyı arttırıyor. Washington, Tahran'ın ekonomik damarlarını kesmek için yeni bir yaptırım paketi açıklayacak. Hedefte İran'ın ticari ortakları da var. ABD'ye sert tepki gösteren İran, ikinci yaptırım kararının uluslararası ticaret kurallarını bozacağı uyarısında bulundu. Amelie Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Ay Yıldızlılar 3 maçta 3. galibiyetini aldı. Milliler yarın saat 19'da Almanya ile karşılaşacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz oyunlarında milli sporcularımız madalya mücadelesini sürdürüyor. Ay Yıldızlılar pazartesi gününü 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya ile tamamladı. Bu sonuçlarla Türkiye'nin madalya sayısı 27'ye yükseldi. Milliler 13 altın, 6 gümüş ve 8 bronz madalya ile sıralamada 2. sırada yer aldı. Lyon, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu revanş maçı yarın saat 22'de oynanacak. Mücadele TRT 1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti. Haberleri dinlediniz.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. Dün gece Mevlid Kandili'ydi. Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü, peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mevlid Kandili'ni paylaştığı mesajla kutladı. Erdoğan, Leyla-i Mevlid'in ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı ve Litvanya Başbakanı ile görüştü. Gündemde ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmeler vardı. Terörsüz Türkiye hedefinde takip ve değerlendirme kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplandı. Beştepe'deki toplantıda ana gündem terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci oldu. Toplantıda 4 alt komisyonun kurulması kararlaştırıldı. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin mesleki çalışma programının ilk haftasının çevrim içi, ikinci haftasının yüz yüze yapılacağını açıkladı. Üniversite kayıtları başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Kayıt hakkı kazanan adayların gerekli belgeleri tamamlayarak belirtilen süre içerisinde üniversitelerine başvurması gerekiyor. ABD yönetimi Türkiye'nin çağrısıyla Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler statüsünden çıkardı. ABD Başkanı Trump geçen yıl yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını söylemişti. ABD İran üzerindeki ekonomik baskıyı arttırıyor. Washington, Tahran'ın ekonomik damarlarını kesmek için yeni bir yaptırım paketi açıklayacak. Hedefte İran'ın ticari ortakları var. ABD'ye sert tepki gösteren İran, ikinci yaptırım kararının uluslararası ticaret kurallarını bozacağı uyarısında bulundu. Soykırımcı İsrail Gazze şeridinde ateşkese rağmen sivilleri ve ibadethaneleri hedef almayı sürdürüyor. Han Yunus'ta bir grup sivil vuruldu. Deir el-Belah'taki tarihi Ebu Selim Camii, Şati kampındaki mescit İsrail bombardımanında ağır hasar aldı. Spor. Amirli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Ay Yıldızlar 3 maçta 3'ünde de galibiyet aldı. Milliler yarın saat 19'da Almanya ile karşılaşıyor. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz oyunlarında milli sporcularımız madalya mücadelesini sürdürüyor. Ay Yıldızlar pazartesi gününü 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya ile tamamladı. Bu sonuçlarla Türkiye'nin madalya sayısı 27'ye yükseldi. Milliler 13 altın, 6 gümüş ve 8 bronz madalya ile sıralamada ikinci sırada yer aldı. Lyon Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Playoff Turu rövanş maçı yarın saat 22'de oynanıyor. Mücadele TRT1 tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz parçalı çok bulutlu. Doğusu yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2, Batı Karadeniz'in doğusu yer yer 3 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Marmara az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, dalga 20 ila 1,5, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş iyi. Ege az bulutlu ve açık, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde, dalga 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Akdeniz parçalı az bulutlu, rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, batısı güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi. Van Gölü parçalı az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, dalga 10 cm.

0: Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya. Hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslam İlimler Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Abdurrahman Özdemir. Abdurrahman Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hocam, nifak mevzunu konuşmak istiyorum sizinle bu sabah. Nifak sinsi bir tuzak insan için. Nifak kelime anlamından girmeye gerek var mı? Ne dersiniz? Bir tanım
1: girelim
0: yaparak.
1: Girelim arzu ediyorsanız.
0: Tabii, lütfen. Yani. Lütfen buradan başlayalım. Buyurunuz.
1: Nifak aslında nafak kelimesinden geliyor. Nafak modern Arapçada tünel demek. Yani iman dağında açılan bir delik olarak düşünelim. Yani iman bir bütünse o bütünden açılan bir delik. Yani onun bütünlüğünü bozan bir oldu nifak dediğimiz şey.
0: Hatta dağı çökertebilecek bir riski
1: tabii bu
0: riski
1: delik
0: de
1: fazla olursa dağı da çökertir.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla hani başka bir sohbetimizde imanın bölünme kabul etmez bir bütün olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla iman bölünme kabul etmez bir bütün ise bu bütünden efendim bir parçanın veya birkaç parçanın artık nifakın şiddetine göre ayrılarak o bütünlüğün bozulması keyfiyetine biz nifak diyoruz. Bu nifak aslında imanın eksikliğinden kaynaklanıyor. Yani tam iman olmamış. Yani Kur'an-ı Kerim'de özellikle Hucurat suresinde olması lazım. Yani bedeviler dedik ki biz mümin olduk, iman ettik. De ki siz iman etmediniz fakat en azından teslim olduk, boyun eğdik deyin.
0: Evet.
1: Diye efendim. Kâletil a'râbu âmennâ kullem tu'minû velâkin kûlû eslemnâ diye devam eden ayet-i kerime. Demek ki zorunlu olarak artık başka çare kalmadığı için boyun eğmekle hakikaten gelen habere bütün hücreleriyle güvenmek, itimat etmek arasında bir fark var.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla mesela biz bu imanın etkisini şeyde görüyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hicret yolculuğuna çıkmadan önce düşmanları tarafından evi kuşatılıyor. Normalde canına kasteden insanlar, en kıymetli, o gün banka falan yok, en kıymetli emtialarını aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e emanet etmişler.
0: Evet, doğru. İşin o tarafı var aslında. Yani
1: hem canına kastetmek üzere evini kuşatıyorlar, hem de en kıymetli varlıklarını, mücevherlerini, şunlarını bunlarını, yani kısaca emtialarını diyelim, ona emanet etmişler.
0: Ama emin o hocam.
1: Ha, el emin değil mi?
0: Tabii.
1: El emin.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla aleyhissalatü vesselam Efendimiz şunu diyebilirdi. Ya bu adamlar benim canıma kastetmek üzere evimi kuşattılar. Çıksam Allah'ın yardımı olup da görünmezlik vasfı kazanmayacak olsam beni yakalayıp öldürecekler. Hatta iz de sürüyorlar mesela.
0: Tabii,
1: sonrasında
0: tabii,
1: mağarada tabii, kıstırıyorlar
0: tabii,
1: filan.
0: Tabii.
1: Ya orada da bir mucize gerçekleşiyor işte. Değil mi?
0: Evet.
1: Yani şunu diyebilir. Bana ne bunların kıymetli eşyalarından? Yok. Ne yapıyor? Hazreti Ali'yi çağırıyor. Ona tek tek şu şunun efendim emanetidir, şu falancanın emanetidir, şu filancanın emanetidir diye tek tek emanetleri teslim edip öyle çıkıyor. İşte
0: evet,
1: bu sağlam bir duruş.
0: Hocam değil hem mi? Öyle hem de mesela nifakın nasıl bir hücreye sızdıktan sonra bir virüs gibi, hani bir kanser virüsü gibi Allah muhafaza, o imanla dolu bedeni nasıl çürüttüğünü anlatmaya çalıştınız konuşmanın başında.
1: Evet.
0: Resulullah Efendimizin bir hadis-i şerifi var. Müminin ferasetinden sakının diye.
1: O Allah'ın
0: ayet-i kerime karıştırabilirim.
1: Yok, hadis-i şerif. İttegu ferasetel mümin.
0: Bu feraset bir müminin nifak karşısında nasıl davranması gerektiğini

0: uyanık olması gerektiğini de aslına bakarsanız o hatırlatıyor değil mi?
1: O nifaka muhatap maruz kaldığındaki davranış. Önemli olan bir de münafıklık tuzağına düşmemek, kendisinin nifak tuzağına düşmemesi için yapılması gerekiyor.
0: Evet,
1: mesela Bakara suresinin hemen başında ayet-i kerimede öyle buyurur. Mesela Bakara suresi baştaki elif lam mim orada müminleri anlatır. Müminlerin vasıflarından. Mümin de demez, müttakidir. Yani Allah korkusu taşıyan,
0: evet,
1: Allah
0: doğru,
1: endişesi,
0: Allah,
1: Allah ne der her bir davranışında, her bir tasarrufunda, ya Allah ne der endişesini taşıyanlar diye müminleri tarif eder. İki ayet efendim kafirler içindir, inkarcılar içindir, iki ayet. Onların da statüsü nettir. Ama fulu olan bir alan var. Öyle buyurur. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ İnsanların evet. öyleleri vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inandık derler, halbuki hiç de inanmış değillerdir. يُخَادِعُونَ اللّٰهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا Akılları sıra Allah'ı ve müminleri aldattıklarını düşünün, aldatmaya çalışırlar. وَمَا يَخْتَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Farkında değillerdir, sadece kendilerini aldatırlar. Efendim
0: fi kulubihim maradun, oraya
1: evet kalplerinde herhalde. Hastalık vardır değil mi? Allah da hastalıklarını artırmıştır.
0: Evet. Hocam bir müzik arası verelim müsaadenizle, devam edelim inşallah. Dede Efendi'nin talebesi Hafız Dellalzade İsmail'in Mahur Buselik eseri Meral Uğurlu Hanımefendi seslendiriyor. Kimseyi dil tengi azar etme, sultanlık budur. Buyurunuz.

0: Hocam nifaka konuşmaya devam edelim. Bu nifak insanı münafıklığa kadar götürür ki aynı şey zaten.
1: Aynı münafık onun tabii. Efendim sıfat bir şey.
0: İsmi faili mi diyelim?
1: Evet, münafık. İsmi faili.
0: Devam edelim. Yani nifakın tehlikelerinden de bahsedelim bu arada.
1: Şimdi nifak özelliklerini Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle ifade ediyor. Eyyatul münafıkı telaf. Yani münafıklığın göstergesi, belirtisi üçtür diyor. İzâ haddese kezebe. Konuştuğunda yalan söyler.
0: Evet, Allah muhafaza.
1: Yani yalan nedir? Hakikati çarpıtmaktır.
0: Aynen
1: öyle. Gerçekliği zihnimizde şöyle bir yoğurup kendi arzumuz istikametinde eğip bükmeye biz yalan diyoruz. Yalanın çeşitleri oluyor. Dolayısıyla bizim kadim geleneğimizde işte derler ki iman ile yalan bir arada bulunmaz.
0: Tabii.
1: Yani müminsiniz.
0: Hocam hadis var bu konuda yani. Hı-hı. Bir mümin, bir Müslüman birçok yanlış ameli işleyebilir ama bir tek şey yapmaz, yalan söylemez.
1: Tabii.
0: Çok
1: iman ile yalan.
0: Evet, kesinlikle.
1: Bir arada durmaz. Siz yalan söylüyorsanız hani şer'i ölçüler içerisinde cevaz verilen işte ne bileyim düşmanı yanıltmak, seveni bir araya getirmek gibi hani şer'i şerifin
0: evet
1: tolere ettiği, cevaz verdikleri hariç bir insan yalan söylüyorsa bu onda münafıklık belirtisi olarak Cenab-ı Peygamber tarafından niteleniyor.
0: Allah muhafaza hocam. Allah muhafaza.
1: İkinci bir husus اِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ. Yani vaat verdiğinde, birine randevu verdiğinde, birine biriyle buluşma ayarladığında onda durmaz, sözünde durmaz. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Yani söz bir kişinin namusudur. Bir söz veriyorsanız sözünüzde durmanız icap eder. Hatta Mehmet Akif'le bir dostunun dostluklarının sona ermesinin sebebi bir randevusuna dostunun gelmemesi olarak
0: evet.
1: anekdot olarak evet, bizlere evet, kadar evet, ulaşmıştır. Evet. İşte randevulaşırlar, bir noktada buluşacaklardır. O gün işte yağmur, kar, boran, yani hava şartları son derece elverişsiz olduğu halde buluşma yerine Akif gider merhum. Fakat arkadaşı bekler gelmez. Sonra karşılaştıklarında ya der işte o gün hava şartları çok kötüydü. Sizin de gelmeyeceğinizi vehmettim, ben gelmedim. Akif evet. Bunun üzerine o kişiyle alakasını keser. Dolayısıyla
0: büyük bir hassasiyet hocam ya gerçekten tabii. Yani.
1: Bugün itibariyle gerçi telefonlar var, karşılıklı telefonlarla hemen anında haberdar edebiliyoruz birbirimizi ama o günün şartlarında öyle.

0: değil. Yani o günün şartları başka.
1: Vallahi Resulullah Efendimiz bir buluşma sözü verdiğinde saatlerce o kişiyi bekledi diye bir rivayet hatırlıyorum.
0: Evet, öyle bir rivayet de var. Dolayısıyla eğer verdiğiniz sözde durmuyorsanız, verdiğiniz randevuya sadakat göstermiyorsanız, bu da bir nevi münafıklık tehlikesi kapımızda dolaşıyor anlamına geliyor. Bir üçüncüsü, ve izâ tumina hâne, kendisine bir şey emanet edildiğinde ona ihanet eder. Bu emanetin miktarı önemli değil. Ya mesela
1: nev'i de önemli.
0: Nev'i de önemli değil. Yani kişiye bir söz, bir sır emanet edersiniz. Bu sırrı bir üçüncü şahısla paylaşması.
1: Şey deriz ya bugün hocam, amiyane tabirle satmak. Heh. Sattı beni deriz. Heh. Yani bir, o da buna tabii, dahil.
0: Tabii.
1: Yani emanete ihanet. Yani mesela insanın biriyle yakın dost olması ona sırrını emanet etmesidir buyurduğunuz gibi. Düşünün, böyle güvendiğiniz biri sizin o güveninizi birdenbire yerle yeksan ediyor. Tabii. Yani aynı
0: diyor
1: şey
0: ki ya. Sana işte bir üçüncü şahsı benden duymuş ama şöyle, ama kimseye söyleme. Yani aman kimseye söyleme kaydı sizi kurtarmıyor.
1: Tabii. Bir de zaten şu, hani diyoruz ya, ya ben ona da söyledim de, ona yüzüne söyledim de sana da söylüyorum. Ya bu onu satmaktan kurtarmıyor.
0: O artık o işin gıybet tarafına giriyor. Tabii, yani tabii. O hani gıybetle iftirayı efendim tefrik ederken aleyhissalatü vesselam Efendimiz işte, efendim onda var, varsa gıybet oluyor, olmazsa iftira oluyor zaten. Yani dolayısıyla bu sır saklamak en basiti bu. Yani bir sır emanet ediliyor size ve o emanete ihanet ediyorsunuz. Üçüncü bir kişiyle paylaşıyorsunuz. Evet. Bunun maddi emanetler var mesela. Diyelim ki maddi bir varlığınızı emanet ediyorsunuz. O bir bakıyorsunuz ki efendime söyleyeyim, o kişi tarafından inkar ediliyor bu. Yani bu da işte emanete ihanet oluyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin işte Mekke'nin kendinin canına kasteden kişilerin emanetlerine riayet etmesi mesela, onun hani kişilik bütünlüğünün bir göstergesi.
1: Tabii, tabii. Hocam bir de bunların tabii bu zaafların toplumsal problemlere yol açtığını da söyleyebiliriz. Yani bu insanlar arasındaki ilişkileri bozar. Bu demektir ki eğer Müslümanlar arasında bu nifaksızdıysa, nifak tohumları deriz. Yavaş yavaş Müslümanlar arasındaki ilişkilerin kopmasına da yol açabilir.
0: Güven iklimini zehirliyor.
1: Evet, kesinlikle.
0: Güven iklimini zehirliyor.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok ben önemli bir konuyu konuştuk. Allah razı olsun. Allah-u Teala bizleri bu nifaktan korusun diye dua ederek.
0: Amin, amin.
1: Allah razı olsun.
0: Cümlemizden.
1: Efendim Profesör Doktor Abdurrahman Özdemir hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

Merhaba, Günaydın Türkiye programına hoş geldiniz. Eğitimden sanata, tarımdan gıdaya, çevrecilikten ormanculuğa kadar yaşamın her başlığını konuştuğumuz Günaydın Türkiye'de bugün Türkiye Bilimler Akademisi, Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu üyesi, iklim bilim uzmanı Profesör Doktor Doğan Yaşar'ın gri su nedir ve tarımda nasıl kullanılabilir hakkındaki düşüncelerini dinleyeceğiz. Günaydın Türkiye'de prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Günaydın Türkiye başlıyor.

Gri su dediğimiz kavram, tuvalet atığı içermeyen, duşlardan, lavabolardan ve çamaşır makinalarından gelen nispeten daha az kirlenmiş suların

genel adı. Bu su evsel atık suların aslında yaklaşık %70'ini oluşturur ve doğru bir yaklaşımla kaybedilmiş bir kaynak değil, yeniden kazanılmayı bekleyen bir hazinedir.

Reşat Aker'den alınmış, Muzaffer Sarısözen'in notaya alıp derlediği, Sakarya G ve yöresinden Evlerine Varamadım Gazel'den türküsünü Adile Kurt Karatepe'nin sesinden dinledik. Şimdi İzmir Bayındır yöresine ait Muharrem Üney'den alınan Salih Urhan'ın notaya alıp derlediği 6 ay oldu ben şu dağları aşalı türküsünü Sabahattin Gülümser'in sesinden dinliyoruz.

0: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez. İmkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı. Sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı. Öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. Bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
1: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
0: Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.
1: Sen korkma, yeniden doğar güneş.
2: Türkiye Bilimler Akademisi Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu üyesi iklim bilim uzmanı Profesör Doktor Doğan Yaşar konuğumuz. Hocam, gri suyun tanımını yapalım dilerseniz de, bu da çok önemli bir konu ve tarımda nasıl kullanılabilir değerlendirmemiz gerekecektir elbette bunu.
3: Şimdi gri su dediğimiz olay bizim arıtmadan çıkan suya biz gri su diyoruz. Yani örneğin İzmir'de Çil arıtma tesisi var. Bir de Narlıdere'de bir arıtma tesisimiz var ama Narlıdere'deki çok küçük bir tesis. Asıl tesis Çil'de her gün yaklaşık 500 bin metreküp bir su girişi oluyor şeye. Hatta şu anda kapasiteyi de arttırdılar. 800-900 bin metreküplere kadar çıkardılar. Ama bu şey değil. Buradan çıkan suyu bizim tarımda kullanmamız şart ki Ulusal Su Kurulu geçtiğimiz sene bir tavsiye niteliğinde bir karar aldı. Hatta 6. madde şöyle, suyu, gri suyu artık tarımda kullanalım diye. Çünkü bütün geçmiş ülkeler bu suyu tarımda kullanıyor. İzmir'de 2012'de bir hamle yapıldı gri suyla ilgili. Ama sonra dediler ki tarım için uygun değil. Uygunlaştıramıyoruz. Yani yeteri kadar temizleyemiyoruz ama yeteri kadar temizleyelim. Temizleyelim çünkü 500 bin metreküp su çok büyük bir rakam. Gerçekten olağanüstü bir rakam. Eğer biz bu suyu alır da Gediz'e ve Menemen oğullarına verirsek ki sanırım 3'te 1 yeter. Yani bu alanlara. Buralardaki yeraltı sularını kullanan yeraltı suları rezerv olarak saklayabiliriz. Yani şeyde sistemde ve bu şekilde çok da rahatlarız, su açısından da çok rahatlarız gerçekten. İzmir'in en büyük sorunlarından bir tanesi su, çünkü biz su fakiriyiz. Yani İzmir bir su fakiriyken ama bu şekilde bir planlamayla rahatlıkla biz bunun hakkından gelebiliriz. Bugün Manisa Büyükşehir Belediyesi de aynı şekilde şu an çalışıyor, onların 80 bin metreküp gibi bir atık suları var. O konuda temizlemeye çalışıyor. Onlar da o temizleyip şeye verme, tarıma kazandırma, onlar da çalışıyor. Yani şu anda çalışmalar başladı. Birkaç yerde, küçük yerlerde var bunlar ama artık bütün şeyde olmasa, özellikle Marmara bölgesinde mutlaka bütün şeylerin, bu kirli suların toplanıp mutlaka tekrar geriye kazandırılması gerekiyor. Tekrar müsilaj tehlikelerini yaşamamak için. Yani gri su aslında bütün dünya şu anda bütün gelişmiş ülkelerin kullandığı ve gerçekten yaşamın önemli parçalarından birini oluşturmaya başladı. Bizim de bir an önce yapmamız, bir an önce suyu yeteri kadar arıtıp

mutlaka tarlalara mutlaka vermemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten işte bu sene gördük, daha sonra 2020'den sonra çok ciddi sorunlar yaşadı İzmir. Yani çok büyük sorunlar yaşadı. Tekrar yaşayacaktı. 2030'lu yıllara geldi, 35'li yıllara geldiğimizde bu dönem tekrar yaşanacak zaten. Tıpkı 2008'de olduğu gibi 12-13 yıl sonra tekrar biz ciddi olarak bir su sorunu çekeceğiz. Barajlarımız tekrar sıfırlanacaktır. Onu da söyleyeyim şimdiden. 2035'lerde falan, 37'lerde tekrar barajlar sıfırlanacak. Bunlarda bir şey yok. Bu önemli olan hazır olabilmek ve gri suyu kesinlikle ve kesinlikle artık tarımda kullanmak.

Gri su içinde barındırdığı organik maddeler ve bitkiler için besleyici olabilecek eser elementlerle özellikle meyve ağaçlarının sulanmasında ve peyzaj alanlarında muazzam bir verimlilik sağlar. Tarımsal üretimde temiz içme suyunu kullanmak yerine arıtılmış gri suyu tercih etmek, yeraltı su kaynaklarımızı korurken toprağımızın nem dengesini de sürdürülebilir bir şekilde korumamıza olanak tanır.

Neşet Ertaş'ın kaynağı olduğu, Ahmet Turan Şan'ın notaya alıp derlediği Kırşehir yöresinden Aşkın Beni Deleyledi türküsünü Nursaç Doğan Işık'ın sesinden dinledik. Şimdi Elazığ yöresine ait Hafız Osman Öge'den alınmış Mehmet Özbey'in notaya alıp derlediği Bülbülüm Bağ Gezerim türküsünü Bircan Pullukçuoğlu'nun sesinden dinliyoruz.

Gri su kullanımı sadece bir tasarruf yöntemi değil, aynı zamanda bütüncül bir yeşil dünya felsefesinin en kıymetli parçası. Bir damla suyu iki kez, hatta üç kez yaşatmak, doğanın sınırlı kaynaklarına duyduğumuz saygının ve çevreci duruşumuzun en samimi kanıtı aslında. Gelecekte şehirlerimizi ve tarım alanlarımızı bu döngüsel sistemler üzerine inşa ettiğimizde, su stresi çeken bir toplum olmaktan çıkıp doğayla uyum içinde yaşayan bir medeniyete dönüşebiliriz.

Nida Tüfekçi'nin notayı alıp derlediği Yozgat Akdağ Madeni yöresinden Çamlığın Başında Tüter Bir Tütün türküsünü Emel Taşçıoğlu'nun sesinden dinledik. Şimdi Kütahya yöresine ait Hisarlı Ahmet'ten alınan Yücel Paşmakçı'nın notayı alıp derlediği Gidin Bulutlar Gidin türküsünü Cengiz Özkan'ın sesinden dinliyoruz.

Programın sonuna geldik. Bizler prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Size son bir türküyle veda ediyoruz. Manisa yöresinden Haydar Bayçın'dan alınmış, Muzaffer Sarı Sözen'in notayı alıp derlediği Kırmızı Buğday Ayrılmıyor Sezinden türküsünü Gülşen Kutlu'nun sesinden dinliyoruz. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: İklimsa, anahtar teslim mutluluk.
4: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: Yakınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: TRT Citizen Talks Podcast, küresel insani hikayelerle farkındalığınızı artırmaya devam ediyor. 5. sezon şimdi TRT Dinle, Spotify, Google Podcasts ve YouTube'da sizlerle buluşuyor.
5: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Mevlid Kandili, Peygamberimiz ve Güzel Ahlak temasıyla idrak edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı ve Litvanya Başbakanı ile görüştü. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ilk toplantısında 4 alt komisyonun kurulması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ukrayna konusundaki Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında karar açıklandı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin

adına tahsisli iki aracın daha suç içerikli eylemlerde kullanıldığı tespit edildi. ABD Hazine Bakanı Bessent, İran'a karşı yeni bir ekonomik yaptırım dalgası başlattıklarını açıkladı. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde katliama devam ediyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Dün gece Mevlid Kandili'ydi. Hazreti Muhammed'in doğumunun 1501. yıl dönümü Peygamberimiz ve güzel ahlak temasıyla idrak edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mevlid Kandili mesajını en sosyal hesabından paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönüllerimizin sultanı Resulullah Efendimizin dünyayı şereflendirişinin 1501. seneyi devriyesinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı kemali hürmetle yad ediyorum dedi. Erdoğan mesajında Leyla-i Mevlid'in ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Mevlid Kandili'ni kutladı. Mesajlarda gecenin İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesi, kardeşliğe güç katması temenni edildi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mevlid Kandili nedeniyle bir mesajla paylaştı. Bahçeli mesajında bu mübarek gecenin aziz milletimize ve İslam alemine huzur, bereket ve esenlik getirmesini diledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevičius'la görüştü. Görüşmelerin detaylarını İletişim Başkanlığı paylaştı. Erdoğan görüşmede iki ülke ilişkilerinin her geçen gün gelişmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Yatırım, ticaret ve savunma sanayi başta olmak üzere işbirliğini derinleştirmenin önemine dikkati çekti. Erdoğan, iki ülke halklarının refahını artıracak ekonomik işbirliği modelini hayata geçirebileceklerine inandığını da belirtti. Görüşmede Türkiye ile Brezilya'nın bölgesel ve küresel konularda barışı önceleyen politikalarının dünya barışına katkısı da vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Başbakanı Sinkevičius'la da telefonda görüştü. Erdoğan, iki ülke arasında savunma sanayi başta olmak üzere her alanda temasların artırılmasının faydalı olacağını ifade etti. Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının kalıcı barışla sonuçlanması için gayret gösterdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca görüşmede müteakip Avrupa Birliği dönem başkanlığında Litvanya'ya başarılar diledi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçildi. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ilk kez toplandı. Toplantıya Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri de katıldı. Silahsızlanmadan sosyal uyuma, hukuki süreçlerden izleme ve tespite kadar yeni dönemin yol haritası ele alındı. Tüm kurumların yürüteceği çalışmaların en üst düzeyde koordinasyonu detaylı olarak görüşüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun oluşturulması karara bağlanmıştır denildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Ukrayna konusundaki Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Zirvede adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik çabalar ele alındı. Cevdet Yılmaz, zirveye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Savaşın daha fazla yıkıma yol açmadan müzakere yoluyla bitirilmesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıklamasında Karadeniz'deki son duruma da değindi. Artan saldırıların can, mal ve küresel gıda güvenliği açısından ciddi riskler oluşturduğunu, güvenli seyri seferin yeniden tesisi için çalıştıklarını kaydetti. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. Toplantıda 2027-2029 dönemini kapsayacak orta vadeli program hazırlıklarıyla program dönemine yönelik temel politika öncelikleri, makroekonomik tahminler ve bütçe büyüklükleri ele alındı. Toplantıda yeni OVP hazırlıklarında gelinen son aşama değerlendirildi. Üretim, istihdam ve ihracatı destekleyecek yapısal reformların kararlılıkla hayata geçirileceği belirtildi. Bu adımların ekonomide sürdürülebilir büyümeyi sağlayacağı vurgulandı.
Kurul açıklamasında enflasyonla mücadele mesajı da verildi. Mali disiplinden taviz verilmeden enflasyonla mücadelenin süreceği vurgulandı.

kazanımlarımızı güçlendirerek sosyal refahı artıracağız ifadeleri kullanıldı. Açıklamada üretici ve ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik desteklerin sürdürüldüğü de belirtildi. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, partisinin MYK toplantısının ardından mecliste konuştu. Partisinin yeni genel merkez binasındaki ilk toplantının 31 Ağustos'ta yapılacağını açıkladı. Eylül'de ise milletvekilleriyle saha kampına girileceğini söyledi. Emre'nin gündeminde İsrail'in Suriye saldırıları da vardı. Zeynel Emre, saldırıyı kınadıklarını belirterek bölge ülkeleri ve NATO müttefiklerinin ortak tutum göstermesi gerektiğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni hafta yoğun toplantı trafiği ile geçecek. CHP Genel Merkezi peş peşe toplantılara ev sahipliği yapacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bugün il başkanlarıyla Ankara'da bir araya gelecek. Yarın da Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek. Toplantılarda partinin yeni dönem yol haritasıyla parti içindeki disiplin süreçleri ele alınacak. Parti meclisinin önemli gündemlerinden biri disiplin dosyaları olacak. CHP üyeliği sürerken yeni partiye destek verdiği belirtilen bazı isimlerle ilgili süreç görüşülecek. Parti yönetiminin daha önce Truva atı benzetmesi yaptığı isimlerin dosyaları da masada olacak. CHP'deki bir diğer başlık olağan kurultay süreci. Eylül ayında başlaması planlanan takvimin ilk adımı mahalle delege seçimleri olacak. Kurultay takviminin ayrıntılarının ise CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de Kılıçdaroğlu tarafından açıklanması bekleniyor. Gözler bir yandan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık kararında. Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olup olmayacağını Kasım ayı sonunda açıklayacağı öne sürülüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül pazartesi günü başlayacak. Yeni eğitim öğretim yılına hazırlık kapsamında öğretmenlerin mesleki çalışma takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki çalışma programının ilkinin 1-4 Eylül tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacağını açıkladı. 7-11 Eylül tarihlerini kapsayan ikinci hafta çalışmalarının ise yüz yüze gerçekleştirileceğini söyledi. Bakan Tekin açıklamasında, mesleki çalışma programımızın eğitim ailemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Yeni eğitim öğretim yılına hazırlanan tüm öğretmenlerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum ifadelerini kullandı. Üniversite kayıtları başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Kayıt hakkı kazanan adayların gerekli belgeleri tamamlayarak belirtilen süre içerisinde üniversitelerine başvurması gerekiyor. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti kararın oy birliğiyle alındığını açıkladı. Aralarında belediye başkanlarının da yer aldığı sanıklara başta rüşvet olmak üzere çok sayıda suçtan hapis cezası verildi. Mahkeme ceza alan belediye başkanlarının cezalarının yarısı kadar memuriyetten yasaklanmasına da karar verdi. Davada eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve aklama suçlarından 23 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Rıza Akpolat'ın eşi Yeşim Akpolat'a da zincirleme şekilde mal varlığı değerini aklama suçundan 4 yıl 2 ay ceza verildi. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı aklama ve rüşvet suçlarından 18 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin rüşvet almak suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Rüşvet suçundan ceza alan diğer isimlerse Adana, Avcılar ve Ceyhan Belediye Başkanları oldu. Zeydan Karalar 6 yıl 3 ay, Utku Caner Çaykara 6 yıl 8 ay ve Kadir Aydarsa 5 yıl 10 ay ceza aldı. Avukat Celal Tekin de aynı suçtan 8 yıl 4 ay cezaya çarptırıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e ise ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma suçundan 8 ay 10 gün hapis cezası verildi. Tutuksuz sanık Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere üzerine atılı suçlardan beraat etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kureş suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni bulgulara ulaşıldı. Hilmi Tuna Kureş'in firar teşebbüsünde kullandığı belirlenen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın ardından Şahin adına tahsisli diğer araçlar da incelemeye alındı. Yapılan çalışmalarda iki aracın daha kimler tarafından hangi amaçlarla kullanıldığı mercek altına alındı. İkinci aracın Ömer Sipahioğlu ve Ömür Yücel adlı kişiler tarafından kullanıldığı tespit edildi. Sipahioğlu'nun
Operasyonun başladığı 13 Ağustos'ta Antalya üzerinden Almanya'ya firar ettiği belirlendi. Yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Eski İçişleri Bakanlığı özel kalem personeli Ömür Yücel'in de aynı aracı kullandığı belirlendi ve Yücel gözaltına alındı. Araçla diplomatik pasaportlu 3 Belarus vatandaşının taşındığı ve onların kullandığı değerlendirilen 2 cep telefonu hattının Ömür Yücel adına aktive edildiği de yapılan tespitler arasında. Şahin adına tahsisli 3. aracında Ömür Yücel'in ailesinin kullanımında olduğu ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı araçların başka isimler tarafından, hatta kimler tarafından hangi amaçlarla kullanıldığı araştırılıyor. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Türkiye'nin çağrısıyla Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler statüsünden çıkardı. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani bu adımı tarihi bir gelişme olarak nitelendirdi. ABD Başkanı Trump geçen yıl yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a karşı yeni bir ekonomik yaptırım dalgası başlattıklarını açıkladı. Yeni yaptırımlar dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerini hedef alıyor. ABD Hazine Bakanı bu amaçla İran'a destek veren ülkeler ve kuruluşlardan İran'la iş ilişkilerini kesmelerini istediklerini kaydetti. Bessent atılan adımı bir uyarı ateşi olarak tanımladı ve ülkeler İran'a destek vermeye devam ederse yürürlüğe gireceğini kaydetti. Tahran'dan Washington'un ekonomik baskı kampanyasına yanıt geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin diğer ülkelerle ekonomik ilişkilerini daha fazla sınırlandırılabilecek durumda olmadığını savundu. İran'ın ticaret ortaklarının da ABD'nin açıklamalarını dikkate almadığını öne sürdü. İran Dışişleri Bakanlığı da yaptırımlara karşı çok taraflı imkanların kullanılacağını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin İranlıları ekonomik yollarla cezalandırmaya çalıştığını savundu. İran, ekonomik yaptırımlara karşı koymak için tüm çok taraflı imkanlarını kullanacaktır dedi. Washington'la Tahran arasındaki savaş, askeri ve ekonomik hamlelerin yanı sıra sosyal medyadaki karşılıklı açıklamalarla devam ediyor. Trump'ın İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın "Biz açız, hayatta kalamayız" dediğini öne sürdüğü paylaşımına Kalibaf'tan yanıt geldi. İran Meclis Başkanı sosyal medya hesabından "Amerika'yı yeniden aç bırakın" başlıklı bir görsel paylaştı. Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent'ın İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde ortadan kaldırıldığı açıklamasına ise İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi tepki gösterdi. Garibabadi, "Madem İran'ın her şeyini yok ettiler, o zaman niye tarihin en büyük mali saldırısını yapacaklarını iddia ediyorlar?" dedi. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde ateşkese rağmen sivilleri ve ibadethaneleri hedef almayı sürdürüyor. Han Yunus'ta bir grup sivil vuruldu. Deir el-Belah'taki tarihi Ebu Selim Camii ile Şati kampındaki mescit İsrail bombardımanında ağır hasar aldı. Birleşmiş Milletler yetkilileri Gazze'de yaşananların tam anlamıyla ateşkes sayılamayacağını belirtirken, Filistin özel raportörü Francesca Albanese,

0: Gözü dönmüş katil İsrail şimdi de Filistinli çocukların uçurtmalarını hedef almaya başladı. İsrail, Gazze içinden İsrail yerleşim yerlerine uçurtmalar atıldığını iddia etti. Soykırımcı İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, basit uçurtmaların ya da balonların bir dronla aynı olduğunu ifade etti. İsrail unsurlarına saldırı emri verildi. Uçurtmaların İsrail yerleşimlerine düşmesi durdurulmazsa o bölgelere yoğun saldırılar düzenleneceği tehdidinde bulundu. Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna, Rusya'daki lojistik merkezleri ve ekonomik altyapıyı İHA'larla hedef aldı. Rusya'da, Odessa başta olmak üzere Ukrayna'daki liman ve depo tesislerine saldırılar düzenledi. Siviller cephe hattına yakın bölgelerden tahliye ediliyor. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Mevlid Kandili, Peygamberimiz ve Güzel Ahlak temasıyla idrak edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı ve Litvanya Başbakanı ile görüştü. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ilk toplantısında 4 alt komisyonun kurulması kararlaştırıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ukrayna konusundaki Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katıldı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın başkanlığında Ankara'da toplandı. 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş davasında karar açıklandı. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha suç içerikli eylemlerde kullanıldığı tespit edildi. ABD Hazine Bakanı Bessant, İran'a karşı yeni bir ekonomik yaptırım dalgası başlattıklarını açıkladı. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde katliama devam ediyor. Spor. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz oyunlarında milli sporcularımız madalya mücadelesini sürdürüyor. Ay Yıldızlılar pazartesi gününü 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalyayla tamamladı. Bu sonuçlarla Türkiye'nin madalya sayısı 27'ye yükseldi. Milliler 13 altın, 6 gümüş ve 8 bronz madalyayla sıralamada 2. sırada yer aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Ay Yıldızlılar 3 maçta 3. galibiyetini aldı. Milliler yarın saat 19'da Almanya ile karşılaşacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın son maçında Kocaelispor Ahmet Sportif faaliyetleri konuk etti. Karşılaşmayı Kocaelispor 2-0 kazandı. Trendyol 1. Lig'de 3. haftanın son maçında Ekenler Beton Sivasspor Manisa Futbol Kulübü'nü ağırladı. Maç 2-2 sonuçlandı. Lyon Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçını Maurizio Mariani yönetecek. Yarın saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara ve Konya 32, İstanbul, Tekirdağ ve Yalova 31, İzmir, Gaziantep, Adana ve Kahramanmaraş 36, Manisa, Muğla ve Diyarbakır 38, Antalya 35, Trabzon, Zonguldak, Nevşehir ve Sivas 28, Erzurum ve Van 30 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Torbalı Ödemiş Devlet Yolu'nun 52 ile 58. kilometreleri arasında yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Van-Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Bazen Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Bazen Smiles var.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bank Kart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
0: Reklamlar.
4: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Radyo 1. Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolcu programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Sürücünün araç kullanırken dikkatinin dağılması trafik kazalarının başlıca sebeplerindendir. Araç kullanırken cep telefonuyla konuşan veya cep telefonda mesaj yazan sürücülerin trafik kazasına karışma olasılığı en az 20 kat artmakta. Bugün cep telefonu dışında sürücünün araç kullanırken dikkatini dağıtabilecek bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Yolcular, sürücün dikkatini en fazla dağıtan konu ve bu benim başıma sürekli geliyor, araç içindeki çocuk veya yetişkinlerin sürücüye bir şey göstermesidir. Yolcular bunu asla yapmamalıdır. Sürücüye gözlerini yoldan ayırıp başka bir araca, yolun kenarındaki bir hayvana, manzaraya veya herhangi bir şeye bakmalarını yolcular talep etmemelidir. Böyle bir durumda emin olun, sürücü istemese bile refleks olarak dönüp gösterilen noktaya bakacaktır. Ek olarak araç içinde yüksek sesle konuşmak, sürücünün fotoğrafını çekmek, sürücüye vurmak, onu itmek veya sürücüyle tartışmak kaza olasılığını yükseltmektedir. Yolcular her yıl ülkemizde yaklaşık 1000 trafik kazasına neden olmaktadır. Yolcuların yaptıkları en tehlikeli hareket ise aracın direksiyonuna müdahale etmektir. Yolcu, sürücü bilinç kaybetmediği sürece aracın direksiyonuna müdahale etmemelidir. Sürücü elleriyle başka bir iş yapmak için yolcudan direksiyonu tutmasını isteyebilir. Yolcu bu durumda asla direksiyonu almamalıdır. Sürücüye aracı müsait bir yere park edip gerekli işlemi yapmasını söylemelidir. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

0: Günaydın sayın dinleyiciler. Gündem programı başladı. Yapımcımız Ferruh Bakır, teknik yönetimde Ataman Kılıç ve Abdullah Tombuloğlu, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 25 Ağustos Salı ve gündem programının başlıkları ise şöyle. İsrail'in Suriye'deki hava üssünü vurması ve Türkiye'nin tepkisi gündemdeki yerini koruyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye ile Irak Özel Temsilcisi Tom Barak, İsrail'in Türkiye'yi bilerek test etmeye çalışmış olabileceğini söyledi. İsrail basını Başbakan Netanyahu'nun Suriye'nin kuzeyine yönelik son saldırılarıyla ülkesini Türkiye ile anlamsız bir çatışmaya sürüklediği uyarısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkarıldığını bildirdi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta son oyuna girdiklerini belirterek, amaçlarının Tahran yalnız kalana kadar her türlü ekonomik can damarını koparmak olduğunu ifade etti. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlanıyor. Okulların açılmasına az bir süre kala okul alışverişlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar. Ve yurtta önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak?
1: Ekonomi.
2: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
1: Politika.
2: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
1: Spor.
2: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
1: Yaşam.
2: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
1: Dünyanın haberi gündemde.

saat 7.57'yi gösteriyor ve gündemde şimdi ise gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız size sevgili dinleyicilerimiz. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz. Yanıma bile gömülmesinler, oğullarını mirasından çıkardı manşeti dikkat çekiyor. Boğaz'ın simge yapılarından Kara Todorib Paşa Yalısı'nın sahibi Servet Koçak'ın vefatının ardından vasiyetnamesi açıklandı. İki oğlunu vasiyetinden çıkaran Koçak, yanıma bile defnedilmesinler dedi. Mirasçılara tebliğ edildi. Birçok kentte okul yaptıran ve Boğaz'ın en değerli yapılarından Kara Todorib Paşa Yalısı'nın sahibi olan 89 yaşındaki Servet Koçak 10 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Koçak'ın ölümünün ardından İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi 12 Ocak 2022 tarihinde hazırlanan vasiyetnamesini açtı. Mahkeme huzurunda açıklanan vasiyetname mirasçılarına tebliğ edildi. Servet Koçak vasiyetnamesinde oğulları Necati ve Recai Koçak hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Fiziksel ve manevi şiddet uyguladığını öne sürdüğü oğullarının kendisini vesayet altına almaya çalıştıkları ve çevresine karşı küçük düşürdükleri gerekçesiyle mirasından çıkaran Koçak, ölürken benim yanıma defnedilmesinler dedi. Gücümüzü tüm dünya gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 10. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Erdoğan, kahraman ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdik. Bölgemizde teröre, çatışmaya, istikrarsızlığa tahammül etmeyeceğimizi dosta düşmana ilan ettik dedi. Tarihi adımlar kararlılıkla uygulanacak. Milliyet gazetesinden bir başka haber. Çerçeve yasa kapsamında kurulan Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ilk toplantısında 4 alt komisyon oluşturulması kararlaştırıldı. Kurul açıklamasında kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte idari mekanizmaların hızla harekete geçirildiğine dikkat çekilerek devletimiz tam bir eşgüdüm içinde bu tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecek denildi. ABD'den İran'a ekonomik savaş. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a uygulanacak ekonomik yaptırımları açıkladı.

Tahran'ın para aklamasına yardımcı olan her türlü kuruluşun dolar sisteminden çıkarılacağını vurguladı Besant. ABD-İran yaptırımlarında sıfır sızıntı yaklaşımını uygulayacaklarını da ifade etti. Ve Hürriyet gazetesi kuruldan ilk karar haberi manşette. Terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki gelişmeleri izleyecek, kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak takip ve değerlendirme kurulu ilk toplantısını dün yaptı. Toplantıda 4 alt komisyon oluşturulması için karar alındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Başkanlığı'nda yapılan ilk toplantıya Adalet Bakanı Gürlek, Dışişleri Bakanı Fidan, İçişleri Bakanı Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Susmaz, MİT Başkanı Kalın ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Memiş katıldı. Mahkeme örgüt yok dedi. 6 başkana ceza çıktı. 7'si CHP'li belediye başkanı, 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar çıktı. Başkanlardan 6'sı hapis cezalarına çarptırıldı. Suç örgütü yok diyen mahkeme Aktaş'a ihaleye fesat karıştırmaktan 2 yıl 8 ay 15 gün hapis verdi. Yeni öğrenci sayısında kritik eşik, TÜİK verilerine göre bu yıl itibarıyla 4 yaşında toplam 953 bin çocuk bulunuyor. Bu çocuklar 3 yıl sonra ilkokula başlayacak. Böylece yarım asır aradan sonra ilk kez ilkokula başlayacak çocuk sayısı 1 milyonun altına düşecek. En son 1970-1971'de ilkokula başlayan çocuk sayısı 987 bin olmuştu. Katilin babasına tazminat davası. Matematik öğretmeni Ayla Kara saldırıda hayatını kaybetti. Fotoğrafı da yer alıyor. İsa Aras Mersinli saldırıyı babası polis baş müfettişi Uğur Mersinli'nin silahlarıyla gerçekleştirdi. 5 milyon 100 bin TL istediler. Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli'nin silahlı saldırısında hayatını kaybedenlerden matematik öğretmeni Ayla Kara'nın ailesi, katilin tutuklu babası Uğur Mersinli hakkında 5 milyon 100 bin liralık tazminat davası açtı. Mersinli'nin tüm mal varlığına haciz koyuldu. Ve geçiyoruz kıymetli dinleyicilerimiz Sabah gazetesine. Rüşvetçilere ceza yağdı manşeti var bugün Sabah gazetesinde. Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere CHP'li belediyeleri saran yolsuzluk düzeninin ilk davasında tarihi karar çıktı. Kirli rüşvet ağının odağındaki Rıza Akpolat ve 5 CHP'li başkana ceza yağdı. Yolsuzluğu belgeleyen tarihi karar, mahkeme verdiği kararla yolsuzluk davaları siyasi, rüşvetin tek bir belgesi yok diyenleri susturdu. Bu karar 23 yıl ceza alan Rıza Akpolat için olduğu kadar ekosistem adlı kirli düzen içerisinde yer alan her isim için çok önemli diyor Mahmut Öğür. Onun yazısı da bu şekilde bugün Sabah gazetesinde. Kur İş Örgütü'nde aile boyu servet, Ahmet Denizolgun'un 2016'da şüpheli ölümünün ardından Alihan Kuriş ve ailesinin hızla büyüyen servete deşifre oldu. Masak raporunda son 10 yılda mali olarak patlama dönemi yaşayan ailenin 4 ferdinin 1818 tapu işlemi gerçekleştirdiği belirlendi. Anne Gülderen Kuriş'in 646, baba Mahmut Kuriş'in 207, babaanne Nevin Kuriş'in 539 tapu hareketi tespit edildi. Alihan Kuriş'in kayınpederinin ise 426 tapu işlemi yaptığı öğrenildi. Yeni Şafak gazetesi, Fırat Kalkanı'nın yıl dönümünde İsrail'e Suriye mesajı, tahammül etmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bugün manşette. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör koridorunu yerle bir ettiği harekatların ilki olan Fırat Kalkanı harekatının 10. yıl dönümünde yeni provokasyonlara kalkışan İsrail'e mesaj verdi. Erdoğan, bölgemizde çatışmaya ve istikrarsızlığa tahammül etmeyeceklerini söyledi. Bu liseler iş garantili. Meslek liselerinde öğrenciler daha mezun olmadan iş teklifleri alıyor. Atölye eğitimi ve stajlarla sektöre adım atan gençlerde istihdam oranı %100'e ulaşırken bazı okullarda firmaların mezun talebi öğrenci sayısını aşıyor. Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tüm mezunlar işe yerleşmiş halde. 3500 öğrencisi bulunan Haydarpaşa Meslek

Zeki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de durum aynı. 4 alt komisyonun oluşturulacağı haberi de Yeni Şafak gazetesinde. CHP'den ayrılanlar İmamoğlu'nun imzacıları, bu haberi de aktaralım. Yeni partinin kurulmasının ardından CHP'den ayrılan yaklaşık 700 bin kişinin büyük bölümü Kasım 2023 sonrası partiye katılan yeni üyelerden oluşuyor. O zamanki toplu katılımlarda İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için yürütülen imza ve destek kampanyaları etkili olmuştu. Türkiye gazetesi, kurye gibi bakan Çakar skandalında yeni perde haberi dikkat çekiyor bugün Türkiye gazetesinde. Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in adına Çakar takılan iki otomobilin daha suç içerikli faaliyetlerde kullanıldığı tespit edildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni çarpıcı detaylara ulaşıldı. Yapıyla irtibatlı Ömür Yücel gözaltına alındı. Ömer Sipahioğlu'nun ise yurt dışına kaçtığı belirlendi. Söz konusu kişilerin kullandığı iki otomobile de eski bakan İdris Naim Şahin adına Çakar takıldığı ortaya çıktı. Kadın ticareti mi yaptılar sorusu da gündemde. Şahin'in bakanlığı döneminde Özel Kalem Müdürlüğü'nde görev kaydı bulunan Yücel'in çakarlı aracı yoğun olarak İstanbul, Muğla, Ankara ve Bursa'da kullandığı tespit edildi. Bu arada diplomatik pasaportlu Belarus vatandaşı 3 kişinin 2 hafta önce Bodrum'a söz konusu otomobille taşındığı belirlendi. Huzur evinde yer bulmak zorlaştı haberi. Türkiye yaşlanıyor, huzur evleri yetmiyor, talep her yıl katlanarak artıyor, binlerce kişi sırada bekliyor diyor Türkiye gazetesi. Akşam gazetesine geçiyoruz. Soykırımcı uçurtmayı vuracak haberi manşette. Soykırımcı İsrail Gazze'li çocukların uçurtmalarının yerleşim yerlerine düşmesi halinde saldırı düzenleyeceğini açıkladı. Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Katz, Genelkurmay Başkanı ve İsrailli komutanlar Gazze'den uçurulan ve İsrail yerleşimlerine düşen uçurtmalarla balonlar tehdidini görüşmek üzere toplandı. Toplantı sonunda yapılan açıklamada uçurtmaların İsrail yerleşim yerlerine düşmesi durdurulmazsa yoğun saldırılar düzenleneceği ve bölgedeki halkın zorla yerinden edileceği tehdidinde bulunuldu. Nasıl bir ekonomi gazetesine geçiyoruz? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası manevra alanını test ediyor. Bugün manşetteki haberi nasıl bir ekonominin? Merkez Bankası 6 ay aradan sonra fonlamada politika faizi kanalına döndü. Uzmanlara göre söz konusu karar bir gevşeme değil, normalleşme adımı. Reel sektör ve hane halkı negatif. Merkez Bankası'nın Ağustos ayı sektörel enflasyon beklentileri reel sektör ve hane halkı tarafında yeniden bozulmaya işaret etti. 12 ay sonrası için piyasa katılımcıları %23,7, reel sektör 32,8, hane halkı ise %45,6 enflasyon bekliyor. Son bir haber daha. Türk şirketi listeden ceza almadan çıktı. ABD yaptırımları. Türk şirketi Atempo Ses ve Görüntü Sistemleri AŞ 9 aylık uyum dönüşümünün ardından ABD Ticaret Bakanlığı'nın yaptırım listesinden çıkarıldı. Süreci koordine eden danışmanlık şirketi Onca'nın yönetim kurulu başkanı Dr. Onur Yüksel, Atempo'nun listeden yaptırımsız çıkarılan ilk Türk firması olduğunu söyledi. Kıymetli dinleyicilerimiz, şimdi kısa bir ara. Aranın ardından konuklarımızla gündemi değerlendirmeye başlayacağız.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.

0: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Telefon deyince vatan. Vatan,
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam Net.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
6: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
7: Reklamlar.

0: teşekkür ederiz. Sizinle Suriye konusunu, esasında İsrail'in yapmaya çalıştıklarını değerlendirmek istiyoruz başlarken. İlerleyen dakikalarda da İran'ı, ABD-İran gerilimini ve esasında ABD'nin İran üzerine yaptığı ekonomik baskıları ve müttefikleriyle olan ilişkilerini değerlendireceğiz. Şimdi Suriye diyoruz. Suriye konusunda geçen hafta Salı günü İsrail çok yakın bir yere, Türkiye'nin çok yakınına, Suriye'de bir hava üssüne, ki aktif olarak hava üssü olarak kullanılan bir yer de değil, hedef aldı ve orada Türkiye heyeti çok kısa bir süre öncesinde o alanı Türkiye heyeti ziyaret etmişti. İsrail bunu bir tehdit unsuru olarak gördü. Baktığımızda Netanyahu'nun açıklaması, saldırının sonrasında yaptığı açıklama şu şekilde: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e karşı saldırganlığını Suriye'ye taşımaya çalıştığını, buna göz yummayacaklarını söyledi. Yani bir meşru zemin oluşturulmaya çalışılıyor bu Suriye'ye yapılan saldırı. Ve baktığımızda sonrasında Suriye İsrail'le diplomatik ilişkileri kestiğini açıkladı. Ürdün'de ABD arabuluculuğunda bir görüşme gerçekleşti. Ve dün son olarak baktığımızda da ABD Hazine Bakanı açıkladı. Teröre destek veren ülkeler listesinden resmen çıkarıldı Suriye.
1: Evet.
0: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede yapmak istediği bir mimariden söz ediyoruz sıklıkla.
1: Doğru.
0: Irak, Suriye ve Türkiye'yi konumlandırdığı, ilişkilerinin daha güçlü olduğu bir mimari tasarlıyor Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla İsrail'in bu çıkışı ABD'yi memnun etmemiş gibi görünüyor.
1: Evet.
0: Ne dersiniz?
1: Kesinlikle. Yani ABD ile İsrail arasındaki bölgeye dönük politikalardaki görüş farklılığı giderek artıyor, derinleşiyor. İşte Gazze ve Batı Şeria'da işte Trump'ın orada yapmak istediği bir işte barış planı, buna karşı Netanyahu'nun ayak diremesi diyelim, sahada attığı adımlarla bunu sabote etmeye çalışması. İkinci saha Lübnan. Lübnan'da da işte farklı bir çözüm bulalım, İsrail'in buradaki sivil ölümlerine yol açan yöntemleri sonuç üretmiyor, sorunu büyütüyor. İşgali sonlandıralım, Hizbullah'a başka bir çözüm bulalım yaklaşımı da tutmadı. Orada da çok ciddi bir görüş ayrılığı söz konusu. İran konusunda hep söyleniyor, İsrail Amerika'yı bir savaşa itti ve rejim değişikliği konusunda ısrarcı. Ama Amerika farklı çıkarları var, farklı niyetleri var. Hı hı. Evet, İran'ı baskılayalım ama işte nükleer programı engelleyelim, İşte belli konularda bölge politikalarında bir sınırlandırma getirelim, bu yeterli. Orada da bir ayrışım var. Şimdi buna bir de Suriye eklendi. Suriye burada en çarpıcı olan örnek. Neden? Amerika Suriye'de devrim gerçekleştiğinden bu yana yeni Suriye yönetimine, Şara yönetimine en fazla destek veren ülkelerden biri oldu.
0: Evet.
1: Yani çünkü Suriye'de uzun yıllar istikrarsızlık var. Suriye uzun yıllar Rusya ve İran'ın etki alanında olan bir ülke. Yeni Suriye artık bir istikrar vaat ediyor. Bölgedeki yeni petrol, doğalgaz boru hatları, lojistik hatları noktasında, Doğu Akdeniz'e çıkış, Avrupa'ya, Türkiye üzerinden erişim noktasında, yine Orta Asya'nın Akdeniz'e, Orta Doğu'ya erişimi noktasında çok kritik bir geçiş noktası. Burada istikrarı destekleyelim. Bu yeni yönetim zaten İran'la ciddi sorunları var. Rusya'nın etkisi burada azaldı. Uluslararası sistemle, Batı'yla daha uyumlu bir ülke ortaya çıkıyor. DAEŞ'le mücadelede samimi, ortak. Türkiye bir NATO müttefiki. NATO ile Türkiye ile Suriye arasında, yeni yönetim arasında çok yakın işbirliği var.
0: Hı hı.
1: Bu kapsamda Amerika artık Suriye'ye çok ciddi bir destek verdi. Şimdi siz işte terör listesinden çıkarılmadan bahsettiniz.
0: Evet.
1: Esasında yani yeni yönetim iktidara geldiğinden bu yana adım adım, o kadar fazla adım atıldı ki, İşte yaptırımlar kaldırıldı, Amerikalı ve Suriyeli kurumlar arasında, ordu ve diğer istihbarat kurumları arasında o kadar fazla görüşme oldu ve yakın işbirliği sağlandı ki birçok konuda. Zaten adım adım bu ilişki derinleşiyor. Türkiye burada önemli bir rol isteniyor. Yani Amerika, kısaca şunu söylemek istiyorum, Suriye konusunda yeni yönetime ciddi bir şans verdi. O şansı Suriye yönetimi çok iyi kullandı, önemli bir mesafe kat etti ve Suriye'de artık istikrar istiyor. Ve bakıyoruz, İsrail yeni Suriye yönetimi

0: yeniden bir tehdit olarak değerlendirip, işte geçmişte ne diyordu? Burada İran var, Hizbullah var, vuruyordu. Şimdi ne diyor? O gitti, bu geldi. İran gitti, işte Türkiye şimdi burada çok etkili. Ne yapacağız yani, ne olacak? Ben yani gerçekten bunu anlamlandırmak
1: şu ifade
0: zor.
1: Çok şaşırtıcı Sayın Oytun Orhan. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığı İsrail'e karşı saldırganlığını Suriye'ye taşımaya çalışıyor diye. Şimdi evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alıyor. Şimdi yani Suriye'ye taşımaya çalışıyor diyor ama sanki Suriye İsrail'in bir toprağıymışçasına burada bir yorumda bulunuyor.
0: Şimdi bakınız yani Türkiye'nin Suriye'ye dönük yaklaşımında kazan kazan mantığı var. Türkiye Suriye'de etki sahibi, tabii ki her ülke uluslararası ilişkilerin bir gerçeğidir. Farklı ülkeler üzerinde etkinlik sahibi olmak ister. Bunu bir kenara koyalım. Ama Türkiye'nin bakışı Suriye'ye tehdit odaklı değil. Yani tabii ki orada PKK kaynaklı bazı riskler var, bunları bertaraf etme, ama bu konuda Suriye yönetimini destekleme yönünde bir ve o kadar güçlenirse, ne kadar güçlenirse o oranda Suriye kendi topraklarında egemen olur ve PKK gibi diğer terör örgütlerinin, DAEŞ gibi aktörlerin güçlenmesini engeller. Bunun dışında yani sadece güvenlik meselesi değil, yani Suriye istikrarlı, güvenli olursa biz birlikte diğer bölge ülkeleriyle birlikte bağlantısallık projeleri dahil olmak üzere ikili ticaretler, birçok alanda, ekonomik anlamda kazan kazana dayalı bir ilişki geliştirebiliriz. Şimdi böyle bir modelde herkes kazanıyor. Yani Türkiye sadece güvenlik perspektifinden bakmıyor. Evet, iç savaş sürecinde çok fazla güvenlik sorunu oldu. Bunları çözelim ve büyük oranda çözüldü. Yani SDG, PKK meselesi büyük oranda çözülmüş durumda. Diğer meseleler, sınır güvenliği, Suriye ordusu artık kendi sınırlarına hakim. Bunlar zaten çözülüyor. Ama artık yeni döneme doğru odaklanalım. Nedir o? Karşılıklı ticaret yapalım. İşte enerji kaynaklarının batıya erişimi, uluslararası pazarlara erişimi noktasında birçok proje gündemde. Dört deniz girişimini ilan etti Suriye. Bunların kalkınma yolu, Türkiye'nin Irak'la arasındaki stratejik kalkınma yolu projesiyle entegre olması.
1: Evet.
0: Zengezur koridorundan bahsediyoruz. Zengezur koridoru Türkiye üzerinden çok rahat bir şekilde Suriye'ye bağlanabilir. Bu orta koridor ile Orta Doğu bağlantısını sağlar. Ne diyelim yani, o kadar çok fazla proje var ki, pozitif gündem, olumlu gündem, yapılabilecek çok fazla iyi şey var. Ama İsrail bölgede bir tam bir oyun bozan,
1: evet.
0: Sadece güvenliği üzerinden, neden güvenliği üzerinden hareket ediyor? Biliyor ki bölgeye işgalci olarak geldi. Gelişi itibariyle olarak işgalci İsrail. Dolayısıyla burada o toprakların sahibi de olmadığını bildiği için sürekli bir tehdit algısı üzerinden hareket eden İsrail var. Ne yazık ki bu bir engel, ama Türkiye şimdi bir bölgesel düzen oluşturmaya çalışıyor. Mekke Paktı'yla bu daha somutlaştı. Bölgede ortaya çıkacak bu yeni bütünleşme çabaları İsrail'in bu yayılmacı politikaları önünde çok ciddi bir engel oluşturacak. Ama İsrail'i de önünü açan önemli faktörler var. Bir, bölge ülkelerinin zayıflığı. Suriye evet olumlu yönde ilerliyor ama halen çok zayıf konumda. Uzun yıllar bir iç savaştan çıktı. Ekonomisi zayıf, ordusu çökmüş durumda. Yeniden inşa edilmeye çalışılıyor. Zaten bu Ebu Zuhur saldırısının da temel nedenlerinden biri, Türkiye'nin de desteğiyle Suriye ordusunun yeniden yapılanmasına engel olma çabası. Güçlü olmasın, Suriye ordusu olmasın. Neden? Senin ordun var, nükleer silahların var, her şeyin var.
1: Evet.
0: Amerika'dan dünyanın her türlü desteğini alıyorsun. Askeri işbirliğine giriyorsun. Neden Suriye kendi ordusunu kurmak için, güvenliğini sağlamak için çaba sarf etmesin veya başka ülkelerle işbirliğine girmesin? Bu tabii yani ahlaki olarak açıklayabileceğimiz bir durum değil. Ancak ve ancak işte bu siyaset mantığı üzerinden İsrail'in eylemlerini anlamlandırmaya çalışabiliriz. O da İsrail'in tamamen güvenlik üzerinden hareket ettiği ama bu güvenlik politikalarının da İsrail'e güvenlik getirmediği bir durum. Netanyahu biliyorsunuz 90'lardan bu yana İsrail siyasetinde bay güvenlik olarak, yani İsrail'e güvenliği getirecek lider olarak hep siyasette yer aldı. Geldiğimiz noktada İsrail çok daha az güvenli bir ülke. İran'la savaş içerisinde başkenti füzeledi.

0: saldırılarına maruz kalıyor.
1: Evet.
0: Çok daha kırılgan. Askerler ölüyor. İnsanlar artık İsrail'den kaçıyor ve bu ülkede yaşamanın güvenli olmadığına kanaat getiriyor. İsrail daha az güvenli. Neden? Bir şekilde bir siyasi çözüm olması gerekiyor. İki devletli çözüm. Lübnan, Suriye ile anlaşmalar. Hı hı. Bu kapsamda İsrail mevcut konumunu konsolide edecek ve bölge ülkeleriyle daha sağlıklı, yapıcı bir ilişki geliştirmesi gerekiyor ki gerçek anlamda güvenliğini tesis edebilsin. Türkiye de bunu çabalıyor. Esasında Türkiye yaptığı eylemlerle bir taraftan İsrail'i sınırlarken İsrail'in kendi yapamadığı irrasyonel eylemlerine karşı da bir önlem geliştiriyor. Bunlar olursa esasında bir bölgesel düzen kurulur ve herkes bir arada çok daha güvenli bir şekilde yaşayabilir. Ama ne yazık ki henüz İsrail bunu anlamıyor. İsrail'de bir seçim var. Ekim ayında bu seçimlerin ortaya çıkaracağı sonuç son derece önemli. Yeni yönetim gelecek olursa bölgesel politikalarında bir değişim olacak mı? Bunu beklemek gerekiyor ama olmaz ise İsrail mevcut politikaları Netanyahu'dan bağımsız genel İsrail toplumunu devletini yansıtan politikalarsa bence bölge giderek İsrail ile bölge arasında bir çatışmaya, bu çatışma illaki doğrudan askeri olmasına gerek yok ama mevcut gerginliğin giderek tırmanmasına yol açacaktır.
1: Peki Sayın Oytun Orhan'la sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara.
2: Reklamlar.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
14: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
15: 18-31 Ağustos tarihleri arasında öğrencilere özel seçili gaming notebooklarda 5000 lira, seçili premium notebooklarda 3500 lira, seçili notebooklarda 2000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Reklamlar.
16: TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, stüdyomuzda Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Orsam'dan Doktor Oytun Orhan bizimle. Biz konuya şöyle bir giriş yaptık, bir değerlendirme aldık. İsrail'in Suriye'deki hava üssünü vurması ve Türkiye'nin tepkisi gündemdeki yerini koruyor. Biz bu konuyu biraz daha konuşmak istiyoruz. Mersin Çağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Murat Koç telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Koç, hoş geldiniz, merhaba.
17: Çok teşekkür ediyorum Sinem Hanım. İyi yayınlar efendim.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi İsrail basınının da bir açıklaması var Sayın Murat Koç. Başbakan Netanyahu'nun Suriye'nin kuzeyine yönelik son saldırılarıyla ülkesini Türkiye ile anlamsız bir çatışmaya sürüklediği uyarısında bulunuyor İsrail basını. Şimdi böyle bir eleştiri var. 28 Ekim'de seçim yaklaşıyor İsrail'de ve bu tür saldırılar Netanyahu'nun işine yarar mı yaramaz mı? Basın eleştiriyor ama İsrail vatandaşları sempatiyle mi bakıyor Netanyahu'nun bu tür çıkışlarına? Ne dersiniz?
17: Tabii İsrail muhalefetinin mevcut durumuna bakıldığında aslında yapılan açıklamalar paralelinde görülüyor ki aslında çok fazla bir bu konuda sempati ve özellikle oluşan tehditle ilgili olarak öngörülemezlik noktasında da Netanyahu'nun karşısında bir cephenin oluştuğu da netlikle görülüyor. Ancak tabii İsrail'in Suriye'nin İdlib kırsalındaki Ebu Zuhr askeri hava üssüne düzenlediği bu saldırıyı açık kaynaklardan da okuyabileceğimiz, görebileceğimiz kadarıyla anlık bir saldırı tehdidini bertaraf etmekten çok Suriye'nin yeniden askeri kapasite kazanmasını ve özellikle bu kapasitenin Türkiye'nin desteğiyle oluşmasını sınırlamaya yönelik bir stratejik engelleme operasyonu görünümünde. Yani seçimin de ötesinde aslında planlı bir faaliyet var ve İsrail faal bir savaş üssünden ziyade yeniden faaliyete geçirilmekte olan bir gelecekteki askeri kapasiteyi vurduğunu aslında beyan ediyor. Hı. Ve bu durum saldırının önleyici kapasite yok etme niteliği taşıdığı yönündeki bir analitik değerlendirmeyi de güçlendiriyor. Çünkü bizi bu noktaya aslında saldırının aynı zamanda 2025'teki T4, TİAS, Palmyra ve Hama üsleri çevresinde görülen saldırılarla hemen hemen aynı ve devamı olduğu görüntüsünü de ortaya koyuyor. Yani dolayısıyla bu Zuhr vakası bir defalık hedef seçiminden ziyade İsrail'in Türkiye destekli Suriye askeri kapasitesinin coğrafi ve niteliksel sınırlarını ben belirlerim dediği uzun dönemli bir rekabet dizisinin parçası olarak da okunmalı Sinem Hanım. Tabii Türkiye açısından bakıldığında Suriye'nin devlet kapasitesini ve tek devlet tek ordu modelini güçlendirmek, İsrail'in Türkiye-Suriye işbirliğini fiilen ve askeri olarak veto edebileceği bir emsalin oluşmasına izin vermemek, fakat bunu sağlam bir çatışmasızlık mimarisi, pasif askeri koruma, belki de diplomatik kanallar, istihbarat ve hukuki baskıyla da ortadan kaldırmaya dönük olduğu da görülüyor. Bir taraftan da Şam'ın bu noktadaki çıkarına bakıldığında, İsrail'le doğrudan savaşa girmeden egemen devlet tekelini ve askeri kapasitesini yeniden kurma amacı var ki Şevvani'nin 23 Ağustos açıklamasında bunun izlerini gördük ve Suriye'nin İsrail'e güvenlik müzakeresine açık kalacağını fakat Türkiye ile ordu inşaatı işbirliğinden vazgeçmeyeceğini açıkça ortaya koydu. Bu ikili yaklaşım önemli Sinem Hanım, çünkü Şam hem İsrail'in saldırılarının sona ermesini ve geri çekilmesini talep ediyor, hem de Türkiye ile askeri işbirliğinin üçüncü devletin onayına tabi olmadığını da savunuyor. Bunlar Türkiye'nin çıkar fethiyle de örtüşen açıklamalar ve Ankara açısından Suriye'de merkezi devlet otoritesinin güçlenmesi, ülkenin parçalanmasının önlenmesi, PKK-SDG bağlantılı silahlı yapıların bağımsız, yarı bağımsız askeri alan oluşturmasının engellenmesi ve sınır güvenliği, terör tehdidinin baskılanması, gönüllü mülteci dönüşleri içinde güvenli ortam ve Türkiye'nin oluşturduğu güvenlik kazanımlarının korunması birbirine bağlı konular. Yani Netanyahu her ne kadar seçim noktasında iç siyaset ve ultra Yahudilerin ortaya koymuş olduğu cephe noktasında birazdan öte popülist bir tavır izlese de ortada aslında her iki ülkenin de menfaatini doğrudan etkileyen zorunlu olarak alınması gereken tedbirler var. Suriye ve Türkiye açısından söylüyorum. Bu noktada Rus faktöründeki değişimden tutun da önümüzdeki süreç içerisinde ortaya çıkabilecek Kürt koridoru ve Doğu Akdeniz denklemi bağlamındaki enerji etkileşimleri dahil olmak üzere geniş kapsamlı açıdan baktığını da en azından Netanyahu dışındaki unsurların da bu konuya güvenlikleştirilmiş bir İsrail noktasında yaklaştıklarını da söylemek mümkün. Yani konu bir seçim stratejisinden çok daha öte farklı bir görüntü arz ediyor sinema.
1: Evet, evet. Sayın Murat Koç, peki Marco Rubio'nun ABD Dışişleri Bakanı'nın bugün Suriye'nin teröre destek veren ülkeler statüsünü resmen kaldırdı. Bu adım Suriye'nin ekonomik açıdan canlanması ve ilerlemesi için yeni imkanlar yaratacaktır açıklaması ve ardından Trump yönetimi Orta Doğu'da barış, refah ve güvenliği sağlamak amacıyla ABD'nin ulusal güvenliğini güçlendirmeye devam etmektedir ifadeleri dikkat çekici. Şimdi Orta Doğu'da barış, refah ve güvenliği sağlamak amacıyla ABD'nin ulusal güvenliğini güçlendirmeye devam etmesi. Buradan bir ilişki yaparak, ilişkilendirerek başka bir konuyla sormak isterim. ABD Hazine Bakanı'nın İran'a ekonomik baskıları artırması, Tahran yalnız kalana kadar her türlü ekonomik can damarını koparmak istemeleri ve İran'ı esasında yalnız bırakmak istemesiyle birlikte bölgede şimdi ulusal güvenliğinin de artırılması söz konusu ya Amerika Birleşik Devletleri'nin, dolayısıyla İsrail'e desteğin arttığını görmemiz bu yüzden olabilir diyebilir miyiz?
17: Aslında çok doğru ve yerinde bir tespit. Şimdi ABD'nin kendi siyasi dengeleri kapsamında İsrail'e taraf olacağını da daima risk analizlerinde göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Her ne kadar yapılan açıklamalar, Suriye lehine söylenenler ve belki Tom Barak'ın yapmış olduğu güncel açıklamalar farklı bir görüntü sergilese de, normal koşullarda ABD'nin askeri stratejik ilişkisi İsrail'le olağanüstü bir güçlülük arz ediyor ve İsrail uzun yıllardır ABD'nin güvenlik yardım alan, en büyük güvenlik yardım alan ülkelerin başında geliyor ve 2019-2028 mutabakatı masada duruyor hala. Sinema'nın ve yıllık milyarlarca dolarlık askeri yardım mekanizması ve teçhizatı da halen sahada duruyor.
1: Evet.
17: Diğer taraftan Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler bağlamındaki İran'dan bağımsız kesinlikle düşünülmemelidir. ABD açısından NATO krizinin doğması, Washington'un, bunu da Türkiye açısından söylüyorum, koşulsuz biçimde ittifakın yanında yer alacağı sonucunu da bence doğurmaz. Diğer taraftan tüm gerilim süreçlerinde bir de NATO faktörü var. NATO'dan siyasi dayanışma, istihbarat, hava savunması ve caydırıcılık desteğinin gündeme gelebileceği ihtimali üzerine de oyun planı yapmak rasyonel olmayacaktır. Bunu şu bağlamda söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran, Doğu Akdeniz hattı üzerinde İsrail'den de kaynaklanan, Suriye'den de kaynaklanan, hatta Irak'tan da kaynaklanan çeşitli menfaatleri ve düzenlemesi gereken stratejik bir saha var. Bütün açıklamalara eğer yukarıdan, gerek Rubio'dan gelen, Barak'tan gelen, arada bir Trump'tan gelen açıklamalar okunduğunda aslında çok net bir tablo ortaya çıkıyor. Ve bundan sonra belki konunun İran, Filistin, Gazze meselesi üzerinden değil de Suriye ile beraber gelişen Doğu Akdeniz dengeleri ve bölgede geliştirilmek zorunda olunan hava üstünlüğü ve tekrar konuşlandırılacak ya da yapılandırılacak askeri üsler ve bunlara bağlı enerji koridorları ile bölgesel ittifak mimarisi üstünden okumak lazım ki
1: evet.
17: Bu noktada Ağustos 2026 Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan savunma mekanizmasının Türkiye-İsrail denklemine yeni bir değişken eklediği de göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle İsrail'in Türkiye aleyhine artıracağı gerilimin sadece bir bölgesel sorun değil, NATO sorunu da değil, bölge genelinde genişletilmiş bir sorun yumağı haline dönüşebileceği de aynı zamanda bu noktada okunmalıdır diye düşünüyorum.
1: Peki, peki, çok teşekkür ediyoruz çalışmalarınızda, kolaylıklar dileriz efendim.
17: Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Mersin Çağ Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Murat Koç bizimle birlikteydi ve kendisinden bir değerlendirme aldık. Konuyu toparlamak istiyoruz. İsrail-Suriye ilişkileri bu süreçten nasıl etkilenecek ve nereye doğru evrilecek? Genel olarak toparlarsak evet. Neler söylersiniz?
0: Vallahi burada tabii en önemli mesele ABD'nin nasıl bir rol oynayacağı. İsrail'i bölgede sınırlandırabilecek tek aktör ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri halen. Amerika'nın biraz önce ifade ettiğim Suriye ile stratejik düzeyde ilişkileri var. Şara yönetimine ciddi bir destek veriliyor. İsrail zaten Amerika'nın bölgedeki birinci önceliği. Burada bir orta yol bulması gerekiyor. Taraflar arasında bu çatışmayı önlemeye dayalı bir mekanizma oluşturmak için arabulucular vasıtasıyla görüşmeler sürüyor. Ürdün'de çabalar var. İki taraf arasında bir güvenlik anlaşması imzalanması söz konusu. ABD'nin çabalarıyla İsrail'in Suriye'deki bu istikrarsızlaştırıcı rolü engellenebilir. Ama Amerika'nın da başarılı olmadığı bir noktada, bir taraftan İsrail'de seçimler, bu seçimler öncesinde İsrail'in Netanyahu yönetiminin seçimi kazanmaya dönük her türlü çılgınca hareketi yapabileceği bir ortamda, Amerika'da başarısız olursa Suriye üzerinden ne yazık ki bir gerginleşme, tırmanma süreciyle de karşı karşıya

0: üzere bütün bölgeyi rahatsız ediyor. Baktığınızda Suriye yönetimiyle bütün Körfez yakın ilişkiler geliştirmiş durumda. Herkes destek veriyor. Birçok projeler gündemde. Irak'la Suriye arasında yeni projeler var. Şimdi bütün bunları riske edecek şekilde İsrail yeni bir çılgınlığa bölgeyi sürükleyebilir.
1: Evet.
0: Burada dediğim gibi Amerika'nın İsrail üzerinde oynayacağı rol son derece önemli.
1: Şimdi Amerika Birleşik Devletleri açısından İsrail şöyle konumlanıyor olabilir mi? Güvenilmez bir ortak İsrail.
0: Evet.
1: Böyle düşünülebilir mi diye sormak isterim. Şimdi Tom Barrack'ın açıklamasında İsrail'in Türkiye'yi bilerek test etmeye çalışmış olabileceği de ifade ediliyor.
0: Doğru.
1: Şimdi evet, bunu böyle bir çıkarımda bulunmuş olabilir Suriye ve Irak özel temsilcisi, Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, ama Tom Barrack'ın yaklaşımı da işte kuşkuyla değerlendirilmesi gereken bir yaklaşım gibi.
0: Şöyle Tom Barrack'ın esasında bölgedeki yaklaşımı hem Türkiye'ye verdiği, atfettiği önem, hem Suriye ile yakın ilişkiler bağlamında İsrail'de çok ciddi eleştirilere de maruz kalıyor. Burada mesele bence Barrack'tan ziyade, Barrack sonuçta gelip geçici bir yetkili, şu anda etkili
1: Evet.
0: Trump'la birlikte, ama önemli olan Amerikan devlet politikası. Zaman zaman çatıştığını da görüyoruz Barrack'ın. Şimdi bir seçim olacak Amerika'da. Bu seçim sonucunda Kongre'nin demokratların kontrolüne geçmesi bekleniyor. O noktada Trump'ın politikaları nasıl etkilenecek? Trump sonuçta iktidarı devredecek. Yani bu mevcut politikalar esasında Suriye açısından olumlu. Amerika'nın politikaları, daha dengeli bir yaklaşım var. Biz bunu SDG konusunda da gördük. Yani Amerika eskiden olduğu gibi SDG'ye destek veren değil, Suriye'nin birliğini, bütünlüğünü savunan bir noktaya geldi. Ama burada sorulması gereken soru, bu politikalar ne kadar devamlılık arz
1: Arz
0: edecek?
1: edecek.
0: Yani Amerika içerisinde, özellikle Kongre içerisinde İsrail etkisi son derece yoğun. Demokratlar iktidara gelirse, ki biz bunu Biden döneminde gördük, sesini bile çıkaramadı. Evet, Trump çok fazla destek verdi İsrail'e, ama zaman zaman Suriye gibi konularda dur diyebildi. Ama Biden yönetiminde bir pasiflik söz konusuydu demokrat iktidarında. Yani Amerika'daki bu politikalarında dediğim gibi ne kadar kurumsallaşmış, süreklilik arz edecek politikalar olduğu konusunda ciddi soru işaretleri var. Ama Barrack'ın yaklaşımı derseniz, Suriye özelinde bence Türkiye'yi de çok rahatsız etmeyecek, bölgenin yaklaşımına daha yakın ve Suriye yönetimini destekleyen bir pozisyonda. O yüzden de zaten şu anda İsrail'de Barrack'a dönük çok ciddi eleştiriler olduğunu da görüyoruz.
1: Çünkü bölgede itidalden ve istikrardan yana bir temsilci var şu an. Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi var. Bir de şunu sorayım son olarak. Şimdi
0: Tabii.
1: bölge ülkelerinin İbrahim Anlaşmalarına dahil olmasını istiyordu ABD Başkanı Donald Trump ve İran konusu mevzu bahis olunca çok daha fazla istedi. Bu isteğini
0: Evet.
1: yineledi. İsrail'le normalleşmeyi istiyor. Bölge ülkelerinin normalleşmesini istiyor. Tabii bu açıdan İsrail'in yaptıkları da bir kez daha İsrail ile ABD arasındaki ilişkileri
0: Tabii
1: gerginleştiriyor
0: sadece
1: diyebiliriz.
0: ABD-İsrail ilişkilerini değil, bölgeyle ilişkilerini germiş durumda.
1: Evet, o
0: Yani
1: makas açılıyor.
0: sonuçta 7 Ekim sonrası da İsrail'in ihlal ettiği, egemenliğini ihlal ettiği ülke sayısı bölgede yanılmıyorsam 7 ya da 8. İşgaller, işte Lübnan, Suriye, Gazze, Batı Şeria. Yani bu kadar saldırgan bir ortamda bölge ülkelerinin nasıl olup da İsrail'le normalleşme içerisine girmesini bekleyebiliriz? Evet, Birleşik Arap Emirlikleri girdi. İşte Suudi Arabistan tartışılıyordu. Şimdi Suudi Arabistan artık bambaşka bir noktaya
1: Evet.
0: evrildi, yöneldi. İşte Katar saldırılara maruz kaldı. Bölgede çok dengeli, sorumlu bir ülke. Ama İsrail saldırılarından muaf kalamadı ne yazık ki. Şimdi dolayısıyla İsrail bizzat kendi eliyle bu tür siyasi çözümlerin önünü tıkıyor. Ve mümkün değil. Şu anda İbrahim anlaşmaları tamamen rafa kalkmış durumdadır. Bir tek burada Birleşik Arap Emirlikleri bu konuda katı. İsrail'le o yakın işbirliğine devam ediyor. Ama o da bence riskli bir yol tercih ediyor. ABD-İran savaşında, İsrail-İran rekabetinde de İsrail yanlısı bir tutum sergiledi. Birçok bölge politikasında İsrail

0: İsrail'le birlikte hareket ediyor. O bir istisnai durum ama geneli bölgenin, ki Mekke Paktı ile bence çok somutlaşan bir durum. Bu Mekke Paktı'na Mısır'ın, Katar'ın, Suriye'nin doğal ortak olduğunu düşünecek olursak, bölgede yeni bir istikrara dayalı düzen konusunda ittifak oluşuyor. Türkiye'nin öncülük ettiği bir ittifak. Bu da İbrahim Anlaşmaları'nın tam karşısında yer alıyor. Çünkü bölgesel istikrar oluşturmak isteyen bu ittifakın, yeni düzenin önündeki en büyük engel İsrail. Yani belli bir ülkeye yönelik kurulmadı bu ittifak. Ama işin doğası gereği istikrar istiyorsak kim istikrarı bozuyor, kim sürekli saldırıyor, kim işgal politikaları yürütüyor? İsrail dolayısıyla doğal bir risktir İsrail bu ittifak karşısında ve şu anda İbrahim Anlaşmaları söz konusu dahi değil. Suriye ile bir barış anlaşması konusunda şu anda tartışmalar var. Bu da mümkün değil. Yani olması gereken güvenlik anlaşması, biraz önce bahsettiğim o ABD'nin de arabuluculuk ettiği, Türkiye'nin de desteklediği güvenlik anlaşması bir barış anlaşması değildir. Suriye evet. yönetimi İsrail'le normalleşme içerisine girmeyecektir ama karşılıklı saldırıların olmadığı bir güvenlik düzenlemesi noktasında çabalar var. İsrail'in Golan Tepelerinde 67'den bu yana süren işgali devam ettiği sürece bir normalleşme söz konusu olmayacaktır.
1: Evet, biz devam edeceğiz Sayın Oytun Orhan'la kıymetli dinleyicilerimiz ve ABD-İran konusuna da bir parantez açacağız ama önce reklamlar.
2: Reklamlar.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
5: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
6: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
7: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.46'yı gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi ise ABD-İran konusuna bir parantez açacağız. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Aykaç merhaba, günaydın.
2: Merhaba, günaydın efendim.
1: ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta son oyuna girdiklerini belirtti. Amaçlarının Tahran yalnız kalana kadar her türlü ekonomik can damarını koparmak olduğunu ifade etti. Yalnız bırakmak istiyorlar İran'ı, ekonomik baskıları artıracaklar. İran'da nasıl karşılık bulacak, ne tür açıklamalar geldi bu tür Hazine Bakanı'nın açıklamasına karşı? Bir de biliyoruz ki İran riyali tarihteki en düşük seviyesinde ABD doları karşısında. Dolayısıyla halk nasıl etkilenecek bu ekonomik baskılardan, ne dersiniz?
2: Evet, yani özellikle Amerika Birliği

0: Birleşik Devletleri'nin dün gece Türkiye saatiyle işte 20-21 arası açıklamış olduğu o maddeler çok ağır. O maddelerin öncesinde gün içerisinde biz de İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay'ın haftalık basın toplantısına katıldık ve orada da Bekay'ı bu meseleye değindi. Amerika'nın İran'a karşı yaptırımlarının, yani özellikle ikinci yaptırımlar uluslararası hukuka aykırı dedi. Gerçi hukuku takan yok da, ama en azından o şekilde söyledi. Öte taraftan yani bunun kendisi zaten ambargo uyguluyor. Bir de başkalarını teşvik etmesi insani bir durum değil değerlendirmesinde bulundu. Abbas Harakçı da bu konuyla ilgili net bir açıklama yapmıştı. Demişti ki Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik yaptırım kararları tamamen bir ekonomik terörizmdir. Yani yalnızlaştırma ve bütün komşularıyla bağını koparma şeklinde. Yine İran Meclis Başkanı Dr. Muhammed Bakır Kalibaf bununla ilgili açıklama yaptı. O biraz daha böyle iyimser. İşte Amerika Birleşik Devletleri bunu yapıyor. Bunun çok tesiri olmaz. Geçmişte de böyle birçok kararlar aldı. Biz komşularımızla ilişkilerimizi iyi geliştirirsek, gerekirse ABD dolarıyla ticareti bir tarafa kaldırıp hani kendi paramızla yaparsak, ama neticede bu yeni şeyde adım atacak ve İran'la işbirliği yapacakların kara listeye alınma, uluslararası sistemden çıkarılma gibi bir tehlikeyle karşı karşıya bırakılması var. Yani bunu göze alabilecek bir ülkenin süreç içerisinde yalnız kalmayı da göze alabilmesi gerekiyor. Yani onu alabilirler mi, alamazlar mı, onu bilemiyoruz. Çin'in tabii bir yaklaşımı oldu. İşte İran'la ortak çalışma yapan ortaklarına yönelik herhangi bir girişim olursa işte biz bu girişime karşı bir önlem alacağız, karşı çıkacağız, ama ne kadar karşı çıkacak, çıkmayacak, o savaş sırasında da gördük. Yani atları geçmekle beraber çok da görünür değillerdi. Yani uluslararası çıkarlar ayrı bir şey, ülke çıkarları hangisi ağır basar. Yani bu yönüyle tabii ister istemez Tahran yönetimi tedirgin, ama bir aynı zamanda da işte gerekirse bir sonuna kadar direneceğiz. Burada şu, yani şu anda İran, Amerika ve aslında arka perdede var olan gerçekliğin kendisi İsrail'in İran'da rejim değişikliğini gerçekleştirme emelinden vazgeçmediğine dair kanaati hala ulu orta duruyor. Yani dolayısıyla İran devrim muhafızlarıyla, İran ordusuyla ve diğer yan kuruluşlarıyla sonuna kadar mücadelesini verecek. Aslında bir yok oluş, var oluş meselesidir yani İran yönetimi için. Dolayısıyla İran yönetimi elinden geleni yapacak. Yine İran Ulusal Yüksek Güvenlik Sekreteri Muhsin Rızai bir açıklama yaptı. O açıklama arasında eğer ülkeler ABD'nin yanında yer alırlarsa işte biz onlara karşı da gerekli olan bir takım girişimlerde bulunuruz. Bu hani silahlı girişimi olur, farklı şekilde çapa mı olur, ama eğer saldırı şeklinde tezahür ederse bu sefer farklı bir kart düşmanın eline verme meselesi olur. Yeniden bunun üzerinden bir bölgenin karışması söz konusu olabilir. Yani net durmamakla beraber böyle bir tehditte de hani işin doğrusu bulundu. Ekonomik sıkıntı tabii ki devam ediyor. Öte taraftan dediğiniz gibi şu anda 1 dolar 200 bin 2 bin tümeni buldu. Yani 200 bin tümeni geçti. Serbest piyasada da şu anda alıcısını buluyor. Bu da yani asgari ücretin 22 milyon 500 bin tümen olduğu göz önüne alındığında yaklaşık 110 dolar yapıyor aylık. Yani ciddi bir sıkıntıyı, mutfağa da ciddi sıkıntıyı taşıdığı aşikar. Zaten normal şekildeki insanlar, yani bir aileyi geçindirmek için tek kişinin çalışması yetmiyor. Yani en aşağı 2-3 kişinin çalışması lazım ki asgari ücret alan bir aile geçimini sağlasın. Hükümet bu noktada işin doğrusu bir takım adımlar attı, ama bu adımlar ne kadar geçerli olur onu bilemiyoruz. Özellikle İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian halkın dertlerine derman olunması için gerekli bir takım sosyal projelerin yeniden oluşturularak gündeme getirilmesini talep etti. Bu bağlamda daha önce de ifade etmiştik. İran'da bir takım makamlarda değişiklikler ve atamalar oldu. Bu atamaların özellikle Besiç kanalı için söylüyorum, Hüseyin Tayyip bütün mahalle, semt, ilçe, il, yani böyle örgütlendikleri için bir mahallede ne var ne yok aşağı yukarı herkes biliyor yani o kanallarla. Yani burada işte halkın olabilecek ekonomik sıkıntılar karşısındaki gücünü yükseltmek ve direncini sağlamak için o yardımlar yapılma düşüncesi var. Hani o ne kadar gerçekleşir onu da tabii süreç içerisinde bilmiyoruz. Ama şunu bir gerçek, bu son Amerika'nın yaptırımları aslında halkı ekonomik olarak sıkıntıya sokup yönetim karşısında yeni bir takım atakrasyonlara doğru sürüklemek, ki Allah göstermesin öyle bir sürükleme olması halinde hakikaten çok ciddi can kayıpları da yaşanır. Dileğimiz onun olmaması. İran
1: Evet.
0: bu bağlamda tedbirlerini alıyor. Ama dediğimiz gibi bekleyip biraz göreceğiz. Yani Amerika Birleşik Devletleri eğer gerçekten o söylediği hususları deldirmeden gerçekleştirebilirse ciddi bir ekonomik kriz kapıda demek.
1: Peki. Sayın Harun Aykaç, çok teşekkür ediyoruz size. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. TRT İran temsilcisinden aldık son bilgileri ve Sayın Oytun Orhan'la sohbetimizi sürdürüyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Tahran'ı yalnız bırakmak isteyen bir politika var. Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmak istediği bu. Ekonomik can damarlarını koparmak istiyorlar. Şimdi İran'la işbirliği yapan aktörler de o zaman hedef olarak seçilmiş oluyor. Dolayısıyla bizim de, benim bildiğim kadarıyla, Türkiye'nin de ekonomik ilişkileri var İran'la ve hatta İran'ın en büyük petrol ihracı Çin'e gerçekleşiyor. Çin'le de ekonomik ilişkileri var. Yani dolaylı yoldan Amerika Birleşik Devletleri Çin'i de karşısına almış oluyor. Bu konuda müttefiklerini de karşısına alma niyeti göstererek bu tür adımı atmasını nasıl açıklamak lazım?
2: Tabii şimdi bu çok da yeni bir süreç değil esasında. Yani ABD'nin İran'a yaptırımları, ekonomik yaptırımları 10 yıllardır devam ediyor. Ve bu yaptırımlar Avrupalı müttefikleriyle bile arasında zaman zaman soruna neden oldu. Türkiye dahil olmak üzere. Çünkü dediğiniz gibi birçok ülkenin İran'la ekonomik ilişkileri var. Türkiye açısından komşu ülke, işte enerji alanında yakın bir işbirliği var, ticaret var. Şimdi bütün bunları göz ardı ederek Amerika tek taraflı olarak böyle bir kapsamlı baskı politikası, ekonomik çevreleme politikası uygulayabilir ama pratikte ne kadar işler, burada çok ciddi sıkıntılar var, soru işaretleri var. Çünkü dediğim gibi geçmişte de bu tür eylemler, baskılar uygulandığında bir şekilde bunları bypass edecek yöntemler bulundu. Bu yine söz konusu olacaktır. Çünkü Amerika bu savaşa haklı bir savaş olarak kimseyi, müttefiklerini inandıramadı. Herkes bu savaşın İsrail'in savaşı olduğunu biliyor. Amerika'nın buna sürüklendiğinin farkında. Dolayısıyla buna katılım sergilemiyor ve doğal olarak kendi çıkarları da var. Amerika için bunları da feda etmek istemiyorlar. Çin diyorsunuz, Çin Amerika'nın küresel rakibi. Neden Amerika adına gitsin İran'a baskı politikasına katılsın? Hatta şu anda siz de ifade ettiniz. İran'ın yaşadığı Hürmüz nedeniyle veya Amerika ablukası nedeniyle yaşadığı sıkıntılar için çok ciddi bir çıkış noktası oldu Çin. Şu anda en büyük alıcısı haline geldi İran doğalgazının, petrolünün. Çin her zaman ABD'yi zayıflatacak, savaşı uzatacak, İran yönetiminin, rejiminin yıkılmasını engelleyecek boyutta desteğine devam edecektir İran'a. Yani ne kadar Amerika'nın burnu burada sürtülürse o kadar Çin için iyidir. Dolayısıyla Çin orada çok ciddi bir açık. Amerika da Çin'e şunu diyemez: şunu yapmazsan, katılmazsan bunu yaparım diyebilecek konumda da değil. Çin önemli bir ekonomik güç, rakip dediğim gibi. Rusya yine burada bir fırsat algılıyor. Destek verecektir İran'a. Şimdi bu noktalardan baktığımızda İran bir şekilde kendisine bir çıkış sağlar. Ama burada bu yorumdan da yola çıkarak şunu ifade etmek istemiyorum: bu ekonomik baskının, İran üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır desek de doğru olmaz. Daha kapsamlı, geniş çaplı İran'ı bir çevreleme politikasına doğru gidiliyor. Hı hı. Savaşın niteliği, şekli değişiyor. Ekonomik boyut kazanıyor. İran'ın en büyük sorunu zaten şu anda ekonomik kriz. Biliyorsunuz savaştan önce zaten bir ekonomik temelli başkaldırı protesto vardı. Bu savaşla birlikte tabii devlet ve toplum bütünleşmesi sağlandı. Dış tehdide, saldırılara karşı milli birlik, bütünlük içerisinde bir direniş sergiliyor şu anda İran toplumu. Ama bu ekonomik baskıların zaten enflasyonun 70'lere, %70'lere vardığı, işte İran parasının dolar karşısında inanılmaz değer kaybettiği bir ortamda daha ağır sonuçları olacaktır. İran daha da zorlanacak. Ekonomik anlamda daha zayıflamış, muhtemel bir savaş sonrasında bir çöküntüyle karşı karşıya kalma riski olan İran var. Ama savaşın kaybedeni kazananı yok. Herkes net burada zarar görüyor iki taraf açısından baktığımızda. Belki tek burada kazançlı İsrail gibi gözüküyor. Çünkü savaşı bir şekilde Amerika-İran savaşına dönüştürmeyi başardı ve kendisi şu anda dışarıda rahat.
1: Evet.
2: Ve bu savaşın maliyetini Amerikalı vergi mükellefleri şu anda ödüyor.
1: Sırtlanıyor.
2: Enerji fiyatları artıyor. Amerikalılar bunu sorguluyor. Bunun sonuçlarını da seçimde görecek Trump muhtemelen ama
1: hakik.
2: İsrail dediğim gibi burada net istediğine erişemese de, çünkü onlar daha radikal bir çözüm istiyordu. Kara harekatı dahil olmak üzere İran'da rejim değişikliğine varacak bir radikal çözüm isteğindeydi. Bu olmasa da yine de bu savaşı İran'ı zayıflatacak farklı araçlarla bir ABD-İran savaşına dönüştürmüş olması İsrail açısından büyük kazanım gibi duruyor. Yakın vadede bir çözüm yok. Periyodik iniş çıkışların olacağı bir gerginlik dönemi bizi bekliyor gibi gözüküyor.
1: ABD Hazine Bakanı 5 sektörü özellikle hedef aldıklarını söyledi. Bunlar dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve deniz taşımacılığı olarak açıklandı. Ve yeni yaptırım hamlesi kapsamında yaklaşık 60 kuruluş kişi ve gemiye yaptırım uygulandığını duyurdu. Biraz önce Sayın Harun Aykaç da ifade etmişti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD İran'la ilişkilerinde kullandığı üslup ve yaklaşımı değiştirmeli. İran halkı her türlü baskı ve tehdidin üstesinden gelecektir ifadesi çok kıymetli. Burada halkını motive etmeye çalışan bir cumhurbaşkanı profili görüyoruz. İran halkı üzerindeki psikolojik baskıyı yatıştırmaya yeter mi, yetmez mi? İlerleyen günlerde bunu da göreceğiz. Zira Amerika Birleşik Devletleri dışarıdan o dahlini sürekli gerçekleştiriyor. İran halkına yönelik iç isyanların olması, ayaklanmanın olması isteği ABD'nin ve İsrail'in aslında en çok istediği şey rejimi devirmekti zaten amaçları bu savaşa başlarken. Ve hatta belki şunu söyleyebiliriz, devirmek olmasa da bizim istediğimiz kişilerin rejimde bulunmasıydı amaçları. Bakalım amaçlarına ulaşabilecekler mi? Biz çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız
2: için. Ben teşekkür ediyorum.
1: Çok sağ olunuz. Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Orsam'dan Doktor Oytun Orhan bizimle birlikteydi.
3: Saat 9.
4: Haberler.
3: Günaydın sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevičius'la görüştü. Gündemde ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmeler vardı. Terörsüz Türkiye hedefinde takip ve değerlendirme kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplandı. Beştepe'deki toplantıda ana gündem terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci oldu. Toplantıda 4 alt komisyonun kurulması kararlaştırıldı. Türkiye enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için güneş yatırımlarını büyütüyor. Güneş enerjisinin kurulu gücü 12 yılda 641 kat artarak 25.827 megawata ulaştı. 2028 yılında güneş enerjisinde kurulu gücün 33.100 megawat olması hedefleniyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin mesleki çalışma programının ilk haftasının çevrim içi, ikinci haftasınınsa yüz yüze yapılacağını açıkladı. Üniversite kayıtları başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Kayıt hakkı kazanan adayların gerekli belgeleri tamamlayarak belirtilen süre içerisinde üniversitelerine başvurması gerekiyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar açıklandı. Aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu 200

Kanıklı davada rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan çeşitli cezalara hükmedildi. Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli iki aracın daha suç içerikli eylemlerde kullanıldığı tespit edildi. Bu araçları kullandığı belirlenen firari Ömer Sipahioğlu'nun yakalanması için çalışma başlatılırken eski İçişleri Bakanlığı personeli Ömür Yücel gözaltına alındı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolcu otobüsüyle benzin taşıyan tanker çarpıştı. Kazada 35 kişi yaralandı. Ekipler yola dökülen yakıtı temizlemek için çalışma başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi teröre destek veren ülkeler statüsünden çıkardı. ABD Başkanı Trump geçen yıl yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırıyor. Washington, Tahran'ın ekonomik damarlarını kesmek için yeni bir yaptırım paketi açıklayacak. Hedefte İran'ın ticari ortakları da var. ABD'ye sert tepki gösteren İran, ikincil yaptırım kararının uluslararası ticaret kurallarını bozacağı uyarısında bulundu. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la Tahran'da görüştü. Pakistan tarafı görüşmelerde önemli ilerleme sağlandığını ve temasların son derece olumlu bir tonda tamamlandığını açıkladı. Soykırımcı İsrail, Gazze şeridinde ateşkese rağmen sivilleri ve ibadethaneleri hedef almayı sürdürüyor. Han Yunus'ta bir grup sivil vuruldu. Deir el-Belah'taki tarihi Ebu Selim Camii ile Şati kampındaki mescit İsrail bombardımanında ağır hasar aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Ay Yıldızlılar 3 maçta 3. galibiyetini aldı. Milliler yarın saat 19'da Almanya ile karşılaşacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda milli sporcularımız madalya mücadelesini sürdürüyor. Ay Yıldızlılar pazartesi gününü 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalyayla tamamladı. Bu sonuçlarla Türkiye'nin madalya sayısı 27'ye yükseldi. Milliler 13 altın, 6 gümüş ve 8 bronz madalyayla sıralamada 2. sırada yer aldı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
6: hayata. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: 20-26 Ağustos tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde Viva Banka alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
0: Reklamlar.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesi

Seni önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
1: Saat 9'u 7 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Gündem 2. bölümle karşınızdayız. Tekrar günaydın. Ve bu bölümde ilk konuğumuz TRT Spikeri Ahmet Oğuz Gözel. Telefon hattımızın diğer ucunda Sayın Gözel, merhaba, günaydın.
2: Merhaba Sinem Yıldırım Yalçın. Sizlere ve tüm dinleyenlerimize güzel bir gün dileriz. Günaydın.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Size de kolaylıklar dileriz. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri Ahlat'ta. Ahlat programını dinlemek istiyoruz. Bugün aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı kabinesi de Ahlat'ta toplanacak. Neler söylersiniz?
2: Evet, bugün tarihin adeta yeniden yaşandığı çok özel bir noktadayız. Bitlis'in Ahlat ilçesinde 955. Anadolu'nun fethi Ahlat anma programından sesleniyoruz sizlere. Van Gölü'nün kıyısında Selçuklu mimarisinin izlerini bugün hala yaşatan Ahlat'tayız. Kubbetül İslam olarak da anılan Ahlat, Selçuklu meydan mezarlığı, kümbetleri, tarihi yapıları ve 1071'e uzanan hafızasıyla Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri için oldukça anlamlı bir merkez. Tabii Sultan Alparslan'ın Bizans İmparatoru Roman Diyojen'e karşı zafer yürüyüşü öncesinde otağını kurduğu, Türkmen beyleri ve Selçuklu kuvvetlerinin de kendisine katıldığı bu kadim şehirde bugün 955 yıl sonra aynı tarih yeniden hatırlanıyor. 23 Ağustos'ta başlayan etkinliklerde iki günü geride bıraktık. İlk iki günde Ahlat'ın Çarho bölgesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde oldukça yoğun bir program gerçekleştirildi. Sultan Alparslan Otağı, Selçuklu motifleriyle hazırlanan Han Otağı, tematik çadır, 50 tematik çadır, yöresel ürün standları ve yaşayan miras okul atölyeleri ziyaretçileri ağırladı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD'ın standları da vatandaşların ilgisine sunuldu. Tabii mehteran gösterileri, halk oyunları, atlı gösteriler, okçuluk ve geleneksel sporlarla etkinlik alanında gün boyunca hareketlilik yaşandı. İlk gün Sola Türk'ün gösterisi, ayrıca Jandarma Çelik Kanatlar ekibinin özellikle ikinci gün sergilediği üzüm salkımı gösterisi de Ahlat semalarında büyük ilgi gördü diyebiliriz. Özellikle çocuklar için hazırlanan alanlar, ailelerin ilgi gösterdiği bölümler arasında yer aldığı çocuk oyun alanları ve çeşitli etkinliklerle minik ziyaretçilerin de bu tarihi buluşmanın içerisinde yer alması sağlandı. Etkinlik alanının her yerinde ellerinde Türk bayrakları ve balonlarla heyecan ve merakla dolaşan çocukları görmek mümkündü diyebiliriz. İkinci günün en önemli başlıklarından biri ise Kökbörü Türkiye finali oldu. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından bu yıl İlk kez düzenlenen Kökbörü Ligi 2026 final müsabakası büyük bir heyecana sahne oldu. Kökbörü Orta Asya Türk dünyasında günümüze ulaşan geleneksel bir atlı spor. Takım sporu diyebiliriz. At üzerinde gerçekleştirilen mücadelede sporcular binicilik yetenekleri, hız, çeviklik ve takım koordinasyonuyla rakiplerine karşı mücadele ediyorlar. Ahlat'taki finalde de Ulupamir Şunkar Kökbörü Spor Kulübü, Ulupamir Kökbörü Spor Kulübü'nü 7-3 mağlup ederek Türkiye'nin ilk Kökbörü şampiyonu oldu da diyebiliriz. Böylece Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geleneksel Türk sporlarından biri olan Kökbörü'nün de Türkiye finali ilk defa Ahlat'ta tamamlanmış oldu. Dün akşam Ahlat'ta farklı bir atmosfer vardı. Tabii 24 Ağustos'un Mevlid Kandili'ne denk gelmesi dolayısıyla etkinlik alanında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından grup dergahın ilahi konseri gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program Ahlat'taki kutlamalara da tabii ki manevi bir atmosfer kattı. Şimdi üçüncü gündeyiz. Bugün Ahlat'taki programın son günü. Etkinlik alanında gün boyunca tematik çadırlar, kültürel faaliyetler, geleneksel sporlar ve çeşitli gösteriler devam edecek. Bugünün en önemli başlığıysa Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat programı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada vatandaşlara hitap etmesi ve Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla mesajlarını paylaşması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin de Ahlat'taki programa katılmasını bekliyoruz. Törenlerin ardından Ahlat Selçuklu

0: çıkmasını da bekliyoruz. Bugün ilk iki günde olduğu gibi Ahlat'ta tabii yoğun bir katılım bekleniyor. Bu nedenle etkinlik alanına gelecek vatandaşlarımızın özellikle güvenlik güçlerinin yönlendirmelerine uymaları, kontrol noktalarında görevlilerin talimatlarını takip etmeleri ve program boyunca belirlenen alanların dışına çıkmamaları da önem taşıyor. Hem yaya hem araç trafiğinde yoğunluk yaşanabileceği için vatandaşlarımızın mümkün olduğunca erken saatlerde hareket etmeleri ve görevlilerin yine bahsettiğimiz gibi yönlendirmelerini takip etmeleri gerekiyor. Bugün Ahlat'taki programın ardından gözler yarına, yani 26 Ağustos'a çevrilecek. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri yarın Muş'un Malazgirt ilçesinde devam edecek. Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nda kurulmuş olan han otağı ve tematik çadırlarla birlikte atlı okçuluk, atlı cirit, kök bölü, atlı savaş sanatları, atlı akrobesi, at binme, ok atma, güreş, el sanatları ve çocuk oyun alanları da ziyaretçilerini karşılayacaklar. Böylece Ahlat'ta 3 gün boyunca devam eden etkinliklerin ardından 1071'in zafer günü olan 26 Ağustos'ta kutlamaların merkezi Malazgirt olacak. Mehter marşlarını dinledik, geleneksel sporları izledik, atlı gösterilere tanıklık ettik, tematik çadırlarda Anadolu'nun farklı kültürlerini gördük. Çocukların etkinlik alanındaki heyecanına ortak olduk, Kökbörü finalinde Türkiye şampiyonunun belirlendiği mücadeleyi takip ettik ve bugün Ahlat'taki programın son günündeyiz. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde 1071'in izlerini taşıyan Ahlat'tan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Yarın Zafer'in adını taşıyan Malazgirt'ten 26 Ağustos'un tarihi atmosferinden yine sizlere seslenmeye devam edeceğiz. TRT Radyoları olarak Ahlat'tan, Bitlis'ten sizlere son sözlerimizi iletelim. Ekip arkadaşlarım yapımcı Soner Emre, teknik yönetmenlerimiz Murat Özgür Batu, Ufuk Tanak Güneş ve ben Ahmet Oğuz Gözel. Şimdilik sözü size bırakalım.
1: Her birinize çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. Spiker, TRT Spikeri Ahmet Oğuz Gözel aktardı kıymetli dinleyicilerimiz. Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları başladı. Ve bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı program, kabine toplantısı Ahlat'ta yapılacak. Üçüncü kez Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak bu toplantı. Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta buluşacak. İki günlük program kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya gelecekler. Törenlerin ardından Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaret edilecek. Erdoğan ve Bahçeli'nin baş başa görüşmesi de öngörülüyor. Tabii masanın ana gündemi, kabine toplantısının ana gündemi terörle mücadele olacak. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklama yapması bekleniyor. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından gündemde bir başka konuya geçeceğiz.
2: Bağımlılık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
3: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
2: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin.

0: Ekonomi.
1: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
0: Politika.
1: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
0: Spor.
1: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
0: Yaşam.
1: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
0: Dünyanın haberi gündemde.
2: Kıymetli dinleyicilerimiz, tabii okullar açılacak. Az da bir zaman kaldı. Okulların açılmasından önce veliler, aileler alışveriş yapmaya da başladılar ama tüketiciler tercihlerini nasıl, hangi yönden kullanmalı? Biz bu konuya bir parantez açmak istiyoruz şimdi. Tüketiciler Birliği Derneği Antalya temsilcisi Sayın Neşet Gündüz telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Neşet Gündüz, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Günaydın Sinem Hanım. Hoş bulduk. Sizler nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyoruz. Ve okulların açılmasına az bir süre kaldı Sayın Gündüz.
3: Evet.
2: Okul alışverişleri, özellikle kırtasiye alışverişlerinde tüketiciler neye dikkat etmeliler? Biraz bu konuda sizin yardımınıza ihtiyacımız var.
3: Evet efendim. Şimdi biliyorsunuz yeni bir eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Bugün hem konfederasyonumuz hem Tüketiciler Birliği olarak

0: olarak da çocuklarımıza, gençlerimize, konuda eğitim gören öğretmenlerimize de ayrıca başarılar diliyoruz. İyi bir eğitim yılı olmasını temenni ediyoruz. Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlardan bir tanesi de yeni öğretim yılında ve geçen öğretim yıllarında olduğu gibi de ürünlerimizde CE belgelerine dikkat edilmesi gerektiğini biz önemli ısrarla üzerinde duruyoruz. Çünkü biliyorsunuz artık imalatı olan ürünlerin çoğu kanserojen ihtiva etmektedir ki bu bilhassa çocuklarımızı, gençlerimizi maalesef bu konularda koruyamıyoruz. O kadar renkli ürünler var ki piyasada, albenisi var ki inanın el atmamak, almamak mümkün olmuyor. Ancak bu C belgesi nedir? Biz tüketicilerimizi bu konudan aydınlatmak istiyoruz. CE işaretini görmediğiniz bir ürünü hiçbir zaman almayın. Bu ürünlerin ambalaj, etiket ve emniyetle ilgili standartlara uygunluğunu göstermektedir. Kırtasiyecilerimizin de esnafımızın da bu konuda çok duyarlı olmasını istiyoruz. Çünkü belki bu CE ürünleri daha ucuz olabilir ama tehlikeli olabilir, riskli olabilir sağlık açısından. Dükkanlarına, iş yerlerine sokmamalarını istiyoruz. Aynı zamanda bu konuda Ticaret Bakanlığımızı ve Ticaret İl Müdürlüklerimizi ve yerel yönetimlerimizi de ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok duyarlı davranıyorlar ve denetimlerini sıklıkla yapıyorlar. Ve bu konuda onların da çalışmalarından dolayı biz teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz 2026-2027 eğitim öğretim döneminde de okul öncesi İlkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde yaklaşık 20 milyon insanımız eğitim görüyor. Bunun 8 milyonu aşkın üniversiteli oluyor. Dolayısıyla da insanlarımız albenisi olan, renkli olan, cafcaflı olan ürünlere karşı eğilimleri çok fazla oluyor. Ki reklamcılıkta da, reklam satışlarında da bunu görebiliyoruz. Neden? Ürünün albenisi olması için ciddi anlamda hem televizyonlarda hem de vitrinlerde bu ürünlerin albenisi çok fazla. Evet. Tüketicilerimizin bunlara aldanmamasını istiyoruz. Eğer bunlarla ilgili bir sıkıntı veya bir problem yaşarlarsa Alo Tüketici hattı var 175. Onu arayabilirler. Gerekli olan şikayetleri yapabilirler.
1: Peki Sayın Neşet Gündüz, bir de sizin bahsettiğiniz CE işaretinin dışında EN71 standardı var. O nedir?
0: Evet. Efendim bu tamamıyla ülkemizde ve dünyada görülen sıklıkla ürünlerin üzerinde olması gereken ve kırtasiyelerde de pardon efendim.
1: Buyurunuz, biz sizi duyabiliyoruz.
0: Evet, bu ürünlerimizin de aynen CE görüntüsü içerisinde olması gerekiyor. Ve bu güvenliğin sağlanmasında ve ayrıca de ürünün kalitesi ve kanserojen ihtiva etmeyen bir olay olması gerekiyor.
1: Dolayısıyla bu tür standartlara dikkat etmek lazım.
0: Kesinlikle.
1: CE
0: kesinlikle
1: işaretini efendim çok fazla önemsediniz. Kokusuz, evet, ve ambalajlı kırtasiye ürünlerinin tercih edilmesi çocukların sağlığı açısından, öğrencilerin sağlığı açısından kritik önemde diyebiliriz.
0: Kesinlikle.
1: Şimdi biz
0: kesinlikle
1: tabii kırtasiye alışverişlerini konuşuyoruz ama bir yandan da okul servis ücretlerinde de tüketicinin korunması gerekiyor. Servis ücretleri il il açıklanmaya başlandı. Tabii evet, burada ekonomik veriler de göz önüne alınarak yapılan artışlar söz konusu ama şunu ifade etmek lazım. Ne veliler memnun, ne şoförler memnun, servis yönetimleri memnun. Dolayısıyla bir ara nokta herhalde bu konuda bulabilmek mümkün değil. Ne dersiniz?
0: Şimdi şu var. Bakın burada devletimiz bir kural koyuyor. Bu kurallar konurken de biliyorsunuz yalnızca burada devletimiz değil, devletimizle ilgili yerel yönetimlerin de katıldığı bir kural söz konusu. Bu nedir? UKOME, yani Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin aldığı bir karar. Hı hı. Bunlar da tabii ölçüyorlar, biçiyorlar. Ona göre bir fiyat ücretlendirmelerini yapıyorlar. Şimdi biraz açgözlülük çok fazla. Ben onu söyleyeyim. Fırsatçılık çok fazla. Öyle ki

0: velilerimize servis kullanacaksa velilerimize diyorlar ki bazı zorlamalar var. Yani bu servisi kullanırsanız velimizin ihtiyacı olmayan hizmeti servis hizmetlerinden yararlanma şartı sunmaktadır. Oysa ki servisi kullanacak bu hizmetleri de almak zorundasınız yaklaşımı tüketici kanunumuzdaki bir mal ve hizmetin alımı başka mal ve hizmetin alımına bağlanamaz hükmü ve buna aykırıdır. Dolayısıyla zaten tüketici hukuku yokken de medeni kanunumuzun ikinci maddesi bu konuda çok bir açıklayıcı madde getirmiştir. Yani diyor ki herkes tüketici haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Burada velilerimize herhangi bir dayatma yapamazlar, yapmamaları lazım. Velilerimize böyle bir dayatma, böyle bir ısrar varsa velilerimiz muhakkak dekontlarını saklasınlar. Hı hı. Fiyat tekliflerini iyi takip etsinler. Bununla ilgili yaşadıkları mağduriyetlerini evet. Ticaret il müdürlüklerine veya ekonomik bir mağduriyet yaşamışlarsa da tüketici il hakemlerinde bu haklarını arayabilirler ve iadelerini alabilirler. Ama burada en önemli husus muhakkak ya yerel yönetim veya ticaret il müdürlüğüne velilerimizin şikayet etmesi lazım ki burada hem maddi zararlarını kurtarırken de bu tür fırsatçılığı kollayan kişi ve firmaları da cezalandırılması gerekir ki bir daha yapılmasın veya bir daha tekerrür edilmesin.
1: Evet.
0: Burada zaten velilerimizin yükü çok ağır. Velilerimizin sırtına binen yükler hem kırtasiye, hem önlük, hem eğitim, hem ulaşım, hem yeme içme gibi olaylar velilerimizi gerçekten çok ciddi anlamda sıkıntılara sokmaktadır. Onun için de biz velilerimize bu konuda önce araştırsınlar, fiyatlarını, tekliflerini alsınlar ve muhakkak yapacakları sözleşmeleri de kontrol etsinler. Ne kadar tüketici haklarımızda 5. maddede tüketiciler için korunma sağlanmışsa da, yani sözleşmelerde haklı şartlara karşı bir korunma sağlanmışsa da bunlara azami dikkat etmelerinde yarar vardır. Çünkü ülkemizde hukuk hem uzun hem sıkıntılı hem de stresli bir süreç. Onun için de belki hakemiyetlerinde bu konuyu çözebiliyoruz. Ancak sıkıntımız yine devam ediyor. Çünkü hakemiyetlerinde de istediğimiz bazen verimliliği tüketici lehine alamıyoruz. Bu da ciddi anlamda sıkıntılar doğurmaktadır. Onun için velilerimiz en başta bunları dikkat etsinler ve gerekli şekilde hem ticaret il müdürlüklerine, hem valiliklere, hem de belediyeye zabıta bölüm birimine evet. şikayette bulunabilir. Haklarını arayabilirler.
1: Evet, biz bunu servis ücretlerini konuşurken siz söylediniz ama sadece servis ücretlerinde bu tür usulsüzlükler, fırsatçılıklar yapılmıyor. Maalesef kırtasiye ürünlerinde de dikkat çekiyor bu tür fırsatçılıklar. Ve bir yandan okullar açıldığında maalesef ki bazı gıda ürünlerinde de fiyatlar artıyor. Okulların açılmasıyla birlikte. Dolayısıyla bu tür fırsatçılık yapıldığını gören ve buna maruz kalan tüm tüketicileri de güzel tavsiyelerde bulundunuz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica
1: çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: Sağ olun.
1: Sağ olun. Tüketiciler Birliği Derneği Antalya temsilcisi Sayın Neşet Gündüz bizimle birlikteydi.
2: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
3: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
2: Bir anlık heves yıllarca pişmanlık olabilir.
3: Geleceğinizi riske atmayın.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Ve saat 9:27 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Gündemde bugün son konuğumuz Habertürk Meteoroloji Mühendisi Sayın Hüseyin Öztel telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Öztel hoş geldiniz. İyi sabahlar.
2: Merhaba. Teşekkür ederim. Günaydın Sinem Hanım. Sizlere de.
1: Çok teşekkür ederiz. Şimdi bölgelerimizde, illerimizde hava durumu nasıl şekillenecek biz merak ediyoruz. Günlerdir çok sıcak bir hava vardı Ankara'da ve başka diğer illerde de bunu gözlemledik. Gece İstanbul'da nemin arttığını biliyoruz. Dolayısıyla acaba bu sıcaklıklar böyle devam edecek mi? Yoksa biz yavaş yavaş yazın sonuna geliyor muyuz?
2: Anadolu'da söylediğiniz gibi oldukça sıcak geçiyor Sinem Hanım. İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz derken 35 derecenin altında bir sıcaklık yok neredeyse bu alanlarda. Gündüz bunaltıcılık İstanbul ve Marmara bölgesindeki Bursa, Kocaeli, Sakarya'da çok hissedilmiyor gündüz saatleri gölgede. Fakat gece olunca, rüzgarlar zayıflayınca artık o su buharı nem sayesinde gerçekten bunaltıcı geceler geçiriliyor. Bu bütün batı, güney ve kuzey bölgelerde geçerli. Denizlerimiz şu an en sıcak, yılın en sıcak dönemine geldi. Hatta buradan da 1 derece, 1,5 derece daha da ısınır. Dolayısıyla epey bir su buharı kıyı şehirlerde her atmosferin hem aşağı tabakalarında hem yukarı tabakalarında yer buluyor. Zengin bir su buharı içeriğimiz var. Bunu soğuk ve yağışlı bir hava gelip de yağmura çevirirse ancak bu durumdan çıkarız, ama şimdiki tahminlere göre batı ve iç bölgelerimizde özellikle yeni yağış yok. Haftayı güneşli sürdüreceğiz. Özellikle dün ve bugün, bu salı günü yüksek sıcaklıklarla geçecek yine. Başkentte 35 derece seviyesini ve bazı ilçelerinde onu da aşarız. 36'lara bile çıkabiliriz. Ancak bugün en yüksek sıcaklıkları kıyı Ege'de, İzmir, Aydın, Çeşme, aslında Bodrum, Muğla çevresinde bekliyoruz. Bu alanlarda 38 ila 40 dereceye gölgede yükseliyoruz. Dün de aslında 37-36'lardaydık. Yani bugün 1-2 derece daha yükseliyor ve haftanın en sıcak günü olarak yaşanacak. Bugün gölgede kalalım, güneş altında çok uzun süre kalmayalım diyoruz bu Ege, Akdeniz, Güneydoğu ve özellikle İzmir çevresine. Fakat Perşembe gününden itibaren 2 gün sonra bizim üzerimize Ukrayna ve Kırım ve Karadeniz üzerinden bir serin hava daha geliyor. İşte bu da iyi haber. Karadeniz'de, Marmara'da, İç Anadolu'da bu hafta sonu hava sıcaklıkları bugüne göre 5 derece kadar daha düşük olacak. Bugüne göre 4-5 derece daha düşük. Yani İstanbul örneğin 32-33'lere kadar çıkıyor. 28-27'lere tekrar geri dönüyor cuma, cumartesi, perşembe akşamından itibaren. Bu da Karadeniz'de de hissedilecek bu serinlik. İç Anadolu'yu da ferahlatacak. Hatta cumartesi günü, cuma günü de var ama cumartesi günü yağış ihtimali de var. Eğer hafta içi bağlantılarımız sürüyor, dinleyiciler takip ederse tekrar aktarırız hafta sonu havasını. Başkentte 24-25 derecelere gerileyebiliriz. Yani bu bunaltıcılığa biraz daha tahammül edin. Birkaç gün sonra havalar serinliyor. Ancak Ege'de, Akdeniz'de o kadar da serinlemiyor. İşte sorduğunuz o yaz sürecek mi? Bu alanlarda sürecek. Uzun vadeli tahminlerimiz Eylül ayının ilk haftası da dahil olmak üzere, yani ilk 7-8 günü Antalya'da, Mersin, Adana, Çeşme, Bodrum, işte bütün Fethiye, Kaş, ne kadar tatile insanların çoğunlukla gittiği alanlar varsa buralarda güneşli bir hava, 28 derece gibi ortalama sıcaklıklar, 27-28 derece tahminlerimiz Eylül ayının ilk günlerinde, ilk 10 gününde hatta. Dolayısıyla bir yaz mevsimi ama çok da aşırı bunaltıcı olmayan bir yaz havası vaat ediyor Eylül ayı bize. Bu Ağustos'ta bunaltıcılığın bu kadar artması her yıl neredeyse yaşanıyor ama dünyaya bakınca bizim aslında serince bir yaz geçirdiğimiz dahi söylenebilir. Evet. Tabii ki bunaltıcı ve 35 derece gibi yüksek sayılar telaffuz ediyoruz. Ancak Avrupa'da, Kuzey Avrupa'da hatta 40 derecelere kadar çıkan, üstelik günlerce orada yaşayan ülkeler var, sıcaklıklar var. Bunlar bizim ülkemizde sadece kısmi olarak bu kadar yüksek kalabildi. Basra kökenli, Basra körfezinden gelen sıcaklar Güneydoğu Anadolu'muzu, Doğu Anadolu'yu, Akdeniz'i etkisi altına aldı yaz başından beri ve bu çevreyi çok ısıttı. Bu yüzden su sıcaklıkları da çok yükseldi. Akdeniz'de sahiller 32-33 dereceye çıktı su sıcaklığı. Gerçekten denize girince serinleyemeyebilirsiniz. Bu durumda işte yavaş yavaş Eylül ayında değişmeye başlayacak. Su pek soğumayacak ama hava biraz serinleyecek. Ama yine de güneşli ve yaz tadı vermeye devam edecek gibi görünüyor. Büyük şehirlerimizde tabii asfaltlaş, betonlaş, bu yapılaşmanın çok büyük etkisi var bizim hissettiğimiz sıcaklıkta. Daha gölge, yeşil alanlar içeren semtlerde sıcaklıklar örneğin 28 derecelerde kalabilirken hep iş yeri, konut ve yol bina olan yerlerde 32-33'lerde olabiliyor. Bu aradaki farkı da küçümsemeyelim çünkü

0: hissedilen sıcaklığa bir 2 derece daha ok atıyor ve 7 derece kadar daha yüksek hissediyoruz. 28 derece olan yer hissedilen 33-35 olmalıyken birden 40 derecelere kadar çıkabiliyor.
1: Evet.
0: Bu minik ısı adası etkileri sebebiyle. Ama yaklaşan bir Eylül var. Bu aşırılıklar törpülenecek gibi görünüyor. Biraz daha sabretmemiz gerekecek.
1: Evet, şimdi barajlardaki doluluk oranıyla ilgili de çok kısa bir değerlendirme almak isteriz sizden.
0: Şu anda Ege ve kıyı Akdeniz hariç çok acil suya ihtiyacı olan fazla bir yer görünmüyor. Baraj seviyeleri bizi sonbahara kadar çıkarır gibi duruyor. Çok yağışlı geçen yaz öncesi iki mevsim sayesinde bu yaz sonu su kesintileri olmadı. Hı hı. Özellikle büyük şehirlerde çok, yani elektrik kesintisine bağlı su kesintisi olmuş olabilir ama suyun olmaması, kuraklık sebebiyle barajın boş olması sebebiyle su kesintisi yaşamadık. Bu her yıl böyle olmaz bence Sinem Hanım. Şu anda iyi durumdayız su açısından. Hı hı. Umarım seneye de böyle olur. Sürdürürüz bunu. Ama her zaman da bu kadar şanslı olmayabiliriz. Çok yağışlı geçmişte ilkbahar, hatta kışın son günleri geçtiğimiz. Onların meyvelerini yiyoruz tabiri caizse. Yoksa ya, yeni yağmur pek dükmedi. Ne Ankara'ya, ne İstanbul'a, ne İzmir'e,
1: evet,
0: ne Bursa'ya, büyük kentlere. Samsun'da da öyle. Batı Karadeniz'de öyle. Çok güneşli. Suyumuz azalsa da sonbahar yağışlarına kadar bizi çıkartır herhalde. %30-32 seviyelerinde Ankara, %40'ların üzerinde İstanbul büyük barajları. İzmir'de biraz daha düşük ama İzmir ve çevresinde hem sıcaklıklar yüksek hem nüfus artıyor yazın. O yüzden orası normal sayılır. Yani acil durumda, kritik durumda olan bir yer yok ama suyu hızla azalan bir kıyı Ege var. Onun dışında çok kötü durumda değiliz. Bu yıl zaten meyve ve sebzelerin bolluğu diyelim, çeşitliliği, lezzetleri de evet, yağışların iyi olmasıyla iyileşti. Belki üreticiler farklı sebeplerle tarımda zorluklar çekiyor ama meteorolojik olarak bakılacak olursa su bu yıl tarımda özellikle kurtarıcı oldu adeta. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız kuraklığı ve donu yaşamış olsaydık bu yılda gerçekten iki yıl üst üste çok daha farklı ağır bilançolarla karşılaşırdık. Dolayısıyla olumlu gelişmeler de oldu. Ama şimdi beklenen yüksek sıcaklıklar sonrası Eylül ayında da hiç yağmur düşmezse, hı hı, belki de o zaman işte kuraklığı tekrar konuşmak zorunda kalabiliriz.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız, evet, için. Çok teşekkür ederiz. Katılmamak elde değil, bereketli geçer dedi. Son sözleri Sayın Hüseyin Öztel'in böyleydi. Hava durumuna ilişkin son bilgileri aldık. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Sayın Hüseyin Öztel bizimle birlikteydi sevgili deneyicilerimiz. Ve biz gündemin sonuna geldik. Yapımcımız Ferruh Bakır, teknik yönetimde Ataman Kılıç ve Abdullah Tombuloğlu. Mikrofonda ise ben Sinem Yıldırım Yalçın vardım. Biz 7.30 haberlerinin ardından başladık güne. Yarın da 7.30 haberlerinin ardından sizinle olabilmek dileğiyle o zamana değin hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu. 1936'da İstanbul'da doğan Bartu, spora 1949'da Fenerbahçe genç basketbol takımında başladı. 1955-57 yıllarında Sarı Lacivertli kulüpte hem futbol hem de basketbol oynadı. Yeteneği ve üst düzey top tekniğiyle taraftarların beğenisini kazandı. Kaptanlığını yaptığı Sarı Lacivertli takımda 326 maçta 162 gol kaydetti ve tam 4 lig şampiyonluğu yaşadı.

0: 1958'de oynanan Türkiye-Romanya maçında Turgay Şeren'in sakatlanması üzerine milli takımın kalesine geçti ve bir gol gördü. Bu sonuçta milli takımda hem gol atan hem de gol yiyen futbolcu olarak tarihteki yerini aldı. Galatasaray'ın efsane ismi Metin Oktay'ın jübilesinde taçsız kralla formaları değiştirdi ve 10 dakikalığına Fenerbahçe'ye karşı oynadı. İtalyan ekibi Fiorentina formasıyla Avrupa kupalarında final müsabakasına çıkan ilk Türk futbolcu unvanını kazandı. 1970 yılında futbolu bıraktıktan sonra spor yazarlığı yapan Can Bartu 2019'da 83 yaşında aramızdan ayrıldı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Zahide Ağarel ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
3: 21-31 Ağustos tarihleri arasında 7. nesil Ryzen 5 işlemcili 8'e 512 GB Asus Vivo

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469. Reklamlar.
1: Arkası yarın.

0: Öldüren Gurur 6. ve son bölüm. Yazan Heinz Günther, çeviren ve uygulayan Nurettin Erdoğu, yöneten Nüvit Özdoğru, efektör Erhan Mesutoğlu. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Bengül Erdamar, Doktor Altbor Holm Ersan Uysal, Doktor Erika Werner Hale Akınlı, Profesör Rattenhau Zihni Göktay, Helga Celile Uysal, Doktor Peter Rumholz Güner Ümit, Herman Plattner Argun Kınal, Yargıç Sezai Altekin, Savunma Avukatı Ergün Işıldar, Kapı Nöbetçisi Ersin Samver.
1: Değerli bir operatör olan ama özel yaşayışında kadınlara düşkünlüğü yüzünden başı dertten kurtulmayan Doktor Bornholm, klinik direktörünün kızıyla nişanlanmış, asistanıyla flört etmiş, eski sevgililerinden Helga'ya kürtaj yaparken ölümüne neden olmuştur. Hocası Bornholm'a yürekten bağlı olan asistanı Doktor Erika, Helga'nın ölümündeki suçu üstüne almış, 3 yıl hapse hüküm giymiştir. Bu arada klinik direktörü Profesör Rattenhau'nun kızıyla evlenen Bornholm'un işleri alt üst olmuş. Çünkü sevgilisinin fedakarlığına layık olmadığını anlayan, büyük bir düş kırıklığına uğrayan Erika, Helga'nın kürtaj sonucu öldüğünü ve bu işi Doktor Bornholm'un yaptığını açıklamıştır. Olaylar Bornholm'un aleyhine gelişmektedir. Durumunu kurtarmak ve Erika'yı yatıştırmak için cezaevine gelen doktoru bir tuzağa düşürerek gerçeği meydana çıkarmak için çalışan Rumholz bu konuda bir tertip düzenlemiştir.
2: Erika, ne kadar değişmişsin. Yüzündeki makyaj sana ne de yaraşmış. Bu halinle hiçbir zaman bir
3: hükümlüye benzemiyorum, değil mi?
2: Yok.
3: Karın nasıl? İyi mi?
2: Erika, bırak da anlatayım.
3: Neyi anlatacaksın? Profesörün kızıyla sonunda evlendin. Bu doğum gibi, ölüm gibi gerçek bir olay.
2: Evlenmek zorundaydım. Yoksa öc alma duygularına yenilerek kayınbabam profesör olmama engel olabilirdi. Alt tarafı o da etten kemikten yapılmış bir insandır. Duygularına yenilebilir. Artık amacıma eriştim. Şimdi özgürlüğünü kazanmanı bekliyorum. O zaman karımdan ayrılıp seninle mutlu bir yuva kuracağım.
3: Yalan mı söylüyorsun, yalan?
2: Hayır.
3: Hem kurulmuş bir yuva yıkılır mı hiç?
2: Sevgilim, neden böyle konuşuyorsun? Sana şükran borcumu ölünceye kadar ödeyemeyeceğim, biliyorsun bunu. Hele buradan çık, göreceksin işler nasıl düzelecek. Geleceğimize ve bana güvenmelisin.
3: Riyakar, ikimizli. Bu karanlık hücremde karşılıklı sevginin ne büyük bir zevk olacağını içim yana yana düşünmüştüm. Ama şimdi seni öyle hıncıma bürüdüm ki bu hıncın derinliğini kendim de ölçemiyorum. Öc alacağım senden. Yaşadığım çağı ben de taklit edeceğim.
2: Erika, bana ihanet ettin. Arkamdan vurdun beni.
3: Sadece doğruyu söyledim. Gerçeği açıkladım mahkeme heyetine.
2: Çıldırdın mı sen? Her şeyi yıkmak mı istiyorsun?
3: Her şey değil. Sadece seni.
2: Aklını kaybetmişsin. Hükümlülük psikozu içindesin. Seni ünlü bir ruh doktoruna muayene ettireceğim. Yeni ifadenin sağlam bilinçli bir kişiden değil, bir ruh hastasından alındığını kanıtlayacağım. Tek kelimene bile artık hiç kimse inanmayacak.
3: Bana inanacaklar.
2: Kanıtların var mı?
3: Ne kadar aşağılık bir adammışsın. Başı dik, çevresine yukarıdan bakan bir kalıbın içinde ne sefil bir ruh saklıymış. Karakterini henüz tanıyamadığım günlerde yemyeşil düşünceler, tertemiz duygular taşıyordum içimde. Ama seni gerçek yüzünle görünce kötülüğün ne demek olduğunu kavradım. Kötülüklerle daha kolay bağdaşabilirim şimdi.
2: Birbirimizi sevmedik mi Erika? Bunu ne çabuk unutuyorsun?
3: Meslek saygınlığı ve ün duygularına tutsak oldun. Beni çiğneyip geçtin. Evet, Petra'yı, zavallı Helga'yı, hocan Rattenhau'u, Kim bilir daha başka kimleri gözünü kırpmadan harcadın. Yükselmekten başka bir şey düşünmedin. Nasıl ki bir motor çalışabilmek için benzine ya da elektriğe gereksinme duyarsa, sen de ün kazanmak için insan kullanıyordun, insan.
2: Delisin sen.
3: Artık daha fazla konuşamayacağım. Varlığına dayanamıyorum. Yeter. Yeter. Yeter, git buradan. Yeter.
2: Gidiyorum. Gidiyorum ama yaptıklarına çok pişman olacaksın.
4: Erika.
5: Bayılmış. Sinirleri bu sarsıntıya dayanamadı kızcağız.
4: Hemşehrim, çabuk pansuman odasını açın. Susalım rica ederim. Bayan Werner, yeni ifadenizin eski ifadenize tamamıyla ters düştüğünü, birbiriyle çeliştiğini biliyor musunuz?
3: Biliyorum Sayın Yargıç.
4: Eski ifadeniz sonucunda tutuklanarak hüküm giydiğinizi de biliyorsunuz elbet.
3: Evet efendim.
4: Vermiş olduğunuz ifadenin sizi cezaevine götüreceğini önceden düşündünüz müydü?
3: Evet.
4: Ve eski ifadenizi şimdi yalanlıyorsunuz, öyle mi?
3: Evet.
6: İzin verirseniz hükümlüye bir şey sormak istiyorum efendim.
4: Buyurun Sayın Savunma Avukatı.
6: Eğer mahkeme ifadelerinizin doğruluğuna hükmederse yeniden özgürlüğünüze kavuşacağınıza inanıyor musunuz? Evet, susmayın. Lütfen sorumu yanıtlayın.
3: Evet.
6: Eskiden suçlu olduğunuzu iddia ediyordunuz. Şimdi tam tersini savunuyorsunuz. Nerede görülmüş bu?
4: Dikkat ediniz. Hükümlüyü etki altında bırakacak sorular yöneltiyorsunuz. Müdahalenizi kesiyorum. Şimdi söyleyeyim Bayan Werner. Doktor Bornholm'un evlendiğini duyar duymaz bir fenalık geçirdiğiniz doğru mu? Hadi yanıtlayın sorumu.
3: Evet.
4: Öğrendiğimize göre artık yaşamınıza değer vermez olmuşsunuz. Gerçeği belirtiniz.
2: Durun! Durun. Çok önemli bir açıklama yapmak istiyorum Sayın Yargıç. İzin verir miydiniz?
4: Buyurun.

0: Hükümlünün ifadesi beni çok duygulandırdı. Kendisinin evvelce vermiş olduğu yanlış bilgiden ötürü çok üzgünüm. Aslında bu sorun sadece iki kişinin arasında kalmalı ve mahkemeye boş yere vakit kaybettirmemeliydi. Bayan Werner'e evlenmem yüzünden acı çektirdiğim için Tanrı ve vicdanım önünde kendimi suçlu buluyorum.
1: Alçaklığı kadar kurnaz adam.
0: Evet efendim. Hükümlü beni yürekten sevdiği için yalan ifadede bulundu ve hala da seviyor.
2: Konuya geliniz.
0: Konunun içindeyim efendim. Evlendiğim doğrudur. Ama bunda büyük bir hata işlediğimi anladım. Eşimden ayrılıyorum.
1: Sen ayrılmıyorsun alçak. Babası kızını geriye alıyor. Düzenlediğim plan sökmeyecek.
0: Şurasını anladım ki dünyada benim için sadece bir tek kadın var. O da Bayan Werner. Özgürlüğüne kavuşur kavuşmaz kendisiyle evleneceğim. Evet efendim. Helga'ya ameliyatı ben yaptım. Ama hastaneye geldiği zaman kanama başlamıştı. Kendisi çocuğunu düşürmek için önceden bazı önlemlere başvurmuş. Büyük hatalar işlemişti.
2: Celseyi 15 dakika için kapatıyorum. Celse açılmıştır. Profesör Bornholm'un tutuksuz olarak yargılanmasına karar verilmiş ve duruşma 12 Kasım saat 11'e ertelenmiştir.

0: Erik hala açılmadı Peter. Bu durum daha ne kadar sürer dersin?
1: Eski bir atasözü var biliyor musun? Bir budala tam 9 bilginin kanıtlayamayacağı sorular sorarmış. Ne bileyim ben, falcı mıyım?
0: Ama ortada bir gerçek var Doktor Bornholm. Bu ünlü olduğu kadar zeki, becerikli adam bir kaçamak yolu bulursa. Nitekim bulur gibi oldu bile. Kafamda hep aynı sorular. Ya Erika evlenme önerisi üzerine yeniden ifade değiştirmeye kalkarsa?
1: Mahkeme çocuk oyuncağı mı? Bunu benden daha iyi bilirsin sen. Bir çıkar yol bulalım.
0: Tabii. Bir çıkar yol bulunur her zaman tabii.
1: Düşün Herman. Düşün, böyle bir olarak düşün. Ölen hemşire Lutetia'nın ifadesi sence bir anlam taşımıyor mu?
0: Taşımaz olur mu? Yalnız tek başına yetmez. Zamanını bekliyorum. Bornholm'den daha ünlü, ondan daha saygıdeğer bir adam var ortada. Bu adam onun suçlu olduğuna inanıyor. Elinde de maddi kanıtlar bulunduğunu sanıyorum. Profesör Rottenhall'la uzun uzadıya görüşmüştüm. Konuşurken bana ne demişti biliyor musun? Benden kızımı kurban etmemi mi istiyorsunuz? İşte bu kişi belki bize yardım edebilir.
1: Ama bunu istemediğini şimdi söyledin.
0: Ha, o zaman için öyleydi ama şimdi işler değişti. Kızı doktordan boşanmak üzere. Mutluluğu, şayet mutluluksa nasıl olsa yıkıldı. Ortada engel kalmadı.
1: Ya kendi kariyeri, ünü, suçluyu şimdiye dek sakladığı kamuoyunca duyulursa?
0: Yok. Rottenhall çok ünlü, dürüst bir profesördür. Kızı söz konusu olduğu zaman susmasını kimse kolay kolay kınayamaz.
2: Sizi sabırla dinleyeceğim hocam. Ama fazla vaktim yok. Saat 11'de mahkemem var.
3: Zaten senden fazla vakit isteyecek değilim. Mahkemeyi kazanacağından ümitli misin?
2: Hak ve adalet sonunda zafere ulaşacaktır.
3: Helga'nın babasının hazırladığı kliniğin planı, avukat Platner'in iddiaları, Erika'nın yeni açıklaması sence hiç önem taşımıyor mu? Hı-hı. Dudaklarındaki alaylı gülümseme şimdi açıklayacağım kanıtlarla buz gibi donup kalacak. Savcılığın elinde bir bant var. Erika ile cezaevinde yapmış olduğun görüşmeyi olduğu gibi açıklıyor.
2: Ne?
3: İş sadece bununla da kalsa iyi. Klinikte bir tanık senin Helga'yı ameliyat salonuna nasıl sürükleyip götürdüğünü gözleriyle görmüş.
2: Olmaz böyle şey.
3: Olur olur. Bir rahibe hemşirenin bazı kişiler önünde imzaladığı ifadesi var elimde. Ben de mahkemeye çıkacak, aleyhinde tanıklık edeceğim. Bak, sana bir mektup okuyacağım. Bildiğini sanıyorum ama tekrarında yarar var. Helga Harvard'ın yazdığı şu birkaç satırı istersen sen de oku.
4: Alf çocuğumun babasıdır. Ama o artık benden yüz çevirdi. Hocasının kızıyla evleneceğini duydum. Eğer bu gerçekleşirse bir rezalet olacaktır. Ben sokak kızı değilim. Alf'in beni sevdiğine inanmıştım. Ben budala.
3: Evet.

0: mektubu mahkeme kuruluna vereceğim.
1: Söyle, söyle Alf, itiraf et. Bu yükten kurtulacak, ferahlayacaksın.
0: Hadi, konuş. Susma diyorum sana. Yakında her şeyi öğreneceksin.

0: Efendim, iki afseli hastamız var. Açılması gerekiyor. Az kalsın unutuyordum. Mahkeme kaçta başlayacak? Saat 11'de mi? O halde hemen çıbanları açmamız gerekiyor.
1: Erika, seninle konuşmak istiyorum.
0: Bir şey mi oldu?
1: Evet.
0: Mahkeme başka güne mi kaldı?
1: Artık mahkeme filan yok.
0: Ne demek istediğinizi anlayamadım.
1: Bak Erika, önce şunu açıklamak istiyorum.
0: Anladım. Alf suçuna itiraf etti.
1: Evet, öyle oldu. Yarın cezaevinden çıkıyor, özgürlüğüne kavuşuyorsun. Avukatım gereken girişimleri yaptı. Mahkeme saat 11'den 9'a alındı. Beraat ettin. Bundan ne kadar sevinç duyduğumu bir bilsen.
0: Öyle mi? Ya Alf?
1: Durum doğal akışını sürdürecek. Neyse, senin cezaevinde bu son günün. Alın yazıları bazen ne kadar zalim oluyor. Şu an onu ne kadar sevdiğimi bir açıklayabilsem. Ama buna bir türlü cesaret edemiyorum. Barnholm'un cesedi ikimizin arasında dikilmiş duruyor. Erika gerçeği öğrenmeden sevgimi ona asla söyleyemem. Birlikte güzel denecek günler geçirdik. Cezaevindeki kadın hükümlüler için sen demir parmaklıkların arasından sızan bir güneş ışığıydın.
0: Burada çok şey öğrendim doktor. Burada insanları tıp fakültesinden daha iyi tanıdım.
1: Bu soylu düşünceleriniz arasında acaba bana da ufacık bir yer ayırmayacak mısınız?
0: Elbette Peter.
1: Erika.
0: Konuşma Peter. Aylardır bana söylemek isteyip de söyleyemediğin şeyi biliyorum. Ama şimdi değil. Önce dışarıda temiz, özgür havayı ciğerlerime doldurmak istiyorum. Caddede dolaşırken ardımdan bir gardiyanın gözlemediğini hissetmek ne güzel bir duygu. Bir kahvede oturmak, çay içmek, pasta yemek istiyorum. Daha sonra bir dükkana girip yüksek topuklu iskarpin almayı kafamda kuruyorum. İncecik naylon çoraplar, modaya uygun bir manto, tırnaklarıma oje, dudaklarıma ruj sürmek. Burada uzun zamandır yapamadıklarımın hepsini uygulamak istiyorum. Bana unutturdukları kadınlığımı yeniden kazanmak ne güzel olacak.
1: Erika.
0: Bir dakika. Söylediklerimi bilmem kavrayabilecek misin Peter? Özgür olduğumu adam akıllı içime sindirince, bu deyimi iliklerimin ta içinde duyunca, bana istediklerini söyleyebilir, kalbini dökebilirsin. Bunun için sana söz veriyorum.

0: Allah'a ısmarladık Peter. Doktor Erika Werner suçsuz olduğu kanıtlandığından serbest bırakıldı. Diploması geri verildi. 12.456 yeniden eski adına kavuştu.
1: Seni bekleyeceğim. Özgürlüğünü bir bardağa koy, yudum yudum iç.
0: Deneyeceğim. Hadi sayın avukat, arabanıza binelim.

0: Söyleyin bakalım Özgür Melek, sizi nereye götüreyim? Cezaevi kapısını ardında bırakan bir kadının ilk önce nereye gideceği hakkında hiçbir fikrim yok. Berbere mi, kahveye mi, yoksa bir moda salonuna mı? Bana bu konuda yardım etseniz.
1: Önce gazete satan bir dükkanın önünde duralım.
0: Ne yapacaksınız gazeteyi? Bugünlerde önemli hiçbir şey yok ki.
1: Öyle de olsa bir gazete almak istiyorum.
0: Siz bilirsiniz. İşte şurada var. Hemen gidip alayım.
1: Tamam.
0: Buyurun gazeteniz.
1: Teşekkür ederim. Aman tanrım. Ölmüş.
0: Sakin ol. Güzel. Ne oldu sakın olun. 24 saatten beri Ete bu haberi size vermek istedim. Ama buna bir cesaret edemedim. Ölüm ve sizin bir suçunuz yok ki.
1: Siz avukatlar her zaman suçtan söz edersiniz.
0: Bırak bunları şimdi. Kazadır olmuş. Direksiyondayken

0: Galiba içkiliymiş bir kamyona çarpmış. İçinde şöhret güneşinin bulunmadığı bir yaşam bu adam için artık yaşam değil ki.
1: Lütfen arabayı geri çevirin.
0: Nereye?
1: Cezaevine.
0: Ne dediniz?
1: Cezaevine dedim.
0: Peki neden mi sorun benim?
1: Lütfen ricamı yerine getirin.
0: Bakın Peter hala kapıda duruyor, gitmemiş.
2: Erika!
1: Senin yanında kalacağım Peter. Bu yabancı dünyada ne yapabilirim? Yalnız kalmaktan o kadar korkuyorum ki.
0: Gel, gel içeri girelim.
3: Hey! Nereye gidiyorsunuz?
4: Memur bey, bayan özel olarak benimle gelecektir. Müdürle kendisi için bir görüşme yapacağım.
3: Ha, önce telefonla bir sorayım.
4: Lütfen.
3: Alo. Efendim, tahliye edilen bayan geri geldi. Yanında doktorumuz da var. Sizinle görüşeceklermiş. Bırakayım mı? Peki efendim, baş üstüne. Müdür bey izin verdi. Girebilirsiniz.
4: Bu kez özgür olarak giriyorsun Erika. Doktor Rumholtz'un yardımcısısın. Kadromuz var. Çok yakında işe başlayabilirsin. Bugün yardımcım, yarın hayat arkadaşımsın. Biliyor musun Erika, sen cezaevindeki hükümlülere, daha doğrusu onların karanlık ruhlarındaki uçurumlara pırıl pırıl meşale tutan bir ışık olacaksın. Bu bahtsız insanlar dostluğunla avunacaklar, dostluğunla övünecekler.
5: Öldüren Gurur adlı sürekli oyunumuzun 6. ve son bölümünü dinlediniz. Başka bir oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın sayın dinleyiciler.
6: Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
7: Geleceğini şansa bırakma.
6: Yasa dışı bahise hayır de.
8: Saat 10.
7: Haberler.
9: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ve Litvanya Başbakanı Mindaugas Sinkevičius'la görüştü. Gündemde ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmeler vardı. Terörsüz Türkiye hedefinde takip ve değerlendirme kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında ilk kez toplandı. Beştepe'deki toplantıda ana gündem terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreci oldu. Toplantıda 4 alt komisyonun kurulması kararlaştırıldı. Türkiye enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için güneş yatırımlarını büyütüyor. Güneş enerjisinin kurulu gücü 12 yılda 641 kat artarak 25.827 megawata ulaştı. 2028 yılında güneş enerjisinde kurulu gücün 33.100 megawat olması hedefleniyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin mesleki çalışma programının ilk haftasının çevrim içi, ikinci haftasının ise yüz yüze yapılacağını açıkladı. Üniversite kayıtları başladı. Elektronik kayıtlar 26 Ağustos'ta, yüz yüze kayıtlar 28 Ağustos'ta sona erecek. Kayıt hakkı kazanan adayların gerekli belgeleri tamamlayarak belirtilen süre içerisinde üniversitelerine başvurması gerekiyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında karar açıklandı. Aralarında 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada rüşvet, görevi kötüye kullanma, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan çeşitli cezalara hükmedildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada 54 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 11 şirketle 3 derneğe kayyum atandı. İzmir'de DH terör örgütüne yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların sosyal medya hesapları üzerinden terör propagandası niteliğinde paylaşım yaptıkları ve geçmişte örgüt adına faaliyette bulundukları belirlendi.

0: şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Kayseri'nin Melik Gazi ilçesinde yolcu otobüsüyle benzin taşıyan tanker çarpıştı. Kazada 35 kişi yaralandı. Ekipler yola dökülen yakıtı temizlemek için çalışma başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi teröre destek veren ülkeler statüsünden çıkardı. ABD Başkanı Trump geçen yıl yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri İran üzerindeki ekonomik baskıyı artırıyor. Washington, Tahran'ın ekonomik damarlarını kesmek için yeni bir yaptırım paketi açıklayacak. Hedefte İran'ın ticari ortakları da var. ABD'ye sert tepki gösteren İran, ikincil yaptırım kararının uluslararası ticaret kurallarını bozacağı uyarısında bulundu. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la Tahran'da görüştü. Pakistan tarafı görüşmelerde önemli ilerleme sağlandığını ve temasların son derece olumlu bir tonda tamamlandığını açıkladı. Soykırımcı İsrail Gazze şeridinde ateşkese rağmen sivilleri ve ibadethaneleri hedef almayı sürdürüyor. Han Yunus'ta bir grup sivil vuruldu. Deir el-Belah'taki tarihi Ebu Selim Camii ile Şati kampındaki mescit İsrail bombardımanında ağır hasar aldı. İspanya'nın kuzeydoğusuyla Fransa'nın güneyinde sağanak ve şiddetli fırtına etkili oluyor. Fransa'nın Pomas kasabasında hortum ağaçları kökünden söktü, yüzden fazla evde hasara yol açtı. İspanya'nın Tarragona kentinde 2 santimetre çapında dolu yağdı, bazı bölgelerde yarım saatte metrekareye yaklaşık 40 litre yağış düştü. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Ay Yıldızlılar 3 maçta 3. galibiyetini aldı. Milliler yarın saat 19'da Almanya ile karşılaşacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nda milli sporcularımız madalya mücadelesini sürdürüyor. Ay Yıldızlılar pazartesi gününü 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalyayla tamamladı. Bu sonuçlarla Türkiye'nin madalya sayısı 27'ye yükseldi. Milliler 13 altın, 6 gümüş ve 8 bronz madalyayla ikinci sırada yer aldı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: İsuzu yetkili servislerinde yaza özel fırsatlar. Belirli yedek parçalarda 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 indirim sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına özel 6 taksite varan fırsatlarla. Kampanya 17 Ağustos 17 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. İsuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: para. Barafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Barafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.

0: Günaydın. TRT GAP Diyarbakır Radyosu'nca hazırlanan bölgeye dair haber ve gelişmeleri aktaracağımız Bölge Gündemi programıyla birlikteyiz. Bölge gündemini sizin için yapımcımız Şenay Sevim Cemiloğlu hazırladı. Teknik yönetimde Ercan Yaşar, Mahmut Bayhan, sunucunuz ben Derya Can. Saat 11'e dek birlikte olacağımızı hatırlatıyor, iletişim numaralarımızı duyurmak istiyoruz. Bizi karasal frekans yoluyla dinleyebildiğiniz gibi TRT Dinle uygulamasıyla dünyanın her yerinden radyo.trt.net.tr internet adresinden de dinleyebilirsiniz. X arama motorunda ismimiz @diyarbakirradyo. Elektronik posta adresimiz ise gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr. Telefonla iletişim kurmak isterseniz Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra 223 1060 223 1062 numaralarımız.
1: Bölge gündeminde bugün.

Programımızın içeriğinden kısaca bahsedelim. Ajanslara düşen son dakika haberleri ve sıcak haber köşemizle başlayacağız programımıza. Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ile günün hava raporunu almak üzere telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Karayollarımızdaki son durumu Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden aktaracağız. Yerel gazetelerin başlıklarına göz atacağız. TRT Haber internet sitesinde yayın alanımıza giren illere dair son haberleri paylaşacağız sizlerle. Gaziantep, Siirt ve Mardin illerinin haberlerini ise gazeteci ve muhabir bağlantılarımızdan öğreneceğiz. Bugün ilk güncel köşemizde Şanlıurfa'ya misafir edeceğiz sizleri. Sevgili dinleyenler, Türkiye'de en çok Antep fıstığı ağacının bulunduğu Şanlıurfa'da özellikle baklava, çikolata ve hamur tatlılarında kullanılan boz Antep fıstığının hasadı başladı. Ekonomik getirisi dolayısıyla üreticilerin son yıllarda daha fazla ilgi göstermeye başladığı Antep fıstığı, başta Şanlıurfa ve Gaziantep olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde yetiştiriliyor. Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Faruk Akbaş'la bu yıl beklenen rekolteyi konuşacağız. İkinci güncel köşemizde rotamız Malatya ilinde olacak. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası'nın 9.sü Malatya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde başladı. Turnuvanın detaylarını Malatya Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy'dan öğreneceğiz, bölge ajansıyla veda edeceğiz.

0: Sıcak Haber.
1: Sevgili dinleyenler, ajanslara içinde bulunduğumuz saat itibariyle düşen haberleri aktaralım şimdi sizlere. Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza Bingöl-Erzurum Karayolu Saray Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavi altına alındı. Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki diğer hastanelere kaldırıldı. Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan kavgada 5 kişi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansta

0: toplumsal olaylara müdahale aracı, kısa adıyla TOMA ve biber gazlı müdahalesiyle sonlandırıldı. Polisin müdahalesiyle kalabalık grup dağıldı. Kavgada yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bingöl'ün Genç ilçesinde Mera alanında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Bulgurlu köyündeki Mera alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bingöl Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde içme suyu boru hattında meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Tazikli suyun çevreye yayılması sonucu bazı evleri su basarken mahallede maddi hasar meydana geldi. Sıcak haber bölümümüzün son haberi de Şanlıurfa'dan. Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda da 13.100 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
1: Hava ve yol durumu.
0: Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden Meteoroloji Mühendisi Sabriye Tanrıverdi ile birlikteyiz. Bölgemizdeki hava durumunu öğrenmek üzere günaydın Sayın Tanrıverdi.
2: Günaydın.
0: Efendim, bölgemizdeki son hava tahminleri konusunda neler söylersiniz bizlere?
2: Şöyle, bölgemizden yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın açık az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının düne göre 1-2 derece düşmesi bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli, doğu kesimlerimizde ise zaman zaman kuvvetli esmesini bekliyoruz. Son olarak bölgemizdeki il merkezlerinde gün içerisinde gerçekleşmesini beklediğimiz en yüksek sıcaklıklara gelecek olursak, Diyarbakır 38 derece, Batman 38 derece, Mardin 34, Siirt 36, Şanlıurfa 39, ve son olarak Şırnak 33 derece. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Meteoroloji mühendisi Sabriye Tanrıverdi, aktardığınız hava raporu güncel bilgileri için çok teşekkür ediyoruz. Karayollarındaki son durumu Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden aktaralım. Malatya-Kayseri yolunun 8 ila 11. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 35 ila 39. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönde kontrollü olarak sağlanmaktadır. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometreleri arasında, Bingöl-Karlova yolunun 1 ila 3. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları devam etmektedir. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ila 48. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle, Kahramanmaraş il sınırı Malatya yolunun 31 ila 36. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kahta-Sincik il yolunun 11. kilometresinde meydana gelen heyelandan dolayı yol yapım çalışması nedeniyle yol trafiğe kapatılmıştır. Trafik akışı il özel idarenin belirlediği alternatif güzergahtan sağlanmaktadır. Batman Beşiri Kurtalan Siirt yolunun 19 ila 24. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Beşiri Kurtalan istikametindeki bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol yoldan gidiş geliş iki yönlü olarak sağlanmakta. Diyarbakır-Silvan yolunun 50 ila 52. kilometreleri arasında eksen sol yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış, trafik akışı sağ şeritten gerçekleştirilmektedir. Karayollarında yapım, bakım, onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili geniş bilgiyi kgm.gov.tr internet adresi alo 159

0: 9 bölgesel ücretsiz danışma hattı, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 312 44 99 199 numaralı telefonundan edinebilirsiniz.
1: Bölgemizin güçlü sesi TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Bölge Gündemi programıyla yayın alanımıza giren illerin tüm gelişmelerinden haberdar olabilirsiniz. Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Elazığ, Şırnak, Siirt, Hakkari, Van ve Bitlis illerimizdeki öne çıkan gelişmeleri bizden öğrenin. Bölge Gündemi her gün 10-11 saatleri arasında radyonuzda.

Yerel Gündem. Saatlerimiz 10.19'u gösterirken yerel gazete turumuza başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. İlk gazetemiz Adıyaman ili Işık gazetesi. Sürmanşetteki haber başlıklarını aktaralım size ilk olarak. Okullar bölgesi yeni eğitim yılına hazırlanıyor. Başkan Tutdere, okullar açılmadan çalışmalar tamamlanacak demiş ve asfalt çalışmalarını yerinde kontrol etmiş. Bu haberin haber başlığıydı. Federasyon başkanından ziyaret, Adıyaman'ın kültürü halk oyunlarına yönelik çalışmalarla değerlendirildi. Gazetenin manşetindeki haber başlığı ve detaylarsa şöyle. Orman yangınlarıyla mücadelede Adıyaman'da güçlü tedbir. 36 adet traktör arkası su tankerinin dağıtımına başlandı. Adıyaman İl Özel İdaresi, sarp ve engebeli arazi yapısına sahip orman köylerinde olası yangınlara ilk müdahaleyi hızlandırmak amacıyla toplam 8,2 milyon lira değerinde 36 adet su tankeri dağıtımını gerçekleştirdi. Sırada Batman ili Batman gazetesi var efendim. Sür manşetinde sizin için seçtiğimiz haber başlıkları şöyle. Batman'a Avrupa'dan 687 bin avroluk destek, bu uluslararası projelerin karşılığında belirlenen meblağ. Batman Belediyesi vezneleri hafta sonu, cumartesi pazar günleri de açık olup vatandaşların hizmetinde olacak. Sür manşetten ileteceğimiz son haber başlığı. Gazetenin manşeti ise bugün 200 bin dönümde 5 milyon ağaç. Detayları aktaralım. Batman'da son yılların gözde ürünü olan fıstıklı hasat zamanı başlarken fıstık verileri dikkat çekiyor. 1 milyon dönüm arazi bulunan kentte 200 bin dönümlük devasa alana yayılan bu üründeki ağaç sayısı 5 milyona yaklaştı. Bingöl'deyiz. Bingöl Kent Haber gazetesinin manşeti bugün bal üreticilerine destek. Bingöl Organik Bal Yesin projesi kapsamında 15 üreticiye %50 hibeli bal sağım çadırı teslim edildi. Manşetin detaylarıydı. Peki sür manşette neler var? Eğitim hazırlıkları değerlendirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel'in başkanlığında 2026-2027 eğitim öğretim sene başı ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı gerçekleştirildi. Sırada Bitlis ili Ahlat gazetesi var. Sür manşetleri şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ahlat'ta olacak. Efendim Balazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamalarına katılmak için Sayın Erdoğan bugün Ahlat'ta olacak. Yine Ahlat'ta kabine toplantısı 3. kez yapılacak. Aynı haberin manşetini aktaralım şimdi de sizlere Ahlat gazetesinden. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümünde Ahlat'ta coşkulu kutlama. Detaylarsa şöyle. Ahlat'ta Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri coşkuyla kutlandı. Sultan Alparslan Otağı'nda içinde bulunduğu Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde kutlama programı kapsamında organize edilen etkinlikler, alanda zeybek oynayan İçişleri Bakanlığı,

Jandarma ve polis motorlu timlerinin gösterisi ve Türk bayrağı açılmasıyla başladı. Aynı gazetenin 3. birinci sayfa haberi de yine etkinliklerle ilgili. 1071 etkinliğinde İletişim Başkanlığı standına yoğun ilgi gösterildi. Malazgirt Zaferi'nin 955. yılında Ahlat'ta Buray Coşkusu, Ahlat'ta Solo Türk gösterisi nefes kesti. Diyarbakır'dayız. Olay gazetesinin bugünkü manşeti: okullar açılıyor, kırtasiyelerde hareketlilik başladı. Diyarbakır'da okul hazırlıkları hızlandı. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala Diyarbakır'daki kırtasiyelerde hazırlıklar tamamlandı. Defterden çantaya, kalemden suluk ve diğer okul malzemelerine kadar ürünler raflardaki yerini aldı. Esnaf artan maliyetlerin ailelerin bütçesini zorladığını ifade etti. Yine efendim aynı gazeteden Çermik'te fıstık hasadı başladı haberini de iletelim sizlere. Sırada Elazığ ili Haberkent gazetesi var. Gazetenin manşeti: Elazığ dolu dolu bir festival yaşadı. Elazığ Gastronomi Festivali etkinliği 4 gün boyunca Elazığ'ın farklı bir heyecan yaşamasına, esnafların da vatandaşların da talepler noktasında yüzünü güldürmeye neden oldu diyelim. Detayları da böyle aktaralım. Yine aynı gazeteden birinci sayfa haberlerimizde Milletvekili Keleş, Elazığ Şeker Fabrikası'nda doğalgaz dönüşümü başladı açıklamasını haber almış gazete. Elazığ merkezli bölgesel turizm hamlesi için 5 il bir araya geldi. Turizm çalıştayı yapıldığının haberiydi. Gaziantep'teyiz efendim. Telgraf gazetesinin sür manşetini aktaralım sizlere. Asırlık Camii yeniden açıldı. Gaziantep'te 6 Şubat 2023 depreminin ardından ağır hasar alan tarihi Bostancı Camii, yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden açıldı efendim. Manşeti sadece haber olarak aktaralım. Gaziantep'in içinde de bulunduğu 71 ilde 2 haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 807 kişi tutuklanırken çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi efendim. Aynı gazeteden ileteceğimiz diğer haber başlıkları ise şöyle: siber suçlara geçit yok, Nizip yolunda kaza, 2 yaralı. Sanatla yaralarını sardı. Depremden sonra Adıyaman'da depreme yakalanıp ardından Gaziantep'e yerleşen 34 yaşındaki Neslihan Karayazgan'ın Ebru sanatıyla başarısını haber almış gazete. Sırada Malatya ili Lider gazetesi var efendim. Birinci sayfa haberlerini seçtik sizler için. Ücretsiz ulaşımda sistem değişti, Malatya'yı da ilgilendiriyor. Detayları aktaralım. Malatya'da ücretsiz toplu taşıma hizmeti sunan özel halk otobüsleri ve diğer toplu taşıma işletmelerini yakından ilgilendiren gelir desteği ödemelerinde yeni dönem başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetmelik değişikliği gerçekleştirildi. Diğer haberimiz yine ulaşımdan. Malatya ulaşımına İstanbul gözü. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in yaptığı ziyaretler sonucunda İstanbul'daki ulaşımı Malatya'ya da uygulama noktasındaki haberiydi. Mardin'deyiz. Yerel gazete turumuza bu ilin Kıratım gazetesiyle devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Sür manşet haber başlıkları şöyle: Mardin'de çiftçiye ücretsiz taş toplama desteği, 2 adet yüksek kapasiteli taş toplama makinesinin Mardin'in 10 ilçesindeki tarım işçilerine sunulması. Mardin'de yol kenarına devrilen otomobil sürücüsü yaralandı. Gazetenin manşeti ise şöyle: Mardin'in tarihi mekanları gelin ve damatların tercihi oluyor. Mardin'in binlerce yıllık tarihi dokusu, taş konakları,
dar sokakları ve

0: Mezopotamya görüntüsü kendi sadece film ve dizi çekimlerinde değil, düğün fotoğrafçılığında da ön plana çıkardı. Şanlıurfa ili, Şanlıurfa gazetesinin bugünkü manşeti, Bakan Kacur'un Şanlıurfa'da tek yürek olalım sözü, hemen detayları aktaralım. Şanlıurfa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacur, Teknofest'te atılan tohumların en hızlı şekilde meyvesini vereceğini belirterek, Teknofest kuşağı, Türkiye'yi mavi vatan inancıyla, tam bağımsızlık idealiyle aydınlık yarınlara taşıyacak şeklinde konuştu. Haber başlıklarından birkaç tanesi ise şöyle: Şanlıurfa'da 7 ayda 7183 araç trafiğe kaydedildi. Şanlıurfa'da Karaköprü'nün ulaşımına yeni dokunuş. Yerel gazete turumuzun son gazetesi Van ili Van 65 Haber gazetesi. Van'da doğaya dokunan her ateş tehlike, gazetenin manşeti. Van'da yaz aylarında artan sıcaklar bazı sorunları beraberinde getiriyor. ÇEVDER kurucusu ve Türkiye Çevre Platformu Genel Sekreteri Ali Kalçık önemli değerlendirmelerde bulunarak özellikle anız yangınları konusunda vatandaşları uyardı. Van'da dev projede çalışmalar sürüyor efendim. İkizler Göleti projesi. Başhekimden alkışlanacak hareket. Başhekimin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doçent Doktor Remzi Sarıkaya'nın karşılaştığı hastaya karşı tavrını içeren gazetenin haberini iletip sizinle yerel gazete turumuzu tamamlıyoruz sevgili dinleyicilerim.
1: Gaziantep gündemi.
0: Saatlerimiz 10.30'u gösterirken programımız gazeteci ve muhabir bağlantılarımızla devam ediyor. Gaziantep ve ilçelerinde gündeme dair gelişmeleri gazeteci Aslı Aslan Emektar'dan öğreniyoruz. Buyurun lütfen.
2: Günaydınlar. İlkokul olarak Gaziantep'te yaklaşık yarım asırlık bir hasret sona erdi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin, kılavuzlu barajı sulama projesi kapsamında İstahye ve Nur Dağı'nda tamamlanan pompaj alanını ziyaret ederek sistemi ilk kez çalıştırdı. Başkan Şahin'in ilk tuşa basmasıyla birlikte ova suyuyla buluştu. Ve İstahye Nur Dağı'ndaki tarım arazilerinin sulanması açısından büyük önem taşıyan projede Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su İşleri işbirliğiyle yürütülen çalışmaların %84'ü tamamlandı. Projenin bölgedeki tarımsal üretime ve çiftçiye önemli katkı sağlanması bekleniyor. Ve diğer haberimiz Şahinbey ilçesinden. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, zabıta ekipleriyle birlikte Akkent Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlere katıldı. İşletmeleri tek tek ziyaret eden Tahmazoğlu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek denetimleri yerinde inceledi. Zabıta ekiplerinin ilçe genelindeki denetimleri de aralıksız devam ediyor. Ve Gaziantep'in tarihi mirasları açısından da sevindirici bir gelişme yaşandı. 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören kentin 16. yüzyıldan günümüze ulaşan önemli yapılarından Bostancı Camii restoran çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ibadete açıldı. Caminin aslına uygun şekilde restore edilmesi Gaziantep'in tarihi dokusunun korunması açısından büyük önem taşıyor. Ve tarım alanındaki bir başka gelişme ise İstanya'nın Altın Üzüm Mahallesi'nden geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin üzüm hasadına katılarak çiftçilerle bir araya geldi. Depremde zarar gören 11 kuyunun ve 3000 dekarlık alanın kapalı sulama sisteminin tamiratı gerçekleştirildi. Ayrıca normal sisteme göre 2 kat daha fazla verim sağlayan telli terbiye sistemi kurularak modern tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Şimdilik Gaziantep gündemimiz bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Gazeteci Aslı Aslan Emektar, çok teşekkür ediyoruz aktardığınız haberler için.
1: Siirt gündemi.
0: Siirt ve ilçelerindeki gelişmeleri ise muhabirimiz Fahrettin Sevinç aktaracak.
3: Siirt'ten ilk haberimiz, Siirt'te yeni doğan bebeklerde uygulanan topuk kanı taraması, yapılan tarama

0: travmalı bir şikast hastalığının tanısı konulan 47 bebek, uygulanan tedavilerle bebekler sağlığına kavuşurken bazı bebekler tedavileri devam ediyor. Yetkililerin konuyla ilgili yaptıkları açıklamada yeni doğan topuk kanı taraması belirti vermeden ilerleyebilen ancak erken tanı konusunda da tedavi edebilen kalıtsal metabolik hastalıkların saptanması amacıyla yapılan ulusal bir tanıma programı olduğunu, amaç hastalık ortaya çıkmadan tanı konusunda zeka geriliği, nörolojik hasar, büyüme geriliği ve ölüm gibi ciddi sonuçlar önlemek olduğunu söyledi. Tarama için bebeğin topuğundan birkaç damla kan alınır ve özel filtre kağıdında emilerek referans raporuna gönderildiğini belirtilir. Diğer haberimiz Siirt'te 18 Ağustos'ta başlayan ve 3 Eylül'e kadar devam edecek olan Savaşan İHA yarışması, gençlerimizin geliştirdiği insansız savaş araçları karşısıyla mücadelesi devam ediyor. Diğer haberimiz de Siirt'te obruğa düşen keçi AFAD ekipleri kurtardı. Siirt'in Kışlacık köyünde yaklaşık 30 metre derinlikteki obruğa düşüp mağara kovuğunda mahsur kalan keçi AFAD ekiplerinin makaranın halat sistemiyle düzenlediği operasyonla kurtardı. Son haberimizde Siirt'te aranda bulunduğu 23 ilde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen göçmen kaçakçılığı mücadelesi operasyonunda 48 göçmen kaçakçı organizatörü yakalandı. Siirt'ten aktarılan haberimiz bu kadar değerli hanım.
1: Muhabirimiz Fahrettin Sevinç, aktardığınız haberler için çok teşekkür eder. Kolaylıklar dileriz.
0: İyi yayınlar efendim. Sağ olun.
2: Mardin gündemi.
1: Mardin ve ilçelerindeki gelişmeleri gazeteci Gülten Akgül'den dinliyoruz. Kulağımız sizde, buyurun lütfen.
3: Feriha Hanım, Mardin'den iyi yayınlar diliyorum. Mardin'den aktaracağım gelişmeler şu şekilde. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçi ücretsiz taş toplama makinesi desteği sağlandı. Mardin Büyükşehir Belediyesi çiftçinin maliyetini azaltmak ve verimliliği artırmak amacıyla 10 ilçede ücretsiz kullanılmak üzere 2 adet yüksek kapasiteli taş toplama makinesini hizmete sundu. Proje ile tarım arazilerinin ekime elverişli hale getirmesi ve ekipman hasarının önüne geçirmesi hedeflendi. Öte yandan Mardin'de 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda program düzenlendi. Düzenlenen programda devir teslim töreniyle Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliğine atanan Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener komutara sancağı Tuğgeneral Ayhan Ocağı devretti. Bari Tuncay Akoyun'a il protokolünün katıldığı program askeri geçit töreniyle sona erdi. Bir diğer haberimiz ise Mardin'de doğada yardıma ihtiyaç duyulan Oklu Kirsi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. Gerekli bakım ve tedavi sürecinin ardından geçirilen Oklu Kirsi rehabilitasyon sürecinin tamamlamasının ardından ekipler tarafından yeniden Mardin'de doğal yaşam alanına bırakıldı. Bir sonraki haberde ise Mardin'de Mevlid Nebi programına yoğun katılım gerçekleşti. Mardin Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camisi'nde Mevlid Kandili dolayısıyla düzenlenen Mevlid Nebi programı vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Mardin Valisi Akkoyun İl Emniyet Müdürü Recep Tacimer, İl Müftüsü Doktor Enver Türkmen'in de katıldığı programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıp dualar edilirken Hazreti Muhammed'in hayatı, güzel ahlakı ve insanlara bıraktığı mesajlar da aktarıldı. Kandil'in manevi atmosferi idrak edildi. Son olarak ekleyeyim ise mahallede polis ekiplerinde yapılan çalışmalarda aralarında firari hükümlerin de olduğu çeşitli suçlardan aranan 33 kişi yakalandı. Bu kapsamda aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlünün de bulunduğu ve yakalandığı da belirlendi. Diyelim Mardin gündeminden sözü size bırakalım Derya Hanım.
1: Gazeteci Gülten Akgül, aktardığınız haberler için çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar.

Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk güncel köşemizde rotamızı Şanlıurfa'ya çeviriyoruz. Türkiye'de en fazla Antep fıstığı ağaçlarının bulunduğu Şanlıurfa'da özellikle baklava, çikolata, çeşitli hamur tatlılarında kullanılan boz Antep fıstığının hasatı başladı efendim. Hasat döneminin başlamasıyla birlikte üreticilerin gözü de bu yılki rekolte, ürün kalitesi ve oluşacak olan fiyatlarda. Peki bu yıl Şanlıurfa ve bölgelerde Antep fıstığında nasıl bir sezon bekleniyor? Üreticilerin

0: Beklentileri neler? Tüm bu soruların cevaplarını Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Sayın Faruk Akbaş'la konuşacağız. Sayın Akbaş, hoş geldiniz efendim yayınımıza.
1: Şurada Derya Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Faruk Bey, öncelikle hasat hayırlı olsun diyelim efendim. Boz Antep fıstığı hasadı için hasat sezonunu değerlendirmenizi rica etsek, üreticinin yüzünü güldürebilecek bir sezon bekleniyor mu acaba bu yıl?
1: Derya Hanım, keşke bu sizin sorunuza evet diyebilseydim ama şimdi bizim normalde bu yılki beklentimiz Şanlıurfa düzeyinde 200 bin ton civarında bir rekoltaydı.
0: Evet.
1: Ancak geçen yıl havaların kurak geçmesi, yağışların yağmamasından dolayı, bir de dolu afetten dolayı biz ağaçlarda büyük bir hasarla karşı karşıya kaldık. O yüzden bu yılki bizim rekolte beklentimiz şu anda 80 bin ton. Ama
0: Evet.
1: yine bir müjdeli haber vermiş olalım.
0: Buyurun.
1: Önümüzdeki yıl için rekolte beklentimiz çok yüksek. Çünkü fıstık ağaçlarında bir sonraki yılın ürün hasatının gözleri bir yıl önceden oluşur. Şu anda gözlerimiz gelecek sene oluşturacak hasadımızın gözleri çok çok iyi durumda. İnşallah gelecek yılla ilgili çok büyük bir rekolte beklentimiz var. Yani inşallah Şanlıurfa olarak 200 bin ton yakalayacağız. Türkiye olarak da 425 bin ton bandında inşallah önümüzdeki yıl bir hasat bekliyoruz.
0: Biz de bu güzel dileklere katılıyoruz efendim. Çiftçimiz baş tacı tabii ki, kolaylıklar diliyoruz. O emeklerinin
1: Allah
0: karşılığını
1: razı olsun.
0: almalarını temenni ediyoruz. Efendim,
1: Allah razı olsun.
0: sizden de Antep fıstığında verim kadar ürünün kalitesi de önemli diyebiliriz biz Sayın Akbaş. Bu yıl kalite açısından nasıl bir portre var efendim?
1: Şimdi malımız zaten bizim Türkiye'de üretmiş olduğumuz fıstık dünyada aroma olarak, kalite olarak birinci sınıf. Yani rekolte olarak biz Türkiye'de dünyada üçüncü sırada olmamıza rağmen ama aroma, kalite olarak birinci sıradayız. Şimdi bu sene de kalitemiz çok güzel. Neden çok güzel? Çünkü ağaçlar üzerinde fazla bir hasat olmadığı için, verim olmadığı için ağaç üstündeki meyveyi çok güzel doyuruyor. O yüzden bu sene hem bizim ebat olarak ebatımız çok güzel iri, hem de içindeki lezzet, aroma yani zirve yapmış durumda.
0: Evet. Efendim, üretici açısından baktığımızda değerlendirebilir misiniz acaba şu anki kilogram fiyat konusunda bir beklenti muhakkak ki var ki üreticilerin maliyetleri yükselmiş durumda. Sizden dinleyelim efendim bir uzman ve uygulayıcı gözüyle.
1: Derya Hanım, şimdi sizin aracılığınızla ben üreticilerime buradan seslenmek istiyorum. Şimdi sevgili üreticilerim, şu anda fiyatlarımız çok iyi durumda değil ama mecbur kalmadıkça elimizdeki ürünlerimizi satmayalım. Şu anda biz burada aynı şekilde hem Tarım Bakanlığımıza hem Ticaret Bakanlığımıza seslenmek istiyoruz. Şimdi fıstıkta bu spekülasyon yapan, stok yapan maalesef büyük tüccarlar var. Bu
0: Evet.
1: tüccarlarla bir mücadele içerisine girilirse hem üreticimiz ürünü değerini satmış olacak hem de vatandaşımız çok fahiş fiyatlara ürün almamış olacak. İki yönlü kazanabilmemiz için bizim buradan Tarım Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na sizin talebimiz biz haksız bir fiyat yükselişi istemiyoruz. Biz ürünümüzün değerinde satılmasını istiyoruz. Ama stokçulara da asla müsamaha edilmemesini sizin aracınızla buradan istiyoruz.
0: Tabii ki efendim. Sayın Akbaş, efendim son yıllarda Antep fıstığı üretimine bir ilgi artışı var. Sizce üreticinin Antep fıstığına yönelmesindeki en önemli nedenler nelerdir?
1: Şimdi biliyorsunuz Antep fıstığı ilk 7 yıl ürün vermeyen bir ağacımız. 7 yıl sadece sen o ağaca bakım yapıyorsun. 7 yıldan sonra hasat almaya başlıyorsun.
0: Evet.
1: Ama 7 yıldan sonra hasat aldıktan sonra artık bir fıstık bahçesi üreticisini memnun edecek bir düzeye geliyor. Geçimini bir çiftçimiz geçimini rahatla sağlayacak bir duruma geliyor. Bir de mesela diyelim ki fıstık ağacı diğer ürünlere göre daha bakımı kolay olan bir ağaç. Bir de mesela fıstık ağacı aynı zamanda birinci sınıf tarım arazileri yerinde ikinci sınıf, üçüncü sınıf tarım arazilerinde rahatlıkla uygulaması yapılabilen bir ağaç türümüz. Dolayısıyla mesela birinci sınıf tarıma yani buğday ekimine dersen, arpa ekimine dersen elverişli olmayan arazilerde fıstık ağaçları fevkalade güzel bir şekilde yetiştirilebiliyor. O
0: Evet.
1: yüzden üreticimiz de bu ikinci sınıftaki, üçüncü sınıftaki bahçelerini bu şekilde dengelendirip güzel kazançlar elde edebiliyorlar.
0: İnşallah efendim. Evet, zeytin ağacı gibi Sayın Akbaş. Belki evet, ilk senelerde sadece bakım söz konusu, fakat sonrasında üreticinin yüzünü güldürmesi. Peki efendim, evet, Şanlıurfa diyelim. Şanlıurfa ülkemizde Antep fıstığı ağacı varlığı açısından önemli bir merkez. Kentin üretimdeki

0: mevcut konumunu, potansiyelini değerlendirmenizi rica edelim sizden.
1: Derya Hanım, şimdi tabii herkes Antep'te olabilir ama üretim diğeri Şanlıurfa'dır. Şu
0: Evet.
1: anda biz elhamdülillah yani bu yıl itibariyle Türkiye fıstık üretiminin %50'sini yakalayacak duruma geldik. Bizim şu anda resmi kayıtlarımıza göre, Tarım Bakanlığı resmi kayıtlarına göre 45 milyon fıstık ağacımız şu anda hazır. Bu 45 milyon fıstık ağacımızın 27 milyonu şu anda meyve vermekte, 18 milyonu da meyveye gelecek durumda. Yani 1-2 yıl zaman zarfında inşallah bu ağaçlarımız da meyve verecek. Meyveyi verdikten sonra biz inşallah artık Türkiye ortalamasını %60'ını tek başına üretmiş olacağız Şanlıurfa olarak.
0: Bu rakamlar gerçekten efendim çok manidar bir noktada. Peki tam da bu noktada Sayın Akbaş şunu soralım efendim. Tabii ki fıstık üretimde üreticilerimiz muhakkak ki girdiler noktasında bazı fikirlere sahipler. Sulama olabilir, girdi maliyetleri, işçilik ya da pazarlama konusunda hangi başlıklar öne çıkıyor şu anda?
1: Şimdi tabii en önemlisi pazarlama.
0: Evet.
1: Şimdi bir ürün siz dünyanın en güzel ürünü üretseniz de pazarlamasını iyi yapamadığınız zaman bir kıymeti yoktur. Biz şu anda Fıstık Üretici Birliği olarak da biz ihracata yönelik ciddi çalışmalarımız var. İnşallah biz mesela bu üretmiş olduğumuz ürünleri değerinde dünya pazarına daha bir şey satabilirsek bizim hem üreticimiz daha karlı bir kazanç elde etmiş olacak hem ülkemize büyük bir döviz getirisi olmuş olacak. Bununla ilgili bizim için şu andaki en öncelikli planımız, çalışmamız, maddemiz ihracat. Bunun yanında tabii ki girdilerle ilgili bizim ciddi sıkıntılarımız var. Ben Tarım Bakanı Sayın Dayım Bakır Beyefendi'yle de görüştüm. Konuyu arz ettim kendisine. Buradan da size aracılığıyla tekrar söylemek istiyorum. Biz de fıstık üreticileri olarak aynen fındıkta olduğu gibi bir taban fiyatı açıklamasının yapılmasını istiyoruz. Çünkü taban fiyatı açıklaması olduğu zaman bizim üreticimiz kötü niyetli stokçularla karşı karşıya gelmemiş olacak, onların tekeline girmemiş olacak. Buradan da sadece özellikle belirtmek istiyorum. Bizde bir taban fiyatı açıklaması yapılırsa üreticimiz gerçekten çok mutlu olur.
0: Evet, Sayın Akbaş efendim siz de ifade ediyorsunuz, biz de aile olarak ifade edelim tabii ki. Aslında toprağın sabırla beklenen emeğidir değil mi hasat? Şimdi hasatla birlikte üreticinin eline geçmesi. Dileriz ki bu yıl hem verimli hem de üreticimizin emeğinin karşılandığı ve karşıladığını, yüzünü güldürdüğü, aldığı bir sezon olur. Tabii ki efendim az önce değindiniz. Yine sizden rica edelim. Başka ürünlerde olduğu kadar yüksek düzeyde Antep fıstığında da kayıt dışı satış, stokçuluk ya da aracılar konusunda. Şu anda efendim sizin birlik olarak bu anlamda yaptığınız çalışmalar var mıdır? Belki de bu portre noktasında siz de değerlendirmek istersiniz.
1: Evet, şimdi bizim burada bir defa kayıt dışı yapmışız. Ama maalesef burada açık bir şekilde belirtmek isterim ki büyük bir kayıt dışı burada da söz konusu. Bizim
0: Evet.
1: için buradaki bakanlığa yapmış olduğumuz görüşmelerden şimdi eğer ki ürün destekleme kapsamına alınırsa üretici buna mecburiyetten müstahsil makbuzu kesmek zorunda kalacak.
0: Evet.
1: Müstahsil makbuzu kesilen ürünler de kayıt içerisinde almış olacak. Dolayısıyla devlet bir taraftan ürüne destek verirken diğer taraftan stopaj tahsil ederek aynı şekilde bir taraftan vermiş olacak, bir taraftan almış olacak ama bizim ürünlerimiz de kayıt altına almış olacak. Kayıt altına ürünler alındığı zaman hem biz ülkemizden gerçek manada ne kadar üretimi yapıldığını anlamış olacağız. Hem de kötü niye bir kaçırma peşinde olan, stokçuluk peşinde koşan, piyasa işbirliği eden insanlardan kurtulmuş olacağız. Dolayısıyla biz burada mutlaka kayıt dışının uygulanmasını, bununla ilgili pazarlara gerekli çalışmaların denetimlerin yapılmasını talep ediyoruz. Bak, kendi üretici olarak kendi ürünümüzü kayıt altına almasını önemli istiyoruz.
0: Değil mi efendim? Aslında emek hırsızlığıdır, değil mi Faruk Bey? Bu
1: Tabii tabii
0: yapılan
1: tabii
0: ne
1: tabii.
0: yazık ki kötü uygulamalar.
1: Tabii. Ben buradan sınavımızı üreticilerime de seslemek istiyorum. Sayın üreticilerim, lütfen ürünlerimizin kayıt altına alınmasından çekinmeyelim. Ürünlerimiz kayıt altına alındığı zaman esasen karlı olan biz olacağız. Her ne kadar biz oradan bir stopaj devletimize ödeyeceksek de bu bize fazlasıyla geri dönmüş olacak. Lütfen buradan biz satmış olan ürünlerimizi kayıt altına alalım, müstahsıl makbuzlarımızı keselim, devletimize vergimizi verelim ki devletimiz de karşılığında bize destekleme verebilsin, bizim girdilerimizde bir maliye düşüşüne gidebilsin.
0: Efendim, sizin bahsettiğiniz konu üreticilerimiz açısından emeklerine sahip çıkmak, bu tür kayıt dışı satış, stokçuluk ya da aracılar konusunda da emek hırsızlığına girdiğini biz de bir kez

0: daha vurgulayalım. Türkiye Fıstık Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Sayın Faruk Akbaş, bizlerle paylaştığınız değerli bilgiler, değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa'dan başlayan Antep fıstığı hasatının başta üreticilerimiz olmak üzere bölgemize ve ülke ekonomimize bereket getirmesini diliyoruz efendim. Uğurluyoruz sizi. Hoşça kalın.
1: Çok teşekkür ederim Derya Hanım. Çok sağ olun, Allah razı olsun.
0: Çok teşekkürler efendim. Hoşça kalınız.
2: Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Malatya ili önemli bir satranç organizasyonuna daha ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası'nın 9.'sü Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı efendim. Farklı yaş gruplarından, farklı bölgelerden satranç sporcularını bir araya getiren turnuva hem sportif faaliyetleri hem de satranç kültürünün gelişmesine katkı sunacak. Turnuvanın detaylarını, katılım durumunu, yarışmacıları, organizasyonu, Malatya açısından tabii ki önemini Malatya Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy ile konuşacağız. Cemal Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Efendim, 9. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası hayırlı olsun. Bize turnuvanın genel yapısından, bu yılki organizasyondan söz eder misiniz lütfen?
1: Evet, bizim Malatya'nın dünya markası kayısımızın adına düzenlediğimiz bu 9. Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası 24 Ağustos'ta başladı ve 29 Ağustos'a kadar devam edecek. Turnuvamız 2013 yılında başladı. İlk turnuvamızı o tarihte yaptık. Bu yıl 9.'sını yaptığımızı söylediğime göre 2013'ten bu yıla da çok zaman var. Niye 9 turnuva? Çünkü biz Malatya'da deprem yaşadık. Evet. Pandemi oldu. O zamanlarda bir 5 yıl ara verdiğimiz turnuvamıza yeni seçilen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er ile birlikte geçtiğimiz iki yılda düzenlemiştik. Bu yılda üçüncü defa Sami Başkan'la yapıyoruz ve Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası dünyada önemli satranç oyuncularını Türkiye'mizde hem gelişmekte olan hem de ilerlemiş satranç oyuncularını bir araya getiren çok özellikli bir turnuva oluyor ve yaşıyoruz. Bu yıl 17 ülkeden 120 yabancı sporcu ve 60 ilimizden toplam hepsi 625 sporcu Malatya'ya geldiler. Turnuvamız canla başla, zevkle devam ediyor. Aslında benim yanımda şu anda Ankara'dan çocuğunu getirmiş bir hanımefendi de var. Çocuğunun maçını bekliyor. Ondan sonra çocuğuyla birlikte boş zamanlarında Malatya'yı da geziyorlar. Eğer imkanınız varsa onu da...
0: Efendim, çok mutlu oluruz çünkü biliyoruz ki biz uygulama noktasında satranç çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimine önemli katkılar sağlayan bir spor. Bu anlamda bir anneyle konuşmak programımız açısından bizi çok mutlu eder. Merhaba diyelim, yayınımıza hoş geldiniz diyelim kendisine.
2: Merhabalar.
0: Hoş geldiniz efendim yayınınıza. İsminizi öğrenebilir miyiz?
2: Hülya benim ismim.
0: Hülya Hanım, şu anda efendim 9. kez düzenlenen turnuvadasınız. Bu yıl 9.'sü düzenleniyor Uluslararası Altın Kayısı Satranç Turnuvası'nın. Sizin de evladınızın yarışmacılardan biri olduğunu öğrendik. Bilgi alabilir miyiz efendim?
2: Evet, ben iki oğlumu getirdim. Biri 8 yaşında, biri 12.
0: Ne kadar güzel.
2: Evet, uzun zamandır oynuyor, 12 yaşındaki 5 yıldır oynuyor. Buraya ilk kez geldik Malatya'da Open'a ama çok güzel geçiyor.
0: Ne güzel.
2: Evet.

0: Peki.
1: Çok güzel, şehri çok beğendik. Organizasyon çok güzel. Cemal Bey özellikle çok ilgili. Hani herkes de çok ilgileniyor, çok yardımcı oluyor. Hani gerçekten çok keyifli geçiyor.
0: Peki Hülya Hanımcığım, Allah bağışlasın evlatlarınızı, başarıları daim olsun her
1: Çok
0: alanda
1: teşekkür.
0: diyelim biz de. Siz satranca evlatlarınızı yönlendirirken ya da onların ilgisini fark ettiğinizde bir ebeveyn olarak bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimiz açısından soruyoruz. Nasıl bir yol haritası çizdiniz onlara?
1: Biz ilgisini fark ettiğimizde okuldaki öğretmeniyle de konuştuk. Hemen bir kursa
0: Evet.
1: yönlendirdik. Böyle kursta ders almaya başladı. Yavaş yavaş turnuvalara katıldık. Çocuk da çok sevdi. İlgisi de vardı, yeteneği de vardı. Ve bir süre sonra hani okuldaki derslerine de gerçekten katkısı olduğunu anladık. O yüzden hani hiç bırakmadık. Çocuklar da çok hırslı. Biz de onların peşinden gittik. 5 yıldır gerçekten Türkiye'de birçok şehre gittik, yurt dışına gittik turnuvalara.
0: Evet.
1: O yüzden hani onların arkasındayız. Ve hani velilere de gerçekten söyleyeceğim şey,
0: Çok mutlu
1: kesinlikle hani
0: oluruz.
1: hiçbirisini bırakmasınlar.
0: Evet.
1: Sonuna kadar gitsinler. Hani bu gerçekten okul derslerine de çok faydalı bir spor. Ve çok faydalı bir spor, gerçekten zekayı geliştiren. Biz çok memnunuz. Hani gerçekten bütün hani velilere de bunu söylemek isterim. Çocuklarını yönlendirsinler. Belki gerçekten yetenekleri var, ilgileri var.
0: Evet.
1: Yani bunu ortaya çıkarsınlar.
0: Hülya Hanım, bu turnuvayı aslında röportaj olarak Sayın Gürsel'le yaparken bizim amacımız sadece turnuvayı değerlendirmek değildi. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Özellikle de ebeveynler noktasında çok büyük bir tereddüttür. Sizden son cümlelerinizi rica edelim. Hatta evlatlarınız yanınızdadır muhakkak. Onların da sesini duymak isterdik. Eğer
1: Onlar şu an
0: zamanınız...
1: oynuyorlar içeride.
0: Evet.
1: Evet,
0: Tekrar
1: yaşıyorlar.
0: başarılar diliyoruz o
1: Çok
0: zaman.
1: teşekkürler.
0: Peki
1: Hani
0: efendim, son
1: umarım.
0: cümlenizi alalım sizden çok özür dileyerek. Özellikle ebeveynler arasında böyle bir tereddüt vardır. Eğitim öğretimle birlikte bu tür sosyal aktivitelerin olmaması ve çocukları olumsuz etkileyeceği konusunda birkaç cümlede bu noktada alalım lütfen sizden.
1: Kesinlikle olumsuz etkilemiyor. Hatta çok fazla faydası, katkısı var diyebilirim.
0: Evet.
1: Ve boş zamanlarını çok güzel değerlendirmiş oluyor. Özellikle telefon, tablet ben çok çok uzaklaşmış oluyorlar. Hem ders esnasında turnuvalar zaten çok uzun sürüyor. Gerçekten burada telefon, tablet çocuklar unutuyor. Burada zaten biz mesela şu an bir hafta burada kalacağım.
0: Evet.
1: Çocuklar gerçekten çok mutlu. Hani şehirde gezmiş oluyoruz. Biz de farklı yerler görmüş oluyoruz. Hani ben kesinlikle velilere hani söyleyeceğim, hani bu derslere, okula katkısı olan bir spor. Hani boş zamanları çok güzel değerlendirilen bir spor. Bence
0: Evet.
1: kesinlikle bunun arkasından gitsinler.
0: Hülya Hanım, katılımınız bizi onure etti. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizi
1: Rica ederim. Ben
0: diyarvekilimize
1: teşekkür
0: de
1: ederim.
0: bekliyoruz.
1: İnşallah tabii ki. Oradaki turnuvaları da takip ediyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. Saygılarımızla efendim sizi uğurlayalım. Sayın Toy, sizle devam edelim efendim turnuvanın.
2: Evet.
0: Evet. Efendim,
2: Şimdi
0: Malatya'da buyurun.
2: evet, tamam, buyurun, siz buyurun.
0: Malatya'da
2: Evet.
0: satrancın gelişmesi ve daha fazla gencimizin bu spora yönelmesi gerçekten çok önemli. Az önce Hülya Hanım'ın da katkılarıyla zaten biz bunu can yürekten yaşadık. Sizden alalım efendim bu anlamda çalışmaları. Turnuvaya katılan sporculara, satranç severlere, katılımcılara neler söylemek istersiniz?
2: Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Ben hani burada turnuva salonumuz ve buralar kalabalık bir ortam. Böyle sakin bir yere geçip de konuşmak isterken değerli velimizi gördüm.
0: Evet.
2: Görünce birden aklıma geldi. Ya dedim ki her yıl ben TRT GAP'a
0: Evet.
2: böyle bağlanıyorlar, konuşuyoruz. Ama bu yıl böyle bir güzellik olsun. O geçmişte ya aklıma gelmedi ya böyle denk gelmedi. Ama bu defa hanımefendiyi görünce müsait olan yere gelin birlikte gidelim. Böyle bir radyo programımıza
0: Evet.
2: canlı bağlanacağız dedim. Ve sağ olsun az önce ben de izledim, dinledim. Çok güzel ifade etti. Bundan daha güzel ifade edilemezdi. Benim de şöyle ekleyeceklerim olsun
0: Buyurun.
2: turnuva ile ilgili. Şimdi ben unvanlardan bahsedeyim önce. General Master, International Master, FIDE Master, Junior Master diye dünyada geçerli unvanlar var. Bunlar şöyle elde ediliyor. Oynadıkları maçlarda yüksek puanlar elde edenler bu zaman aşamayla ilerliyorlar. Şu anda ilimizde Grand Master yani

0: bu büyük usta, International Master, böyle 32 unvanlı sporcu var ve onların Malatya'ya geleceği duyulduğunda zaten turnuvaya gelmeyi düşünmeyen bile onlarla aynı ortamda olmak için ekstra sonradan kayıt yaptıklarını görüyoruz. Onun faydası oluyor. Bir
1: Evet.
0: de bu unvanların elde edilmesi için puanlardan bahsedeyim. Tabii ki bu Elo diye ve UKD diye puanlama sistemleri var. Elo dünya çapındaki ölçektir, gücünü belirten
1: Evet.
0: sporcuların. UKD ise ulusal kuvvet derecesi. Yurdumuzdaki yarışmalardaki her oyunda oynadıkları maçlardan elde ettikleri puanların
1: Evet efendim.
0: birikmesidir. Birisi kendisinin UKD'sini söylediğinde biz onun seviyesini anlıyoruz.
1: Evet
0: İşte
1: efendim.
0: yeni başlamış, ilerlemiş, orta düzey, daha ileri. Şimdi bu
1: Çok
0: puanlamayla
1: kısaca son cümlenizi rica edelim
0: son cümlemi
1: efendim.
0: alıyorum.
1: Evet.
0: Şimdi bizim bunları bu kadar böyle anlattığım kıstaslardaki sporcuları buraya Malatya'ya davet ettik, geldiler.
1: Evet.
0: Mutluyuz, gururluyuz. Size de çok teşekkür ediyoruz.
1: Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hem az önce gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbet için de desteğinizden. Malatya Satranç İl Temsilcisi Cemal Gürsel Toy, vermiş olduğunuz bilgiler, değerlendirmeleriniz çok kıymetliydi efendim. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük de programımızın sonuna geldik. Yapımcımız Şenay Sevim Cemiloğlu'ydu. Teknik yönetim Ercan Yaşar, Mahmut Bayhan. Sunucunuz ben Derya Can. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: TRT GAP Diyarbakır Radyosu bölge gündemini sundu.

Merhaba sevgili dinleyenler, TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Hayatın İçinden programına Ümit Sayın Koray Avcı'nın birlikte seslendirdikleri Hicran'la başladık. Takvim yaprakları 25 Ağustos 2026 Salı gününü gösteriyor. Hayatın İçinden'e hoş geldiniz diyoruz. Öncelikle siz kıymetli dinleyicilerimizi en içten sevgi ve selamlarımızla kucaklıyor. Keyifle dinleyeceğinizi umduğumuz sıcacık bir programla 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağımızı hatırlatıyoruz. Değerli dinleyenler, her salı olduğu gibi bugünkü programımızı da Şenay Sevim Cemiloğlu hazırladı. Ana kumanda masasında teknik yönetmenlerimiz Mahmut Bayhan ve Ercan Yaşar. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu. Birlikteliğimize eşlik etmenizi umuyor, iletişim adres ve numaralarımızı paylaşmak istiyoruz. Diyarbakır Radyosu @trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook ve Instagram kullanan dinleyenlerimiz arama butonuna TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazdıklarında iletilerini, görüş ve taleplerini bizlerle paylaşabilecekler. X kullanan dinleyicilerimiz küçük harflerle Diyarbakır Radyo yazıp mesajlarını paylaşabilecekleri gibi bağlantı numaralarımız olan 0412'den sonra 223 10 60 ve 223 10 62 numaralı telefonlar aracılığıyla da bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Değerli dinleyenler, müzikle devam edelim. Grup Eskitilmiş Yaz'dan dinletiyoruz. Kapanır sandım yaralar.

Karayolları Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya İl Temsilcisi Nizamettin Opanoğlu ile trafik kural ihlallerini alışkanlık haline getirenler ve çözüm yolları üzerine bir söyleşimiz olacak ilk bir saatlik dilimimizde. Duydunuz mu, gördünüz mü? Köşemizde bugün sizi Mardin ilimize götürüyoruz sevgili dinleyenler. Halk bilimci Mehmet Fidan'la Mardin ilimizde Mevlüt merasimleri hakkında keyifli bir söyleşimiz olacak. Şimdi müzik diyelim, Mustafa Ceceli'den dinletiyoruz Limon Çiçekleri.

0: Sevgili dinleyenler, trafik kuralları sadece yasal bir zorunluluk değil, hepimizin can güvenliği için hayati önem taşıyor. Ancak bazı sürücüler kural ihlallerini zamanla alışkanlık haline getiriyor. Peki bu alışkanlıkların temelinde ne yatıyor ve trafik güvenliğini arttırmak için neler yapılabilir? Bu konuyu Karayolları Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya İl Temsilcisi Nizamettin Opanoğlu ile konuşacağız. Sayın Opanoğlu, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Çok teşekkürler Aslı Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum ben de sizlere.
0: Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. İlk sorumla başlamak isterim.
1: Evet,
0: Sayın
1: buyurun.
0: Opanoğlu, trafik kural ihlallerinin en önemli nedenleri sizce nelerdir? Neden ihlal ediliyor bu kurallar hala ve daima?
1: Şimdi tabii Aslı Hanım aslında çok güzel bir soru. Biliyorsun bu tür insanlar psikolojik sorunları olan insanlar çoğunlukla olmakla birlikte bu işten keyif alanlar, zevk alanlar, bunları sosyal medyada yayınlayıp güya işte takipçi sayısını çoğaltmak, para kazanmak dahil olmak üzere bunun birçok sebepleri var. Tabii en önemli sebebi bir yani trafik terbiyesinin, bir ahlakının bilincinin oluşmaması, toplumsal bilincin oluşmamış olması aslanım. En çok yani bunlar ön plana çıkıyor. Çünkü bunu yapan kişi birçok şeyi göz ardı ediyor. Yaptığı hataların sonuçlarını hiç düşünemiyor, kavrayamıyor. Nasıl bir sonuçla karşılaşacağını bilmiyor. Kimlere zarar verdiğini bilmiyor. Belki en yakınına zarar vereceğini farkında değil. Aracını alınacağını biliyor, ceza yiyeceğini biliyor. Hatta gerekirse gözaltı ve hapiste yatacağını da bildiği halde bazı yani çoğunlukta olmasa da birçok kişi artık bunu böyle sanki bir meslek haline getirmiş gibi bir durumla karşı karşıyayız trafikte aslında.
0: Maalesef. Bir de normalleştiriyorlar bu ihlalleri Sayın
1: Evet,
0: Opanoğlu.
1: normalleştiriyorlar. Yani o normal bir şeymiş gibi.
0: Evet.
1: Trafikte ona sanki tanınmış bir hak gibi. Bakın da aslanım daha 2 gün önce haberlerde gördüm. Ben şok oldum. 40-50 tane motosiklet sürücüsü kuralsız bir şekilde hız yaparak, böyle acayip hareketler yaparak trafikte ilerlerken polis ihbarıyla önleri kesiliyor. Otoyolda bunlar oluyor Aslı Hanım.
0: Oh.
1: Otoyolda.
0: Evet.
1: Trafiğin çok yoğun olduğu, hızla aktığı bir otoyolda oluyor. Affedersiniz. Sonra bunlar ne yapıyor? Polis çemberinde karşı şeride geçip devam ediyorlar. Yani karşı trafik ile aynı ters yöne gitmek yolu şartıyla devam ediyorlar. Yani insanlar şaşırıyor. Acaba bir şey mi oldu? Bunlar neden kaçıyor diye. Tabii polis barikatı ile en son bunlar durduruluyor. Yani bu olacak iş mi Allah aşkına? Bunun bir izahı var mı ya?
0: Söz
1: Bir,
0: konusu olan bir
1: iki,
0: insan
1: üç değil, dört,
0: hayatı.
1: beş değil,
0: Evet.
1: 40 küsur motosiklet sürücüsü aynı anda demek ki bunlar sözleştiler. Bunlar muhtemelen bir plan program yaptılar. Haliyle işte şöyle yapacağız. Polis geldiğinde de artık ters yöne hepsinin aynı anda dönmüş olması da daha önce konuşulmuş, tasarlanmış bir hareket. Yani şimdi zaten biz aslanın magandacılığı tarif ederken şöyle tarif ediyorum. Yani hem kendi canını hem de diğer sürücüler veya yolcuların hatta yayaların da hayatını bilerek tehlikeye atan, ortak kullanım kurallarına hiç uymayan

0: bilmeyen, bencil davranan, kural tanımayan kişiler olarak bunları toplumsal yani olarak şey yapıyoruz, tarif ediyoruz.
1: Evet.
0: Yani bunlar toplumda bir sorun teşkil eden, sayısı da az olmayan toplum bir grup Aslı Hanım.
1: Çok haklısınız.
0: Yani çünkü bunlar yapmakta ısrar ediyorlar, bunlar zevk alıyorlar ve tehlikeli davranışlar sanki böyle ona bir şey kazandırıyormuş mantığı ön plana çıkıyor.
1: Evet, bir film setinden söz etmiyoruz. Neticede insan hayatının
0: Evet,
1: söz
0: evet,
1: konusu olduğu
0: evet.
1: bir otoyoldan söz ediyoruz. Gerçekten çok ilginçmiş.
0: Evet.
1: Bir daha böyle olaylarının yaşanmamasını dileyelim. Peki size şunu da sormak isterim. Siz Malatya'da en sık hangi trafik kural ihlalleriyle karşılaşıyorsunuz? Genel anlamda hangi kurallar çok ihlal ediliyor?
0: Evet, şimdi Aslı Hanım, en çok bizim gördüğümüz kural ihlalleri bir defa hız ihlalleri var. Yani yoğun bir trafikte hız ihlalleri var bir. Biliyorsunuz böyle şehirlere yaklaşırken, kavşaklara yaklaşırken sabah ve akşam saatlerinde trafik yoğunlaşır. Ya siz işte bir katar halinde arka arkaya gidiyorsunuz. Takip mesafeniz de çok kısa, yani 2 metre. Zaten
1: Evet.
0: Yavaş yavaş gidip durup durup gidiyorsunuz. Arkadan selektör yaparak sağa geçmenizi ve onu geçme beni geçmesini şey yapıyor ve ifade etmeye çalışıyor. Peki ben sağa geçtim. Yani geçemem de zaten çok sıkışık şeritler. Bu bir. İkincisi özellikle sinyal vermeme. Bu son derece önemli. Ya sağa dönelim, sola dönelim. Duruyorsak kalktığımızda veya duracaksak yine duracağımız zaman sağ sinyalimizi. Eğer durup da kalkacaksak son sinyalimizi trafiği kontrol ederek kalkmamız lazım. İkincisi bu çok önemli. Yani bu sinyal hiç kullanılmıyor. Çok enteresan bir şey. Diğer bir ihlal en çok gördüğüm işte bu aşağı yukarı 3 hafta önce ben Malatya'dan Yumurtalık'a geldim. Tabii daha çok otoyola giriyoruz Antep yol ayrımında. Ya o kadar bir trafiği var ki bakın tır trafiği biliyorsunuz yani bu ağır araçlar en sağ şeridi takip etmek zorundadırlar. Sadece önündeki araç yavaş gidiyorsa onu işaret vermek suretiyle uygun olduğunda bir sol şeridi kullanabilir. Ama inanın ki Aslı Hanım, vallahi bakın yemin ediyorum sol şeritte dakikalarca arkasına takılıp gittiğimiz büyük treylerler oldu. Niye?
1: Evet.
0: Adam şimdi şey yapmıyor. Aslında müsait. Diyor ki şunu da geçeyim diyor. Bunu da solayım daha rahat edeyim diyor. Çünkü yoğun bir trafik var. Aslında onun dediği hiç olmuyor. Ve uzun süre şerit ihlalleri var. Bakın hız ihlali, şerit ihlali, sinyal vermeme ihlali ya da işte efendim uygunsuz şerit değiştirme de son derece önemli. Bakın şerit değiştirme hakkınız var ama hangi şartlarda değiştireceksiniz? Arkadan gelen trafiğe bakacaksınız. Uygun mu değil mi? Sinyal vereceksiniz. Trafiği önündeki aracı solladığınızda uygun bir şekilde hemen en soldaki sollama şeridi zaten o açık olması lazım bu şeridi en sol şeridi sürekli deriz ki bunu işgal etmeyelim deriz. Bunun hemen açık bırakmak suretiyle en sağa geçmeniz lazım. Bunları şey yapacağız. Özellikle ağır vasıtaların şerit ihlalleri olmakla birlikte diğer hafif araçlarında sinyal vermeden araç dönme sağa sola işte araç sollama hatalı sollamalar son derece önemli. Bunları da yapanlar var. Hiç böyle takmıyor. Özellikle büyük araçların şerit ihlali zaten ayyuka çıkmış durumda bizim otoyollarda. Bunun mutlaka önlenmesi gerekir ama nereye kadar bunu söylüyoruz ama anlatıyoruz ama inanın ki hala onlar bildiklerini okuyorlar aslında.
1: Trafikte en önemli sanıyorum düşünce diyeyim, yanlış düşünce mi diyeyim, inanın ben bu tabiri nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Bana bir şey olmaz düşüncesi ki 40 kişinin motosikletle ters yola girmesinin başka bir açıklaması olamaz yani.
0: Hiç olamaz evet.
1: Değil mi?
0: Yani her şeyi göze almış demektir. Ya
1: evet.
0: Ne demek yani bu şimdi?
1: Bu
0: yani
1: çok...
0: trafiği allak bullak ediyor. Ters
1: evet.
0: Şeride giriyor, ters yola geliyor. Karşıdan gelen trafiğin yoluna girip ona karşı gidiyor. Allah korusun bir de hızlı bir trafik var otoyolda. Yani bana bir şey olmaz mantığı yanlıştır zaten.
1: Çok yanlış yani, evet.
0: Bu tür magandaların aslanın makas atma, yakın takip, emniyet şeridi ihlali, hız sınırlarını zorluyor. İşte yol mesela yol vermeme problemleri var. Şeyde,
1: evet bir de o var değil
0: yollarda.
1: Mi?
0: Yani gerçekten bu da son derece önemlidir. Yani ya, mesela diyelim ki işte bir itfaiye aracı bazen işte siren... ambulans sirenlerinin sesini duyuyoruz. Ya hiç kimse işin farkında değil. Herkes
1: evet.
0: Bildiği gibi yavaş yavaş keyfine göre gidiyor. Sonra saygısız sürüşler var. Trafikte çok saygısız insanlarla karşılaşıyoruz. Yani

0: Şey de diyemiyorsunuz aslanım, bir şey dediğinizde aklınıza ne geliyor? İşte filmlerde gördüğümüz, haberlerde gördüğümüz aracından inip de benim işte aileme, çocuklarıma zarar verme aklıma geliyor.
1: Sayın Opanoğlu, peki bu noktada şöyle bir soru akla geliyor. Denetimlerin arttırılması, cezaların arttırılması, kural
0: Evet.
1: ihlallerinin önüne geçmek için yeterli olur mu? Yoksa bu iş tamamen bir trafik kültürünün oluşmasına mı bağlı? Siz
0: Vallahi şimdi aslanım, yani
1: ne
0: yol kavgası,
1: dersiniz?
0: şiddet, taciz, bunlar böyle psikolojik öfke kontrolsüzlüğü, bunların en büyük özelliği dedik ama bu cezaların caydırıcılığı ve yasal düzenlemeler de buna pek çare olmuyor. Zaten biliyorsunuz ehliyetlere el konulma, puan sistemleri arttırıldı ve bazı yine hareketlere, bazı kuralsızlıklara puan indirimleri geldi. Yine şey, puan uygulamaları geldi. Özellikle hapis cezaları ve infaz söz konusu bazı hareketlerde, yani trafiğin güvenliğini tehlikeye sokan, ölüm ve yaralanma gibi hareketlerle insanları karşı karşıya bırakan insanlara hapis cezasının mutlak surette ciddi anlamda düşünülmesi ve bunlardan taviz verilmemesi gerekiyor. İnfaz yasasının bu konuda ciddi adımlar atması lazım. Araçların alıkonulması lazım. Araçların mülkiyetlerine inan el konulması lazım. Şimdi dünkü o motosiklet olayında dedim ki kendi kendime, bu motosikletler ömür boyu bir yere konulacak, tamam mı? Çürüyecek ya da devlet onlara el koyup bunları devletin hazinesine kaydedecek, satacak, para kazanacak. Ve bu insanlara ömür boyu motosiklet sürmeleri yasaklanacak. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Araçların alıkonulması, araçlara el konulması ciddi anlamda bu şeyleri belki şey yapabilir, yani bunların sosyal medyada da haberlerde de çok ciddi anlamda ifade edilmesi, anlatılması muhtemelen bu soruna bir çözüm getirebilir. Çünkü yani dediğin, başta konuştuk. Adamlar, ben yapsam bir şey olmaz. Ya boş ver. Ehliyetimi alırım, birkaç gün sonra bir iki gün yatarım ama çıkarım mantığının artık bitmesi ve bunların ehliyetlerine uzun süre el konulması lazım. Puanlarının da hemen silinmesi lazım. Bir defa da büyük bir hata yaptı, trafiği tehlikeye attı otobanda bu motosikletliler veya başka araçlar. Hiç
1: Tabii
0: fark.
1: ki. Efendim
0: Hapse
1: biz
0: yatırması lazım. 3-5
1: söyleşimizin
0: gün.
1: yavaş yavaş sonuna geliyoruz Sayın Opanoğlu. Sürücülerin yanı sıra yayaların ve diğer yol kullanıcılarının da dikkat etmesi gereken önemli noktalar var. Hem buna biraz değinmenizi isteyelim birkaç cümleyle hem de trafik
0: Elbette
1: kural
0: şimdi.
1: ihlallerini alışkanlık haline getiren sürücülere siz buradan birkaç cümleyle
0: Evet.
1: mesaj da verin.
0: Evet.
1: Alalım
0: Şimdi
1: lütfen.
0: tabii
1: Buyurun.
0: aslanım, gerçekten yayaları da çok önemli şeyleri var, kusurları var, hataları var. Yolun her noktasında böyle yola adım atıp gitmek, trafik akışını böyle hızlıca arabaya kaçıp öbür tarafa yakalanmak gibi hareketleri biz her gün şahit oluyoruz bunlara. Ya biz diyoruz ki özellikle yaya geçişlerinin olduğu yerlerde, kavşaklarda yaya geçişleri yoğundur. Orada daha çok araçlar durur ve trafik ışıkları vardır. Yayalar içinde vardır. Onlardan geçmeye çalışalım. Alt üst geçişleri kullanalım. İnan ki yani tabii bizim, bilmiyorum Malatya'ya geldim ama birçok ilde ortada böyle parmaklıklar var. Vallahi onun üstünden atlıyor, gidiyor, geliyor.
1: Evet, ne
0: Hatta
1: yazık
0: bir
1: ki.
0: tanesinin ben öldüğünü hatırlıyorum. Ya yani yayaların da tabii ciddi anlamda dikkat etmesi lazım. Karşıdan karşıya geçerken nereden geçeceğini bilmesi lazım. Yani hızlı bir akış hakkına sahip olan, trafikte akış hızının limitinin yani kararında olan bir insanın da hemen önde atlayıp da onu orada durdurmak. Çünkü çok tehlikeli. Bakın öyle bir şey yapıyoruz ki bir tanesi yol veriyor aslanım bu şeye. Sol tarafından sağa geçerken arkadan gelen onu yere yol vereceğini bilmediği için, görmediği için işte biz bunlara da şahit olduk
1: Tabii.
0: trafikte, haberlerde. Yani kamera görüntülerinde bunlara bir şahit olduk. Yani kadın önünden geçerken diğer araba gelip biçti gitti kadıncağızı.
1: Maalesef. Maalesef
0: Yani bu
1: evet.
0: tür şeylerin tabii ki bitmesi lazım. Sürücü kurslarının ciddi anlamda sınavlara bir standart getirmesi lazım. Aslan müfredatlarına ciddi anlamda öfke kontrolü ve sorumluluk bilinci dersi konması gerekiyor. Aynı zamanda da psikoteknik testlerin de zaman zaman bu insanların bunlara tabi tutulması ve ciddi hastanelerden, ciddi polikliniklerden de bunlara ciddi anlamda bir rapor almadıkları sürece onların trafiğe çıkmalarının engellenmesi lazım.
1: Peki
0: Tabii
1: efendim.
0: ki birçok daha konumuz var ama Bunları da ileride inşallah konuşuruz.
1: İnşallah efendim. Ama her şeyden önemlisi bizim can güvenliğimiz ve tabii ki
0: Elbette.
1: bizim dışımızda bütün insanların can güvenliği ve mal güvenliği en önemli hususlardan biri. Bu kültürün yerleşmesi
0: Evet.
1: gerekli. Cezalandırmaların, men edilmelerin bir çözüm olmasını dileyelim. Çok
0: Yani
1: teşekkür
0: aslanım,
1: ediyoruz.
0: evet. Son çözüm, ben yani şunu söylemiş olayım. Ehliyetsiz araç kullanmanı ağır yaptırım gelmeli.
1: Tabii.
0: İhlallere açkın edenlerin araçlarına mutlaka el konulmalı. Caydırıcı infaz yasaları ve psikolojik süzgeçlerden bunlar geçirilmeli ve bu yasalar hızla devreye konulmalı.
1: Evet,
0: Yani bizim
1: hiç.
0: diyeceğimiz şey bunlar, yoksa gerçekten de adamlar uslanmıyor ve yapmaya devam ediyorlar.
1: Evet. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Biz güzel ve kültürlü bir trafik dileyelim tüm
0: İnşallah. Ben
1: dinleyicilerimize.
0: teşekkür
1: Kurallara
0: ediyorum.
1: uyulduğu, bu kültürün yerleştiği günler
0: İnşallah.
1: dileyelim. Kazaların
0: İnşallah.
1: olmadığı tabii ki. Yeni konu
0: İnşallah.
1: başlığında görüşmek dileğiyle Malatya.
0: İnşallah aslanım.
1: Çok sağ olun
0: Hoşça
1: Sayın
0: kalın.
1: Opanoğlu.
0: Size sağ olun. İyi yayınlar
1: Sağ
0: diliyorum.
1: olun. Trafik kural ihlallerini alışkanlık haline getirenler ve çözüm yolları üzerine konuştuk. Konuğumuz Karayolları Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya İl Temsilcisi Nizamettin Opanoğlu'ydu. Birlikteliğimiz müzikle devam ediyor sevgili dinleyenler. Maya Presti'den dinleteceğiz. Kaybedemem.

0: TRT Citizen Talks Podcast, küresel insani hikayelerle farkındalığınızı artırmaya devam ediyor. 5. sezon şimdi TRT Dinle, Spotify, Google Podcasts ve YouTube'da sizlerle buluşuyor.
1: Sevgili dinleyenler, saatlerimiz 11.34'ü gösteriyor. Hayatın içinden programımıza müzikle devam edeceğiz. Demet Sağaroğlu'ndan dinletiyoruz. İhanet ettim.

0: Sevgili dinleyenler, duydunuz mu, gördünüz mü? Köşemizde bugün rotamızı tarihi ve kültürel zenginlikleriyle gönüllerde ayrı bir yeri olan Mardin ilimize çeviriyoruz. Mardin'in gelenek ve görenekleri arasında önemli bir yere sahip olan Mevlüt merasimlerini, bu güzel geleneğin anlamını ve geçmişten günümüze nasıl yaşatıldığını konuşacağız. Konuğumuzsa halk bilimci Mehmet Fidan. Sayın Fidan, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Efendim hoş bulduk. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. İki soruyla başlamak isterim. Öncelikle Mardin'de Mevlüt merasimleri nasıl bir anlam taşıyor ve Mardin'de Mevlüt geleneği geçmişten günümüze nasıl yaşatılmış, neler değişmiş? Sizden dinlemek isteriz.
1: Efendim tabii sayın dinleyicilerimizin de muhakkak bildiği bir konu. Mevlütler genellikle işte bir bahane olur veyahut da bir ortamın oluşması için bir araya insanların gelip de işte Allah'ın huşu içerisinde zikretmek, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in de onlara salat getirmek, onu yine peygamber sıfatıyla onları anmak, yani diğer peygamberlerle beraber
0: Evet.
1: Anmak için yapılan bazı merasimlerdir. Tabii bu Mardin'de mevlütlerin birkaç tane sebepleri olması lazım. Bunların içerisinde tabii herkesin bildiği gibi işte ölü için okunan mevlütlerdir. İkinci gün mesela. Veyahut da mesela bir sünnet söyleni olur. Onun için bir velime verilir. Yani bir yemek verilir ama onun öncesinden de bir mevlüt okulur. İşte bir hac merasimi, birisi hacca gidip döndükten sonra işte bir mevlüt okulur. Ona da bir yemek faslı ikramı yapılır. Veya misafirler gelir. Örneğin işte biz Arapçada böyle bir tabir vardır herhalde. Fehabballah dediğimiz, yani Allah'ın rızası için bir tane bir mevlüt okuduk. Tabii dediğimiz gibi içinde hem kıraat vardır, Kur'an-ı Kerim kıraatı vardır. Bunun içerisinde belki naatlar vardır, ilahiler vardır ve Hazreti Peygamber'i övmek veyahut da o yaşadığı bazı mucizeleri yine tekrar etmek için yapılan bir kıraat veyahut da yazılı belgeler. Bunun için bu mevlüt genellikle işte düğün mevlidinde olur. Bazen adak veya nezirler için işte işlevi görsün diye onun için Allah rızası için bir mevlüt okutma olayı olur. Özel davetler dediğimiz gibi. Bazen de öyle bir durum oluyor ki mesela özel misafirler. Mesela bazen şeyde adaklar diyor ki falan kişi işte şifa bulsun diye onun için bir mevlüt okutacağız okunmak için. İşte hatta bazen öyle bir durum oluyor ki yağmur duasına çıktıktan sonra dönüşte de bir mevlüt okutanlar olurdu. Bunları mesela biz geçmişte çok gördük bunları.
0: Evet.
1: Bunlar için mesela bazen öyle bir durum oluyor ki hem sevindirici hem de hüzün verici olan durumlarda bir peygamber için veyahut da insanların o andaki toplandığı bir ortamı salavat getirmek, Allah'ı zikretmek için yaptıkları bir merasim ortamıdır. Tabii evet. Bunlar içerisinde de yine bu hafta Hazreti Peygamber'in veladeti olduğu için bu ortamı şu anda dinleyiciler için de mevlüt kandillerini tebrik ediyoruz. Bu ortamda da böyle bir hasıl olan bir ortamı yaşamak, aynı zamanda Hazreti Peygamber'i ve diğer peygamberleri onunla beraber almak için güzel bir mevlüt fırsatı oluyor bizim için.
0: Evet. Peki efendim, biraz da bu merasimlere değinelim. Mardin'e özgü hangi gelenek ve uygulamalar bu merasimlerde dikkat çekiyor? Yani bu mevlütlerin hangi özel günlerde verildiğini söylediniz. Mesela sünnette farklı mı oluyor merasimler? Hacdan gelen biri için farklı mı oluyor? Ya da Allah rızası için ya da biri şifa bulsun diye verilen mevlütlerde farklı bir uygulama mı yapılıyor? Merasim nasıl gerçekleşiyor?
1: Tabii mesela şimdi dediğimiz gibi yani hüzünlü olan mevlütlerin veya o andaki toplanmanın şeyi farklıdır, ambiyansı
0: evet.
1: Farklıdır. Fakat işte dediğimiz gibi sevinç esnasında örneğin çocuğumuzu askere göndereceğiz. İşte erkek çocuğun sünnet merasimi yaptığımız veyahut da özel sevdiğimiz kişiler için bir ortam hazırlanıyor, bir mevlüt merasimi. Bunlar sevinç ve kederli olan yani üzüntü ortamı olan farklı farklı ambiyanslar. Tabii bunu yaparken de gelen misafirlere iyi kariler yani İyi mevlüt okuyanlar, hafızlar getirilir. Hem makam hem usul ve aynı zamanda o atmosfere uygun bir şekilde bir kıraat tecelli eder. Ki tabii yine buyurduğunuz gibi bazen öyle bir durum oluyor ki bakıyorsunuz o mevlüt içerisinde çevredeki Hristiyan cemaat

0: de mensup olan insanlar da gelmiştir. Mesela örneğin taziyelerde bunu çok görüyoruz. Gelip o da iştirak ediyor. Mesela normal bizim gibi oturup o da dinliyor. Veyahut da mesela özel misafir davet edildiği zaman yine aynı herkese davet ediyorsunuz. O da iştirak ediyor. Yani böyle bir farklı bir kültür oluşuyor. Yani hem inanç boyutunda hem de böyle kültür boyutunda. Bunların mesela onları görebiliyoruz. Mesela hani derler ya, daha önceden büyüklerimiz bize anlatırlardı. Mardin'e işte İpek yolu üzerinde olduğu için gelen kervanlar da olurdu.
1: Evet.
0: Mesela o kervanların hakikaten o ortam içerisinde bulunduğu esnada adamların o gelen misafirlere de bir mevlüt veyahut da bir yemek ikramı yapılacaklar ama bahane edip de bir mevlüt okuturlar. Hem ticaretin güzel gelişmesi için hem de aynı zamanda etkileşim, kültürel etkileşim olsun diye onlara da bir kıraat yaparlar. Şimdi bizim burada biliyorsunuz Mardin'de üç dilde hatta bazı şeylerde dört dilde mevlüt okutulur. Mesela Arapça, Türkçe,
1: evet.
0: Türkçe ve bazen de hani bizim şu andaki mesela bazı ortamlarda farklı bir dillerde, yani Farsça'da okunan mevlütler mevcut. O açıdan böyle farklı bir kültüre sahip olan bir Mardin kültürü, mevlüt kültürü var.
1: Evet, bu kültürel zenginlik ikram edilen yiyeceklerin veya hazırlanan sofraların da farklı olmasını sağlıyordur. Bu anlamda siz neler paylaşırsınız? Neler vardır bu sofralarda? Geçmişten günümüze bu
0: Çok.
1: kültür genellikle nasıl devam etti, devam ediyor mu?
0: Çok güzel bir konuya değindiniz yine. Tabii bunlar içerisinde ikramlar dediniz. Yani
1: Evet.
0: mevlüt okunur ama bir ikram yapılır.
1: İkram
0: İkramın
1: yapılır.
0: içerisinde güzel yemekler yapılır ama mesela bazı taziyelerde yani ölüm mevlütlerinde de bizim Mardin'de özel çörek olarak hazırladığımız iklike dediğimiz baharatlı ve tatlı olan bir ikramdır. Yani yemek, ekmek boyutu. Baharatı farklıdır. İşte içindeki kullandıkları baharatlar artı şeker. Tabii daha önceden şeker olmadan önce de meğer ki şeydi kullanırlarmış. Üzüm pekmezi kullanırlarmış. Ondan dolayı böyle farklı bir tadı, farklı bir rayhası var. Onu da ikliçe olarak yani çörek olarak ikram edilir. Tabii hem Hristiyanlarda olur hem Müslümanlarda olur. Böyle bir karşılıklı. Bir de bunun haricinde mesela ölü için bazen ikramlar içerisinde de pekmez, unlu pekmez helvası yapılıp dağıtılırdı. Dokumlar dağıtılır ve çeşitli çeşitli yine hediyeler, mesela bizim kurabiye dediğimiz şeylerdi. Onları da ikram ederlerdi. Bundan dolayı böyle bir ikramlıkla olur tabii dediğimiz gibi şeyin özelliğine bağlı.
1: Evet,
0: Eğer
1: mevlidin.
0: taziyede yapılacaksa o taziyenin özelliğine uygun. Eğer sevinç içerisinde de yemek ve yemek haricinde de yaptığımız mesela ikliçe dediğimiz çörekler.
1: Evet. Bir de tavuklu pilav yaparlar genellikle mevlütlerde. Tuzlu ekmek dağıtılır mesela. Hala devam ediyor mu bu gelenek Mardin'de
0: Şimdi
1: de?
0: bizde tatlı genellikle. Tatlı,
1: Tatlı, evet.
0: evet, ağırlıklı olarak tatlılar olur. Bunda manevi boyutu şu şekilde. Biz şu anda mesela örneğin taziyede ağzımız mır dediğimiz yani acı bir olayı yaşıyoruz. Ama o acının da farklı bir boyutu olan bu ikliçe dediğimiz çörek. Yani tatlı bir çörek. Evet, bizim ağzımız mırra dediğimiz Arapçayla acı bir olay. Ama bu acıyı da tatlıya dönüştürmek için. Çünkü bunun içerisindeki hayır hasanetler de bunun içerisinde oluyor.
1: Tabii.
0: Biz küçükken bunu hakikaten babalarımız veya büyüklerimiz mevzulere giderken biz dört gözle bekliyorduk. İşte bize bir çörek getirsinler ki. Çünkü kolay kolay yapılmıyordu bu çörekler. Şu anda piyasada artık satılıyor ama biz beklerdik ki bir mevlüt olsun ki biz o çöreğin tadına varalım. O şeyi yaşayalım yani. Sevinci bizim için sevinç bir ortamdı. Onu yaşayalım isterdik.
1: Evet. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Çocuklar için de gerçekten mevlütler çok eğlenceli ve çok farklı bir boyuta taşınabiliyor. Ama bu merasimlerde kadınların, erkeklerin de üstlendiği bazı roller var. Nedir bu roller? Genellikle nasıl işler Mardin'de bu süreç?
0: Şimdi tabii çok güzel yine bir konuya değindiniz. Daha önceden hazır olarak yapılmazdı bu mesela yapılacak olan mevlütlerin ikramında.
1: Evet.
0: Mesela bu çörekler evde bir gün öncesinden büyükleyenlerde hamur yoğrulur. İçindeki o rayhalar veya da baharatlar konulduktan sonra dinlendirilir ve bölüm bölüm yani şu andaki ekmek boyutunda yapılır ve üzerinde özel motifli olan basmalar vardı. Onları da basarlarsa ondan sonra fırına gönderilir ki tabii bunun hem dediğimiz gibi yani bayanlar üzerindeki düşen görevi o hamuru hazırlamak, o çöreği fırına götürmek için

0: hazırladıkları bir merasim, bir törendi yani. Hakikaten meşakkatli ama çok hassas, çok önemli ve aynı zamanda buradaki yapacağı sunum çok çok önemliydi. Çünkü bazen öyle bir durum oluyor ki kalitesi, ondaki rayha veya da baharat ölçüleri, bunlar çok önemliydi bizim için. Tabii çocuklar için de dediğimiz gibi en büyük özelliği de o tada varmak, o özlemi hasretle beklemek ve o sevinci de paylaşmak.
1: Bir şekerle mutlu olmak, o şekeri arkadaşlarınla paylaşmak sanıyorum çocukluğun en masum, en naif taraflarından biri. Peki efendim, çok güzel şeyler anlattınız.
0: Yani aslında bunları biraz daha şu şekilde açmak istiyoruz. Tabii zamanımız varsa bilmiyorum ama.
1: Tabii,
0: örneğin
1: buyurun.
0: Ki ya, mesela örneğin önemli günlerde, mesela Kıdır Elles dediğimiz etkinliklerde de olurdu. O özel günlerde. Bizde mesela Derder Baba dediğimiz bir bayanların oturup da bir araya gelip o gün bir mevlüt veya bir yemek ikramı yapmak için sadece bayanların katıldığı.
1: Evet.
0: Mesela bizim Şeyh Şaran dediğimiz bir mekan var. Sultan Şeyh Mus veya
1: evet.
0: Pir Hattab, Veysel Karani gibi yerlerde gidip orada da mevlüt okutup hem ikram yapılıyor hem de hediyeler ve buna benzer işte çörektir. Buna benzer yine de ikramları yaparlardı. Bu özel gün ve yerlerde adaklar yapılırdı. Mesela yine unutamadığımız bir olay vardı. Güneşin veya ayın tutulmasından sonra da bir mevlütler okutulurdu. Yani o hani derler ya bize göre esir tutuluyor o mesela güneş veya ay. O serbest kaldığı zaman da onun hani Allah rızası için de bir mevlüt okutulurdu. Maksat amaç o insanların bir araya toplanıp böyle bir zikir yapması, Allah'ı anması, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i de salavatlarla o ortamı güzelleştirmesini oluşturmak için bu gibi ortamlarda oluşuyordu. Özellikle bu gibi yerlerde.
1: Sayın Fidan, biz yavaş yavaş söyleşimizin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılması için neler yapılmalı? Gerçekten de çok güzel gelenekler, çok güzel bir kültür bu. Ve Mardin çeşitliliği anlamında da bu kültürleri koruyabiliyor mu? Gelecek kuşaklara aktarma adına çalışmalar yapılıyor mu? Ne dersiniz?
0: Evet, bu çok çok önemli bir şey. Teşekkür ederim bunu hatırlattırdığınız için. Evet, biz geçmişten geleceğe, özellikle gençlerimize, çocuklarımıza bunları aktarmamız lazım. Yani çünkü bu kültür değerleri çok yüksek olan hakikaten uygulamalardır bunlar. Biz bunları hakikaten yaşattığımız zaman, yani icra ettiğimiz zaman çocuklarımız da bizden örnek alıp bunları ancak kendileri de yaşattıracaklar ve devam ettirecekler diyoruz. Ama bu tabii dediğimiz gibi bunlar bazen somut olan ve somut olmayan kültürel değerlerdir. Bunu da gençlerimize muhakkak hem biz uygulayıp o gençlerimize de bir miras bırakmamız lazım. Ki bunların içerisinde de özellikle ailelere iş düşüyor, yerel yönetimlere iş düşüyor ve özellikle inanç boyutunda mesela çünkü buna benzer yine Hristiyanlarda da ikramlar oluyor. Onların özel günlerde taziyelerinde de aynı şeyler var. Yani ortak özellikler, ortak davranışlar da vardır. Biz bunu gelecek olan nesillerimize de aktarabilmemiz için buyurduğunuz gibi biz de uygulayıp icra ettikten sonra onlar da muhakkak bizden bir örnekler alıp yine devam ettirecekler diye düşünüyorum.
1: Evet, bunun yazılı bir kültüre de dönüşmesi gerekiyor diye düşünüyorum nacizane hoşgörünüze sığınarak.
0: Tabii
1: Peki efendim,
0: efendim.
1: Mardin'de mevlüt merasimlerini hiç bilmeyen birine bu geleneği tek cümleyle anlatmanızı istesem ne dersiniz? Son olarak bunu söylemenizi rica edeceğim.
0: Tabii yani bunu hani derler ya hem sevinç esnasında hem de aynı zamanda üzüntü esnasındaki bu hakikaten somut olan ve somut olmayan kültürel değerlerimizin yerinde incelemek, yerinde görmek ve yaşamak lazım diye düşünüyorum. Hani derler ya evet sevinci de muhakkak yaşayacağız,
1: Tabii.
0: üzüntüyü de yaşayacağız ama yerinde görmek veya uygulamak belki daha farklı bir belleklerde, bilinçaltımızda iyi bir yerleşir diye düşünüyorum.
1: Evet, anlaşmak yetmez, o atmosferi yaşamak lazım diyorsunuz özetle. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun efendim. Kolaylıklar diliyoruz. Yeni konu başlığında tekrar sizi ağırlamak dileğiyle uğurlayalım. Hoşçakalın.
0: Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Sağ olun. Değerli dinleyenler, Mardin'de mevlüt merasimlerini konuştuk. Halk bilimci Mehmet Fidan'a teşekkürlerimizle sözü yine müziğe bırakalım. Demet Özdemir'den dinletiyoruz. Kime zarar?

0: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
1: Değerli dinleyenler, birlikteliğimize müzikle devam edelim. Zerrin Özer'den dinletiyoruz. Yalancı Ayrılık.

Hayatın içinden de önümüzdeki bir saat. Değerli dinleyenler, bugün Hayatın İçinden programımızda son saat dilimimizde ilk olarak Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında ekip arkadaşlarımız Soner Emre, Ahmet Oğuz Gözel, Murat Özgür Batu ve Ufuk Tanak Güneş Bitlis'in Ahlat ilçesindeler. İlçede düzenlenen etkinlikleri canlı yayın ekibimizden sunucu arkadaşım Ahmet Oğuz Gözel aktaracak. Takvim yaprağında bugüne dair bilgileri aktardıktan sonra tadı damağımda köşemizde bugün şef aşçı Emine Kartal Kanat soğuk yaz çorbasının yapımını bizlerle paylaşacak. Programımızın sonlarına doğruysa günün seçkisinde, seçkisi köşemizde ruhumuzu dinlendireceğiz. Şimdi müzik diyelim ve Tarkan'dan dinletelim sevgili dinleyenler. Yo yo.

0: Değerli dinleyenler, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliklerini yerinde takip etmeye devam ediyoruz. Ekip arkadaşlarımız Soner Emre, Ahmet Oğuz Gözel, Murat Özgür Batu ve Ufuk'tan Akgüneş, Bitlis'in Ahlat ilçesinde bizlerle birlikteler. Ahlat'taki etkinliklerin atmosferini ve programın nasıl geçtiğini şimdi telefon hattımızın diğer ucunda bulunan sunucu arkadaşım Ahmet Oğuz Gözel'den dinleyeceğiz. Ahmet merhaba.
1: Merhaba Aslı Hocaoğlu. Sizlere ve tüm TRT Egap Diyarbakır Radyosu dinleyenlerine güzel bir gün diliyoruz.
0: Öncelikle genel bir değerlendirme almak isterim senden. Ahlat'ta şu anda nasıl bir atmosfer var? Etkinlikler kapsamında neler yaşanıyor? Senden dinlemek isteriz.
1: Dilersen iki günü geride bıraktık. Bu iki günün bir özetini aktarmak isterim. Ve bugün neler yaşanacak onları aktarmak isterim sizlere. Tabii bugün tarihin adeta yeniden yaşandığı çok özel bir noktadayız. Bitlis'in Ahlat ilçesinde 955. Anadolu'nun Fethi Ahlat Anma Programı'ndan sesleniyoruz sizlere. Van Gölü'nün kıyısında Selçuklu mirasının izlerini bugün hala yaşatan Ahlat'tayız. Kubbetül İslam olarak anılan Ahlat, Selçuklu Meydan Mezarlığı, kümbetleri, tarihi yapıları ve 1071'e uzanan hafızasıyla Malazgirt Seferi'nin yıl dönümü etkinlikleri içinde oldukça anlamlı bir merkez. Sultan Alparslan'ın Bizans İmparatoru Roman Diyojen'e karşı zafer yürüyüşü öncesinde otağını kurduğu Türkmen Beyleri ve Selçuklu Kuvvetleri'nin de kendisine katıldığı bu kadim şehirde bugün 955 yıl sonra aynı tarih yeniden hatırlanıyor. 23 Ağustos'ta başlayan etkinliklerde iki günü bir geride bıraktık bahsettiğim gibi. İlk iki günde Ahlat'ın Çarho bölgesindeki Recep Tayyip Erdoğan Ahlat Millet Bahçesi'nde oldukça yoğun bir program gerçekleştirildi. Sultan Alparslan Otağı, Selçuklu motifleriyle hazırlanan Han Otağı, 50 tematik çadır, yöresel ürün standları ve yaşayan miras okul atölyeleri ziyaretçileri ağırladı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD'ın standları da vatandaşların ilgisine sunuldu. Mehteran gösterileri, halk oyunları, atlı gösteriler, okçuluk ve geleneksel sporlarla

0: dakikalarında gün boyunca hareketlilik yaşandı. İlk gün Solo Türk'ün gösterisi gerçekten görmeye değerdi. Ayrıca Jandarma Şerik Kanatlar ekibinin özellikle ikinci gün sergilediği üzüm salkımı gösterisi de Ahlat semalarında büyük ilgi gördü. Özellikle çocuklar için hazırlanan alanlar ailelerin ilgi gösterdiği bölümler arasında yer aldı. Çocuk oyun alanları ve çeşitli etkinliklerle minik ziyaretçilerin de bu tarihi buluşmanın içerisinde yer alması sağlandı. Etkinlik alanının her yerinde ellerinde Türk bayrakları ve balonlarla heyecan ve merakla dolaşan çocukları görmek mümkündü diyelim. İkinci günün en önemli başlıklarından biri ise Kökbörü Türkiye finali oldu. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Kökbörü Ligi 2026 final müsabakası büyük bir heyecana sahne oldu. Kökbörü Orta Asya Türk dünyasından günümüze ulaşan geleneksel bir atlı takım sporu. At üzerinde gerçekleştirilen mücadelede sporcular binicilik yetenekleri, hız, çeviklik ve takım koordinasyonuyla rakiplerine karşı mücadele ediyor. Ahlat'taki finalde Ulupamir Şumkar Kökbörü Spor Kulübü, Ulupamir Kökbörü Spor Kulübü'nü 7-3 mağlup ederek Türkiye'nin ilk Kökbörü şampiyonu da oldu. Böylece Malazgirt Seferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geleneksel Türk sporlarından biri olan Kökbörü'nün Türkiye finali de ilk defa Ahlat'ta tamamlanmış oldu. Dün akşamsa Ahlat'ta farklı bir atmosfer vardı. 24 Ağustos'un Mevlid Kandili'ne denk gelmesi dolayısıyla etkinlik alanında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından Buruk Dergah'ın ilahi konseri gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program Ahlat'taki kutlamalara manevi bir atmosfer kattı. Şimdi üçüncü gündeyiz. Bugün Ahlat'taki programın son günü. Etkinlik alanında gün boyunca tematik çadırlar, kültürel faaliyetler, geleneksel sporlar ve çeşitli gösteriler devam edecek. Bugünün en önemli başlığıysa Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahlat programı olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada vatandaşlara hitap etmesi ve Malazgirt Seferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla mesajlarını paylaşması bekleniyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin de Ahlat'taki programa katılmasını bekliyoruz. Törenlerin ardından Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret edecekler. Erdoğan ve Bahçeli'nin baş başa görüşmesi de öngörülüyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı kabinesinin bu yıl üçüncü kez Ahlat'ta toplanması planlanıyor. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat programının ardından gerçekleştirilecek. Kabine toplantısının ana gündeminde ise terörle mücadelede gelinen son durum olacak. Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında mecliste kabul edilen düzenlemenin ardından terör örgütünün fesih ve silah bırakma süreciyle sahadaki son gelişmeler değerlendirilecek. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapmasını da bekliyoruz. Bugün ilk iki günde olduğu gibi Ahlat'ta yoğun bir katılım bekleniyor. Bu nedenle etkinlik alanına gelecek vatandaşlarımızın özellikle güvenlik güçlerinin yönlendirmelerine uymaları, kontrol noktalarında görevlilerin talimatlarını takip etmeleri ve program boyunca belirlenen alanların dışına çıkmamalarını tavsiye edelim. Önem taşıyor bu konu. Hem yaya hem araç trafiğinde yoğunluk yaşanabileceği için vatandaşlarımızın mümkün olduğunca erken saatlerde hareket etmeleri ve görevlilerin yönlendirmelerini takip etmelerinde gerekiyor diye belirtelim. Bugün Ahlat'taki programın ardından gözler yarına, yani 26 Ağustos'a çevrilecek Malazgirt Seferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri yarın Muş'un Malazgirt ilçesinde devam edecek. Böylece Ahlat'ta 3 gün boyunca devam eden etkinliklerin ardından 1071'in zafer günü olan 26 Ağustos'ta da kutlamaların merkezi Malazgirt olacak.
1: Evet.
0: Dediğimiz gibi mehter maçlarını dinledik, geleneksel sporları izledik, atlı gösterilere tanıklık ettik. Tematik çadırlarda Anadolu'nun farklı kültürlerini gördük. Çocukların etkinlik alanındaki heyecanına ortak olduk ve Kökbörü finalinde Türkiye şampiyonunun belirlendiği mücadeleyi takip ettik. Ve bugün Ahlat'taki programın artık son günündeyiz. Malazgirt Seferi'nin 955. yıl dönümünde 1071'in izlerini taşıyan Ahlat'tan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Tabii yarın Zafer'in adını taşıyan Malazgirt'ten 26 Ağustos'un tarihi atmosferlerinden TRT radyoları olarak dinleyenlerimize seslenmeye devam edeceğiz elbette. Sözü şimdilik size bırakacağız. Sorunuz yoksa eğer.
1: Şunu sormak isterim. Geleneksel sporlarımızdan okçuluğu vatandaşların da deneyimlediğine dair duyumlar aldık. Bu konuyla ilgili izlenimlerin neydi? Sen de böyle bir deneyim yaşadın mı? Arkadaşlarımızdan yaşayan oldu mu?
0: Evet, en çok ilgi gören standlardan bir tanesi tabii okçuluk standıydı. Yaklaşık yanılmıyorsam ilk günde 3000'den fazla kişi deneyimledi, ok atmayı deneyimledi. Hatta biz de gittik ama çok vaktimiz olmadığı için sıra bulamadık ve deneyim

0: görevlerine uymaları konusunda bir uyarım vardı. Onu tekrar alalım son olarak.
1: Evet, bahsettiğimiz gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün katılım gösterecek. Hatta biraz sonra konuşması da başlayacaktır, halka hitap etmeye başlayacaktır. Çok kalabalık bir, yoğun bir katılım var burada. Bu nedenle etkinlik alanına gelecek vatandaşlarımızın özellikle tabii güvenlik güçlerinin yönlendirmelerine uymaları çok önemli. Kontrol noktalarında birkaç kontrol noktası olacak onlar buraya gelirken. Görevlilerin talimatlarını takip etmeleri ve program boyunca belirlenen alanların dışına çıkmamaları önem taşıyor. Özellikle burada yürümemeleri için ringler koyuldu. Ringlerle geliyorlar bu tören alanına. Çok yorulmadan buraya kadar güvenli bir şekilde gelebilecekler. Özellikle hem yaya ve araç trafiğinde de yoğunluk yaşanabilir girişlerde. O yüzden araçlarını biraz uzağa bırakıp yürüyerek bir kısma kadar gelip ardından ringlerle tören alanına gelmelerini rica ediyoruz. Biz de bunu iletmiş olalım çünkü gerçekten çok yoğun bir katılım var burada.
0: Evet, çok çok teşekkür ediyoruz. Hem sana aktarımların için hem de ekip arkadaşlarımızdan teknik yönetmenlerimiz Murat Özgür Batu ve Ufuk'tan Akgüneş'e, yapımcı arkadaşım Soner Emre'ye ve tabii ki aktardığım bilgiler için Ahmet Oğuz Gözel, sana çok teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar diliyoruz.
1: Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyoruz bizler de.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın. Evet, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta tarih, kültür ve geleneksel sporlar bir araya geldi. Günlerdir devam eden etkinlikte vatandaşlar hem Anadolu'nun kapılarını açan bu büyük zaferin ruhunu yaşadı, hem de birbirinden renkli gösterilere tanıklık etti. Biz de canlı yayın ekibimizle Bitlis'in Ahlat ilçesindeki gelişmeleri sizlerle paylaştık değerli dinleyenler. Hayatın içinden müzikle devam ediyor sevgili dinleyenler. Hakan Peker'den dinletiyoruz. Sen yoluna git.

0: Takvim yaprağında bugün.
1: Sevgili dinleyenler, 1448 Hicri Rebiül Evvel'in 12. günü. Günün kısalması 3 dakika ve 1442 Rumi Ağustos'un 12'si. Miladi 25 Ağustos günlerden Salı. Hemen arka sayfadaki günün sözüyle devam edelim birlikteliğimize sevgili dinleyenler. Arka sayfada ilk olarak Ulu Önder Atatürk'e ait bir söz var. Hiçbir iyi inkılap hakikati görenler dışında ekseriyetin reyine müracaatla yapılmaz. Uysal ve asyalı itikatlara bağlı sinsi ve sindirici hürafeler, köstekleyici yanlış

inkılaplar için plebisit yapılamaz demiş Ulu Önder Atatürk. Ve hemen günün tarihiyle devam edelim. 25 yıl önce bugün 25 Ağustos 2001'de iş dünyasındaki başarılarının yanında üniversitede verdiği dersler, yazdığı kitaplar ve katıldığı konferanslardaki çalışmalarıyla toplumu aydınlatan Doktor Üzeyir Garih'i kaybettik. 44 yıl önce bugün 25 Ağustos 1982'de Profesör Abdulbaki Gölpınarlı vefat etti. Gölpınarlı 1900 yılında doğmuş, milli mücadelede Anadolu'ya geçmiş, İstanbul'a dönünce İstanbul Üniversitesi Edebiyat Bölümünü bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi'nden 1949'da emekliye ayrılmıştır. Gölpınarlı'nın yüzü aşkın eseri yayınlanmıştır. Ve 9 yıl önce bugün 25 Ağustos 2017'de TRT'nin duayen ve unutulmaz spikerlerinden Mesut Mertcan yaşamını sürdürdüğü Adana huzurevinde vefat etti. Yemek üstüne bunları yapmayın, bununla ilgili uyarılar var, hemen paylaşalım. Kemer gevşetmeyin, yemeğin hemen ardından kemer gevşetmek bağırsaklarınızın düğümlenmesine sebep olabilmektedir. Yürüyüş yapmayın, yemeğin ardından yürüyüş yapmak istediğiniz yemeğin, yediğiniz yemeğin sindirilmesini zorlaştırır. Yürüyüşü yemekten bir saat sonra yapmalısınız. Hemen banyo çok zararlı deniliyor takvim yaprağımızda. Yemekten sonra banyo yapmak kan akışını el ve ayaklara doğru çoğaltır. Bu durum hazmı zorlaştırır. Ve hemen uyumayın. Sindirim sisteminin çalışmamasına ve mide rahatsızlığına yol açabilirmiş yemekten hemen sonra uyumakta. Günün yemek menüsünde ise sebzeli güveç, bulgur pilavı, çoban salata ve kavun var. Deneyecek olanlara afiyet olsun diyelim ve sözü Funda Arar'dan dinleteceğimiz Bana Bir Gülümse, Gülümse ısmarla.

0: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
1: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
0: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
1: Geleceğinizi riske atmayın.

0: Kadın Damağım'da köşemizde yaz sıcaklarında hem serinleten hem de sofralarımıza lezzet katan nefis bir tarifle sizlerle birlikte olacağız. Sıcak havalarda ağır yemekler yerine daha hafif ve ferah tatları tercih eden dinleyicilerimiz için hem pratik hem de lezzetli bir soğuk yaz çorbası nasıl yapılır detaylarıyla sizlerle paylaşacağız. Bu güzel tarifi Şef Aşçı Emine Kartal Kanat bizlerle paylaşacak. Emine Hanım, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Aslı Hanım. Nasılsınız?
0: Sağ olun, çok teşekkür ederim. İyiyim, siz iyi misiniz?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Emine Hanım, öncelikle soğuk yaz çorbası nasıl bir çorba? Biraz detaylarıyla anlatır mısınız bize bu çorbayı?
1: Tabii ki. Soğuk yaz çorbasını seçmemin nedeni, gerçi birçok yerde artık yaz bitiyor ama hala Diyarbakır'ımız çok sıcak.
0: Evet.
1: Dinleyicilerimiz yaparlar, serin serin içerler diye düşündüm. Efendim, bu çorbanın diğer ismi ayran aşı çorbası. Değişik yörelerde çok farklı versiyonları var. Ama nasıl ortaya çıkmış bu çorba? Göçebe kültürünün, Orta Asya göçebe kültürünün etkisiyle o şartlarda gelişen bir lezzettir. Nasıl? Hayvanlardan elde edilen süt bozulmasın diye yoğurda, efendim, kuruta dönüştürülüyor, süzdürülüyor veya taze tüketiliyor. Ve her zaman kolay taşınan, bozulmayan baklagiller, bakliyatlar, buğdaylar bunun içine katılarak, yani hem sütün değerlendirilmesi hem de kuru bakliyatlarla yapılan çok eski, çok geleneksel bir lezzettir ayran aşı çorbası, yani soğuk yaz çorbası. Hem serinleticidir hem de tok tutan bir lezzettir. Çünkü içinde buğday var, efendim, mercimek var, nohut var. Özellikle tarımla uğraşılan bölgelerde yazın tarlada çalışan insanlarımızın sıvı kaybını azaltmak ve doyurucu özelliği sebebiyle çokça tercih edilen bir yemektir. İçine ayrıyeten serinletici ve sindirimi kolaylaştırıcı baharatlar da eklenir. Kimi yerde nane eklenir, dal kekiği eklenir, efendim, yarpuz eklenir. Yarpuz Diyarbakır'ımızda punkotu diye bilinir.
0: Evet.
1: Ve bazı yörelerde de taze kişniş, aşotu denilen taze kişniş eklenir. Bölge bölge çeşitlilikleri vardır bu çorbanın. Her yerde ana olarak, ana tema olarak aynı olsa da bazı farklılıklar vardır. Mesela Kafkas mutfağında, Kafkas halklarında, İran'da, Azerbaycan'da bu çorbaya dolga çorbası denir ve yine yoğurtlu bir çorbadır. Fakat içine yeşillik doğranarak yapılır. Güneydoğu Anadolu mutfağında, İç Anadolu mutfağında bugün vereceğim tarife çok yakın soğuk çorba olarak tüketilir. Erzurum, Kars gibi daha soğuk illerimizde, bölgelerimizde de kışın sıcak olarak yapılır. Terbiyeli yapılır ve üzerine tereyağında aşotu yakılarak tüketilir. Her yöreye göre değişiktir ama temelde aynıdır.
0: Evet.

0: Peki efendim, bizim bugün tarifini vereceğimiz çorbada bize lazım olan malzemeler neler?
1: Evet, malzemelerimiz şunlar. Öncelikle çorbanın kendisi için, bir de sosu için. Kendisi için bir su bardağı aşurelik buğdaya ihtiyacımız var. Bir çay bardağı nohut, 4 su bardağı yoğurt, bir çay bardağı yeşil mercimek, bir su bardağı su. Bu 1,5 su bardağı da olabilir. Yoğurdumuzun kıvamına göre bunu
0: Evet.
1: artırıp azaltabiliriz. Yarım demet semizotu, birkaç dal dereotu, biraz tuz ve buz küplerine ihtiyacımız var. Tekrar hızlıca geçmek istiyorum. Bir su
0: Tabii.
1: bardağı aşurelik buğday, bir çay bardağı nohut, 4 su bardağı yoğurt, bir çay bardağı yeşil mercimek, bir su bardağı su, yarım demet semizotu, birkaç dal dereotu, tuz ve buz küpleri. Aslanım, bunun bu çorbanın isteğe bağlı olarak üzerine zeytinyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağında, bir tatlı kaşığı nane, eğer istersek o şekilde bir sos hazırlıyoruz. İstemeyenler yapmaya da bilirler. Bütün malzemeler bu kadar.
0: Peki, adım adım yapılışına geçmeden önce çorbanın lezzetli ve kıvamında olması için özellikle dikkat edilmesi gereken bir nokta var mı?
1: Birkaç nokta var aslında.
0: Tabii.
1: Her zaman söylediğimiz gibi, tercih ettiğimiz gibi malzemelerin kaliteli olması, lezzetli olması. Eğer bulabiliyorsak, ev yoğurdu kullanırsak çok daha lezzetli olur. Efendim, yeşillikler, semizotu, dereotu olsun. Yine bulabilirsek, bahçeden taze kullanırsak çok daha güzel olur. Kıvamını da güzel ayarlamak lazım Aslı Hanım.
0: Evet.
1: Çok açık kıvamlı bir çorba o kadar lezzetli olmayabilir. Biraz böyle koyu kıvamlı olsa daha güzel olur.
0: Peki, adım adım yapılışına geçelim. Nasıl yapacağız? Mutfaktayız. Buyurun.
1: Tabii ki. Öncelikle çorbamızın yapımına ön hazırlıkları yaparak başlıyoruz. Biraz ön hazırlıkları uzun sürüyor. Bunun için aşurelik buğdayımızı birkaç defa yıkayıp 5-6 saat kadar suda bekletelim. Efendim, nohutu da aynı şekilde yıkayalım ve bir kapta suda bekletelim. Bunları bir gece önceden de yapabiliriz. Dinleyicilerimiz nasıl isterlerse nohutu ve aşurelik buğdayı bir gece önceden de suda bekleterek şişirebilirler. Ertesi günü çorbanın yapımına geçerler. Yeşil mercimeklerimizi de yıkayalım ve 10 dakika kadar suda bekletelim. Buradaki amacımız yeşil mercimeğin siyah suyunu uzaklaştırmak. Sonrasında süzdürüp tekrar üzerine geçecek kadar su ekleyip ve yumuşayana kadar yeşil mercimeklerimizi güzelce haşlayalım. Haşlanan, pişen, yumuşayan yeşil mercimeklerimizi süzelim. Aynı işlemi ayrı ayrı olmak üzere nohuta ve aşurelik buğdaya da yapalım. İkisini beraber haşlayanlar da var. Fakat ben ayrı ayrı haşlanmasından yanayım. İkisinin pişme süreleri farklı olabilir. Ayrı ayrı nohutumuzu haşladık, buğdayımızı haşladık, yeşil mercimeğimizi de haşladık ve sularını süzdürdük. Bunları bir kenarda soğumaya bırakıyoruz. Bunları haşlar haşlamaz sıcağıyla eğer çorbamızla buluşturursak yoğurdumuz kesilebilir sıcak gıdalarla buluştuğu için. O yüzden haşladığımız bakliyatları soğutuyoruz. Ondan sonra yoğurtla buluşturacağız. Ön hazırlıklar henüz bitmedi. Semizotumuzu ve dereotumuzu yıkayıp minik minik doğrayalım. Onlar da bir köşede beklesinler. İstersek semizotunu yaprak yaprak da ayıklayabiliriz. Efendim, geniş bir kasede yoğurdu ve az miktarda soğuk suyu güzelce pürüzsüz olacak şekilde çırpalım. Üzerine haşlanmış nohutu, buğdayı, yeşil mercimeği, semizotunu, dereotunu ve kararımızca tuzunu ekleyelim ve karıştıralım. Özür diliyorum.
0: Estağfurullah, tabii, ne demek?
1: Üzerine yapacağımız isteğe bağlı. Yani biraz önce söylediğim gibi üzerine sosu isteğe bağlıdır. İstersek 2 yemek kaşığı zeytinyağını ısıttıktan sonra içine bir tatlı kaşığı nane bırakarak üzerine sosunu yapabiliriz. İstemezsek hiç sos yapmaya gerek yoktur. Direkt bir tatlı kaşığı naneyi çorbamızın içine karıştırarak bu şekilde de tüketebiliriz. Burada buz küpleri en son ekleniyor aslanım. Çorbamız
0: Evet.
1: hazır, artık servis edeceğiz. Kaseleri ekledikten sonra buz küplerini de içine ekleyip soğuk soğuk bu şekilde servis edebiliriz.

0: Çorbamızı hazırladıktan sonra buzdolabında muhafaza etmemiz gerekir. Dışarıda sıcakta değil de soğuk bir ortamda muhafaza etmemiz gerekir. Eğer içine buz küpü ekleyeceksek, bir de püf noktası olarak şunu söylemek istiyorum. Buz küpleri ekleyeceksek kıvamını biraz yoğun tutsak daha güzel olur.
1: Peki efendim, yaz çorbası tek başına da tüketilebilir ama yanında bir menü oluşturacak olursak öneriniz nedir?
0: Yanında bir pilavla güzel gidebilir. Sıcak bir yemekle güzel gider.
1: Evet.
0: Yani bu soğuk çorba olduğu için aslında ağır yemeklerin yanında da hafif bir çorba çünkü.
1: Evet.
0: Örneğin bir davetimiz var. Misafirlerimiz geldi. Bir ana yemek yaptık ve etli ve ağır bir yemek.
1: Hı
0: Onun
1: hı.
0: yanında hafif bir çorba olması açısından bu çorbayı çok rahatlıkla tercih edebiliriz.
1: Yaz mesela meftun yaz meyvelerinden yaptığımız bir türlüyle güzel gider mi? Ne
0: Evet,
1: dersiniz?
0: çok güzel gider, çok güzel gider.
1: Evet, siz anlatınca gözümde böyle bir sofra canlandırdım. Bir
0: Evet.
1: yaz türlüsü ve yanında bu çorba çok da güzel olur. Biz deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun diyelim. Özellikle bu noktalarda vermek istediğiniz püf noktaları var mı peki?
0: Yani bu çok serin bir çorba, çok besleyici, tok tutan bir çorba. Dinleyicilerimizin mutlaka denemesini tavsiye ediyorum. Yaz sıcaklarında hem sıvı kaybını biraz azaltmak için hem de mineral dengesini sağlamak için bu çorbayı tavsiye ediyorum.
1: Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve katkılarınız için Şef Aşçı Emine Kartal Kanat.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın, boğazımda bir şey oluştu.
1: Estağfurullah. Yayın heyecanı da olabilir bundan
0: Heyecandan değil de
1: kaynaklı.
0: gıcık. Heyecan kalmadı artık. Neredeyse 2 seneyi bitirdik.
1: Çok
0: Heyecandan
1: güzel.
0: değil ama.
1: Biz şikayetçi değiliz, siz de değilsiniz ki
0: Kusura
1: devam
0: bakmayın,
1: ediyoruz.
0: dinleyicilerimizden de sizden de özür diliyorum tekrar.
1: Peki efendim, çok geçmiş olsun diyelim ve
0: Teşekkür
1: kolaylıklar
0: ederim.
1: dileyelim. Hoşça kalın.
0: Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok
0: Çok
1: sağ
0: sağ olun.
1: olun. Hoşça kalın. Sevgili dinleyenler, saatlerimiz 12.43'e yaklaşıyor. Birlikteliğimize müzikle devam edeceğiz. Bir kez daha Şef Aşçı Emine Kartal Kanat'a teşekkür edelim. Ve Tantaşçı yok başka hayalim diyor.

Günün seçkisi. Değerli dinleyenler, bugün programımızı Turgut Uyar'ın iki bestelenmiş eseriyle yavaş yavaş sonlarına doğru ilerliyoruz ve bu eserlerle kapatacağız ama Turgut Uyar'dan biraz bahsetmek isterim. Turgut Uyar, ikinci yeninin en güçlü ve özgün şairlerinden biri olarak Türk şiirinde kendine has bir dünya kurdu. Şiirlerinde yalnızlık, aşk, kent yaşamı, yabancılaşma, umutsuzluk ve insanın üç dünyası öne çıkıyor. Günlük hayatın sıradan ayrıntılarını yoğun ve çarpıcı imgelerle yeniden yorumlayan ve şiirlerine yansıtan Uyar, özellikle Dünyanın En Güzel Arabistanı ve Toplandılar gibi eserleriyle modern Türk şiirinin önemli isimlerinden biri olmuştur. Türk şiirinin önemli isimlerinden Turgut Uyar'ın sözleriyle Sezen Aksu'dan şimdi dinleteceğiz Dengeyi. Keyifli dinlemeler diyelim.

aşkımla değişebilir gerçeklerimde. Pırıl pırıl dalgalı bir denize karşı yan gelmişim diz boyu sulara. Hepinize iyi niyetle gülümsüyorum. Hiçbirinize dövüşemem. Siz ne derseniz deyiniz. Benim bir gizli bildiğim var. Sizin alınız al inandım. Morunuz mor inandım. Ben tam kendime göre.

Sevgili dinleyenler, Aykut Gürel bestesinde Sezen Aksu'dan Dengeyi dinledik. Turgut Uyar şiirinde. Şimdi Leman Sam yine Turgut Uyar şiirinin şarkı bulmuş halini sizler için seslendiriyor. Mavi Tango.

Hayatın İçinden programımızın bugün de sonuna geldik. Şenay Sevim Cemiloğlu hazırlamıştı. Titizlikle ve özenle bu programı ana kumanda masasında teknik yönetmenlerimiz Mahmut Bayhan ve Ercan Yaşar'dı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu, sizlere hadiseden dinleteceğimiz Ara Beni ile hoşça kalın diyoruz.

İyi günler sayın dinleyiciler, ben Zafer Elgin. Cumhurbaşkanı Recep, önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla Bitlis Ahlat'ta olacak. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma için başvurular 31 Ağustos Pazartesi sona erecek. Türkiye Temmuz ayında ihracat rekoru kırdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlar için başvurular açıldı. 16'sı kırmızı bültenle aranan 60 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Türkiye'nin çağrısıyla Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmaya devam ediyor. Ve şimdi haberler. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları Bitlis Ahlat'ta başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millet Bahçesi'ndeki kutlamaya katılacak, ardından Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı ziyaret edilecek. Kabine toplantısı 3. kez Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Gündemin ana başlıkları, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda sahadaki son durum ve bölgesel güvenlik olacak. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesinin bağımsızlık gününü kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği desteği vurguladı ve bu güçlü ilişkilerimizin temelini oluşturuyor dedi. Zelenski, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik çabalarına ve arabuluculuk çalışmalarına da teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'da düzenlenen 6. Lider Eşleri Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Erdoğan, 4 yılı aşkın süredir devam eden savaşta çocukların eğitimini sürdürdüğünü, kadınların hayatın her alanında sorumluluk üstlendiğini belirterek, Ukrayna halkı ilham veren mücadelesiyle geleceğine sahip çıkıyor, dedi. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma başvurularında süre daralıyor. Düzenleme kapsamında bazı borçlar 72 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Faiz ve teminat yükü hafifleyecek. Başvurular için son tarih 31 Ağustos Pazartesi. Zorunlu deprem sigortasında yeni dönem 5 Eylül'de başlıyor. Yeni uygulama ile konut satışının ardından mevcut DASK sözleşmesi kendiliğinden sona erecek. Yani poliçe yeni malike devredilmeyecek. Kullanılmayan prim eski sahibine iade edilirken yeni ev sahibi kendi adına poliçe yaptıracak. Yeni düzenleme ile DASK poliçelerinde mülkiyet bilgileri güncel tutulacak. Bu adımla olası hasar süreçlerinin daha hızlı ve sağlıklı yürütülmesi hedefleniyor. Türkiye Temmuz ayında dış satım rekoru kırdı. İhracat rakamları 25 milyar doları aşarken Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşıldı. Temmuz'da en yüksek ihracatı İstanbul gerçekleştirdi. Ocak-Temmuz döneminde ise 54 ilde ihracat artışı kaydedildi. Ticaret Bakanlığı bu tablonun Türkiye geneline yayılan güçlü üretim ve ihracat ekosistemini ortaya koyduğunu kaydetti. Yüksek katma değerli ve teknoloji odaklı ihracatın desteklenmeye devam edeceği açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlar için başvurular açıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 2026-2027 akademik yılında üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerle ara sınıf öğrencileri için yurt başvurularının başladığını belirtti. Öğrenciler yurt başvurularını 29 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'a kadar E-Devlet üzerinden yapabilecek. Başvuru sırasında öğrencilerden sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin beyanları alınacak. Yerleştirme sürecinde ailenin gelir durumu, sosyal durumu ve başarı kriterleri baz alınarak öğrencilerin durumu tespit edilecek. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, 2026 YKS sonrası üniversite rektörlerine mektup gönderdi. Özvar mektubunda, öğrenciler için kayıt işlemleri kolaylaştırılmalı, telefon, elektronik posta ve çevrim içi

danışma kanalları aktif tutulmalı dedi. YÖK Başkanı vakıf üniversitelerinin ücretlerine ilişkinde uyarılarda bulundu. %25'lik artış sınırına uymanın yasal zorunluluk olduğunu vurguladı. Barınma ve uluslararası öğrenciler için de tedbir alınması çağrısında bulunan YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerin kamu kurumları ve yerel yönetimlerle işbirliği yapmalarını istedi. Teknofest için geri sayım sürüyor. Şanlıurfa'nın ev sahipliğindeki festival 30 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda yapılacak. Çeşitli enerji ve teknoloji yarışmaları kapsamında nükleer enerji teknolojileri tasarım yarışması da düzenlenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl 3. kez düzenlenecek yarışmaya 15'i yurt dışından toplam 192 takım başvurdu. 42 takım finalist olarak 1-4 Eylül tarihleri arasındaki sunumlara katılmaya hak kazandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yarışmada finale kalan gençleri tebrik etti ve tasarımlarıyla geleceğin enerji dünyasına yön verecek gençlerimiz enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize güç katacak dedi. Yarışma 10 kategoriden oluşacak, 14 takım ödül kazanabilecek. Türkiye'nin petrol arama çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Batman ve Siirt il sınırlarında yer alan bazı sahalardaki petrol arama ruhsat sürelerinin 2 yıl daha uzatılmasını talep etti. Başvuru 20 Ağustos'ta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne yapıldı. Türkiye bir yandan da enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için güneş yatırımlarını büyütüyor. Enerji şirketlerinden sanayi kuruluşlarına, KOBİ'lerden çiftçilere ve hanelere pek çok kesim güneşe yatırım yaptı. Güneş enerjisinin kurulu gücü 12 yılda 641 kat artarak 25.827 megawata ulaştı. Güneşin toplam elektrik kurulu gücü içindeki payı da yükseldi. 2014'te 1/1000 olan pay 2026'nın başında %20,9'a ulaştı. Yani toplam kurulu gücün yaklaşık 1/5'i artık güneşten elde ediliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın performans göstergelerine göre 2028'de güneş enerjisi kurulu gücünün 33.100 megawatt saate çıkarılması öngörülüyor. Böylece elektrik üretiminde güneşin payı %25'e yükseltilecek. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşamaya geçildi. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ilk kez toplandı. Toplantıya Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri de katıldı. Silahsızlanmadan sosyal uyuma, hukuki süreçlerden izleme ve tespite kadar yeni dönemin yol haritası ele alındı. Toplantıda tüm kurumların yürüteceği çalışmaların en üst düzeyde koordinasyonu ayrıntılı olarak da görüşüldü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun oluşturulması karara bağlanmıştır denildi. İstanbul, Antalya ve Gaziantep merkezli 3 soruşturma kapsamında 11 ilde operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 77 şüpheliden 68'i yakalandı. Yasa dışı bahis, kamu taşınmazlarının usulsüz devri ve kaçakçılığa ilişkin soruşturmalarda milyarlarca liralık para hareketi tespit edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize biçimde haksız kazanç sağlayanlara karşı kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz dedi.
16'sı kırmızı bültenle aranan 60 suçlu yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. İçişleri Bakanlığı Gürcistan'dan 43, Yunanistan'dan 5, Almanya'dan 2, Birleşik Krallık'tan 2, Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya'dan birer suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Açıklamada milletimizin huzuruna kasteden

Trenlerin hareket alanını daraltmaya, kaçış güzergahlarını kapatmaya ve kırmızı bültenle ya da ulusal seviyede aranan kişileri ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz denildi. Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturmada 54 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 11 şirketle 4 derneğe de kayyum atandı. Alihan Kuris ve 34 kişi çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve nitelikli dolandırıcılık gibi suçlamalarla daha önce tutuklanmıştı. Vergi usul kanununa muhalefet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamalarının da yer aldığı soruşturma sürüyor. DH terör örgütünün finansman kaynaklarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Kocaeli, Adana ve Adıyaman'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 14'ü yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve dokümana el kondu. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Türkiye'nin çağrısıyla Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu adım Suriye'nin ekonomik açıdan canlanması ve ilerlemesi için yeni imkanlar oluşturacaktır. Trump yönetimi, Orta Doğu'da barış, refah ve güvenliği sağlamak amacıyla ulusal güvenliğimizi güçlendirmeye devam etmektedir, dedi. Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, bu adımı tarihi bir gelişme olarak nitelendirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'dan da karara dair açıklama geldi. Trump'a teşekkür eden Şara, Suriye'nin yanında duran tüm kardeş ve dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump geçen yıl yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğiyle Suriye'ye yaptırımları kaldıracağını söylemişti. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarma kararını Türkiye memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye'nin ekonomik açıdan toparlanması ve yeniden inşasının önündeki en büyük engellerden birinin bu kararla aşılmış olduğu vurgulandı. Kararın Suriye'nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesiyle ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağı ifade edildi. Uluslararası topluma da müreffeh Suriye hedefi doğrultusunda çabalarını birleştirme çağrısı yapıldı. Washington yönetimi İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırıyor. Yeni yaptırımlar dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerini hedef alıyor. Buna göre İran bağlantılı yaklaşık 60 kişi, kuruluş ve ticari gemiye yaptırım uygulanacak. Washington'un baskısı sürerken Tahran'la diplomatik temaslar da devam ediyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian Şkiyan'la Tahran'da görüştü. İran ziyaretin son derece verimli geçtiğini duyurdu. Umman Dışişleri Bakanı da Hürmüz Boğazı'na ilişkin temaslarda bulunmak üzere İran'ı ziyaret edecek. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla Bitlis Ahlat'ta olacak. Kamuya borcu olan mükelleflere ve esnafa nefes aldıracak yapılandırma için başvurular 31 Ağustos Pazartesi.

0: olmak üzere toplam 7 madalya ile tamamladı. Bu sonuçlarla Türkiye'nin madalya sayısı 27'ye yükseldi. Milliler 13 altın, 6 gümüş ve 8 bronz madalya ile sıralamada ikinci sırada yer aldı. A milli kadın voleybol takımı Avrupa Şampiyonası A grubu 3. maçında Macaristan'ı 3-0 yendi. Ay Yıldızlar 3 maçta 3. galibiyetini aldı. Milliler yarın saat 19'da Almanya ile karşılaşacak. Mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'de 2. haftanın son maçında Kocaeli Spor, Ahmet Sportif faaliyetleri konuk etti. Karşılaşmayı Kocaeli Spor 2-0 kazandı. Trendyol 1. Lig'de 3. haftanın son maçında Ekenler Beton Sivas Spor Manisa Futbol Kulübü'nü ağırladı. Maç 2-2 sonuçlandı. Lyon Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçını Maurizio Mariani yönetecek. Yarın saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1 sona ermişti. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzincan, Ardahan, Kars, Osmaniye çevreleriyle Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları da şöyle: Ankara ve Konya 32, İstanbul, Tekirdağ ve Yalova 31, İzmir, Gaziantep, Adana ve Kahramanmaraş 36, Manisa, Muğla ve Diyarbakır 38, Antalya 35, Trabzon, Zonguldak, Nevşehir ve Sivas 28, Erzurum ve Van 30 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara Niğde Otoyolu'nun 1 ile 2. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir istikameti sağ şerit kapatılmıştır. Ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir kavşağı, Dodurga kavşağı 2 ile 3. kilometreleri arasında Konya istikameti dış çember, alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak gerçekleşiyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ile 58. kilometreleri arasında yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Van Hakkari yolunun 71 ile 79. kilometreleri arasında tünel ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Haberleri dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. E yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
6: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bolbollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Saat 13.21 ve 25 Ağustos Salı bugün. Ailece de programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün gerçek hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Ataman Kılıç ve Abdullah Tombuloğlu. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. 13.50'ye dek de burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Biliyorsunuz son yıllarda çocuk yaşta işlenen suçlarla ilgili kamu vicdanını yaralayan çok sayıda olayla karşılaştık ve yasada düzenleme bekleniyordu. Ağustos ayının başında da suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi mecliste kabul edilerek yasalaştı. Biz de konunun ayrıntılarını avukat Sevilay Aslan'la konuşacağız. Ailece başladı. Avukat Sevilay Aslan stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar.
0: Şimdi dediğimiz gibi bu yasa bekleniyordu, düzenlemelerle ilgili konuşuluyordu. Artık yasalaştı, böyle bir kanun teklifi verildi. Ardından dediğimiz gibi yasalaştı. Biz neler değişti, neler olacak hepsini konuşacağız şimdi sizinle. Öncelikle şuna bir bakalım, yasa neleri kapsıyor?
1: Şimdi yasa biraz önceki söylediğiniz gibi aslında büyük bir çalışmanın neticesinde bir teklifle birlikte yasalaştı. Biz buna neden ihtiyaç duyduk?
0: Evet.
1: Türkiye çocuk adalet sisteminde yeni bir denge ararken bu çalışmayı gerektirdi. Bir yandan çocuğun üstün yararı korunurken diğer yandan ağır suçlarda toplumun adalet beklentisi ve caydırıcılık ihtiyacı gözetilmeye başlandı ve asıl mesele ise çocukları suça iten koşulların ortadan kaldırılabilmesi için yapılan çalışma neticesinde bu sistem tekrar devreye konuldu. Şimdi burada düzenleme ile ilgili bu yeni düzenlemenin özü koruma ile caydırıcılık arasındaki dengenin caydırıcılık yönünde güçlendirilmesi amacıyla ortaya çıkmış oldu. Yeni düzenleme çocuğu koruma ilkesini sürdürürken bir taraftan diğer taraftan ağır suçlarda cezai caydırıcılığı belirgin bir biçimde yükseltmeye çalıştı. Biraz sonra sayacağım o değişikliklerin temelinde de bu durum yatıyor. Şimdi yeni dönem devlet çocuğa iki ayrı pencereden bakmayı hedefledi. Hı hı. Bir taraftan sen hala çocuksun. Yeni düzenlemede gördüğümüz şey bu. Seni korumak ve topluma kazandırmak zorundayım diyor. Diğer taraftan da özellikle öldürme ve çok ağır şiddet suçlarında çocuk olman ki buradan aslında başlangıç noktası da burasıydı.
0: Evet, zaten en çok da onunla ilgili konuşuluyordu.
1: İlgiliydi. Evet, evet, evet. Toplumda çocuk olman işlediğin ağır suçun yaptırımsız veya çok düşük cezalı kalacağı anlamına gelmez dedi bu düzenlemeyle birlikte. Ve böylece yeni düzenlemenin özü çocuk adalet sistemi tamamen ortadan kalkmadan özellikle ağır suçlarda çocuklara uygulanacak yaptırımlar belirgin bir biçimde bu düzenlemeyle ve bu düzenlemedeki değişiklikle birlikte ağırlaştırıldı. Ve bildiğiniz gibi 8 Ağustos 2026 yılının 2026 tarihinde de kanunun temeli böylece oluşturulmuş oldu. Şimdi ne yeni düzenleme neler getirdi bize? Her şeyden önce bir kavram değişikliği getirdi. Geçmişte suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk ifadesi kullanılmaya başlandı.
0: Evet, bunun nedir?
1: Aslında evet, aslında suça sürüklenen çocuk demek de suçlu çocuk demek değildi. Bu kavram suç işlediği iddiasıyla adli sürece giren çocuk

0: damgalamadan onun yaşını, gelişimini ve içinde bulunduğu sosyal koşulları dikkate alan çocuk adalet sisteminin yaklaşımı oldu. Yani bu kavramla birlikte adalet sistemindeki çocuğun cezalandırılması şeklini aslında biraz yolunu açmış oldu. Yani suça sürüklenen çocuğu ilk etapta kavramsal olarak baktığımızda çocuk suçlu olarak görülmüyor. Sadece suça itildiği için arkasındaki sorumluluk sahiplerinin hani bu sebeple bir cezalandırılması söz konusu olmuyor idi. Ama adalet sisteminin içerisindeki çocukta tüm cezaların aynı zamanda eğer işlediği suça göre bu cezaların çocuğa da uygulanabilme durumu bu kavramla birlikte ortaya çıkmış oldu ve değişmiş oldu. Şimdi bu neye getirdi bize bu kavramın asıl getirdiği durum? Özellikle 15-18 yaş grubunda ağır suçlara ilişkin ceza sınırları yükseltildi. Bazı ağır suçlarda yaş küçüklüğü indiriminin uygulanmaması mümkün hale geldi. Ve toplumun ana tartıştığı konulardan bir tanesi buydu. Cinayetlerle birlikte bu durum ortaya çıkmıştı biliyorsunuz. Çocuk suçlularda. Böylece onlara ilişkin 15-18 yaş arası ağırlaştırılmış müebbet gerektiren bir suçta uygulanan 18-24 yıllık ceza 19-27 yıla artırıldı. Yine müebbet gerektiren suçlarda 12-15 yıl olan ceza, geçmişte 12 düzenlemeden önce 12-15 yıl olan ceza 15-18 yıla artırıldı ve süreli hapis cezalarında üst sınırda 12 yıldan 15 yıla yükseltildi. Dolayısıyla adalet sistemindeki çocuğun yeri böylece ceza kavramı anlamında da burada netleşmiş oldu ve belirlenmiş oldu. Suça sürüklenen çocuk kavramında bu cezaların çocuğa uygulanmasından çok arkadaki çocuğu suça iten sebepler ve bu sebeplerin süjelerine yönelik cezalandırma söz konusuydu. Burada doğrudan hem bazı suçlarda çocukların cezalarının bir artışını görüyoruz bir taraftan. Diğer taraftan da senin tek başına hani çocuk olduğun için cezasızlık algısının ortadan kaldırılması hedeflenmiş oldu ki bu bu
1: çok önemli.
0: De
1: çünkü zaten
0: hedef
1: bu
0: gelişmiş oldu.
1: Amaçla bu şekilde kullanılıyordu çocuklar. Sadece kendileri değil başkaları da yönlendirip nasıl olsa cezası az olur, nasıl olsa ceza almaz, bunu kullanırız diye çocukları kullanıyordu. Şimdi en azından bu açıdan bir caydırıcılık olacak.
0: Evet, bir caydırıcılık söz konusu oldu. Şimdi bununla birlikte sosyal inceleme zorunluluğu getirildi. Önceki yasal düzenlemede de bir sosyal inceleme zorunluluğu vardı. Fakat yeni düzenlemede 15 yaşından küçük çocuklar için her halükarda mahkeme gerekli görse de geçmişte mahkeme gerekli görmemesi halinde 15 yaşından küçük çocuklar için sosyal inceleme raporu düzenlenmiyordu ya da bu konuda bir inceleme söz konusu olmayabiliyordu. Ama şu an 15 yaşından küçük çocuklar için sosyal incelemenin yapılması zorunluluğu getirildi. Bu aynı zamanda çocuklar açısından neyi getirdi? Aslında İlk kanunun o suça sürüklenen çocuk kavramı aslında burada ortaya çıkıyor sosyal incelemeyle birlikte. Çocuğun hangi sebepler, hangi sahiplerle, hangi içinde bulunduğu sosyolojik veya psikolojik ortam sebebiyle bu suça itildiği, bu suçu işlemek zorunda bırakıldığı ya da bu suçu işlediği durumu bu sosyal inceleme raporlarının neticesinde ortaya çıkacak. Dolayısıyla toplumun belli bir yaş grubunda yani 15 yaşına kadarki olan çocuklar yönüyle de sosyolojik durumunun analizi ortaya çıkmış olacak ve belki bu analiz daha sonrasında oluşturulacak olan bir bilgi bankasıyla arkadaki eksikliğin tespit edilmesi noktasında çok önemli. Bu eksikliğin hangi alanda olduğu noktasında çok önemli. Aile bireylerinden mi kaynaklanıyor, eğitimden mi kaynaklanıyor, boşluk bir alan var, buradan mı kaynaklanıyor? Dolayısıyla çocuğun bundan sonraki büyüme ve gelişim aşamalarında eğitimin daha güçlendirilmesi ya da çocuğa daha yönelik eğitimin verilmesi şeklinde bir değişiklikle karşı karşıya kalabiliriz. çocuğun içinde bulunduğu sosyal ortamlarda nerelerde korunması gerektiği noktasında, yani ebeveynlerin çocuklara davranışları noktasında, hatta daha da geriye giderek ebeveynlerin çocuk sahibi olmadan önce hangi eğitimden geçmeleri gerektiği, evet, ya da nasıl bir evlilik yürütmeleri ya da evliliği dahi nasıl karar vermeleri gerektiği, hı-hı, noktasında, hı-hı, ışık olacaktır.
1: Çok kapsamlı bir müdahale planı lazım. Yani sadece

0: tek bir alanın çalışması, sadece adaletin çalışması ya da yine sadece eğitimin çalışması hiçbiri işe yaramayacağı gibi ortak bir şekilde çalışılmalı ki işte bu haberleri artık hiç duymayalım. Evet.
1: İşte 15 yaşındaki bu sosyal inceleme raporlarının zorunluluğu, sosyal incelemenin zorunlu olması, 15 yaşına kadar olan çocukların bu incelemeler neticesinde ortaya çıkacak olan durumların doğru analizi bundan sonraki aşamada aslında toplumun hangi kesimlerinin bu işin içerisine girmesi gerektiği ya da devletin hangi yapılanmasının bu işin içerisinde olması gerektiği noktasında da ışık olacaktır. Biraz önce sizin dediğiniz gibi aslında bu çok tek başına bir olay değil. Tabii. Çok ayaklı bir olay. Milli Eğitim de bu işin içerisinde, İçişleri Bakanlığı da bu işin içerisinde, Adalet işin ceza boyutuyla bu işin içerisinde, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı tabii ki bu işin içerisinde, Ekonomi Bakanlığı, ailelerin ekonomik durumu, çocukların ekonomik durumları, yetiştirdikleri ortam anlamında bu işin içerisinde. Dolayısıyla aslında bir kül halinde devletin bütün parçalarının bu işin içerisinde olduğunu böylece görmüş oluyoruz. Bu bize artı olarak sosyal inceleme sosyal hizmet uzmanlarının bu konudaki görüşleriyle birlikte ortaya çıkaracak daha teknik bilginin verilmesinde faydalı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, aileleri soralım bir de bu aşamada. Çünkü dediğim gibi bazen çocuktan ziyade aile de yönlendirmiş olabiliyor. Bazen ailenin çok büyük ihmali sonucunda bunlar yaşanmış olabiliyor. Bunları çok da gördük, haberlerde de izledik. Onlarla ilgili ne gibi düzenlemeler var ya da aileler bu süreçten çocuğum yaptı bitti deyip sıyrılabiliyor mu mesela, yoksa onlara da bir aslında ceza söz konusu mu?
1: Tabii ki bir ceza söz konusu. Aslında geçmişte de onlara yönelik, aileye yönelik bir cezalandırma söz konusuydu. Evet. Bu defa yasada düzenleme çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasının ve silaha erişiminin önlenmesi açısından önemli bir detay olarak girdi. Ailelerin sorumluluğunun artırılması ve ihmale karşı daha güçlü tedbirler bu yasayla birlikte öngörülüyor. Bu tedbir almama halinde ebeveynlere yönelik de cezalandırma sistemi devreye giriyor. Gerekli önleme almamış, yani silahı olmaması gereken yerde bırakmanız sizin de aynı zamanda ceza almanızı gerektirecek bir durum ve bir suç teşkil etme bağlamında yerini almış. Anne ve babanın çeşitli suç aletlerine karşı olması gereken tedbirleri almaları yönünde, çocuğun eğitimi yönünde, çocuğun büyüme aşamasında, gelişme aşamasında ya da suça götüren aşamada çocuğu aldıkları tedbirlerin ne kadar yerinde olup olmamasının anlaşılması yönünde aileye yönelik de bir cezalandırma söz konusu oluyor. Ama tabii yani şunu da değerlendirmek gerekiyor. Hiçbir anne ve babanın çocuğunun suç işlemesini istediğini bir taraftan düşünmek de bizi tabii canımızı acıtıyor. Hani hiçbir anne babanın çocuğunun suç işlemesini
0: keşke
1: istediğini...
0: düşünmüyor desek, ama bazen düşünenler de olabilir.
1: Öyle demek istiyoruz ama maalesef evet, istisna da olsa bunlarla karşılaşıyoruz. İşte bu durumu neyle çözümleyeceğiz? Evet. Bu durumu evliliklerin oluşmasından itibaren, yani öncelikle hep eğitim. Bütün tabii olayların aslında temeli burada toplanıyor. Eğitimle birlikte hayata bakış açısı, dünyaya bakış açısı, vizyonları, evliliğin hangi şartlarda yapılması gerektiği, artık bunların da tanımlanması gerekiyor. Evliliğin ne demek olduğu, medeni kanunda geçtiği şekliyle karı kocanın ne demek olduğu, çocuğun ne demek olduğu, çocuğa karşı sorumlulukları, anne ve babanın çocuğa karşı sorumluluklarının sınırlarının neler olduğu, hangi yaşa kadar nelerin yapılıp nelerin yapılmayacağı noktası. Düşünün, anne bağımlı, babayla bir evlilik yapılmış ve bu ailenin içerisinde bir çocuk yetiştirmeye çalıştığınızı, buradaki devletin, sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki sorumlulukları, çocukların küçük yaşlardan itibaren kreşlerde yetiştirilip yetiştirilmemesiyle ilgili yine milli eğitimi ilgilendiren durumlar, bütün bunların hepsinin aslında analiz edilerek çocuğun hangi yaştan itibaren devlet koruması altına alınması gerektiği noktası, hangi ailelerin bu konuda çocukların teslim etmesi gerektiği noktası, ekonomik zorluklar. Şimdi çocuk yapma tabii ki insanların özgürlüğü ve olması da gerekiyor. O özgürlüğün kısıtlanması zaten anayasa olarak aslında mümkün değil. Ama diğer taraftan dünyaya getirdiğiniz çocukların gerek ekonomik olarak gerek sosyolojik olarak ortamlarını hazırlayamıyor olmanız, o çocukları yetiştirememiş olmanız, çocuğun topluma faydalı bir insan olmaktan çıkarıp suçlu bir birey haline dönüştürülmesine sebep oluyor. Bu yüzden aile de bu konuda son derece

0: önemli bir şekilde yerini alıyor.
1: Kesinlikle.
0: Bu şeyin içerisinde, sistemin içerisinde.
1: Sohbetimize devam edeceğiz Sevda Hanım ama şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında yine konuyla ilgili konuşmayı sürdürelim.

0: ailece devam ediyor.
1: Avukat Sibel Aslan'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Evet, şiddet ve nefret keşke hiç olmasa şarkıdaki evet. gibi. Herkes birbirini sevse ve bu tarz düzenlemeler sadece bir şey olursa diye böyle duran düzenlemeler olsa, ama ne yazık ki bu haberleri sıkça duymaya başladık. Ve söylediğimiz gibi böyle bir düzenlemeye ihtiyaç vardı. Kamu vicdanında da oldukça sıkıntıya yol açmıştı bu tarz haberler. Sonrasında bu düzenlemeye geldi. Biz de yine konuyla ilgili konuşmayı sürdürüyoruz. Çocuk Koruma Kanunu'yla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Ağustos ayının başında mecliste kabul edilerek yasalaştı. Şimdi suça sürüklenen çocuk demeyeceğiz, adli süreçteki çocuk diyeceğiz dedik. Bu konuyla ilgili konuştuk. Peki sonrasında, çünkü bu artık bu daha hayatın başındaki çocuklar, belki bir yerden sonra artık hayata karışacaklar vesaire, böyle bir durum olacak. Sonrasındaki durum da çok önemli. Sonrasında topluma kazandırılmaları için, eğitim alabilmeleri için, rehabilitasyonlar için ne gibi durumlar var yine yasayla?
2: Şimdi yeni yasayla ilgili değişiklikte şöyle demiştik, kavram değişikliği var demiştik. Hı hı. Cezalardaki artış var demiştik. Sosyal inceleme zorunluluğu getirildi demiştik, özellikle 15 yaş altı için. Evet. Bunların içerisindeki en önemli maddelerden bir tanesi de koruyucu ve önleyici tedbirler demiştik. Evet. Ve bunu da kısmen söylemiştik. Şimdi buradaki asıl aslında hedef şu: çocuğun yalnızca işlediği iddia edilen fiile değil, koruyucu ve önleyici tedbirlerle birlikte çocuğun kendisine ve onu suça götüren koşullara da bakılması gerektiği yönünde bir uygulama olması gerektiğini, hı hı, vurguluyor yasa diğer taraftan. Yani yeni sistem çocuğa sadece ne yaptın diye bakmıyor. Aynı zamanda bu çocuk neden buraya geldi, hangi ailevi ve sosyal koşullar onu suça sürükledi sorusunun da araştırılmasını sosyal incelemeyle istiyor ve bu konuda bir analiz ortaya çıkarmak istiyor. Bence mesele aslında cezalandırma da olmamalı. Diğer taraftan hani bu koruyucu ve önleyici tedbirlerle birlikte çocuk adaletindeki asıl amacın cezadan çok topluma yeniden kazandırma olması gerekiyor. Çünkü çocuk hala gelişim halinde, davranışlarının arkasındaki koşulları değiştirmeden sadece ceza vermek çocuğu çoğu zaman aynı döngüye tekrar itiyor ve dolayısıyla da bu döngüyü besliyor. Eğer buradaki sorun çözülmezse bundan sonraki ilerleyecek olan süreçte de daha çok çocuk suçlularla karşı karşıya kalabilme durumumuz ortaya çıkıyor. Şimdi bence yanlışın sonucunu görmemeli ama odak noktası eğitim, rehabilitasyon ve dolayısıyla destek olmalı. Bu problemin en büyük çözümlerinden bir tanesi bu ve yeni yasayla da gelen yani koruyucu ve önleyici tedbirler kapsamında da bu durum geniş bir yer alıyor. Tek bir sebep yok çocuğun bu durumunda. Genelde birikmiş koşulların olması, aile içi ihmal veya şiddet, yoksulluk, okuldan kopma, akran baskısı, bazen de ait olmaya ihtiyacı çocukları suç işlemeye yönelten sebeplerden bir tanesi. Şimdi bunların hepsi üst üste binince çoğu zaman bilinçli bir suç iradesinden çok sürüklenmeye iten bir sebep olarak karşımıza çıkıyor bu durum. Ama buradaki çözümlerden bir tanesi de şu: aileyi tek başına daha sıkı ol demek yerine, yani daha kontrolcü ol, daha çocukların üzerinde baskı kur demek yerine, tam da bu değişiklikle ilgili, yine koruyucu ve önleyici tedbirlerle ilgili, onu aileyi bir taraftan güçlendirmek gerekiyor. Yani erken dönemde sosyal hizmet desteği, ailenin en çok ihtiyacı olan şeylerden bir tanesi bu. Ebeveynlere danışmanlık verilmesi, eğitim, ekonomik sıkışmadan kaynaklanan maddi desteğin aileye aynı zamanda ulaştırılabilmesi, bu desteğin kolay erişilebilir olması, denetlenmesinin daha da dikkatli yerine getirilmiş olması, çocuğa güvenli sosyal alanlar yaratmak, yani hani dijital riskten koruma, kitap ve kütüphane alışkanlığı, çevreye saygı ve sosyal ve diğer alanlarda çocuğun yerine getirmesi gereken görevleri tam olarak onunla paylaşılması. Tabii bu neyle gerçekleştirilebilecek bir durum? Eğitimle gerçekleştirilmesi gereken bir durum. Yani aslında bütün bunların hepsini topladığımızda belki kısaca şöyle diyebiliriz: aileyi yalnız

0: bırakmayan, yükü birlikte taşıyan bir sistemin aynı zamanda kurulması gerekiyor. Ve biz diliyoruz ki bu yasayla da bu sistem hedeflenmiş olsun. Ayrıntısına baktığımızda da bu sistemi aslında gelecekte oluşturulmak istenen sistemin bu şekilde olduğunu düşünüyoruz. Mahalle bazında güvenli alanlar kurulması, spor kulüplerinin olması ve yaygınlaştırılması, gençlik merkezleri, sanat ve meslek atölyelerinin yaygınlaştırılması, çocukların buraya yönlendirilmeleri, okul sonrası mentorluk programlarının daha da yaygınlaştırılması ve kolay erişilebilir hale getirilmesi, rehberlik hizmetlerinin olması, rehberlik hizmetlerine kolay erişilebilir olması ve bunların çocuğun pedagojisine uygun kalitede gerçekleştirilmiş olması, ulaşılabilir psikolojik desteğin de bu sistemin içerisine dahil olmasıyla eminim hani çocuklardaki çocukların işledikleri suç oranlarında bu sistemin tam olarak işlevinin yerine getirmesi halinde çocukların işlediği suç oranlarının çok da düşeceğini düşünüyorum, inanıyorum.
1: Umuyoruz ki öyle olur. Hakikaten bu düzenleme de bu açıdan caydırıcı olur, bu açıdan önleyici olur. Hepimizin isteği o yönde. Çünkü bu tek bir kişiyi ilgilendiren bir süreç değil, bütün toplumu ilgilendiren kesinlikle bir süreç, evet, ileriki dönemi de ilgilendiren bir süreç. Bu zincirleme halinde devam ediyor aslında. O yüzden tüm alanlarda ortak bir çalışma lazım.
0: Tabii, özellikle biraz önce yayının başında söyledik, aslında sadece biz işin adalet yönüyle şu an değerlendirmesini yapıyoruz, hı-hı, bu durumun, ama hı-hı, aynı zamanda Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın içinde olacağı, İçişleri Bakanlığı'nın içinde olacağı, biraz önce söylediğim gibi yine aileye, çocuğu yetiştiren aileye ekonomik sıkıntı haline düşmesi halinde kolay destek sağlayabilecek yöntemlerin geliştirilmesi anlamıyla, belediyecilik anlamıyla spor alanlarının geliştirilmesi, hı hı, yeşil alanların geliştirilmesi, kütüphanecilik ve kitap okumaya sevk anlamında kolay erişebilir kütüphanelere, çocuk kütüphanelerinin oluşturulması anlamında, mahallelerdeki muhtarlardan bence yerel yönetimlere, her bir vatandaştan devletin ana sistemine, ana kademesine kadar aslında herkesin sorumluluk hissetmesi var, gereken, evet, zaten sorumluluğu olmasıyla birlikte sorumluluk hissetmesi gereken bir alan olduğunu, hı-hı, görüyoruz. Çünkü, hı-hı, geleceğimizi bu çocuklar oluşturuyor.
1: Evet.
0: Bundan sonraki hayatımızı onların geleceği oluşturuyor. Dolayısıyla bu sistemin tam ve işlevsel olması hepimizin sorumluluğu çerçevesinde,
1: kesinlikle,
0: olması gerekiyor.
1: Bu arada bu çıkan, hı-hı, yasa, bu yasa çıktıktan sonraki süreci mi kapsıyor, yoksa önceki suçlara da uygulanabilecek mi şu an?
0: Yasa çıktıktan sonraki süreci kapsıyor. Türk, hı-hı, Ceza Yasası'nda lehe olan hükümler uygulanır. Yasanın çıkmasından sonraki işlenen suçlarda bu çıkarılan yasa uygulanacak. Ama hali hazırda davası görülen suçlar açısından geçmişteki yasa ya da çocuk lehine ya da kişi lehine, hangisi ceza anlamında hangisi lehine ise, o yasanın uygulanması Türk Ceza Yasası'nın ana temel prensiplerinden bir tanesi.
1: Hı hı, bu da yine merak edilen konulardan biriydi. Bu arada şunu da söyleyelim, yaralayıcı alet taşıma durumuyla ilgili de bir düzenleme var değil mi burada?
0: Evet, evet. Burada yine koruyucu ve önleyici tedbirler açısından ailenin bu konudaki çocuğun ateşli silah ya da kesici alet bulundurması açısından ailenin de sorumluluğu söz konusu oluyor. Aynı, hı-hı, zamanda çocuğun bunu bulundurulması halinde bir cezası söz konusu oluyor. Kısaca şunu buradan, yani bütün konuşmalarımızın akabinde,
1: evet,
0: şunu söyleyebiliriz.
1: Son olarak onu da dinleyelim.
0: Çocuk adaletinde amaç suçu görmezden gelmek değil, suçun karşılığını verirken çocuğun geleceğini de kaybetmemektir,
1: evet,
0: bence.
1: Evet.
0: Yeni düzenleme bu dengeyi ağır suçlarda caydırıcılığı artırarak yeniden kurmayı hedef bir sistem olarak karşımıza çıkmış bulunuyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun aktardıklarınız için. Avukat Sevilay Aslan bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Abdullah Tombuloğlu teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün mobbingin hukuki ve ceza yaptırımları üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Mobbing. Mobbing yani psikolojik taciz, iş yerinde çalışanlara, diğer çalışanlar veya işverenler tarafından sistematik biçimde uygulanan, tekrarlanan her türlü kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışlardır. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz mobbing ve mobbingin karşılaşacağı cezai ve hukuki yaptırımlar. Daha önceki programlarımızda mobbingi iş hayatında bir ya da birden fazla kişinin hedef seçtikleri bir çalışana sistematik, planlı ve sürekli bir şekilde uyguladıkları dışlama, aşağılama, değersizleştirme ve yıldırma eylemleri olduğunu belirtmiştik. Ve mobbingi tarif ettikten sonra özellikle mobbing faillerinin sürekli ve sistematik bir şekilde mağdurları yıldırması, onu küçümsemesi, dışlaması ve böylece söz konusu kişinin bir anlamda işten ayrılmasının sağlanmasına yönelik davranışlar olduğunu belirtmiştik. Diyelim ki iş yerinde mobbinge maruz kalıyoruz. Evet, bize karşı sürekli ve sistematik bir şekilde bir yıldırma politikası izleniyor. Ve bizim psikolojimiz, sağlığımız ve mesleki konumumuz bundan ciddi anlamda olumsuz etkileniyor. Biz bunun karşısında ne tür bir hukuki yola gidebiliriz? Bir defa Türk hukukunda bir mobbing kanunu bulunmuyor. Boşar kanunumuzda, iş kanunumuzda, ceza kanunlarımızda mobbinge yönelik bazı düzenlemeler yer alıyor. Örneğin iş kanunu çerçevesinde bakacak olursak, mobbinge uğrayan işçi iş sözleşmesini ihbar süresini beklemeden derhal haklı olarak feshedebilir. Evet, işçi kıdem tazminatına da burada hak kazanır. Ayrıca işverenin çalışanın kişisel ya da ruhsal bütünlüğünü koruma borcu olduğundan işveren bizzat mobbing yapmasa bile çalışanların birbirlerine yaptıkları mobbingten sorumludurlar. Neden? Çünkü işveren çalışanlarının da birbirlerine nasıl davrandığını kontrol etmek durumundadır. Biz mobbing failine karşı ve kendi işverenimize karşı bu davaları açabiliriz. İşverenimizin çalışanlar arasında eşit davranmadığını, ayrımcılık yaptığını belirterek ondan da bir takım taleplerde bulunabiliriz. Uğradığım mobbing karşısında beni korumayan işverenimin demek ki iş akdini haklı olarak feshederek kıdem tazminatımı da alma hakkım vardır. Diğer taraftan da eşit davranmama borcuna aykırılıktan dolayı ayrımcılık tazminatı yani 4 aya kadar ücret hakkını da isteyebilirim. Ceza kanunumuza geldiğimizde evet bir mobbing suçu kanunda yazmıyor. Ama mesela ceza kanunu anlamında Türk Ceza Kanunu 96'da başkasına eziyet verme suçu bu kapsamda değerlendirilebilir. 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası vardır. Ya da mobbing faillerinin genelde mobbing mağdurlarının kişiliğine karşı yönelmiş saldırılar hakaret suçunu oluşturabilir. O kişinin onuruna, şerefine ve saygına

0: saygınlığını rencide edecek ifadelerde bulunması durumunda burada da hakaret suçunda 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası vardır. Ya da tehdide yönelik, şantaja yönelik bir suç meydana getirilebilir. Ya da mobbing bir cinsel istismar şeklinde meydana gelmiş ise cinsel taciz bakımından da suç duyurusunda bulunulabilir. Devlet memurları yönünden de tabii ki 657 sayılı devlet memurları kanunu uyarınca disiplin soruşturması açılabilir. Uyarma, kınama, aylıktan kesme, hatta memuriyetten çıkartma cezaları verilebilir. Hatta mobbing mağdurları söz konusu idarenin, devletin ilgili kurumunun bu mobbinge engel olmadığını da ortaya koymak suretiyle devletten de tazminat isteyebilir. Evet, şimdi mobbing davalarının en zor kısmı ispat sürecidir. Çünkü bir kimsenin size psikolojik tacizde bulunduğunu ispat etmeniz oldukça güçtür. Böyle bir durumla karşılaştığınızda zaten iş yerindeki meslektaşlarınız da çoğu zaman mahkemeye gelip tanıklık etmek istememektedirler. Durumu sessizlikle karşılamayı tercih etmektedirler. Ama bu konuda Yargıtay bir kolaylık sağlamıştır. Özellikle tam ispat edilemese bile yaklaşık ispat yapılması durumunda kişinin mobbinge uğradığı kabul edilir. Bazı makul ve güçlü emarelerin varlığı halinde mobbingin varlığını kabul eder. Evet, böyle durumlarda özellikle psikiyatr doktor raporları, e-postalar, WhatsApp yazışmaları, mağdurun tuttuğu günlükler ya da iş yeri dışı bir takım tutarsız görevlendirmeler önemli deliller arasında yer almaktadır. Evet, demek ki mobbing mağdurları günlük tutmak suretiyle kendi delillerini adeta oluşturabilirler. Değerli dinleyicilerimiz, bugün mobbinge maruz kalan kişinin kanuni hakları üzerinde durduk. İş hukuku yönünden haklı nedenle iş sözleşmesini fesih haklarımızı talep, ceza kanunundan eziyet suçu, hakaret suçu, tehdit şantaj suçu, cinsel taciz suçu ile yargıya başvurabileceğimizi, devlet memurları bakımındansa çeşitli disiplin soruşturmasının yapılabileceğini belirttik. Fakat burada en önemli zorluğun ispat konusu olduğunu ve genelde iş yerlerindeki psikolojik tacizde duruma tanık olan meslektaşlarımızın şahitlikten, tanıklıktan kaçındığını, bu bakımdan da en önemli delillerin mağdurun günlük tutması, kendisine verilen tutarsız görevlendirmeler, e-postalar, WhatsApp yazışmaları ve eğer psikolojisi bozulduysa doktordan alınacak raporların oldukça önemli delil olarak değerlendirildiğini ortaya koymaya çalıştık. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü Turkcell.

0: Mükemmel çözüm gücü.
1: Türkcell'le bağlan hayata.
2: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Garaj Shop'a ekspertiz. Reklamlar.

1914 yazında başlayan Birinci Dünya Savaşı 4 yıl sonra sona erdiğinde hayatını kaybetmiş milyonlarca insan yıkılmış şehirler yanında çökmüş ekonomiler de bıraktı geride. Fabrikaların bacaları sustu, demir yolları harap oldu, milyonlarca insan üretimden koparıldı. Avrupa'nın zenginliği tarihin o güne kadar gördüğü en büyük savaş makinesini beslemek için tüketildi. Savaşın doğrudan maliyetinin dönemin fiyatlarıyla yaklaşık 186 milyar dolar olarak hesaplandığını, bunun yanı sıra üretim kayıpları, yıkılan altyapı ve ekonomik durgunluk gibi dolaylı maliyetler de eklendiğinde toplam yükün 330 milyar doları aştığı görüşünün genel kabul gördüğünü vurgulamak gerek. Bu rakamın 1910'ların dünyası için eşi benzeri görülmemiş bir ekonomik yıkımı ifade ettiğini söylersek sanırız yanlış olmaz. Savaş boyunca devletler harcamalarını vergilerle karşılayamadı, büyük ölçüde borçlanmaya yöneldi. Özellikle Britanya ve Fransa, başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere dış kredilere bağımlı hale geldi. Savaş başlamadan önce dünyanın en büyük alacaklısı olan Britanya, savaş sonunda önemli ölçüde borçlu bir ülkeye dönüşürken, Amerika ise dünyanın en büyük kreditörü olarak yeni küresel ekonomik liderliğin kapısını araladı. Tahmin edileceği üzere üretim de ağır darbe aldı. Milyonlarca erkek cepheye gönderildiği için tarım ve sanayi iş gücü azaldı. Avrupa'nın birçok bölgesinde ekim alanları savaş meydanına dönüştü. Madenler, fabrikalar ve ulaşım ağları büyük zarar gördü. Savaşın sonunda devletlerin para basarak harcamalarını finanse etmesi enflasyonu hızla yükseltti. Almanya'da savaş sonrası başlayan ekonomik kriz birkaç yıl içinde tarihin en ağır hiperenflasyonlarından birine dönüştü. Savaşın galip devletleri yenilen ülkelere ağır savaş tazminatları yükledi. Özellikle Almanya'nın ödemek zorunda bırakıldığı 132 milyar altın marklık tazminat, ülke ekonomisi üzerinde uzun yıllar hissedilecek büyük bir baskı yarattı. Bu yük, ekonomik istikrarsızlığı derinleştirirken, siyasal radikalleşmeyi de besleyen önemli etkenlerden biri oldu. Dünya ticaretinde de ekonomik dengeler değişiyor. Savaş öncesinde küresel finansın merkezi olan Londra'nın yanında artık New York yükseliyordu. Başka bir ifadeyle uluslararası sermaye hareketlerinin yönü değişiyor. Ekonomik güç Atlantik'in öte yakasına kayıyordu.

0: Birinci Dünya Savaşı böylece sadece siyasi değil, ekonomik anlamda da Avrupa merkezli dünyanın sonunun başlangıcını oluşturdu. Birinci Dünya Savaşı'nın ekonomik mirası ateşkes imzalandığında sona ermeyecek. Borçlar, enflasyon, işsizlik ve yıkılan üretim düzeni 1920'ler boyunca Avrupa ekonomilerini zorlamayı sürdürecekti. Birçok iktisat tarihçisine göre savaşın yarattığı hassas ekonomik yapı 1929 dünya ekonomik bunalımının etkilerini daha da ağırlaştırdı ve sonunda dünyayı yeni bir küresel çatışmaya, İkinci Dünya Savaşı'na götüren sürecin ekonomik zeminini hazırladım. Savaşın sonuçları ekonomiyle sınırlı değildi elbette. Birinci Dünya Savaşı'nın askeri ve siyasi sonuçlarını Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tuncay Öğün anlatıyor.
1: Birinci Dünya Savaşı'nda 65 ila 70 milyon civarında asker cephelere sevk edilmiştir. Bu savaş tahminlerin ötesinde büyük bir yayılma alanı bulmuş. Amerika kıtasından Afrika'ya, Asya'ya ve Avrupa'ya kadar bütün dünya genelini sarmıştır. Bu büyük miktarda askerin lojistik ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için savaşa katılan ülkelerde sivil ahali büyük fedakarlıklara katlanmak mecburiyetinde kalmıştır. Dolayısıyla savaş daha önce dünya tarihinde görülmemiş bir özellik kazanarak topyekün savaş kavramıyla adlandırılan bir özellik yüklenmiştir. Dolayısıyla bu savaş hem ordular için hem cephe gerisindeki ahali için çok büyük kayıplara, çok büyük sıkıntılara neden olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nda yaklaşık olarak 10 milyon asker hayatını kaybetmiştir çarpışmalarda. Ama bir o kadar sivil ahali de yine savaş nedeniyle, savaşın sebep olduğu iç çatışmalar ya da kötü yaşam koşulları nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Milyonlarca insan ise yaşam alanlarını terk ederek mülteci durumuna düşmüş ve savaştan sonra da yıllarca devam eden sıkıntılara katlanmak mecburiyetinde kalmıştır. Bu savaş netice itibarıyla kazanan taraf için de kaybeden taraf için de çok yıpratıcı olmuştur. Aslında Birinci Dünya Savaşı bir anlamda Pirus Zaferi gibi kazananı olmayan, kazananın da aslında çok şey kaybettiği bir savaş niteliği kazanmıştır. Bu savaşta tabii ki savaşın merkezi olan Avrupa'nın büyük devletleri en ön planda onlar yer aldılar ve en büyük kayıplara da onlar uğradılar. Dönemin büyük gücü Almanya, yanında Avusturya, Macaristan yine büyük güç sayılan bir ülkeyle birlikte yenilgiye uğradı. Evet, bunlar yenilgiye uğradı ama Almanya Rusya'ya karşı savaştı, fakat Rusya da yenilgiye uğradı ve parçalandı, savaştan çekildi ihtilalle, Bolşevik ihtilalinin ardından. İngiltere ve Fransa'yı düşünecek olursak, İngiltere ve Fransa evet savaştan galip ayrıldılar ama onlar da çok büyük insan kayıplarına ve maddi kayıplara uğradılar. Dolayısıyla bu büyük kayıplar Avrupa'yı bütünüyle, kazananıyla, kaybedeniyle geri götürdü. Avrupa'nın gücünü yıprattı. Avrupa'yı dünyanın başat gücü olmaktan çıkardı. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli sonucu dünyanın güç merkezinin değişmesi olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nda Avrupalı büyük güçlerin büyük kayıplara uğrayarak yıpranması ve güç kaybına uğraması bu savaşa 1917 Nisan'ı gibi geç bir tarihte katılan Amerika'nın kazanan devletler safında olması nedeniyle ön plana çıkmasına ve en güçlü devlet olarak varlığını sürdürmesine zemin hazırlamıştır. Üstelik de Amerika savaş alanı olmamıştır. Evet, Amerika savaşmıştır ama Amerika kendi toprakları dışında savaşmıştır. Dolayısıyla Amerika'nın ülkesi fazla bir zarara uğramamıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın bu doğası, Birinci Dünya Savaşı'nın bu bahsettiğim özelliği, Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel güç, süper güç olarak ortaya çıkış sürecini başlatan en önemli etken olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri benzer şekilde İkinci Dünya Savaşı'na da yine geç bir tarihte katılmanın ve yine savaşı kendi toprakları dışında vermenin avantajını kullanarak

İkinci Dünya Savaşı sonrasında süper güç olma özelliğini bir kademe daha güçlendirerek, pekiştirerek, oradan aldığı iki dünya savaşında elde ettiği avantajı koruyarak günümüzde dünyanın en önemli egemen gücü olma iddiasını sürdürmektedir. Bence Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli sonucu dünyadaki güç merkezinin değişmesi, gücün Avrupa'dan Amerika'ya geçmesi olmuştur. Ama bunun yanı sıra Birinci Dünya Savaşı büyük dönüşümlere de yol açmıştır. Gerçekten dünya haritasını kökünden sarsmış, kökünden değiştirmiştir. Bir kere Birinci Dünya Savaşı'nda savaşın topyekün bir özellik kazanarak yalnız cephelerle sınırlı kalmayıp sivil ahaliye de büyük sorumluluklar, büyük kayıplar getirmesi, savaşa karşı bir antipatinin hem halk nezdinde hem siyasi kadrolar nezdinde savaşa karşı bir antipatinin oluşmasına ve savaşları önlemek için çareler üretme güdüsüne sebep olmuştur. Tabii Birinci Dünya Savaşı devam ederken barışın izinde

8 Ocak 1918 tarihinde Amerikan Kongresi'nde açıkladığı 14 maddeden oluşan prensipleri bir anlamda barışı sağlamak, orta yolu bulmak için iki tarafı da aşağı yukarı tatmin edecek derecede bir ortam oluşturmasına vesile olmuştur. Wilson bu ilkelerinde özetle şunu söylüyordu: gizli diplomasi yeni çatışmaların, yeni savaşların nedenidir. Dolayısıyla bundan sonra gizli diplomasi olmayacak. Tabii ki Wilson'un bu prensipleri, bu

gizli diplomasi var, bugün de var. Ondan sonra savaşları önlemek amacıyla bir uluslararası örgüt kurulacak. Yani daha sonra Milletler Cemiyeti adını alan ve günümüzdeki Birleşmiş Milletler'in aslında öncülü olan bir kurumun kuruluşuna işaret ediyor. Ve bu örgütün devletler arasındaki anlaşmazlıkları diplomasi yoluyla çözmesini ve dolayısıyla yeni savaşların önlenmesini önermiştir. Ayrıca aslında mağlup devletlere birazcık daha yani barışı kabullenmelerini kolaylaştıran bir madde de şudur.

niteliğindeydi, siyasal devre niteliğindeydi. Çünkü daha bundan yaklaşık olarak 100 yıl önce Avrupalı büyük güçler Viyana Kongresi'nde ulusçu hareketleri bastırmayı ve imparatorlukların bütünlüğünü sağlamayı ilke edinen bir anlaşma imzalamışlardı. Bu anlaşmaya göre herhangi bir imparatorluğun toprak bütünlüğünü tehdit eden bir ulus ayaklanması olursa büyük devletler hep birlikte bu ayaklanmayı bastıracaklardı. Bakın Birinci Dünya Savaşı hangi zihniyeti değiştiriyor? Artık ulus devletlerin kurulmasını, ulus devletlerin hayata geçmesini hazırlıyor. Evet, belki ulus bilinci, ulus devlet bilinci Fransız ihtilaliyle ve Napolyon'la beraber belki Avrupa'ya yayıldı. Ama ulus devletlerin kuruluş süreci, küçük milletlerin de milli devletlerine sahip olabilme sürecini Birinci Dünya Savaşı'nın işte bu hazırladığı ortam yine sağlamıştır. Ki bu da Wilson ilkelerinin, Wilson prensiplerinde ifadesini bulmuştur. Bu ilke netice itibariyle biraz evvel dediğim gibi imparatorlukların parçalanması anlamına geliyordu. Nitekim Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda üç büyük imparatorluk tarihe karıştı. Bunlardan birisi Çarlık Rusyası. Çarlık Rusyası savaşı sonuna kadar devam ettirme gücünü kendinde bulamadığı için parçalandı ve

Macaristan olmak üzere milli devletlere bölündü. Osmanlı Devleti özellikle Arap Yarımadası'ndaki topraklarını kaybetmiş oldu. Şimdi tabii ki bu dönüşüm beraberinde aynı zamanda ideolojik farklılıkları da beraberinde getirdi. Bir kere aslında savaşın gerçek anlamda kazananı olmadığı halde, yani her iki tarafta yıpranmış olmasına rağmen galip devletler, mağlup devletlere çok ağır anlaşmalar imzalatmak zorunda kaldılar. Zorunda kaldılar demeyeyim, çok ağır anlaşmalar kabul ettirdiler, baskı yaptılar. Paris'te bir barış konferansı düzenlendi ve bu konferansta Almanya'ya, Avusturya'ya, Bulgaristan'a ve Osmanlı Devleti'ne çok ağır şartlar içeren anlaşmalar kabul ettirildi. Yani Almanya Alsas-Lorraine gibi savaşın sebepleri, en önemli sebeplerinden biri olan ve bir sanayi bölgesi, bir maden bölgesi olan Alsas-Lorraine'i Fransa'ya vermek zorunda kaldı. Nüfusunu kaybetti. Ağır savaş tazminatları ödemek mecburiyetinde kaldı. Silahsızlanmayı, bütün donanmasını galip devletlere teslim etmeyi ve iç güvenliğini sağlayacak 100 bin askerin dışında başka bir askeri güç bulundurmamayı kabullenmek, ağır silahları üretmeyi ve ağır silahları bulundurmamayı kabul etmek gibi ağır yükümlülükler üstlendi. Benzer şekilde diğerleri de. Ama bu ağır yükümlülükler bir süre sonra yeni bir savaşın fikrini ateşleyecektir. Yani bu anlamda Birinci Dünya Savaşı ardından imzalanan anlaşmalar barışı sağlamaya yetmemiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan o ağır şartlar içeren anlaşmalar 20 yıllık bir ateşkesten başka bir şey olmamıştır. Ve 20 yıl geçtikten sonra 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı bu nedenle başlamıştır. Çünkü Almanya ağır kayıplarını kabullenmemiş ve netice itibariyle Almanya'nın bir altyapısı, nüfusu bulunduğu için 1933 yılında Hitler'in iktidara gelmesiyle birlikte bu Versay Anlaşması'nın prangalarından kurtulmak ve yeniden Almanya'yı bir dünya gücü haline getirmek sevdasına kapılmıştır. Bu da tabii ki Almanya'yı yeni bir savaşın, yani İkinci Dünya Savaşı'nın önemli aktörlerinden biri haline getirmiştir. Aynı şekilde savaştan istediği kazançları elde edemeyen İtalya'da faşizm hortlamış ve bu faşist yönetim Alman nazizminin en önemli ortaklarından biri haline gelmiştir. Rusya'da süreç biraz farklı olsa bile Rusya'da da komünizm ve totaliter rejim, yani netice itibariyle totaliter rejimler ortaya çıkmış ve Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarından memnun olmayan devletler revizyonist devletler adıyla dünya düzenini yenilemek üzere yeni bir savaşın fitilini ateşlemişlerdir. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı aslında 1918 yılında bitmemiştir. 1918 yılında önemli sorunları çözmemiştir. Sadece bir geçiş süreci, sadece bir uzun soluklu bir ateşkes anlaşması adeta olmuş ve 1939 yılında yeni bir dünya savaşı dünyayı yeniden büyük acılarla, büyük kayıplarla yüz yüze getirmiştir.

Birinci Dünya Savaşı'nın tabii ki genelde böyle bu tür sonuçları olmakla birlikte Osmanlı Devleti açısından da önemli sonuçları vardır. Osmanlı Devleti elbette Birinci Dünya Savaşı ile birlikte bütünlüğünü kaybetti. Toprakları, özellikle Arap coğrafyası hakimiyetini kaybetti. Ama İtilaf devletleri Osmanlı Devleti'ni yalnız Arap coğrafyasıyla yetinmek, o bölgeleri, egemenlikleri altına almakla yetinmediler. Sevr Anlaşması gibi adeta bir deli gömleğini, yani Türk milletinin elini kolunu bağlayan, onu yok sayan bir anlaşmayı dayatmak gibi bir gaflete kapıldılar. 10 Ağustos 1920 tarihinde imzalandı. Fakat dünya tarihi bize şunu gösteriyor. Savaşın akıbetini can kayıpları veya harp meydanında verilen kayıplar değil, umudun kaybolması belirlemiştir. İşte Osmanlı Devleti'nin müttefiklerinden veya Türk milletinin müttefiklerinden

Türklerinden farkı şudur. Türk milleti ümidini kaybetmemiştir. Ama Almanlar ümitlerini kaybetmiştir. Belki daha savaşabilecek kudrete sahip oldukları halde teslim bayrağını kolayca çekmişlerdir. Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan'da hakeza öyle ve kendilerine dayatılan anlaşmaları kabul etmiştir. Ama sıra Türkiye'ye geldiğinde Türkiye kendisine dayatılan Sevr Anlaşması'nı Türk milleti kabul etmemiştir. Osmanlı yönetimi, İstanbul hükümeti bu anlaşmayı kabul etmeye yanaşsa bile Anadolu'da Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde başlatılan Milli Mücadele Hareketi Sevr Anlaşması'nı parçalayıp atmış ve onun yerine Türk milletinin haklarını, Türk milletinin kişiliğini, Türk milletinin onurunu, Türk milletinin topraklarını garanti altına alan Lozan Anlaşması'nı imzalamayı başarmıştır.

insanlık tarihinin o ana kadar gördüğü en yıkıcı çatışma oldu. 1914 yılında başlayan ve 4 yıl süren Birinci Dünya Savaşı. Milyonlarca insan hayatını kaybetti, imparatorluklar çöktü, sınırlar yeniden çizildi. Topyekün savaş kavramı ilk kez bu ölçekte deneyimlendi. Cephe ile cephe gerisi arasındaki sınırları ortadan kaldıran bu savaşta ekonomiler bütünüyle savaşa yönlendirildi, propaganda devlet politikası haline geldi ve siviller doğrudan hedef alınmasalar bile savaşın etkisini derinden hissetti. Ama belki de daha önemlisi, bu savaş modern dünyanın doğuş sancısıydı bir anlamda. Eski düzen, yani monarşiler, aristokrasiler ve imparatorluklar yerini yeni ideolojilere, ulus devletlere ve daha karmaşık bir uluslararası sisteme bıraktı bu savaş sonunda. Biz de dünya tarihinde çok önemli bir dönüm noktasını oluşturan Birinci Dünya Savaşı'nı farklı açılardan ele almaya çalıştık 2 ay boyunca. Mikrofon başında programı hazırlayıp sunan ben Özlem Coşar, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar. Yeniden görüşünceye dek, hoşça kalın.

Tüketicinin korunması hakkında kanun, temel ilkeler, madde 4. Yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen sözleşmelerle bilgilendirmeler en az 12 punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde düzenlenir ve bunların bir nüshası kağıt üzerinde veya kalıcı veri saklayıcısıyla tüketiciye verilir. Sözleşmede bulunması gereken şartlardan bir veya birkaçının bulunmaması durumunda eksiklik sözleşmenin geçerliliğini etkilemez. Bu eksiklik sözleşmeyi düzenleyen tarafından derhal giderilir. Sözleşmede öngörülen koşullar

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Ebrehe, top kapısında göründüğün an senin Mehdi olduğundan oldukça kuşkulanmıştım. Ama çuvalı tependen geçirdiğimiz an bundan hiç kuşkum kalmadı. Çünkü bu çuval bir yıldır domuz yağında bekletildiği için senin bütün gücünü alıverdi. Adam, yemin ederim ki ben Mehdi değilim. Söylediğiniz şey benim gücümü almış da değil. Çünkü ben zaten güçsüzüm. Lütfen bana işkence yapmayın. Bildiğim her şeyi anlatacağım size. Ebrehe, sus. Beni kandırmaya çalışma. Dişlerin seyrek, dilin ağır. Sırtındaki nişan bile kitaplarda yazıldığı gibi. Üstelik yıllar önce elime geçen bir ayna senin bugün tam da o kapıdan gireceğini göstermişti. Her şey senin Mehdi olduğunu gösteriyor ve sen beni yok etmek için buraya geldin. Seni öldürmenin imkansız olduğunu biliyorum ama gücünü almak çok kolay. Çünkü Mehdi'nin gücünün ona işkence yapıldığı sürece yok denecek kadar azalacağını kara ilimlerle ilgili hemen her kitap yazar. Bu yüzden senin için yedi iklimin en usta, en gaddar işkencecisini getirttim. Oy anacığım, anacığım, acıyın bana. Ben Mehdi değilim, benim adım Franz. Ebrehe hücre kapısını yumruklayıp dışarı bağırdı. Zülfiyar, Hattaka'yı derhal buraya getir. Tutuklu, hayır, hayır yapmayın. Ben bir Nemçe casusuyum. Her şeyin çok kolay olacağını söylemişlerdi bana. Dediklerine göre krallar gibi karşılanacaktım. Bunları sana kimler söyledi? Nemçe istihbarat teşkilatındakiler. Devam et. Çılgınca bir tasarıları vardı. Her şey 10 yıllar önce başladı. Ülkemde eşkalleri Mehdi'ninkine uyan kadınlı erkekli 40-50 kişi seçildi ve bunlar bir manastıra kapatıldılar. Bu insanların doğan, büyüyen ve ergenlik çağına basan çocukları içinde eşkalleri Mehdi'ye en uygun olanlar seçildi. Bunlardan ikisi benim annem ve babamdı. Çocukların bu manastır dışına çıkmaları yasaktı. İlk nesilden kim varsa manastırdaki sırrın selameti için öldürüldü. İkinci nesildekiler Mehdi'ye öncekilerden daha fazla benziyorlardı ve benim de aralarında bulunduğum üçüncü nesil doğdu. Mehdi'nin sırtında taşıdığı söylenen nişansa sadece beşimizde vardı. Diğerlerinin akıbetlerini bilmiyorum. Yalan söylüyorsun. Kehanet aynası yıllardır bende ve onda okuduğum kehanetlerin hepsi birer birer çıktı. Adam, kehanet aynası bambaşka bir hikaye. İstihbarat teşkilatı yarım asır önce Avrupa'nın en usta saatçisini Beç kentine çağırdı ve ondan bir düzenek yapmasını istedi. Saatçi böylece senin kehanet aynası dediğin şeyi yaptı. Sus! Bu masalları anlatıp beni güya aklınla alt etmeye çalışıyorsun. Sen Mehdi'sin. Bunu adım gibi biliyorum. Aklımda kalan bu satırlar İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası'ndan, İletişim Yayınları'ndan.
0: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li.

0: internetler cayır, akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
3: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.

0: Para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.

0: Ayraç.
1: TRT İstanbul Radyosu Ayraç programından herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Tamer Yılmaz. Güzel bir salı gününde öğleden sonra yine sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızda yazar Baran Saldan'la bizlerle birlikte olacak ama onun öncesinde epeydir beklenen bir haber paylaşmak istiyorum sizlerle. Çağdaş edebiyatımızın çok sevilen polisiye yazarlarından Ahmet Ümit uzun zamandır yeni kitap yayımlamıyordu. Çıkan haberlerde de yeni kitabının müjdesini verdi. Eylül sonu itibariyle matbaaya gitmesi planlanan kitap 2 Mayı içinde de satışa açılacak ve Ahmet Ümit severleriyle buluşacak. Şu ana kadar kitabın ismiyle ya da kapağıyla ilgili herhangi bir ipucu paylaşılmadı. Zannediyorum onu da biraz sürpriz olarak saklıyorlar. Ama bu haberi duymak bile Ahmet Ümit hayranları için büyük bir heyecan yarattı şimdiden. Programımızda Baran Saldan'la bugün konuk ediyoruz demiştik. Kısaca özgeçmişine değinerek başlayalım. 10 Aralık 1988 Denizli doğumlu yazar ve orta öğrenimini Denizli Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Endüstri ve Sistemler Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Paris Sorbonne Üniversitesi'nde Executive MBA öğrenimini tamamladı ve iş hayatını enerji sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinde devam ettirdi. Şu anda da bu göreve devam ediyor. Ayrıca helikopter pilotluğu gibi çok farklı alanlarda da lisansları ve merakları var. Yaşamın belirli bir noktasında varoluşa dair soruların derinleşmesiyle birlikte hakikat arayışı hayatının merkezine yerleşti Baran Bey'in ve bu süreçte hem teorik bilgiyi hem de uygulamayı birlikte ele aldı ve bilimsel yaklaşımlardan da beslenerek tasavvufi öğretiler, tefekkür pratikleri ve içsel gözlem yoluyla bu alanı doğrudan deneyimlemeye yöneldi. İnsanın hakikati yalnızca düşünerek değil, yaşayarak idrak edebileceği anlayışıyla da hareket ederek birbirinden güzel kitaba imza attı. Konuğumuza hemen hoş geldiniz demek istiyorum. Baran Bey hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş buldum, merhabalar.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Bizler de çok iyiyiz. Şimdi biyografinizi okurken aslında çok güzel bir eğitim hayatının ardından bir aile şirketi çalışmaya devam ediyorsunuz ama yolunuz bir noktada varoluşsal sorgulamalara geliyor, tasavvufla kesişiyor ve dolayısıyla da ondan sonra arka arkaya kitaplar yazmaya başlıyorsunuz. Ben en çok bir okur refleksiyle biyografinizi okurken şunu merak ettim. Baran Saldanlı'nın hayatının tasavvufla kesiştiği nokta neresi oldu ve ondan sonra bu kitapları yazmaya nasıl karar verdiniz? Bu nasıl uzun bir yazarlık yolculuğuna dönüştü?
2: Aslında bu 2016-2017 yıllarında benim hayatımın yönü değişti. Bu tarz değişimler genelde hani insanın hayatındaki şoklarla gerçekleşiyor. Hani konfor alanında olan veya hayatından memnun olan bir insan bu tarz sorgulamalara girmiyor. O yüzden ben de benim için de herkesin hayatında olduğu gibi benim de hayatımda çeşitli sıkıntılar, sorunlar bu hayatı sorgulamaya sevk etti beni. O dediğim gibi 2016-2017 yıllarında ben kendi varoluşumu sorgulamaya başladım. Bu sorgulama beni bu yöne itti.
1: Bu sorgulamaların sonucunda bu kadar değerli ve uzun metinler mi çıktı? Yani bu aslında ben bu sorgulamayı yapıyorum ama muhakkak başkaları da yapıyordur. Onlara ışık olayım gibi bir itki miydi sizi bu kitapları yazmaya sevk eden?
2: Evet, yani ilk kitabım Benim Varım Ama Neden diye bir kitap. O kitap aslında benim böyle nasıl diyeyim 4-5 yıllık kendi merakımdan yola çıkarak, kendi sorgulamalarımdan yola çıkarak yaptığım araştırmalarımın bir neticesi oldu o ilk kitabım. Bunu yazmamdaki amaç da aslında bir kitap yazayım diye bir yola çıkmamıştım. Ben dediğim gibi kendi içsel sorgulamalarımın neticesinde sürekli bir araştırma içine girdim. Merakım da vardı. Bu merak ve araştırmanın neticesinde belirli notlar, sürekli not aldım bu süreçte. Not aldıkça bunlar bir kitaba dönüştü esasında ve en sonunda ben bundan faydalı bir sonuç elde ettim kendi adıma. Başkalarını da illaki bu sorgulamaları yapan birçok insan vardır ve faydalanmak isteyenler faydalansın diye bunu bir kitaba döndürmeye karar verdim. Aslında ondan öncesinde bir yazarlık geçmişim yoktu. Bu tamamen doğal bir akışın sonucunda oldu yani tüm bu ilk kitabımın çıkması.
1: Aslında şöyle bir geriye dönüp baktığımda da üçleme birbirini çok tamamlıyor gibi. Çünkü ilk kitapta neden varız sorusu odakta. Daha sonra ikinci kitapta yaşamın amacı nedir? Yani hep varoluşsal aslında sancılar bunlar. Daha sonra da bu son kitapta da ben kimim? Aslında insanın kendini tanıma çabası var. Bu üç soruyu arka arkaya koyduğumuzda aldığınız cevaplar mesela sizin hayatınızda bir şeyleri değiştirdi mi? Ya da okurun hayatında neler değiştirebilir?
2: Bu her kitap aslında benim yazdığım dönemdeki bilinç seviyemi, bilinç noktamı yansıtan kitaplar oldu. İlk kitap, ilk sorgulamalarımı bulduğum daha teorik bir kitaptı. Yani daha araştırmalarımın neticesinde. Hem bilimsel taraftan hem tasavvufi taraftan. İlk kitabım hatta birçok dini de araştırdığım bir kitap olmuştu. Daha çok sorgulama. İkinci kitap bunların biraz daha hayata geçtiğinde, bu o sorgulamanın neticesinde tamam ben neden var olduğumu anladım. Bunun neticesinde bu amacı gerçekleştirmek için ne yapabilirim ve gerçekleştirdiğimde ne olur sorusunun cevabıydı ikinci kitap. Üçüncü kitabım da bunu aslında artık tüm bu teorik ve uygulama bilgilerini bireysel olarak nasıl uygulayabiliriz ve uyguladığımda bireysel olarak hayatımda benim neler değişir daha yakından gözlemleme ve deneyimleme kitabı oldu. Üçüncüsü ve son kitabım esasında. Dolayısıyla hani ilk kitap henüz daha bu aşamaları işte sorgulayan bir insanın okumasının uygun olacağı bir kitap oldu. İkinci kitap biraz daha derinleşmek isteyen bu sorgulamalarda ve biraz daha tasavvufi tarafını incelemek, öğrenmek isteyenleri ışık tutan bir kitap oldu. Son kitap ise tüm bunların neticesinde artık hedefe ulaşmak için kendisine dönmesi gerektiği ve bu döndüğünde kendisine dönmenin ne demek olduğu ve kendisine dönmeyi nasıl uygulayabileceğini aslında tarif eden bir kitap oldu. Fakat tabii ki bunlar hani benim sadece bireysel bilgimle yazılmış kitaplar değil. Zaten bin yıllardır gelen tasavvuf geleneği ve hatta diğer dinlerdeki işte ezoterik öğretilerde bile anlatılan bilgilerin bir günümüz modern diliyle yeniden dile getirilmesi oldu diyebilirim. Daha günümüz modern insanın anlayabileceği bir dilden ve bilimle ilişkisini de anlatarak.
1: Aslında kitabın ismi Aradığın Sendin, son kitabın ismi. Evet. Diğer evet. İlk iki kitabı da bahsettiğiniz tamamlayan da bir isim bence. Bir taraftan çok güçlü, yani insanın öncelikle kendini bulması duygusu ama bir taraftan da biraz paradoksal bence. Çünkü insan öncelikle hayatı boyunca arayışının, var olmak istediği, varmak istediği noktanın kendisini tanımak olduğunu da öncelikle fark etmesi lazım. Bu farkındalığın yaratılmasıyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Yani aslında arayışın sonunda varacağınız nokta kendinizi bulmak dediğinizde kişi bunun farkındalığını nasıl yaşayacak?
2: O aslında en kritik nokta bu söylediğiniz nokta. İnsan hayatı boyunca hep huzuru, mutluluğu. Yani insanın hayatında aslında belli amaçları var. Bu amaçların en nihai noktası mutluluk. İnsan mutlu olmak istiyor. Zaten var, varız bir şekilde varız ve amacımız bu varlığı mutluluk içinde sürdürmek. Ama hep dış dünyada arıyoruz bu mutluluğu. İşte çeşitli kariyer planı yapıyoruz o mutluluğa erişmek için. Başkalarına yardım etmek gibi bir daha ulvi hedefleri olanlar bile nihayetinde o yardım etkinliği üzerinden yine kendi mutluluğunu elde etmek veya kendi huzurunu elde etmek için bunu yapıyor. Yani en nihayetinde kim olursa olsun herkesin ulaşmak istediği ana hedef aslında mutluluk olmuş oluyor. Bu ister ölüm sonrası hedef olsun, ister bu dünyadaki hedef olsun herkes mutluluğa erişmek istiyor. Ve bunu hep dış dünyada arıyoruz. Bu bir refleks olarak dış dünyada aranıyor. Dediğim gibi kariyerde işte gelirimizi arttırmakta, refahımızı arttırmakta, daha mutlu ilişkiler kurmakta. Fakat bu hiçbir zaman bizi nihai hedefe ulaştırmıyor. Biz ne kadar çabalarsak çabalayalım, ne kadar çırpınırsak çırpınalım. Dış dünyada bunu aradığımız müddetçe hiçbir zaman kalıcı bir mutluluğa eremiyoruz. Belki kısa süreli geçici mutlulukları elde ediyoruz. Fakat bunlar çok kısa sürüyor. Dolayısıyla bizim hep insanın hayali kalıcı bir mutluluğa ermektir. Bu cennet hayali de aslında insanın ölüm sonrası ulaşmak istediği cennet hayali de mutluluğa kalıcı olarak ermek istemesinden kaynaklanmaktadır. Fakat bu dış koşullar her zaman değişmekte. Yani sürekli değişen bir dış koşul varken hiçbir zaman sabit bir sonuç elde etmemiz mümkün olamaz. O halde bizim bu sabit bir mutluluğu elde etmek istiyorsak sabit olan noktayı bulmamız lazım. Sabit olan nokta nedir? Bütün dünya sürekli dünya değişirken sabit olan bir nokta vardır. O da kendimizizdir aslında. İlk doğduğumuz gündeki varoluşsal deneyimiz, varlık deneyimimiz ilk günde de çocukluğumuzda da büyüdüğümüzde de aslında içsel deneyimimiz hiç değişmemektedir. Dolayısıyla tek bir sabit nokta vardır. O da kendi içsel varoluş deneyimimizdir. O halde bizim mutluluğu değişen şartlarda değil, bu değişmeyen noktada keşfetmemiz mümkün olursa şayet o kalıcı mutluluğa da ermemiz mümkün oluyor. Ve hep bu tasavvuf geleneği ve diğer benzeri gelenekler, diğer dinlerdeki hep aslında bunu tarif etmişler. İşte Peygamber Efendimiz'in kendini bilen Rabbini bilir hadisi aslında hep bunu tarif etmiş. Mutmainlik diye bir mertebe vardır tasavvufta. İnsanın cennete gitmesi için mutmain olması gerekmektedir Kur'an'a göre. Mutmain olmak aslında razı olmaktır. Yani olan bitenden razı olmaktır. Allah'tan razı olmaktır. Ve bunun neticesinde Allah'ın da sizden razı olmasıdır. Yani aslında hayatla savaşmayı bırakmak ve bu var olan mevcut durumu kabullenmek ve bununla birlikte aslında kendimizi kabullenmektir. Kendimizi kabullendiğimizde de işte o sabit değişmeyen noktanın duası gereği zaten var olan o huzuru keşfetmiş oluyoruz. Esasında kitabın özeti bu diyebilirim, yani bunu keşfetmek üzerine.
1: Baran Bey, şimdi sizi dinlerken çok güzel bir şey söylediniz. Dediniz ki huzuru dışarıda aramamak lazım, huzuru, mutluluğu. Çünkü dünyada bizden bağımsız olarak birçok şey etrafımızda değişiyor olabilir. Ama kendimize dönersek biz değişmeyeceğimiz, sabit kalacağımız için kendimize odaklandığımızda mutluluğu yakalamamız, huzuru bulmamız daha kolay dediniz ama hemen şöyle bir şey geldi aklıma. Biz tamam kendimize odaklanalım, dış dünyayı da olabildiğince daha az dikkate alarak huzura ermeyi hedefleyelim ama İnsan da yaşadığı ortama, bazen yaşadığı şehre, etrafındaki insanlara, ilişkilere göre de zaman içinde değişmiyor mu? Yani biz de acaba o kadar sabit miyiz?
2: Dışsal olarak, beden olarak, zihin olarak aslında bunlar hep bizim aslında dış varlıklarımız. Bedenimiz, zihnimiz bile bize hani içsel varlığımız gibi geliyor. Fakat bunlar görebildiğimiz, doğrudan deneyimleyebildiğimiz her şey aslında bizim dış varlığımız. Bedenimiz mesela bizim bir dış varlığımızdır. Bizim iç varlığımız dediğimiz nedir? Aslında bu bizim bilincimizdir. Yani bizim esas iç varlığımız, bizim içimizden dışarı doğru bakan birinci tekil şahıs varlığımız, bilincimizdir. Bedenimiz değişiyor, haklısınız, zihnimiz değişiyor. Onda da haklısınız. Fakat bizim bilincimiz, yani içeriden bakan bu şahit bilincimiz aslında hiç değişmemektedir. O nedir? Şu an ve buradaki deneyimleyen birinci tekil şahıs benliğimizdir. Onu çocukluğumuzda da mesela şimdi ve burası vardır. Şu anda da şimdi ve burası vardır. Bu şimdi ve buranın içeriği sürekli değişir. Bunun içeriğinde dış dünya vardır. Bunun içinde bedenimiz, zihnimiz vardır. Fakat şimdi ve buranın özündeki o özü yakalayabilirsek bu böyle biraz ince bir noktadır yani. Onu yakalamak aslında o değişmeyeni yakalamaktır. Şimdi ve burası dediğimiz o birinci tekil şahıs deneyimimiz, şahit bilincimizi keşfettiğimizde, onu fark ettiğimizde aslında onun hiç değişmediğini görürüz. Yaşlanmayı o yüzden kabullenemiyor insan. Çünkü şu andaki deneyimimiz, şimdi deneyimimiz sabahki şimdikiyle de aynıdır. Çocukluğumuzdaki şimdikiyle de aynıdır. Yani şimdi yaşlanmaz ama şimdinin içeriğinde zaman akar. Şimdi hiç değişmez. Bu ya biz aslında hep çocukluğumuzdan beri şey algısı yerleşiyor. Zaman var, şimdi diye bir nokta var. Bu zamanın içinde akan bir noktadır şimdi. Fakat aslında daha yakından baktığınızda deneyimimize şimdi hiç değişmez. Zaman şimdinin içinde değişir. Dolayısıyla biz bu değişmeyen olanın şimdi olduğunu fark ettiğimizde aslında kendi öz varlığımızı ve o değişmeyen birinci tekil şahsı keşfetmiş oluyoruz. Fakat işte bunu keşfetmek için biraz dönüp kendimize bakmayı ve o şimdinin değişmediğini deneyimsel olarak fark etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu keşif biraz durulmakla ve kendimize dönüp bakabilmekle ortaya çıkabiliyor.
1: Tasavvuf demiştik. Tasavvuftaki kendini bilmek düşüncesiyle aslında biraz o kuantum fiziği ve bilinç araştırmalarını da bir zeminde buluşturuyorsunuz diye düşünüyorum. Bu noktada bilim ve tasavvufun aynı hakikatin farklı dillerini konuştuğunu söyleyebilir miyiz?
2: Kesinlikle söyleyebiliriz. Zaten benim en baştan beri ilk kitabı yazarken de sonraki kitaplarımda da hep hem bilimle de birlikte bunları harmanlamam, bu güncel bilimsel bilgilerle birlikte harmanlamam bu inancımdan kaynaklanıyor. Çünkü var olduğumuz, içinde yaşadığımız evren tek bir evren ve bu evrenin bir işleyişi var. Bunu bilimsel açıklamalar bir yönden açıklamaya çalışıyor bu işleyişi. İşte tasavvuf ve dini kaynaklar da bunu başka bir yönden açıklamaya çalışıyor. Fakat bunların açıklamaya çalıştığı evren aynı evren. Dolayısıyla

0: bunların bir noktada buluşması lazım. Eğer bunlar hakikatse, ki bence hakikat. Ve ben bu yaptığım araştırmalarda, özellikle ilk kitapta yazarken yaptığım araştırmalarda bunun fevkalade buluştuğunu da gördüm. Tespit ettim ve keşfettim. O kitapta özellikle çok böyle birçok delillerle bunu zaten anlattım. Örneğin kuantum fiziğine dönüp baktığımızda evrenin asli halinin aslında sandığımız gibi katı bir madde olmadığını görürüz. Gündelik hayatımızda her şey maddedir ve sabittir, katıdır gibi bir algımız vardır. Ancak kuantum fiziği diyor ki bir parçacık, herhangi bir maddenin bir enerjinin vesaireyi oluşturan bir parçacık, herhangi bir etkileşimde olmadığında, yani başka bir parçacıkla etkileşimde olmadığında aslında yok oluyor. Potansiyel bir hale dönüşüyor. Potansiyel bir olasılık bulutuna dönüşüyor. Yani her başka bir potansiyelle etkileşime girdiği anda varlık alanına çıkıyor. Etkileşimden çıktığında varlık alanından tekrar kayboluyor. Yani zannettiğimiz madde aslında etkileşim içerisindeyken var, etkileşimden çekildiği anda yok oluyor. Bu demek ki sabit bir evren anlayışı bizim zihnimizin ürettiği bir yanılsamadan ibaret. Bunu görüyoruz. Bu neye benziyor aslında? Sabit bir evren etkileşime girince var olup etkileşimden çekildiği anda yok olan bir evren tanımı, kuantum fiziğinin bahsettiği. Tıpkı bir rüyaya benziyor. Nasıl ki bir rüyada bir insan rüyayı gördüğü anda o rüya evreni vardır. Rüyayı görmeyi bıraktığında rüya evreni o insanın dışında var olmaya devam etmez. Rüya evreni, insan rüyayı görmeyi bıraktığında da yok olur. Tasavvufa ve bu tarz ezoterik öğretilere baktığımızda bu evren adeta işte tüm insanların gördüğü veya tüm varlıkların gördüğü ortak bir rüyaya benzetiliyor. Ve bu aynı kuantum fiziğinin bahsettiği etkileşimde varlığa çıkan, etkileşimin sonlandığında yok olan ya da işte potansiyel bir ihtimal haline dönüşen evren anlayışıyla da birebir örtüşüyor aslında baktığımızda. Ve bu bizim bu mevcut maddesel evren anlayışımızı kökten sarsıyor. Bu hem insanı hayrete düşürüyor bunları öğrenmek, bu örtüşmeyi görmek de anlayışını derinleştiriyor insanı.
1: Çok güzel, çok derin bilgiler verdiniz kitabın içeriğiyle ilgili. Tabii ki pek çok kıymetli başlık var. Okurlar da kitabı alıp derinlemesine okuduklarında bunlardan etkileneceklerdir diye düşünüyorum. Biraz da aşktan söz edelim ve programımızın kapanışına yakın bir noktaya geliyoruz. İlahi aşk ontolojik bir gerçeklik olarak tanımlanıyor kitabınızda. Aslında çok duygu tarafı değil de birazcık daha varlığın temel özelliklerinden biri gibi anladım ben. Birazcık aşkı sizin bakış açınızda dinleyebilir miyiz kitapta yer aldığı şekliyle?
0: Evet. Tasavvufa göre aslında alemin varoluşunun en temel sebebi aşk olarak anlatılır. Bu işte Allah'ın alemi Rahman ismiyle yaratması, bu sevgi, merhamet isimleri ve bu sıfatlarıyla yaratmış olduğu en nihayetinde esas sebebinin bu olduğu anlatılır. Bu aşk da aslında varlığın varlığı, birliği, kendisinden başka her şeyin, hiçbir şeyin aslında var olmadığını, sadece onun var olduğunu anlatır. Fakat bu biraz daha derinlikli bir konu. Hani bunu kitabı okurken insanların daha veya tasavvufa ilgisi olanların zaten bildiği bir konudur. Fakat kitabı okuyanların da anlayabileceği ama yavaş yavaş anlayabileceği bir konu olduğu için hani bunu burada çok fazla açmak istemiyorum. Ancak bu nihayetinde aşk, varlığın özüyle olan ilişkimizin sevgi olarak açığa çıkmasıdır. Yani insanın kendi varlığına döndüğünde, kendi varlığını perdeleri kaldırarak deneyimlediğinde hissettiği birlik hissidir aşk. Öteki ve biz şu an biz evreni ben ve o diye görüyoruz. Bir dış alem var, bir de benim iç evrenden ayrı bir iç varlığım var. Fakat bunun aslında dış ve iç kavramlarının birbirinden ayrı olmadığını, nasıl ki uzay zaman düzleminde aslında bir kesinti yoktur. Nesneler birbirinden ayrıymış gibi görünse de uzay zaman düzlemine baktığımızda bunlar hepsi aynı düzlemde. Öyleyse aynı varoluşun bir uzantısıdır tüm varlıklar birbirinin. Hiçbir şey aslında mutlak anlamda birbirinden ayrışmış değildir. İşte bu aslında ayrılık olmadığını ve tüm varlıkların birbiriyle bir olduğunu keşfetmek ve bu birliği hissetmek aslında aşkın ontolojik tanımı olmuş oluyor. Diğer kavramını kaldırmak ve bu birliğin içinde erimek diyebilirim. Zaten hakikati budur zaten, dediğim gibi. Zaten birliktir evrenin özü. Bu birliği idrak ettiğince bu aşkın içinde insan kendisini eritmiş oluyor. Bu hakiki hali de birlik olduğu için alemin asıl hali. Dolayısıyla asıl hali aşk olmuş oluyor.
1: Baran Bey, ilk kitapta neden varız dedik. İkinci kitapta acaba yaşamın amacı nedir sorusunu sorduk. Üçüncü kitapta da artık ben kimim diyoruz. Aradığın sendin kitabıyla. Yeni proje var mıdır? Varsa yeni başlığımız ne olacak? Hangi soruyu sorduracak bize?
0: Şu an yeni bir projem yok. İlk kitabım daha bir proje gibiydi. Yani uzun süre bir araştırmanın neticesinde yazdım. Fakat ikinci ve üçüncü kitabım aslında biraz daha hayatın içinde bulunduğu hakikatleri yaşamaya çalıştıkça, deneyimledikçe

0: zamanla biriken bilgilerin bir açığa çıkması oldu benim için. O ikinci kitap da öyle çok planlı yazılmış bir kitap değildi. Dediğim gibi zamanla biriken, daha sonra o ilk kitabı yazdıktan sonraki bu o bilgileri yaşamaya çalışırken oluşan sürecin bir doğal neticesiydi. Üçüncü kitabım da o şekildeydi. Ama hiçbirini önceden hani şöyle bir kitap yazayım diye planladığım kitaplar değildi. Dördüncü bir kitap olursa şayet, ne zaman olur, konusu daha hangi konuda özelleşmiş veya ne tarafa doğru hani şey olmuş olur, bir fikrim yok açıkça konuşmak gerekiyorsa şu an.
1: Baran Bey, çok teşekkür ediyorum bugün program konuğumuz olduğunuz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.
1: Sevgili dinleyiciler, Aradığın Sendin kitabının yazarı Baran Saldanlı ile bir sohbet gerçekleştirdik bugün Ayraç programında ve programımızın sonuna geldik. Hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Tamer Yılmaz. Gelecek hafta aynı saatte tekrar görüşünceye dek sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Hoşçakalın.
2: Ayraç.

0: yalnız değilsiniz.
1: Aile hukukundan doğan davaları görmek üzere kurulan aile mahkemelerini tanıyalım. Aile mahkemeleri 4787 sayılı yasayla kurulan özel mahkemelerdir. Her ilde ve merkez nüfusu 100 binin üzerinde olan her ilçede aile mahkemesi bulunmaktadır. Aile mahkemeleri aile hukukundan doğan her türlü uyuşmazlığa ve davaya bakar. Uyuşmazlıkların giderilmesi için gerekli inceleme ve araştırmaları yaparak sonuca karar verir. Aile mahkemelerinin ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun hükümleriyle belirlenen görev ve yetkileri vardır. Buna göre aile mahkemeleri şiddet mağduru veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin engellenmesi amacıyla tedbir kararları verebilir. Boşanma ve boşanma protokolünün uygulanmasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ve nafaka davalarına, velayet, vesayet, mal paylaşımı gibi davalara bakar. Evlilik birliğinden doğan yükümlülükleri konusunda eşleri uyararak gerektiğinde uzlaştırmaya, ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan mali yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gerekli önlemleri almaya yetkilidir. Çocukların bakım ve gözetimine yönelik nafaka yükümlülüğü konusunda gerekli önlemleri almaya, bedensel ve zihinsel gelişmesi tehlikede olan, duygusal olarak terk edilmiş çocukların geleceğiyle ilgili ve çocuklara ait malların yönetimi ve korunmasına ilişkin önlemleri almaya dair karar verebilir. Aile mahkemelerinde hakimlerin yanı sıra konularında lisansüstü eğitim almış psikologlar, pedagoglar ve sosyal çalışmacılar da görev alabilir. Mahkemelere işinizin düşmemesi dileğiyle.

0: Nezaket mevsimi.
1: Binlerce kitap okumuş, onlarca kürsüden geçmiş olsak da eğer öğrendiklerimiz sesimizin tonuna, elimizin uzanışına ve bir insanın kalbine dokunuşumuza bir nezaket katmıyorsa bütün o bilgiler sadece

0: sadece zihnimize yüklediğimiz birer ölü harf yığınıdır. Bugün nezaket mevsiminde ilim serimizin finalini yaparken en hayati meselelerden birini, öğrenilenin ahlaka dönüşmesini konuşacağız. Gerçek alim ne kadar çok şey bildiğiyle değil, bildiklerini ne kadar büyük bir vakar ve hilim ile, yani yumuşaklık ile taşıdığıyla ölçülür. Bilgi insanı kibirlendirip başkasından koparmamalı. Aksine yeryüzüne daha mütevazi, daha derin bir merhametle bakmasını sağlamalıdır. Şükrü Erbaş bir mısrasında insanın adeta o iç dünyasını sarsarak şöyle diyor: okumak sadece satırları değil, bir başkasının yüzündeki kederi de okuyabilmektir. Kendi acısından başkasını görmeyenin bilgisi sadece bir körlük nişanesidir. İşte şairin bu tespiti bizi ilmin o asıl meyvesine götürüyor. Hal ilmi. Bir metni anlamak, o metnin içindeki ahlakı kuşanmaktır. Henry Bergson, zekanın sadece maddeyi kavramaya yaradığını, oysa sezginin ve ruhun yaşamı anladığını söyler. Bu bakışla baktığımızda bilgi biriktirmek zekanın işidir. O bilgiyi nezakete ve eyleme dönüştürmek ise ruhun asaletidir. Nezaket, bilginin ağırlığını kibirle değil, bir başkasının hatasını örtme ve ona rehberlik etme zarafetiyle taşımaktır. Gazali Kimya-i Saadet'te faydasız ilimden bahsederken, insanın karakterini düzeltmeyen, onu dünyevi hırslardan arındırmayan her türlü bilgiyi boş uğraş sayar. Gazali'ye göre ilim arttıkça tevazu artmıyorsa o ilim bir şifadan ziyade bir zehirdir. Gerçek bilgi insanı arif kılar. Yani bildiğini yaşayan, halinden nezaket süzülen bir şahsiyete dönüştürür. Buhari'nin Edeb-ül Müfredinde yer alan ahlakın zirvesi, ilmiyle amel eden, konuşmasıyla huzur veren, duruşuyla insanlık işte budur dedirten o güzel duruştur. En hayırlınız, ahlakı en güzel olanınızdır düsturu, ilim yolundaki her talebenin en büyük hedefi olmalıdır. Hazreti Mevlana, bilgi dediğin nedir ki? Bir mumun alevine benzer. Eğer seni yakmıyorsa sadece başkasını aydınlatmak için tükenip gidersin der. Mevlana'nın dünyasında bilgi kalbi yumuşatan bir iksirdir. Bizim medeniyetimizde ilim edep ile ikiz kardeştir. Edebi olmayanın ilmine itibar edilmez. Bugün bilgiyi sadece bir güç ve üstünlük aracı sanan modern dünyanın aksine biz, öğrendiği her harfle biraz daha mahcup olan, biraz daha incelen o kadim ruhu dünyalarımıza geri çağırmalıyız. Edeb-ül Müfred'in özündeki hilim ahlakı, bilgi sahibinin öfkesini yutması, cahile karşı bile nezaketini bozmamasıdır. Kıymetli dinleyiciler, ilim biriktirilen bir mal değil, yaşanılan bir hayattır. Gelin bugün okuduğumuz her satırın, öğrendiğimiz her hakikatin hayatımızda da bir karşılığı olsun. Bilgimiz bizi daha anlayışlı bir komşu, daha vefalı bir dost, daha nazik bir yolcu kılsın. Şahsiyetimiz kütüphanemizden daha derin, halimiz sözümüzden daha tesirli olsun. Unutmayalım ki dünya ne kadar çok şey bildiğimize değil, bildiklerimizle ne kadar çok gönül imar ettiğimize bakacaktır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, bilginizin ahlaka, ilminizin irfana dönüştüğü çok güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci hedefe ulaştığında milletin önünde yeni bir dönemin kapılarının açılacağını söyledi. Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamalarında yaptığı konuşmada, "Ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz," dedi. Bu arada kabine de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanacak. Erdoğan, Malazgirt Zaferi

0: Türkiye'nin 955. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla gittiği Bitlis'te kabine toplantısına da başkanlık edecek. Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde üçüncü kez gerçekleştirilecek kabine toplantısında terörsüz Türkiye'nin Türkiye hedefindeki son durumla bölgesel güvenlik konuları ele alınacak. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 26 Ağustos 1071'in tarihin seyrini ve coğrafyaların istikametini değiştiren kutlu bir kader anı olduğunu belirten Bahçeli, "Malazgirt mazimiz, Anadolu namusumuz, Türkiye istikbalimizdir," dedi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişletiliyor. İlk iki operasyonda ele geçirilen delillerin değerlendirilmesinin ardından 54 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda 38 kişi yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan iki kişinin yurt dışında, bir kişinin de cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik 3. operasyon çerçevesinde 11 şirkette 4 derneğe de kayyum atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı verilen İsmail Ç ile Serdar Ö'nün telefonlarını evde bırakarak izlerini kaybettirdiği, Ahsen Melek K'nin ise yurt dışında firari durumda olduğu belirtildi. Yasa dışı bahis, kamu taşınmazlarının usulsüz devri ve kaçakçılığa ilişkin soruşturmalarda milyarlarca lira tutarında para hareketi tespit edildi. İstanbul, Antalya ve Gaziantep merkezli 3 ayrı soruşturma çerçevesinde 11 kentte operasyon düzenlendi. Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 77 kişiden 68'i yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Ankara, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kararın Suriye'nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesiyle ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağına inanıyoruz denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat yürüttüğü lider diplomasisiyle Suriye ekonomisini etkileyen Sezar yaptırımları da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından kaldırılmıştı. Washington yönetimi bu arada İran'a yönelik ekonomik baskıyı da artırıyor. İran'a yönelik yeni yaptırımlar dijital varlıkların yanı sıra teknoloji ve altınla havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerini hedef alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran'la diplomatik temasları da devam ediyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, müzakere süreciyle ilgili olarak İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la Tahran'da görüştü. İran ziyaretin son derece verimli geçtiğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanlığı ofisi, Washington'la görüşmeler konusunda önümüzdeki günlerde büyük diplomatik başarıların ortaya çıkabileceğini belirtti. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, vakıf üniversitelerinin ücretleri konusunda uyarılarda bulundu. Özvar, rektörlere gönderdiği mektupta %25 artış sınırına uymanın yasal zorunluluk olduğunu vurguladı. Üniversite öğrencileri için yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yurt başvurularının 29 Ağustos tarihine kadar yapılabileceğini söyledi. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Konya yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında her iki istikametteki sol şeritlerle dönel kavşak trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Bozüyük Bilecik Mekece yolunun 2 ile 4. kilometreleri arasında onarım çalışmaları nedeniyle

0: ile Mekece Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklamlar.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
10: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklamlar.

Mutlu günler değerli radyo dostları. Takvim yapraklarımız bugün 25 Ağustos Salı gününü gösteriyor. Haftanın bu güzel ikinci gününde TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Genç Yaşam programından selamlıyoruz hepinizi. Yaşama sevinciniz hayatınızın ayrılmaz bir parçası olmasını ve mutluluklarınızın hayal edemeyeceğiniz ölçüde artmasını dileyerek başlıyoruz bugünkü birlikteliğimize ve yayın ekibimizi sizlere takdim ediyoruz. Genç Yaşamı bugün yapımcımız Soner Emre hazırladı. Yayına destek veren Doğan Akyıldız'dı. Teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan ve sunumda ben Deniz Özalp. Gençlik heyecanıyla dolu bu programda bugün de aynı saatte sizlerle bir aradayız. Tanışma ve buluşma faslının ardından şimdi bize ulaşabileceğiniz iletişim adreslerini iletmek istiyoruz. Genç Yaşam her an her yerde sizinle. Bizi sadece radyo frekanslarından değil, tek tıkla radyo.trt.net.tr veya TRT Dinle mobil uygulaması üzerinden dinleyebilirsiniz. Facebook ve Instagram ana sayfasında arama kısmına TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazarak, X platformunda da küçük harflerle @diyarbakirradyo yazıp iletilerinizi bize gönderebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr. Telefonla iletişim kurmak isterseniz bağlantı numaralarımız Diyarbakır'ın alan kodu 0412'den sonra 223 1060 ve 223 1062. İletişim numaralarımızı paylaştıktan sonra şimdi sırayı müziğe veriyoruz. Ege Balkız ve Melis Fiş seslendiriyor. Bak bana.

0: Genç Yaşam'da bugün.
1: Sevgili dinleyenler, Genç Yaşam'da bugün bizi neler bekliyor? Kısaca bahsedelim. Genç Haber köşemizde Adıyaman Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Yüksek Lisans Öğrencisi Mehmet Tepe'nin derlediği bülteni dinleyebilirsiniz. Gençlik Halleri köşemizde ise yayın merkezimiz Diyarbakır'dan uzman psikolojik danışman Vecdin Çelik ve Dicle Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu Hebun Yağmur'u yayınımızda telefon marifetiyle ağırlayacağız. Değerli konuklarımızla gençlerde gelecek kaygısı konusunu ele alacağız. Bu önemli sohbetimizi iki bölüm halinde dinleyebilirsiniz. Sözün ve sohbetin yanı sıra sizler için seçtiğimiz birbirinden seçkin müzik eserleri programımıza renk katacak. Şimdi onlardan birini dinleyeceğiz. Tarkan, Hop De.

0: Gençlerin gündeminde neler var? Beraberliğimize katılan Adıyaman Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Yüksek Lisans Öğrencisi Mehmet Tepe'nin derlediği bülteni dinleyeceğiz. Kendisi şu anda telefon hattımızın karşı ucunda. Seni dinliyoruz Mehmet.
1: Merhabalar, iyi yayınlar Deniz Hanım.
0: Teşekkürler. Gençlerin gündeminde neler var? Söz sende.
1: Tabii ki. İlk önce Adıyaman Üniversitesi 2026-2027 güz yarı yılı yatay geçiş başvuru sonuçları bugün itibariyle açıklandı. Başvurular 27 Ağustos'a kadar şahsen veya vekalet yoluyla öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından yapılacaktır. İlçedeki akademik birimlere geçiş yapan öğrenciler ilgili ilçelerdeki akademik birimlere kayıt yapılabileceklerdir. Bunun bilgisini vermek istedim. Kesin kayıt için gerekli belgeler bir adet fotoğraf varsa kayıtlı olduğu üniversitenin öğrenci kimlik kartı. Diğer bir şey, Adıyaman Üniversitesi'nde uygulamalı bilimsel makale yazma eğitimi düzenlenecek. Eğitim ücretsiz ama kayıt zorunlu. Kayıt için Adıyaman Üniversitesi web sayfası üzerinden QR'ı okutarak kaydedebilirler. Eğitim konuları arasında araştırma fikrinden makaleye, başlık ve özet yazımı, metodoloji, doğru tasarım, doğru raporlama, bulguların etkili sunumu, tartışma bölümlerinin yazımı adı altında 5 ana başlıktan 5 tane farklı alandan uzman akademisyen tarafından 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 08:30-16 arasında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda makale yazma eğitimi verilecek. Dediğim gibi makale yazma eğitimi ücretsiz ama kayıt zorunlu. Kayıtlarda olmadan öğrencilerimiz hemen başvurularını yapabilirler. Bir diğer haberim, 2026 YKS sonuçları açıklandı. Dün itibariyle 24 ile 26 Ağustos tarihleri arasında Türkiye.gov.tr üzerinden e-kayıt üzerinden öğrenciler kayıtlarını yaptırabilirler. Tüm Türkiye'deki öğrencilerin hepsi e-kayıt üzerinden yaptırması lazım. E-kayıt üzerinden işlemlerini yaptırmayan öğrenciler ise üniversitelerin öğrenci işleri daire başkanlığına giderek şahsen

0: veya yasal temsilcisiyle başvuru yaparak kayıtlarını gerçekleştirebilirler. Son haberim ise KYK yurt başvurusu bugün itibariyle başladı. 29 Ağustos 2026 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Çoğu öğrenci bu KYK başvurusunu unutuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile milyonlarca öğrencinin merakla beklediği yurt başvuruları bugün itibariyle başladı. E-Devlet üzerinden tüm öğrenciler başvurularını yapabilirler. Dediğim gibi 29 Ağustos 2026 tarihine kadar saat 23.59'a kadar başvurularını E-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştirebilirler. Bu haftaki haberlerim bu kadar Deniz Hanım.
1: Derleyip aktardığın bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Tepe, haftaya görüşmek üzere seni uğurluyoruz.
0: İyi yayınlar dilerim.
1: Şimdi Hande Yener'den dinleyeceğimiz Kaderimin Oyunu şarkısıyla birlikteyiz.

0: artık.
1: Gençlik halleri.
2: Umut

Gençlik Halleri köşemizde bugün gençlerde gelecek kaygısı konusunu ele alacağız. Uzman psikolojik danışman Vecdin Çelik ve Dicle Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu

0: Öğretimi mezunu Hebun Yağmur hattımızın diğer ucunda bizlerle birlikteler. Hoş geldiniz demek istiyorum sevgili konuklarımıza.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Birçoğumuzun özellikle gençlerin sıklıkla karşı karşıya kaldığı bir soruna yani gelecek kaygısına değineceğiz bugün. Bu konuyu irdeleyeceğiz hep birlikte. Tam da içinde bulunduğumuz güncel dönemde üniversite yerleştirme sonuçlarının da açıklandığı ve kayıtların başlamak üzere olduğu bir sürecin içindeyiz. Öğrenciler ve aileler nasıl bir geleceğin onları beklediğini merak ediyorlar ve sıklıkla endişeleniyorlar. Konuğumuz uzman psikolojik danışman Vecdin Çelik'e dönmek istiyorum. Tekrar hoş geldiniz Çelik. Gelecek
1: Hoş bulduk.
0: kaygısı
1: Teşekkürler.
0: gençlerde neden oluşur? Sormak istiyoruz size.
1: Aslında gelecek kaygısı değil de kaygıyı genel olarak tanımlayacak olursak herhangi bir şekilde bir nesneden ya da insandan ya da var olan olaydan dolayı bireyde meydana gelen korku durumudur diyebiliriz. Yani sürekli olarak kötü bir şey olacakmış hissine kapılma durumudur. Dolayısıyla genel tanımı da bu. Ama genel gelecek kaygısına biz bakacak olursak, tabii bunun çok çeşitli faktörleri söz konusu olabilir. Öncelikle toplumsal normlar, özellikle toplumun size yüklediği mesajlar, yani toplumun sizden beklentileri, toplumun size yüklediği normlar, bunların tüm etkili olabilir. Özellikle ekonomik olarak bunun etkisi söz konusu olabilir. Yine ailenin, anne babanın sizden beklentileri, çevrenin sizden beklentileri ve akademik olarak kendinizi yetersiz hissetmeniz bunların tümünün toplu bir biçimde etkili olduğu söylenilebilir. Ve özellikle de sosyal çevrenin ciddi anlamda sosyal baskı oluşturması, gencin üzerinde yapamazsın, edemezsin gibi söylemlerin olması ciddi anlamda kaygıyı tetikleyen süreçlerdir diyebiliriz. Yani şu açıdan bakabiliriz ki daha doğal üzerinde bir kuş, bitki, ağaç ya da öteki canlılar için biz düşünecek olursak bir canlının şu şekilde kaygılandığını hissetmezsiniz. Ya ben bugün yuva yapamayacağım. Acaba yuvam ileride nasıl olur diye düşündüğünü herhalde biz düşünemeyiz yani. Öyle bir şey söz konusu değil. Demek ki buradan biz şunu çıkartıyoruz. Gelecek kaygısı ya da kaygı genel itibariyle öğrenilen bir şeydir. Ve bize yüklenen şemalarla ya da toplumsal normlarla alakalı bir şey de diyebiliriz. Özellikle burada etkili olan anne babanın yetiştirme biçimidir diyebiliriz. Yani anne baba sana hangi rolü veriyor ve senin gelecekten beklentin nedir, bu nasıl etkileniyor, bu süreçte etkileniyor diyebiliriz. Yine toplumsal normlar, sosyal çevre, akademik çevre bunların tümü etkileniyor. Özellikle de bireyin kendi üzerinde çok fazla stres ya da baskı oluşturması, bunun ciddi bir derecede psikolojik olarak bireyi etkilemesi son derece etkili de diyebiliriz. Bütün bu faktörler değerlendirdiğinde birey kendi üzerinde baskı hisseder ve yapamayacağım, başaramayacağım gibi algı oluşur. Dolayısıyla kaygıyı genel itibariyle bunlar tetikler diyebiliriz.
0: Evet, Vecdin Çelik, teşekkür ediyoruz. Kaygıyı sayenizde tanımladık yayınımızda. Peki Hebun, seni tanımak istiyoruz. Hebun'a dönmek istiyoruz. Sen kendini tanıtır mısın? Seni biraz tanıyalım. Az önce Vecdin Hoca'yla tanımladığımız kaygıları sen de yaşadın mı kendi hayatında ve öğrenciliğinde?
1: Öncelikle hepinize iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür
1: Bütün
0: ediyoruz.
1: arkadaşlara iyi çalışmalar diliyorum. Sevgili dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Üniversiteye yerleşen yüz binlerce genç arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Cümlemizin başında da söylemiştiniz. Kendimi tanıtacak olursam da ben Ebun Yağmur, siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunuyum. Aynı zamanda kamu yönetimi alanında tezli yüksek lisans eğitimine de devam ediyorum. Bunun yanında gençlik çalışmaları ve siyaset alanıyla da ilgileniyorum. Edebiyatla da ilgileniyorum. Kitaplar yazıyorum. Gelecek kaygısında kesinlikle değişen ve dönüşen bir dünya olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda bugünün genci geleceğini planlamak istiyor ama geleceğin kurallarının da sürekli değiştiğini görüyor. Bu anlamda gelecek kaygısında elbette belirsizliğin çok büyük bir rol aldığını görüyoruz.
0: Hebun
1: Gençler.
0: sesin

0: Ne çok alamıyoruz net bir şekilde.
1: Sesimi
0: Ayza ile
1: alabiliyor musunuz?
0: konuşuyorsun değil mi?
1: Sesimi alabiliyor musunuz?
0: Çok net gelmiyor, derinden geliyor.
1: Şu an alıyor musunuz?
0: Evet, lütfen devam edelim.
1: Evet. Gelecek kaygısında temel olarak belirsizliğin büyük bir rol aldığını söylemek istedim. Çünkü değişen ve dönüşen bir dünya olduğunu ve bu değişmelere bağlı olarak gelecek kurallarının da sürekli değiştiğini görüyoruz. Ben bu cümleyi ifade ettim.
0: Evet. Peki bu kaygını yönetmek için sen neler yapıyorsun günlük hayatında?
1: Bu kaygımı yönetmek için sesini alabiliyorsunuz değil mi?
0: Yani çok düşük geliyor ama şu anda iyi. Devam edelim.
1: Kaygıyı tamamen ortadan kaldırmak gerektiğini düşünmüyorum. Böyle bir mücadelem hiçbir zaman olmadı. Ancak ben bu kaygıyı gidermek için hep okumaya yöneldim. Çünkü okumak gerçekten insanı güncel hayatta ayakta tutan bir şey olduğuna inandım. Bunun gücünü de kendim deneyimledim ve yaşadım. Yani önemli olan kaygının bizi yönetmesine izin vermemek. Elbette insanın hayatında kaygı ortadan kalkmıyor ama kaygının bizi yönetmesine izin vermemek önemli. Ben bunu deneyimledim. Gençlerin ulaşılabilir hedefler belirlemesi, zamanı doğru yönetmesi, sosyal medyada kendini başkalarıyla kıyaslamaktan uzaklaşması gerektiğine inanıyorum. Kaygıyı yok etmek değil, kaygıyı eyleme dönüştürmek gerekiyor. Ben de kendi hayatımda bunu kural edinerek ilerledim.
0: Evet, Sayın Çelik, siz neler düşünüyorsunuz? Hebu'nun söylediklerinden yola çıkarak, değişen ve dönüşen dünyada gençler tam olarak nerede, ne yapmaya çalışıyorlar?
1: Yani burada tabii ister istemez bütün gençlerimiz kaygılı olabiliyor. Her insanın kaygısının kaynağı farklı olmakla birlikte tabii özellikle belirsizlik ciddi anlamda bireyi kaygıya yöneltebiliyor. Ve burada kaygıyı nasıl yönettiğimiz önemli. Aslında insan yaşamında kaygı vazgeçilmez bir şeydir ya da anksiyete ya da korku diyebiliriz. Yani burada şunu söylemek doğru olmaz. Hiç kimse kaygılanmıyor ya da ben kaygılanmak istemiyorum. Hayatımda kaygı yok demek çok doğru değil. Burada amacımız şu, kaygıyı minimal bir düzeye indirmek ya da optimal bir düzeye indirmek ve istenilen düzeyde yönetebilmek. Yani kaygı yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası olmakla birlikte biz onu nasıl yönetebiliriz? Aslında buna bakmak lazım. Yani özellikle başarısızlık durumunda, akademik durumlarda kaygı ciddi anlamda bireyi başarıya götürebilir.
0: Evet.
1: Ama aşırı derecede olduğu zaman tabii birey burada psikopatolojik bir düzeye gelebilir. Yani terapi ya danışmanlık gerektiren ya da ilaç kullanımını gerektirecek bir düzeye gelebilir. Burada önemli olan dediğim gibi kaygının ne düzeyde olduğudur. Yani önemli olan kaygının olmaması değil. Kaygı yaşamımızda var. Önce bunu kabul etmeliyiz. Biz bu kaygıyla nasıl baş edebiliriz? Buna bakmalıyız.
0: Evet, tam
1: Özellikle
0: da
1: de
0: bu
1: bireyin
0: bağlamda, evet, özür diliyorum.
1: estağfurullah, özellikle bireyin bu noktada kendine amaç oluşturması çok çok önemli. Yani kaygım neden dolayı oluştu ve ben bunu nasıl tanımlayabilirim? Buna bakmak lazım. Kaygının nedeni neydi? Bunu nasıl tanımladım ve ben bununla baş etmek için neler yaptım? Baş etme yolları nelerdir? Bununla ilgili araştırma sürecine girmek tabii ki çok çok önemli. Özellikle de şunu söyleyebilirim ki bireyin bu süreçte kendini tanıması son derece önemli. Yani kendini tanımayan bir birey zaten kaygısını da tanımlayamaz, kaygısının kaynağını da bilemez. Yani burada kendini tanımak çok çok önemli. Kendine hedefler koyabilmek ve bu hedefler doğrultusunda çalışabilmek kaygıyı yönetme açısından son derece önemli. Özellikle amaç ve hedefler doğrultusunda bunu eyleme dökebilmek. Özellikle kaygı noktasında ciddi anlamda etkili olabilir. Yine günlük olarak yarım saat, bir saatlik bir yürüyüş, spor, egzersiz, maneviyat özellikle son derece etkili olabiliyor. Başarılı insanlarla oturup kalkmak. Çünkü bu süreç öyle bir şey ki, siz eğer kaygınızı tetikleyebilecek bir ortamda olursanız ya da kişilerle olursanız ya da faaliyetler ya da etkinliklerde
0: Evet.
1: bulunursanız bu ciddi anlamda sizi kötü etkileyebilir. Sizi motive edebilecek insanlar da olun. Sizi motive edebilecek ortamlarda olun. Size güç verebilecek enerjiler elde edin. Yani bunu kendiniz yapabilirsiniz. Kiminin kitap okumadır, kiminin kursa gitmedir, kiminin kendine ait hobiler oluşturmayla olabilir. Ama önemli olan burada kendini iyi tanımak, hedef koyabilmek, bu hedef doğrultusunda yoluna devam edebilmektir. Özellikle bunlar çok etkili olabilir çünkü o birey aslında kendini tanımıyor. Tanıyamadığı için de sorunun kaynağını bulamıyor. Dolayısıyla bunlar kaygının doğru yönetilebilmesi açısından son derece önemlidir diyebilirim.
0: Evet, Hebun sana dönelim. Sayın Çelik'in söylediği kaygıyı yönetmek için yapılacaklar arasında sen hangilerini yapıyorsun? Sen kaygılarını nasıl yönetiyorsun? Onu öğrenmek istiyoruz. Spor yapmak dedi Sayın Çelik, hobiler yapmak, bir hedef koymak ve bu hedef doğrultusunda çalışmalar yapmaktan bahsetti. Bunlardan hangileri senin kaygılarını yenmek için koyduğun hedef oluyor?
2: Öncelikle ben hedeflerimi somutlaştırmaya çalışıyorum. Yani büyük bir hedefi tek başına düşündüğümde bende kaygı yaratabiliyor. Gerek okuduğum bölümde de bunu çok yaşadım. Çünkü önemli bir üniversite bölümü okuduğuma inanıyorum. Bu anlamda büyük bir sorumluluk. Ama onu küçük adımlara böldüğünde daha yönetilebilir hale geliyor. Yani okumak, yazmak, akademik çalışmalar yapmak ve kendimi geliştirmek benim için önemli. Bir de sürekli geleceği düşünmek yerine bugün yapabileceğim işe odaklanmaya çalışıyorum.
0: Evet. Bugün neler yapıyorsun şu anda?
2: Anlamadım.
0: Yeni mezun bir genç olarak şu anda neler yapıyorsun ve gelecekteki hedeflerin neler?
2: Ben mülkiye hazırlanıyorum. Kendi şahsi olarak söylersem kaymakamlık sınavına hazırlanıyorum.
0: Evet.
2: Bunun yanında akademik çalışmalarımı da sürdürüyorum. Yazarlığımı da aynı zamanda sürdürüyorum. Ben gençlerin yalnızca kendileri için değil, toplum için de üretmesi gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle akademik çalışmaların yanında gençlik, eğitim ve sosyal politikalar üzerinde de çalışmalar yapıyorum. Yazarlık da benim için ayrıca önemli çünkü düşüncelerimi edebiyat ve kitaplar aracılığıyla da aktarmaya çalışıyorum. Bu kadarını söyleyebilirim.
0: Evet, yazı yazmak da kişiyi rahatlatan ve kaygılarını minimal düzeye çekebilen bir aktivite diye düşünüyorum. Şimdi kısa bir müzik arasından sonra yine sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili Genç Yaşam dinleyicileri, lütfen hattan ayrılmayın. Ayla Çelik söylüyor, ne oluyor bize?

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, Genç Yaşam programındasınız. Gençlik Halleri köşemizin ilk bölümünde uzman psikolojik danışman Vecdin Çelik'le ve Dicle Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu Hebun Yağmur'la birlikte sohbet ettik ve şimdi sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Neyi konuştuk? Kaygıyı, özellikle gençlerdeki gelecek kaygılarını, bunu nasıl yönetebileceğimizi, kaygıları aşmak için neler yapabileceğimizi konuştuk. Şimdi Sayın Çelik, size sormak istiyorum. Aile baskısı gençlerin hayata bakış açısını nasıl etkiliyor? Çünkü kaygılarda en önemli faktörlerden biri de özellikle gençlerde aile baskısı, ailenin çok fazla öğrenciye ya da gence yüklenmesi oluyor. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?
2: Psikolojide öğrenilmiş çaresizlik denilen bir kavram vardır. Siz bir fil bebekken bir sandalyeye bağlarsanız iple, büyüdüğü zaman da o tutsaklıktan ya da o korkudan kurtulamaz. Kendini o sandalyeye bağımlı hisseder. Oysa normalde o sandalyeyi paramparça edebilecek güce sahiptir. Ama ne olmuştur? İsteği gitmiş, motivasyonu gitmiş, yeterli düzeyde yapamam inancı var. Biz bunu aslında günlük yaşamımıza da adapte edebiliriz, örneklendirebiliriz bununla ilgili. Aile baskısı ya da toplum baskısı da aslında tam olarak böyle bir şeydir. Yani bizim çocukluğumuzdan itibaren neye inandırılıyorsak, büyüdüğümüzde de aslında bu korkularımız, kaygılarımız büyüyerek devam ediyor. Ve bunlar bizim boynumuzda birer zincir olarak, bazen halka olarak, bazen engel olarak, bazen ip olarak aslında kalabiliyor. Önemli olan bu zincirlerden, bu halkalardan kurtulabilmektir. Ve bunu başarabilmek de aslında her yiğidin harcı değildir diyebilirim. Çünkü çocukluğundan beri senin beynin içerisinde var olan şemalar var. O şemalarla büyütülmüşsün, sen o şemaları, o başarısızlık duygusunu, o sana yüklenen düşünceleri aslında değiştirmeye çalışıyorsun ve işin çok zor. Her şeyden önce burada birey şunu unutmamalı. Evet, ailemi seçemedim, çevremi seçemedim, olumsuz bir çocukluk deneyimim oldu ya da gençlik deneyimim oldu ama bunu unutmam gerekir ki eğer beynimi boş tutarsam, hani Platon'da deyimiyle boş beyin şeytanın çalışma masasıdır. Ben kendi var olan potansiyelimin farkına varamam. Dolayısıyla burada önce kendimi iyi tanımam gerekir. Ailemi ve çevreyi iyi tanımam gerekir. Daha sonra kendime hedefler doğrultusunda harekete geçmem gerekir. Yani bu işler hareket olmaz. Yani hareketsiz olmaz. Evet, evrende bir frekans vardır, bir enerji yoğunluğu vardır. İsteme önemlidir, istek gücü önemlidir veya motivasyon çok önemlidir. Ama siz eğer harekete geçmezseniz bu varlan aile baskısının üzerinden gelemezsiniz ki. Mesela şöyle düşünün. Bir alışkanlığı kazanmak istiyorsunuz ama korkuyorsunuz. Kaygınız var. Kaygılanıyorsunuz. Bu kaygının üstesinden gelebilmek için birdenbire çok fazla yükün altına giremezsiniz ama yavaş yavaş. Mesela bir suyu düşünün. Bir bardak suyu doğrudan içebilir misiniz? Hayır. Yudumlayarak içeceksiniz. Adımlayarak bazı şeylerin üstesinden gelebilirsiniz. Kaygı da korku da böyle yenilir. İyi bir çevreyle, motive eden bir çevreyle veya bu baskıdan, bu zincirlerden kurtularak veya çevreyi değiştirerek veya eğitimle, akademik çalışmalarla, yine iç değişikliği de olabilir. Bunların tümüyle olabilir ama unutulmamalıdır ki kaygı öğrenilen bir şeydir. Dolayısıyla kaygıyla baş etme de öğrenilir. Yani gençlerimiz bunu unutmasınlar. Aile baskısı tabii ki çocukluktan itibaren bireyin bilinçaltına işlemiş olabilir ama imkansız bir şey değildir. Evet. Mücadele etmek zor olsa da imkansız değildir. Bunu unutmamak gerekir. Eğer ki o kalıpları, o şemaları yıkabilirsek, inanın bana dünyanın en başarılı belki de işini yapmış oluruz. Önemli olan o kalıp yargıları yıkabilmektir. Bu da her şeyden önce bireyin ben buradayım diyebilmesiyle, ben varım diyebilmesiyle, kendi kimlik inşasında doğrudan rol almasıyla olabilecek bir şeydir.
1: Peki aileler ne yapmalı? Yani çocuğundan daha fazla kaygıya sahip olan, çocuğunu da kaygıya sürükleyen ailelere ne söylemek istersiniz?
2: Yani kaygı ve diğer duygular ya da diğer psikolojik süreçler bireyden bireye geçici de diyebilirim. Yani bugün bir nezle ya da fizyolojik bir hastalık bireyden bireye geçebiliyor.
1: Evet.
2: Temas yoluyla, nefes yoluyla vesaire artık ne derseniz. Kaygı da yine öyledir. Yani birinin karşınızda 4-5 defa şöyle dediğini düşünün. Ya biz kaza yapabiliriz. Biz kaza yapabiliriz. Günümüz kötü geçecek. Sizin modunuzu, enerjinizi düşürür. Dolayısıyla size geçer. Ailede de bu durum söz konusudur. Bunun olmaması için özellikle 0-6 yaş döneminde çocuğa yeterli düzeyde ilgi, sevgi verilmeli, sınırlar çizilmeli, kurallar oluşturulmalı. Kaygı ya da korku durumları çocuğun doğrudan duyabileceği ya da doğrudan görebileceği şekilde tartışılmamalıdır. Özellikle başka bir odaya geçilebilir, başka bir ortamda konuşulabilir ama mümkün mertebede çocuktan bu tarz duygular uzak tutulmalı. Çok çok olacak da eğer yani mecbur kalınan bir durum söz konusuysa bu azaltılabilir. Yine örnek veriyorum, depremle ilgili bir travma oluşabilir, bir kaygı oluşabilir, derslerle ilgili oluşabilir. Çocuğun yaş ve gelişim düzeyi dikkate alınmalıdır. Yani siz 6 yaşında bir çocuğa kaygıyla baş etme yollarını anlatırken kullanacağınız yöntem farklıdır. 16 yaşındaki bir gence kaygıyla baş etme noktasında kullanacağınız dil farklı olmalıdır. Dolayısıyla burada hani çocuğun yaş ve gelişim düzeyi dikkate alınmalı. Mümkün mertebede farklı bir ortam tercih edilmelidir. Dile dikkat edilmelidir özellikle. Hani baskılayıcı ya da empatiden uzak, suçlayıcı bir dilden ziyade daha çok kabul edici ve hoşgörülü bir dil kullanmalı.
1: Evet.
2: Özellikle de sınırlar burada önemli. Yani çocuğun hangi sınırları, hangi kuralları koyuyorsunuz? Bunlar çok önemli. İnanıyorum bu tarz yöntemler kullanılırsa etkili olur ama her şeyden önce çocuğumuzu kabul edelim. Yanında olduğuna hissettirelim. Empatiyi etkili bir biçimde kullanalım. Onu suçlamayalım. Bunlar çok çok önemli. Yine eğer biz kaygımızla baş edemiyorsak, ciddi anlamda yaşamımızı etkiliyorsa burada profesyonel bir destek almakta fayda vardır diye düşünüyorum.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Vejdin Çelik.
2: Rica ederim. Ne demek?
1: Hebun, sen de yeni mezun olmuş bir genç olarak kaygıyla mücadele etmek için genç arkadaşlarına neler söylemek istersin kaygıyla mücadele eden? Son olarak onu alalım senden.
3: Evet. Ben yani bence sağlıklı gençlik için üç temel alana odaklanmalıyız. Genç arkadaşlarıma da tavsiyem budur. Bu kesinlikle eğitim, istihdam ve sosyal hayattır. Gençlerin nitelikli eğitim alması, eğitimden çalışma hayatına geçişinin kolaylaştırılması, kültür, sanat, spor ve gönüllülük faaliyetlerine erişebilmesi gerekiyor. Bunun yanında psikolojik destek mekanizmalarının da ulaşılabilir olması çok önemli. Çünkü sağlıklı gençlik sadece iş sahibi gençlik değildir. Kendisini değerli hisseden, üreten, sosyal hayata katılan ve geleceğe dair umut taşıyan bir gençliktir. Gençliğin bu gücüne ben inanıyorum.

0: şekilde ifade edebilirim.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Dicle Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu Hebun Yağmur. Seni uğurluyoruz. Çok teşekkürler yayına
0: Sağ olun.
1: katıldığın için.
0: İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun.
1: Sayın Çelik, bugün kaygıyı konuştuk. Genel olarak toparlayacak olursak son cümlelerinizi alabilir miyiz? Kaygıyla alakalı, gelecek kaygısıyla alakalı gençlere vermek istediğiniz mesajlar nelerdir?
0: Yani kaygı da dahil olmak üzere bütün psikolojik durumlar ya da korkular her ne olursa olsun eğer ki kaçarsak ve kabul etmezsek peşimizden gelir ama yüzleştiğimizde dönüştürebiliriz. Burada önemli olan bizim korkmamız, kaygılanmamız, çok fazla evhamlanmamız değil. Biz kaygıyı reddetmiyoruz. Yani kaygıyı reddetmek, korkuyu reddetmek doğru bir şey değildir. Önemli olan onu kabul edip dönüştürebilmektir. Her insanın başarılı olabileceği bir alan mutlaka vardır. Kendini gerçekleştirebileceği bir alan mutlaka vardır. Önemli olan dediğim gibi güçlü yönlerine odaklanmak, kendini iyi tanımak, gelecekle ilgili hedeflerini netleştirmek ve ne olursa olsun çevreye, özellikle de sosyal çevreye kulağını kapatmaktır diye düşünüyorum. Çünkü eğer biz kulağımızı kapatmazsak bütün sesler birbirine karışır. Gelecekle ilgili hedeflerimizi netleştiremeyiz. Kaygı ya da korkumuz ilerleyen boyutlara varabilir. Bu da bizim psikolojik destek almamızı zorunlu kılabilir. Dolayısıyla burada kendimize odaklanalım, kendi hedeflerimize odaklanalım. Mutlaka bu hedefler ve amaçlar doğrultusunda çalışalım ama harekete geçelim. Hareketsiz bir enerji hiçbir anlam ifade etmez. Bunu davranışa dökelim. Yani neyi istiyoruz ve bunu yaparken de tabii ki aşamalı olarak yaparım. Çünkü bir davranışı kazandırmak kolay değildir. Aşama aşama olur, yavaş yavaş olur ve bilerek isteyerek olur. Eğer bunu bir zorunluluk haline getirirsek ve bir eziyet haline getirirsek yaşamımız çıkılmaz hale gelebilir. Bu da bizi ciddi anlamda psikolojik ve fizyolojik olarak hasta edebilir. Önemli olan burada istemek, kendini doğru tanımlamak, doğru hedefler doğrultusunda adım atabilmek ve bu hedefleri davranışa dökebilmektir.
1: Çok
0: İnanın bana
1: teşekkür ediyoruz.
0: kaygısız olmaz ama bu kaygıyı en aza indirip hareketler doğrultusunda bizler geleceğimizi daha düzenli hale getirebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Uzman psikolojik danışman Vecdin Çelik'le kaygıyı konuştuk. Uğurluyoruz sizi. Yayına katkınız için teşekkürler.
0: Rica ederim davetiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Çok verimli bir yayın oldu. Sonraki yayınlarda tekrardan görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın siz de. Programımızı bugün sizin için Soner Emre hazırlamıştı. Genç Yaşam'ın sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Teknik yönetimde Mahmut Bayhan vardı. Mikrofon başında ben Deniz Özalp. Teknik destekleriyle, yapıma destekleriyle Doğan Akyıldız. Hayatın bütün güzellikleri ve mutlulukları yanınızda olsun diyor. Gönlünüzden huzur, sevgi hiç eksik olmasın diyoruz. Yüreğiniz hep genç kalsın. Radyolarınız daima açık olsun. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Şimdi son bir şarkıyla devam ediyoruz. Son bir şarkıyla kapanışımızı yapıyoruz. Ferhat Göçer'den Götür Beni Gittiğin Yere diyecek, dinleyeceğiz.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci hedefe ulaştığında milletin önünde yeni bir dönemin kapılarının açılacağını söyledi. Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamalarında yaptığı konuşmada "Ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz" dedi. Bu arada kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında şu sıralarda Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplanıyor. Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde üçüncü kez gerçekleştirilecek kabine toplantısında terörsüz Türkiye sürecindeki son durumla bölgesel güvenlik konuları ele alınacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyonun sadece bilgi kirliliği değil, milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Duran, sosyal medyada yer alan açıklamasında, konuyla ilgili toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla 81 ilde geniş kapsamlı hakikat seferberliği başlatıldığını duyurdu.

0: Ekrem İmamoğlu davası sürüyor. Davanın ikinci duruşmasının bugünkü oturumunda Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun savunması alındı. Cumhuriyet Savcısı İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın ifadesini hatırlatarak elden teslim edildiği öne sürülen 1 milyon avroyu sordu. Aldığı yanıtı yeterli bulmayan Cumhuriyet Savcısı kaynağı belirsiz para gerekçesiyle Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç ve suçlularla mücadele yurt içi ve dışında kararlılıkla sürdürülüyor. Son olarak kırmızı bültenle aranmakta olan 16 kişiyle ulusal seviyede aranmakta olan 44 kişi yakalanarak Türkiye'ye iade edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hiçbir suçlunun yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyeceği vurgulandı. İzmir'de taraftar grupları içinde faaliyet gösteren iki organize suç yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Aralarında suç örgütü elebaşlarının da bulunduğu 51 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. İzmir'de geçen Eylül ayında iki taraftar grubu arasında çıkan kavgada bir kişinin öldürülmesinin ardından soruşturma derinleştirilmiş, operasyonlarda çok sayıda kişi yakalanmıştı. Antalya'nın Kemer ilçesinde hazineye ait taşınmazların usulsüz devredildiği gerekçesiyle 27 kişi gözaltına alındı. Usulsüz devredildiği belirtilen 80 taşınmazın yaklaşık 10 milyar lira değerinde olduğu belirtildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, ülkesinin bağımsızlık gününü kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Sosyal medyada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği desteğe de işaret eden Zelenski, arabuluculuk çalışmaları ve barışın sağlanmasına yönelik girişimleri için de Türkiye'ye teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna'da düzenlenen 6. Lider Eşleri Zirvesi'ne görüntülü mesaj gönderdi. Emine Erdoğan, 4 yılı aşkın bir süredir devam eden savaşta çocukların eğitimini sürdürdüğünü, kadınların her hayatın her alanında sorumluluk üstlendiğini vurguladı. Emine Erdoğan, Ukrayna halkı ilham veren mücadelesiyle geleceğine sahip çıkıyor dedi. Fransa'nın güneyinde etkili olan kasırga yıkıma yol açtı. Poma kasabasında etkili olan kasırga ve hortum nedeniyle 39 kişi yaralandı, onlarca ev hasar gördü. İspanya'nın kuzeydoğusunda ise fırtına şiddetli yağışa yol açtı. Nara tayfunu da Vietnam ve Çin'i etkisi altına aldı. Tayfun nedeniyle onlarca kişi tahliye edildi. Sokaklarda mahsur kalan yüzlerce kişi kurtarıldı. Güney Amerika ülkesi Bolivya'da ise yoğun kar yağışı ulaşımı aksattı. Bazı yollar trafiğe kapatılırken El Alto Uluslararası Havaalanı'ndan uçuşlar geçici olarak askıya alındı. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
5: Yeryüzü Günlüğü.
6: Doğanın takviminde her günün bir karşılığı, her tarih için alınacak notlar var.
5: Bu notları yeryüzü günlüğünde topluyoruz. Toprak, su, hayvanlar ve bitkiler adına günün yeşil gündemini kaydediyoruz, paylaşıyoruz. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkıyoruz.
6: Yeryüzü takvimi.
5: Sıcak rüzgarlar sona erdi. 31 Ağustos'taki mercan fırtınası sonbaharın habercisi olacak. Leyleklerin göç zamanı da geldi. Onları uğurlarken ne yazık ki bir kısmını kaybediyoruz. Son verilere göre bu yıl sadece İstanbul'un Bahçeşehir Küçükçekmece hattında 100'e yakın leylek yüksek gerilim hatlarında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Mersin'de elektrik direklerine konan leyleklerin bir kısmı da elektrik çarpması nedeniyle yaşamlarını yitirdi. Bu sayı Trakya ve Anadolu genelinde oldukça yüksek. Türkiye dünyanın en önemli kuş göç yollarının üzerinde yer alıyor. Avrupa ile Afrika arasında binlerce kilometre yol kat eden göçmen kuşlar yolculukları boyunca yaşam alanı kaybı, avcılık ve tarımsal kimyasallar gibi birçok tehditle karşı karşıya kalıyor. İzole edilmemiş elektrik hatları ve demir yolları gibi ulaşım altyapıları da leylekler ve süzülerek göç eden diğer geniş kanatlı kuşlar için ölümcül bir risk oluşturuyor. Oysa bu birkaç tedbirle önlenebilecek bir felaket. Ölümlerin devam etmemesi için elektrik iletim hatlarının yalıtılması, görünür kılınması ve hat boyunca kuşların konabileceği güvenli tünek alanlarının yapılması gerekiyor. Sivil toplum kuruluşları, elektrik dağıtım şirketlerini ve ilgili kurumları gerekli koruma ve izolasyon çalışmalarını vakit kaybetmeden uygulamaya çağırıyor. Dileğimiz ortak. Güle güle gitsinler sevgili kuşlar. Tehlikelerden uzak, özgürce uçsunlar.
6: Biz dünyalılar.
5: Geçen hafta deniz ve yaban hayatı uzmanı Ayşe Oruç'la üzerinde yaşadığımız evimiz yeryüzünün çok önemli bir parçası olan denizleri konuştuk. Sularımızda görülen ispermeçet balinalarından, deniz kaplumbağalarından ve yunuslardan söz ettik. Deniz çayırlarının kıymetini vurguladık. Mavinin içindeki ve kıyısındaki biyoçeşitliliğe sahip çıkmanın önemini, tehditleri ve neler yapabileceğimizi konuştuk. Sohbetimiz devam ediyor. Bu haftanın başlıkları yaban hayatıyla ilişkimiz, vatandaş bilimi, çocuklar ve doğa zekası. Denizle ilişkimizde bir sorun var. Çöpümüzü atmakta da bir sakınca görmüyoruz ona. İçindeki canlı yaşama da yabancıyız. Bu insanları nasıl tanımlayacağımızı aslında benim de pek bilemediğim davranış biçimleri hakkında da konuşalım isterseniz. Geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bazı kişilerin sahile gelen bir mavi marlin balığıymış. Sanıyorum kılıç balığı türü. Evet. Nesli tehlike altında olan bir balıkmış. Bu balığı elleriyle yakaladıklarını ve ölmesine neden olduklarını biz videolarda izledik. Birkaç yıl önce mesela deniz kaplumbağaları bizi ısırıyor diyordu insanlar. Deniz canlılarıyla olan ilişkilerimiz konusunda neler söylemek istersiniz?
7: Bu sadece deniz değil, yaban hayvanlarıyla ilişkimizi ve iletişimimizi belli sınırlar içinde gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani sınırlara saygı duymamız gerekiyor açıkçası. Özellikle dediğiniz gibi denizel alanlarda da mesela o videolarda ben de izledim sosyal medyada, çok üzücü. Bu balık görüldüğü zaman aslında uyaran videolar da var. Hani bazı çekimler yapılmış ve insanlara uyarılar yapıyor başka insanlar. Dokunmayın diyor, işte rahatsız etmeyin diyor. Bu böyle bir tür deyip anlatmaya çalışmışlar. Bu zaten bizim sularımızda da görülen bir tür de değil. Yapılabilecek en iyi şey onu gördüğü yerde videoya çekersiniz. Dokunmak zorunda değilsiniz bu hayvanı. Münferit bir birey o. Büyük bir ihtimal bir deniz akıntısıyla gelmiş olabilir, beslenme amaçlı gelmiş olabilir, yolunu şaşırmış olabilir. Ve çok da güzel bir birey. Hani onu canlı olarak izlemek, kayıt almak, onu kayıtlara geçirmek. Bu çok önemli, çok değerli bir şey ama bir balığı elle yakalamak gibi bir şey, bu bir kahramanlık değil. Tabii ki kıyıya gelmiş bir

0: canlıyı elle yakalayabilirsiniz ama bu gerçekten normal bir şey değil. Hem hayvan haklarına uygun bir davranış değil, hem başka bir canlının yaşam hakkını alıyorsunuz. Birçok şeyi var, sizin de söylediğiniz gibi çok değerlendirme yapabiliriz ama deniz kaplumbağalarında da söylediğiniz gibi bazen işte yüzgecine taş bağlayıp ölümüne sebep olmak, bunlar hiç normal davranışlar değil. Yani bu canlıları gördüğümüzde aslında en güzeli belli bir mesafeden hiç rahatsız etmeden izlemek. Telefonunuzla görüntü alabilirsiniz. Artık telefona her şey kaydedilebiliyor. Gördüğünüz yer, konumu, türünü merak ediyorsanız yine bu konuda çalışan uzmanlara fotoğrafını gönderip tür bilgisine sahip olabilirsiniz. Yani siz de vatandaş olarak hepimiz vatandaş bilimi dediğimiz konuya destek olabiliriz. Vatandaş bilimci olabiliriz. Aslında yapabileceğimiz en iyi şey bu. Deniz kaplumbağalarının ısırması dediğiniz konu da çok önemli bir konu aslında. Deniz kaplumbağaları normalde insanları ısırmaz durup dururken. Eğer onları elle beslemeye alıştırdıysanız, mesela turistik yerlerde yapılıyor bunlar. Turistlere deniz kaplumbağası göstermek için elle beslemeye alıştırılıyor. Ve hayvanlarda denizde insan gördüğünde kendisini besleyeceğini zannedip yaklaşıyor. İnsanlar korkuyor, işte panik yapıyor, bir şey yapıyor ve hayvan da kendini savunmak zorunda kalıyor. Aslında hayvanların davranışlarını da bizim yanlış davranışlarımız değiştiriyor ve çatışmaya sebep oluyor. En normali belli bir mesafeden izlemek. Mesela yunusları söylediniz, çok doğru, kıyıya çok yakın, çok kayıt var şu anda. Orada da eğer teknedeyseniz yaklaşmayacaksınız, üstüne gitmeyeceksiniz, beraber yüzmeye çalışmayacaksınız. Bunlar çok önemli. Sadece sessiz ve belli bir mesafeden, tehlike oluşturmayacak bir yerde izleyebilirsiniz. Yapılabilecek en iyi davranış aslında rahatsız etmemek.
1: Tanıdıkça aslında sevmeye başlıyoruz. Sevdikçe koruma içgüdümüzde harekete geçmeye başlıyor. O vahşi duygularımız köreliyor ve bambaşka bir anlayış geliştiriyoruz. Doğaya yabancılaşmamızın önüne geçmek adına da sizin sık sık vurguladığınız bu vatandaş bilimi çok önemli. Hem her yaş grubuna uygun, hem masrafsız, hem kolay. Üstelik de ruhumuza ve gezegenimize çok iyi gelen, bilime katkı sunan bir yöntem. Vatandaş bilimi konusunda kafası karışık olanlara ya da tam olarak anlayamayanlara biraz daha açalım mı? Ne dersiniz?
0: Tabii çok sevinirim. Çünkü çok inandığım bir çalışma vatandaş bilimi. Yıllardır birçok ülkede uygulanıyor. Mesela kuş gözlemcilerinin çok kullandığı bir yöntem. Ve bunun için böyle sofistike şeylere ihtiyacınız da yok, ekipmanlara. Mesela bir kuş gözlemlemek için bir dürbünü, şimdi cep telefonu var ama hani biraz daha klasik olarak bir not defteri ve kalem deriz biz genelde. Çünkü hala bu elde not tutmak değerli, önemli bu tip şeyler. Bir tane tür tanıma kitapçığı ki mesela Türkiye'de çok fazla son yıllara kadar Türkçe yayın yoktu ama son yıllarda çok güzel tercümeler yapıldı. Çok güzel yayınlar hazırlandı. Şimdi türleri tanıyabileceğimiz çok güzel rehberler de var ve bunların bazılarına online de ulaşılabiliyor, PDF formatlarına. Bunlarla bulunduğumuz yerde mesela kuşlara meraklıyız diyelim. İstanbul mesela önemli bir kuş göç rotası üzerinde. İlkbaharda ve sonbaharda birçok yırtıcı başta olmak üzere göç yolu üzerinde ve bunun hem İBB'nin hem Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın hem farklı STK'ların halkı da davet ettikleri ücretsiz gözlem günleri oluyor. Onlara katılarak deneyim kazanabilir herkes. Herkese açık çünkü. Her yaştan katılımcıya açık. Orada uzmanlarla bir araya gelip sormak istedikleri soruları da sorabilirler. Şu anda bu yapay zeka benim hani kontrolü kullanılmasına inandığım bir sistem o halen. Yine de türleri tanırken bazı işte fotoğrafından tespit etmeye belki destek olabilir. Çok güvenilir değil halen şu aşamada ama kolaylık açısından en azından bir yırtıcı mı ya da hangi aileden bir tür onu öğrenebilirler. İstanbul bazında mesela yine ilkbahar ve sonbaharda Akdeniz ile Karadeniz arasında göç eden yunusları görmek ve bazı yunus grupları bu arada İstanbul boğazında yerleşikler, onları dört mevsim görebiliyorsunuz. Vapurla seyahat ederken mesela görüyorsunuz telefonunuzla fotoğrafını, özellikle sırt yüzgecinin fotoğrafını çekip bu konuda çalışan ekiplere gönderirseniz kimlik belirleme çalışmasına destek olabilirsiniz. Aynı şey köpek balıkları için de geçerli. Mesela köpek balıkları çok

hızla azalan türler arasında. Mesela bir yerde karaya vurmuş bir köpek balığı gördünüz. Veyahut da bazı türlerin avlanması ve toplanması yasak, bazılarının değil, bir balıkçı tezgahında gördünüz. Hemen hani düzgün bir fotoğrafını çekip orada da bir kimliklendirme çalışmasına destek olabilirsiniz.

0: biliyorsunuz yine. Bunların hepsi çok yaygın şu anda. Çünkü bugüne kadar tür koruma çalışmaları genelde pahalı, uzun süreli, çok emek isteyen, çok araştırma ekipleri kurulması gereken çalışmalar olarak görüldüler. Tabii ki akademik olarak bunların hepsinin yapılması lazım ama o kadar çok dünya üzerinde sorunlar hızla artıyor ki bizim hızlı koruma tedbirleri geliştirebilmemiz için veriyi de hızlı üretmemiz, güvenilir veriyi daha hızlı üretmemiz gerekiyor. Onun için ne kadar çok bilinçli göz bu konuya katkı sağlarsa o kadar yararlı.
1: Üstelik bu konuya katkı sağlayacak olan bu bilinçli gözlerde az evvel bahsettiğimiz kötü manzaraların hem faili olmayacaklar hem faillerini bir biçimde durdurmaya çalışacaklar. Doğayla aralarındaki o ayrılık son bulduğu için diyelim. Vatandaş bilimi aslında çocuklar için de çok güzel bir başlangıç olabilir belki. Doğayla yabancılaşmamızın önüne geçmek adına. Şimdi yaz tatili de devam ediyor. Belki çocuklar adına da bir şeyler söylemek istersiniz. Doğayı yeniden onlarla birlikte keşfetmek için hep birlikte ailece belki ya da gruplar halinde güzel bir dönem.
0: Kesinlikle. Ben şeyi çok öneriyorum. Bu büyük şehirlerde yaban hayatını izleyebiliyoruz. Hala İstanbul mesela çok ciddi biyoçeşitliğe sahip bir yer. Hani Türkiye'nin en fazla nüfusuna sahip olduğu bir şehir. Herkes şey diye düşünüyor, hani burada biyoçeşitlilik korunamaz ve yok oldu artık. Böyle değil. Tamamen hala çok ciddi bir biyoçeşitliliğe sahip. Yaban türlerinin, çok değişik yaban türleri görebiliyorsunuz. Bir gün yaban domuzu görebiliyorsunuz mesela. Ondan sonra başka bir gün çok farklı kuş türleri görebiliyorsunuz. İşte denizde yunusları görebiliyorsunuz. Bakın Prens Adaları, İstanbul Adaları etrafı önemli köpek balığı alanı mesela. Bunu da birçoğumuz bilmeyiz. Hı hı. Domuz köpek balığı denilen gerçekten önemli koruma altındaki türlerden bir tanesi. Adaların etrafında yaşıyor ve orası önemli köpek balığı alanı statüsüne sahip. Korunan bir alan. İstanbul Boğazı aynı zamanda 2021 yılından beri önemli deniz memelileri alanı ilan edildi. Bu yunusların hem göç rotası hem yaşam alanı olduğu için. İstanbul çiğdemi dediğimiz çok değerli, İstanbul'a özgü bir bitki türümüz var.
1: Evet.
0: Birçok farklı bitkileri görebiliyoruz. Benim anne ve babalara önerim, çocuklarıyla en azından belli bir süreyi korularda, kent korularında, deniz kıyısında, mesela Çamlıca Tepesi gibi kuş gözlenebilecek yerlerde geçirmeleri. Bir de mümkünse birer ufak dürbün edinebilirlerse minikler, genç arkadaşlarımız çok keyifli gözlemler yapabilirler.
1: İstanbul çideminden başka yerlerdeki kum zambaklarına ya da yırtıcı kuşlardan Akdeniz foklarına kadar sayısız tür var. Söylediğimiz konuda hem genel olarak yaban hayatına hem de bugünkü konumuza özel deniz ekosistemine ve denizde yaşayan canlılara dair hepimizin kulağında bulunması, sıkça hatırlamamız gereken neler söylemek istersiniz, onunla bitirelim.
0: Umutsuz olmamamız gerekiyor. Her şey o kadar hızlı yok oluyor ve hani ben bunu bir şey yapamam, bu gidişatı geri döndüremeyiz diye bir fikrimiz kesinlikle olmaması gerekiyor. Umut her zaman var ve biz ne kadar çaba gösterirsek, birlikte hareket edebilirsek, mesela akademi, kamu, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar, ortak bir platformda hareket edebildiğimizde birçok şeyi geri döndürme şansımız var. Ben bunu hiç unutmamamız gerektiğini düşünüyorum ve hepimizin mutlaka katkı sağlayabileceği bir şey var. Bir nokta var. Mesela Kasım ayında Antalya'da İklim COP toplantısı adı verilen önemli bir toplantı var.
1: Evet.
0: Dünyadan birçok uzman oraya gelecek, çok farklı konular konuşulacak. Mesela bununla ilgili haberleri izlemek bile, hani farkındalığımızı arttırmak, neler oluyor bilmek, onlara nasıl katkı sağlayabiliriz biz vatandaş olarak, kendimizi geliştirmek çok önemli. Her zaman umudumuzu korumayı tavsiye ediyorum bir şeyleri değiştirebilmemiz için.
1: Evet, umut. Gerek sahadan, gerek sivil toplumdan, gerek bilimsel çalışmalardan süzülen çok kıymetli bir birikimin bugün küçük bir parçasını bizimle paylaştı Ayşe Oruç. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ayşe Oruç, deniz ve yaban hayatı uzmanı. İyi ki varsınız. Bundan sonraki çalışmalarınızda da sizi takipteyiz Ayşe Hanım.

0: Ben de çok teşekkür ederim bu bilginin yaygınlaştırılmasına aracı olduğunuz için. Sizin de emeğinize sağlık.
1: Teşekkürler. Deniz ve yaban hayatı uzmanı Ayşe Oruç'a teşekkür edelim ve onun da altını çizdiği çok önemli bir konu için küçük bir mola verelim.
2: Küçük bir mola.
1: Harvard Üniversitesi'nden Profesör Howard Gardner 1983'te Çoklu Zekalar Kuramı'nı geliştirdi. Gardner, çocuklar ve yetişkinlerdeki geniş kapsamlı insani potansiyeli açıklayabilmek üzere 7 zeka türünden söz etti. Bunlar dil, mantık, matematik, mekan zekası, beden hareket zekası, müzik, ilişki ve içgörü zekası. Daha sonra bunlara 8. zeka türü eklendi, doğa zekası. Doğa zekasının merkezinde insanların bitkileri, hayvanları ve diğer doğal çevre ögelerini tanıma yeteneği yatıyor. Bu kuram, doğal deneyimlerin çocukların eğitim ve gelişimleri için taşıdığı önemin altını çiziyor. 8. zekaya, yani doğa zekasına sahip çocuklar, güçlü duyu becerilerine sahipler. Doğal ortamlardaki varlıkları kolaylıkla ayırt edip sınıflandırabiliyorlar. Açık hava etkinliklerini seviyorlar, hayvanlar ve bitkilerle ilgileniyorlar. Doğa hakkında kayıtlar, günlükler tutuyor, çizimler, resimler, fotoğraflarla kayıtlarını zenginleştiriyorlar. Bu kişiler doğa, çevre ve tehlike altındaki türlerle ilgili yüksek farkındalığa sahip oldukları gibi başkalarının gözden kaçırdığı detayları da fark edebiliyorlar. Doğa zekası olan çocuklar doğayla ilişkili mesleklere yatkınlık gösteriyor. Biyolog, ziraatçı, deniz bilimci, peyzaj mimarı, orman mühendisi olmayı tercih ediyor. Bugün kentlerde yaşayan çocukların doğaya yaklaştırılması birçok yararının yanında geleceğin doğa korumacılarının yetiştirilmesini de sağlayacak. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı TÜDAV'ın yayınları, filmleri ve çocuklarla yürüttüğü çalışmalar doğa zekasının ve doğa okuryazarlığının geliştirilmesi adına önemli. Vakıf Başkanı Profesör Doktor Bayram Öztürk'ten dinliyoruz.
3: Biyoçeşitlilikle ilgili Gökçeada Deniz Parkı var. TÜDAV'ın Gökçeada Deniz Parkı'nda yaptığımız çalışmalar var. TÜDAV'ın çıkardığı 75 adet şimdilik kitabı var. Bütün kitaplar ücretsiz olarak bedava indirilebiliyor. Öğrenciler, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite öğrencileri için. Hem çocuklar için de var. Bizim Denizlerimiz, Tombi'nin Yaşamı gibi kitaplar da çocuklarımız için bunlar da ücretsiz olarak indirilebilen materyaller. Bunlar özellikle ilkokul, ortaokul yaşındaki çocuklar için denizlerin korunması ve sevdirilmesini amaçlayan yayınlar. Diğer yandan birçok filmimiz var. Örneğin boğazların korunması, örneğin bu taş mercanların korunması, örneğin deniz çayırlarının korunması, örneğin müsilaj, örneğin Türkiye'de balık üretimi, mavi üretim gibi birçok çalışmamız var. İzleyicilerimizin buralara bakarsa çok beğeneceklerinden eminim. Şunu yapıyoruz biz. Beykoz'la örneğin Şile arasındaki o dağ köylerindeki, orman köylerindeki çocukları, ilkokul yaşındaki çocukları tekneye alıyoruz ve bunları boğaza gezdiriyoruz. Denizi gösteriyoruz, yunusu gösteriyoruz, kuşları gösteriyoruz, gemileri gösteriyoruz, tankerleri gösteriyoruz ve çocuklara denizlerin korunması yanında deniz okuryazarlığı konusunda da eğitimler veriyoruz. Bunlar da ücretsiz yine. Belli okullarla yapıyoruz bunu. Ağırlık verdiğimiz okullar da denizi görmeyen dezavantajlı bölgelerdeki okullar ve çocuklar.
1: TÜDAV, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın tüm çalışmalarına tudav.org adresinden ve vakfın sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Gelecek hafta TÜDAV'ın yürüttüğü çok kıymetli bir projeyi ve kısa süre önce keşfettikleri Ege Denizi'nin en büyük mercan ormanını konuşacağız.
2: Yeryüzüyle buluşma.
1: Sık sık haber getirdiğimiz bir yeryüzü parçasındayız yine. Mileyha'da. Bilmeyenler için Mileyha, Hatay Samandağ'da Asi Nehri'nin denize döküldüğü yerdeki eşsiz bir acı su lagün ekosistemi. Sulak alan 317 türle ülkemizin en çok kuş türü kaydedilen noktalarından biri. Göçmen kuşlar Türkiye'ye bu kapıdan giriyor, burada barınıyor, besleniyor, ürüyor. Her yıl 2000 yeşil deniz kaplumbağası bu sahilde yumurtluyor. Sayısız endemik bitki ve nadir kelebek yine bu eşsiz coğrafyada hayat buluyor. Mileyha, milyonlarca canlı için vazgeçilmez ve yeri dolmaz bir yaşam sığınağı. Mileyha'ya sahip çıkılırsa, büyük orman kartalı, yaz ördeği, iribaş kaplumbağa, kum zambağa, sultan kelebeği gibi nesli tehlike altında olan birçok tür yeryüzünde, evinde yaşamaya devam edebilecek. Bu yolda atılmış güzel bir adım Mileyha Doğa Gözlem Merkezi. Merkez 13-15 Şubat tarihleri arasında düzenlenen doğa buluşmasıyla açılmıştı. Biz de bu buluşmayı size duyurmuştuk. Sırada güz göçüne denk gelen ikinci buluşma var. İlkbaharda karşılanan kuşlar bu kez güneye uğurlanacak. 4-5-6 Eylül tarihlerinde doğa severler yeniden binbir farklı canlının aynı yaşam alanında bir araya gelişine tanıklık edecek. Gökyüzünde göç yolculuğuna devam eden kuşlar, kıyılarda denize doğru ilk maceralarına atılan yeşil deniz kaplumbağası yavruları, her yanda Mileyha'nın kucak açtığı sayısız canlı ve her birine tanık olma imkanı. Etkinlik herkese açık, katılım ücretsiz. Ayrıntılara Mileyha Doğa Gözlem Merkezi.org adresinden ve Mileyha Kuş Cenneti sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Göçün ve yaşamın kalbi Mileyha'ya selamlarımızla. Esin Yolçınar, Ebru Erkekli. İyi düşüncelere ve tüm yeryüzü sakinlerine açık günlüğümüzün sayfaları. Zamanın doğaya getirdiklerine tanıklık etmek, yaşamı kutlayarak çoğaltmak için birlikte kaydedelim, paylaşalım. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkalım.

0: Reklamlar.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası.
2: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
1: Pilot garaj şoto ekspertiz.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Pilot garaj şoto ekspertiz.
0: Reklamlar.

Sevgili dinleyiciler, TRT Ankara Radyosu'ndan TRT Radyo 1'de Geleceğin Anahtarı'yla sizlerleyiz. Ses kayıtta Sevar Köksal, program yapımcımız Berkin Güvendik ve programı hazırlayan ve sunan ben Gonca Elibol, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, yapay zeka, verilerden öğrenen, analiz eden, öngörüler geliştiren ve karar alma süreçlerinde

0: süreçlerini destekleyen önemli bir makine dönüşüm teknolojisi. Üretimden istihdama, kamu hizmetlerinden yatırım kararlarına, eğitimden yasal mevzuatlara, ekonomik ve toplumsal düzeni yeniden biçimlendiren stratejik bir güç haline geldi. Elbette bu değişimin önemli kritik soruları da beraberinde getirdi. Yapay zekanın verdiği hatalı bir kararın sorumluluğunu kim üstlenecek? Kişisel veriler, fikri mülkiyet, insan hakları ve toplumsal güven nasıl korunacak? Şirketler hangi hukuki yükümlülüklere hazırlanacak? Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın oluşturduğu 2026-2030 yapay zeka eylem planı, insan kaynağı, veri, altyapı, yerli üretim ve yönetişim alanlarında iddialı hedefler ortaya koyuyor. Öte yandan Avrupa Birliği 2024 yılında yürürlüğe giren yapay zeka tüzüğü ile risk temelli düzenleme sürecine başlattı. Tüzüğün genel hükümleri ile şeffaflık, denetim ve sorumluluk yükümlülüklerinin önemli bir bölümü ise 2 Ağustos'ta uygulanmaya başladı. Yüksek riskli yapay zeka sistemlerine ilişkin kurallar ve kademeli olarak devreye girecek. İnsan hakları, kamu hizmetleri gibi alanlarda kullanılan sistemler ise 2 Aralık 2027, ürün güvenliğine bağlı sistemler ise 2 Ağustos 2028 tarihlerinde girmesi öngörülüyor. Böylece Avrupa Birliği teknolojik yeniliği durdurmadan güvenliği, adaleti ve şeffaflığı aşamalı bir biçimde hukuk düzenine koyuyor. Tabii tüm bu genel kapsamda bu düzenlemelerin ülkemizin iş dünyasına yansımaları, yapay zeka teknolojilerindeki son düzenlemelerin ekonomik boyuta yansımalarını çok değerli bir konumuzla konuşacağız. Konuğumuz hukuk, dijital dönüşüm, veri koruma, uyum ve siber güvenlik alanlarında çalışan Berberer Hukuk ve Danışmanlık Kurucusu, aynı zamanda Türkiye Bilişim Derneği Hukuk Çalışma Grubu ve İcra Kurulu Üyesi Sayın Avukat Halil Murat Berberer. Sayın Berberer, hoş geldiniz.
1: Gonca Hanım, çok teşekkürler. Çok önemli ve kapsayıcı bir giriş yapmış oldunuz. Ben de sizi hayranlıkla ve dikkatle izledim. Öncelikle bize bu fırsatı sağlayan size ve TRT Sayın Yönetimine teşekkürlerimizi sunar. Sözlerimize başlamadan önce de kıymetli dinleyicilerimize sevgi ve hürmetlerimizi iletiriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz Murat Bey, davetimi kabul ettiğiniz için. Şimdi konu çok önemli bir konu. Günümüzde yapay zeka teknolojileri bir devrim niteliği taşıyor. Tıpkı internetin hayatımızı dönüştürdüğü gibi günümüzde de yapay zeka büyük bir devrim, bize önümüzdeki günlerde çok daha büyüğünü gösterecek. Hatta çok yakın zamanda bir haber okudum. Büyük bir yapay zeka şirketi halka arz olma noktasına gelmiş durumda. Muazzam bir dönüşüm içerisindeyiz. İnsanın aklı da buna ermiyor. Tabii hukuk olmadan hiçbir şey mümkün değil. Bir hukukçu gözüyle baktığınızda yapay zekanın bu kadar ekonominin bel kemiğini oluşturması, omurgasını oluşturmasını nasıl yorumluyorsunuz? Yani bizim için yapay zeka bir elektrik çağı gibi, internet gibi dönüştürücü özelliklere sahip mi?
1: Gonca Hanım, çok teşekkürler. Çok önemli ve kıymetli bir soru bizim için. Yapay zekanın dönüştürücü etkisi, aslında bizler belki de yapay zekadan ilk konuşmaya başladığımız süreçte ortaya çıktı ve günümüzde hızla ilerleyerek devam ediyor. Biz bu süreci toplumsal katmanda ve bireysel olarak sadece yapay zekayı bir chat robotu ya da bir text metnini okuyan ya da sorduğumuz soruları hızlıca yanıtlayan bir sistem olarak değerlendirirsek aslında yanılmış oluruz. Yapay zekanın dönüştürücü etkisini ben şahsen Endüstri 4.0, akıllı sistemler, elektriğin belki de endüstri sistemine girişiyle beraber yaşanan dönüşümün etkisi, daha sonra internet ve web sistemlerinin yaygınlaşması, telekomünikasyon sistemleri, haberleşme ağlarının yaygınlaşması ve bunlarla birlikte birbirine bağlı cihazların yarattığı etkiye ve bunun sonucunda da akıllı fabrikalara giden ve hatta günümüzde Endüstri 4.0'dan sonra Endüstri 5.0'ın konuşulduğu döneme ve bunun çıktılarına benzetiyorum. Dolayısıyla bu yapılar hızlı, etkili, maliyet etkin sonuçlar üretebilmekte. Şimdi yapay zeka bileşenini bu devasa birbiriyle haberleşebilen, aslında daha çok belki biraz daha evvel insan karar odaklı sistemlerken yapay zekanın yarattığı etkiyle beraber belki de otonom kararlar üreten, çıktıları hızlandıran, böylece maliyeti düşüren yapılar olarak değerlendirebiliriz. Bu çok çok önemli. Tüm toplum kesimlerini, bireyleri, yönetimleri, kamuyu, özel teşebbüsleri derinden etkileyecek bir dönüşümün önemli bir süreci içindeyiz diyebilirim.
0: Evet, zaten çok önemli bir dönüşüm içerisinde olduğumuzu özellikle dünya devletleri de bütün ülkeler bunun farkında. Çok güzel çalışmalar yürütülüyor dünya genelinde. Türkiye de bu aynı şekilde güzel çalışmaları somutlaştırdı. 13 Haziran 2026 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yapay Zeka Eylem Planı yayınladı. Tabii burada belirli konular dikkat çekiyor. Fark et, istifade et, üret ve yönet ana teması üzerine kurulmuş bir sistem. Size göre bir hukukçu gözüyle yine aynı şekilde bunu sormak istiyorum. Bu planın sizce en önemli noktaları nedir?
1: Bunu vesilenizle dinleyicilerimize aktarmak çok önemli. Çünkü yapay zeka tüm sistemleri ve iş süreçlerini değiştirirken bu anlamda kendi altyapısını, verisini ve insan kaynağını geliştirmeyen ülkeler yalnızca başkalarının teknolojilerine bir anlamda abonelik ücreti ödeyen ve o teknolojiyi de maalesef kendi verisiyle besleyen pazarlara dönüşme ihtimali mevcut. Dolayısıyla bu tür menfi bir durumdan arınarak ülkemizin dijital egemenlik ilkesi ve stratejik hedefleriyle de ortak bir hatta ilerleyen ve bunu güçlendiren Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nı incelediğimizde burada belirlenen fark et, istifade et, üret ve yönet eylemleri ve fiillerinin çok önemli hedefleri barındırdığını görüyoruz. Bu dört fiil arasında yapay zeka ekonomisinin dört ayrı ihtiyacına karşılık geliyor. Örneğin fark et, toplumu ve çalışanların yapay zekayı anlayabilmesi ve bu konuda farkındalık sağlamasını, bir başka ifadeyle bu hususun insan kaynağını ve okuryazarlığını anlattığını belirtmek mümkün. Fark etle toplumun tüm kesimlerinin yapay zekanın sunduğu fırsatları anlaması aynı zamanda çok önemli bir bileşen, yapay zekanın risklerinin de farkında olması bizim hem milli güvenliğimiz için hem toplumsal sosyal beşeri yapımızın belki de aile yapısının korunmasına değin çok önemli bir bileşen olduğunu vurgulamak gerekir. Bu da eylem planında yer alıyor. Hakeza istifade et, teknolojinin laboratuvarda kalmayıp kamu hizmetinde, sanayide, sağlıkta, tarımda ve COBİ'de verimliliğe dönüşmesini hedeflemekte. Dolayısıyla bizim milli ve yerli ürün hedeflerimizle de örtüşen bir şekilde konulmuş bir eylem planı. Dolayısıyla bizim üretebileceğimiz yerli ve milli dil modellerinin aynı zamanda laboratuvarda kalmayıp tüm kamu kesimine yayılarak bunun etkili bir çıktısının alınması hedeflenmekte. Bununla örtüşür şekilde üret, ülkemizin yalnızca yabancı modelleri kullanan değil, az önce belirttiğimiz şekilde kendi modellerini, ürünlerini ve girişimlerini geliştiren bir ülke olmasını amaçlıyor. Yönet ise tüm bu sürecin içerisinde mahremiyet, güvenlik, etik düzenleme ve uluslararası standartlar boyutunu da kapsadığını söyleyebiliriz. Bu planın içerisinde çok önemli hedefler konulmuş durumda. Örneğin fark et ekseninde 2 yılda 5 milyon vatandaşa yapay zeka okuryazarlığı eğitimi verilmesinin yanı sıra 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ve 100 bin uygulama profesyoneli yetiştirmesi hedeflenmektedir. Dolayısıyla yapay zekanın bu eylem planıyla yapay zeka hedeflerine ve bu dönüşüm hedeflerine ulaşılması amaçlanırken bunu destekleyecek personelin yetişmesi aynı zamanda bu dönüşüme önemli bir köprü niteliğini de haiz olacaktır diye toparlamak isterim Gonca Hanım.
0: Murat Bey, şimdi az önce konuşmanızda şu ifadeyi kullandınız. Ben de bunu çok önemsiyorum. Bizim yerli ve milli teknolojilerimizi, özellikle yerli ve milli dil modellerinin kurgulanması çok değerli. Bugün bakıldığında halen yabancı menşeli, yerli ve milli dil modeli kullanmayan şirketler var. Bir hukukçu gözüyle baktığımızda bunun siber tarafında olası riskleri, hukuki boyutunu nasıl yorumlarsınız? Bir kısa bir bilgi verebilir misiniz? Burada dinleyicilerimize nasıl bir mesaj verebiliriz?
1: Aslında şöyle Gonca Hanım, bu da çok önemli bir soru oldu gerçekten. Biz bunu şu şekilde değerlendiriyoruz. Siz herhangi bir şirketin çalışanı olabilirsiniz, yöneticisi olabilirsiniz ya da sıradan bir vatandaş olabilirsiniz. Sonuçta artık günümüzde herkes, belki bir dönem önce bir arama motoruna, arama anahtar kelimelerine girip belirli sonuçlar elde ederken, şu anda ne yapıyoruz? Yine belli firmaların belki telefonlarımızda kurulu ya da çeşitli dijital materyallerimizde bulunan sistemlerine girerek bir takım sorular sorma davranışımız artık bu arama motorları üzerinden yaptığımız aramaların önüne geçmiş durumda. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken husus, bir firmanın çalışanı o firmayla ilgili verileri de bu sisteme giriyorsa, dolayısıyla üçüncü tarafların kişisel veri mahremiyetine aykırı bir davranış içerisinde olabileceği gibi, o firmanın fikri ve mülkiyet haklarının ihlaline ya da ticari sırlarına menfi bir etki oluşmasına neden olabilir. Dolayısıyla burada ikicil bir yaklaşım olmalı. Firma yöneticileri ya da bu kamu da olabilir. Bu yapay zeka araçlarının kullanımı sırasında kendi personelinde tıpkı eylem planında belirtildiği gibi bir farkındalık sağlamalı. Belki de yarın sabah kalktıklarında ilk iş olarak kendi iş yerlerinde bu tür araçlar kullanılıyor mu? Bu araçlar kendi işleriyle mi ilgili kullanıyor? Çalışanların bu konuda farkındalıkları var mı? Çalışanlar kendi iş ya da geliştirdikleri projelerle ilgili her türlü veriyi bilinçsiz şekilde bu veri tabanlarına, yapay zeka algoritmalarına sunuyor gibi bir kontrol yaptıktan sonra, buna ilişkin hem farkındalık hem de bir dönüşüm envanteri çıkarmalarında fayda olabilir. Buna örnek vermek gerekirse, çeşitli kurumlarda ya da örneğin özel hukuk bürolarında ya da başkaca yerlerde yapay zeka veri tabanlarının bu tür risklere karşı kapalı olması için kapalı devre diyebileceğimiz kapalı modüllerinin kullanıldığını görüyoruz. Bunların örneği savunma sanayi olabilir ya da çeşitli hukuk büroları, mahremiyetin daha fazla ya da ticari sırların daha fazla güvenli olması gerektiği alanlar. Fakat yine eylem planında da belirtildiği gibi esasen burada bizim yerli ve milli bir yapay zeka ve büyük veri dil modelini ortaya koyabilme hedefimiz de önemli. Çünkü mahremiyetin dışında bu dil modelleri eğitilebilir modeller. Dolayısıyla siz bir başkasının eğittiği modeli kullandığınızda, aslında biz buna otomasyon yanılgısı ya da yanlılığı da diyebiliyoruz, o dil modeli kendisini eğiten verilerle ya da kendi içindeki algoritmayla beslendiği için bu yanlılığı koruyacaktır. Türkiye'nin ortaya koyduğu, ülkemizin ortaya koyduğu önemli hedefler ve adil olma, şeffaflık, insanlığa karşı sunacağı bir medeni tasavvur ve kültürel birikim var. Dolayısıyla bizim yerli ve milli hedefimizle beraber bu anlamda ortaya konulacak dil modelleri, aynı zamanda bunu yansıtan algoritmalar ve bu yönde eğitilen modeller de olduğu için bizim bu anlamdaki stratejik hedeflerimizi koruyacak yapılar da olabilecektir diye aktarmış olayım kıymetli dinleyicilerimize Gonca.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Çok önemli bir veri bu. Her zaman yerli ve milli olana bizim mahremiyetimizi özellikle verme noktasında çok dikkat etmek lazım. Siber güvenlik kanununu da burada dinleyicilerimize bir atıf yapalım. Siber güvenlik kanunu ilgili maddelerini gerçekten sindirmek, isterleştirmek ve iş dünyasında bunu uygulamak lazım. Şimdi yine devam edelim. Yine ülkemizin yapmış olduğu yapay zeka eylem planında Sayın Bakan'ın da burada ifade ettiği gibi 2030'a kadar en az 1 gigawatt veri merkezi gücü, ki bu çok önemli bir hedef, altyapılar içinde

0: 10 milyar dolarlık bir kamu yatırımından bahsetti. Ve bunun da en az %2'sinin yapay zekaya ayrılmasını vurguladı. Bunu siz bir hukukçu gözüyle, yine tabii bu hukukçu olduğunuz için, bunun ekonomiye yansımaları nasıl yorumlarsınız?
1: Ben hem bir hukukçu hem de işletme, üretim, yönetim ve planlama serüveni olan, aynı zamanda mühendislik ve veri bilimi altyapısı olan bir kimse olarak da konuya baktığımda bunu çok önemli bir hedef olarak görüyorum. Çünkü ülkemiz bölgesinde küresel ve bölgesel güç iddiası olan ve tüm dünyanın dikkatle izlediği, takip ettiği, aynı zamanda Türk dünyasının da bir model olarak kendisine bizim yaptığımız işleri dikkatle gözlemlediği önemli bir yanı var. Bu anlamda bu üç hedefi biz birlikte okumalıyız diye değerlendiriyorum. Örneğin 1 gigawatt veri merkezi gücü Türkiye'nin bu anlamdaki tasavvurunu ortaya koymakla birlikte Türkiye'nin hesaplama kapasitesini büyütme iddiasında göstermekte. Fakat veri merkezini yalnızca bina ve sunucu olarak da görmemeliyiz. Yine bu hedefin şu yönde bir önemi mevcut. Bu veri merkezleriyle birlikte elektrik şebekeleri, enerji verimliliği, yenilenebilir enerjinin kullanılması, soğutma, su kullanımı, fiziksel güvenlik, siber güvenlik ve nitelikli işletme personelinin de aynı yatırımın bir parçası olacağından, bu hedefin bizzatihi kendisinin uygulamada yerini bulması, aynı zamanda bu hedefin bileşenleri olan az önce saydığım unsurlara ilişkin de bir takım yetişmiş personel ihtiyacını, altyapı ihtiyacını ortaya koyacak ve bunun, bu ekosistemin de kendiliğinden gelişmesini sağlayacak. Bu da önemli bir ekonomik dönüşümün parçası olacaktır. Örneğin eylem planıyla beraber ortaya konulan hedeflerden bir tanesi en az 10 milyar dolarlık özel sektör ağırlıklı kaynağın harekete geçirilmesi hedefidir. Bu da Türkiye'nin yapay zeka ve veri altyapısında bölgesel bir yatırım merkezi olma iddiasını iğneleyen ve gösteren bir unsur olarak ortaya çıkmıştır. Eylem planının yatırımcılara yol haritası sunulmasını, ayrıca enerjisi ve altyapısı hazır yapay zeka kampüsleri kurulmasını öngörmesi de bu hedefi destekleyen bir önemli bileşendir. Çünkü haliyle ve doğal olarak yatırımcıların teşvik miktarı, enerji tedarikinin sürekliliği, veri kurallarının açıklığı ve bağlantı kapasitesi gibi yatırım ekosistemine bütünleşik bakışına uygun şekilde bu unsurların birlikte ve öngörülebilir biçimde yönetilmesi yatırım belirsizliğini azaltarak hem bizim yerli ve milli hedeflerimizin ve yapay zeka ekosisteminin gelişmesine sebep olduğu gibi belki bir yan çıktı olarak uluslararası sermayenin de Türkiye'de daha uzun vadede teknoloji yatırımlarına yönelmesine sağlayabilir. Bu doğrudan ülkemizin refahına ve toplumsal gelişimine katkı olarak ortaya çıkacak önemli bir paydadır diye değerlendiriyorum.
0: Evet. Dikkat çeken konuşmanızda özellikle enerji sektörüne de ciddi bir dönüşümü zorunluluk haline getiriyor aslında, adeta bir itici güç konumuna gelmiş. Bir de doğrudan yatırımların tabii ülkemize gelmesi de büyük avantaj noktası oluyor. Peki Murat Bey, yine baktığımızda yapay zeka eylem planınızda önemli bir dikkat çekici husus var. Bakanlığımızın hedefinde 5 milyon vatandaşa yapay zeka okuryazarlığı eğitimi verilmesi ve 10 bin ileri düzey yapay zeka uzmanı ile 100 bin yapay zeka uygulama profesyonelin yetiştirilmesi hedefleniyor. Yapay zeka işleri ortadan kaldıracak mı, yoksa yeni işler mi kazanacak? Yine bu gündem maddesi haline geldi. Pek çok vatandaşın da merak ettiği bu konu. Biz bu eğitimden yine hukuk perspektifinde ve tabii uzmanlıkları çerçevesinde biz ne anlamalıyız, nasıl yorumlamalıyız bunu?
1: Aslında bu da çok önemli bir konu ve önemli bir hedef Gonca Hanım. Burada sıkça karşılaştığımız ve uzun süredir yapay zekanın geliştirdiği etkiler bakımından çeşitli mecralarda meslekleri ortadan kaldırabileceği gibi bir yaklaşımın tartışma konusu oldu ve gündem maddesi haline geldiğini görüyoruz. Bu bizim avukatlık mesleğimiz için de geçerli ve hatta gençlerimize de biraz sanki bir korku salındığı gibi de bir maalesef izlenimim var. Esasen ben bu noktaya yapay zekanın meslekleri kaldırmaktan çok meslekleri başkalaştırmak

0: yapıştırdığını, mesleklerde yer alan bir takım görev tanımlarını değiştirdiğini ve daha çok insanın daha eğitimli, daha bilgili hale gelmesini de şart koşan bir dönüşüm olarak görüyorum. Neden? Çünkü asla hiçbir sistemde insan sorumluluğunu ortadan kaldırmak mümkün değil. Yapay zeka kendi kullanım alanı içerisinde, zaman zaman buna üretken yapay zeka şeklinde terminolojik bir anlam verildiğini de görüyoruz. Bunun da önemli bir sebebi var. Dolayısıyla yapay zekayı sizin üretkenliğinizi artıracak bir araç haline dönüştürdüğünüzde meselenin önemli bir kısmını çözmüş ve yapay zekanın meslekleri ortadan kaldırma noktasında bir korku ve panik yaşamaktan çok, yapay zekayı nasıl kullanacağınızı, onun riskleri ve fırsatlarını nasıl değerlendireceğinizi öğrenmiş ve bu kapasiteye sahip bireyler olarak ilerlemek mümkün. Bu anlamda da 2 yılda 5 milyon vatandaşımıza yapay zeka okuryazarlığı eğitimi verilmesi ve bu anlamda yine ileri düzey uzman yetiştirilmesi hedefi, bununla örtüşen ekonomik dönüşüme önemli bir ivme ve katma değer sağlayacak. Yapay zekanın da anlaşılması, özellikle risklerinin de doğru okunmasını sağlayacak önemli bir hedef olarak görüyoruz.
1: Murat Bey, kıymetli bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bilgiler aktardınız. Çok teşekkürler.
0: Umarım faydalı olmuştur Gonca Hanım. Asıl biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün yapay zekanın teknolojik gelişmesinin ötesine geçerek üretimden pek çok sektöre kadar, finansal sistemlerden savunmaya kadar her alanda nasıl dönüştürdüğünün hukuki boyutlarına değerli konuğumuz bize aktardı. Bütün dünya yapay zekaya büyük yatırımlar yaparken Türkiye'de güçlü insan kaynağı, gelişen teknoloji altyapısı, yerli yazılım kapasitesi ve girişimcilik ekosistemiyle bu küresel dönüşümün çok önemli fırsatlar yürütüyor. Nitekim yapay zeka eylem planı da bunun en önemli göstergelerinden bir tanesi. Toplum ve iş dünyası olarak bizlere de elbette çok önemli sorumluluklar düşüyor. Yapay zekayı sorgulamadan kullanan değil, ürettiği bilgiyi doğrulayan, kişisel verileri koruyan, telif haklarına saygı gösteren, etik riskleri gözeten ve nihai karar sürecinde bilinçli tüketiciler olmak durumundayız. Geleceği yapay zeka belirlemeyecek, geleceği bu teknolojiyi hangi değerlerle geliştirdiğimiz, hangi kurallarla yönettiğimiz ve insanlığın yararına nasıl kullandığımız belirleyecek. Geleceğin anahtarında, geleceğin kapılarını açmak üzere gelecek hafta görüşmek ümidiyle.

0: Radyo programının planlama ve hazırlanma süreci nasıl olur? TRT program yapımcısı Ceren Başkan cevaplıyor.
1: İyi bir radyo programı iyi bir planlamayla ortaya çıkar. Süreç, hedef kitle ve programın amacını belirlemeyle başlar. Programın yayınlandığı kanalın formatına göre hangi müzik türüne odaklanılacağı ve hangi saat diliminde kimlere hitap edeceği netleştirilir. Çünkü sabah trafiğindeki bir dinleyiciyle gece kuşağındaki bir dinleyicinin beklentisi tamamen farklıdır. Programın içeriğine uygun, akılda kalıcı bir isim seçilir, yayın süresi belirlenir. Müzik programları sadece şarkıların ard arda çalındığı listeler değildir. Aradaki konuşmalar ve geçişler yayının omurgasını oluşturur. Şarkılar rastgele sıralanmaz. Ana fikire uygun şarkılar popülerlik, tempo ve enerji düzeylerine göre sıralanır. Dakika dakika hangi şarkının çalacağı, sunucunun ne zaman mikrofonu açacağı ve varsa reklam araları ya da geçişlerin, jingle'ların, fon müziklerinin ne zaman kullanılacağı bir tabloya dökülür. Eğer programa bir konu katılacaksa ön görüşmeler yapılır. Programın içeriğine uygun olarak şarkı aralarında yapılacak anonslar belirlenir. Çalınacak şarkıların hikayeleri, müzik dünyasından güncel haberler veya albüm incelemeleri gibi ilgi çekici kısa notlar bir metne dökülür. Eğer canlı yayınsa yayına girmeden önce teknik prova yapılır. Bu süreçte en kritik unsur zaman yönetimi. Radyoda her saniye değerlidir ve boşluğa yani sessizliğe yer yoktur. İkinci olarak ses tonu ve diksiyon çok önemlidir çünkü dinleyiciyle aranızdaki tek bağ sesinizdir. Mikrofon başında doğal, samimi ve akıcı bir konuşma dili benimsenir. Son olarak konuşma süreleri dengeli tutulmalıdır. Bir müzik programında dinleyiciyi konuşmaya boğmamak, müziğin akışını kesmemek esas kuraldır. Kısacası iyi bir radyo programı, doğru müzik seçimi, disiplinli bir hazırlık ve akıcı bir teknik kurgunun birleşimidir.
2: Bir soru, bir cevap.

film odası açılıyor. Film başlamak üzere. Salon dolmadan yerlerinizi alın. Sinemaya dair dop dolu içerikleriyle film odası her perşembe saat 14.30'da TRT Radyo 1'de.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karaca Oğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklerde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi. Sürecin hedefe ulaşmasıyla yeni bir dönemin başlayacağını belirten Erdoğan, "Ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz," dedi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişletiliyor. İlk iki operasyonda ele geçirilen delillerin değerlendirilmesinin ardından 54 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin gözaltına alınması amacıyla düzenlenen operasyonda 38 kişi yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan iki kişinin yurt dışında, bir kişinin de cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik 3. operasyon çerçevesinde 11 şirkette 4 derneğe de kayyum atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı verilen İsmail Ç. ile Serdar Ö.'nün telefonlarını evde bırakarak izlerini kaybettirdiği, Ahsen Melek K.'nin ise yurt dışında firari durumda olduğu belirtildi. İsrail Gazze şeridindeki saldırılarına devam ediyor. Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda ikisi çocuk, 5 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail'in 2023 yılı Ekim ayından bu yana Gazze şeridinde düzenlediği saldırılarda 21.500'den fazla çocuğun katledildiği açıklandı. İsrail'in saldırılarında tarihi cami ve ibadethaneler de hedef alınıyor. Rusya, NATO askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılmasının kabul edilemeyeceğini açıkladı. Kremlin

sözcüsü Dimitri Peskov, kabul edilemez olduğu yönündeki tutumumuzu defalarca dile getirdik dedi. Peskov, Moskova'ya inen Amerikan askeri nakliye uçağı konusunda ise bilgilerinin olmadığını söyledi. Almanya'da insansız hava aracı endişesi yaşanıyor. Almanya'nın Leipzig-Halle havalimanında bir insansız hava aracının daha ele geçirildiği belirtildi. Havalimanına yakın bir bölgede ele geçirilen insansız hava aracının yanında 50 gram patlayıcının da bulunduğu bildirildi. Aynı bölgede 20 gün içinde 3 insansız hava aracının ele geçirilmesi yetkilileri alarma geçirdi. Güvenlik kaynakları saldırı girişiminin arkasında Rus istihbarat servislerinin bulunabileceğini ifade ediyor. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Başköy mahallesindeki tarımsal alanda çıkan yangının söndürülmesi amacıyla çalışmalar karadan ve havadan devam ediyor. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında yarın Fransa'nın Lyon takımına konuk olacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve TRT Tabii'den canlı yayınlanacak. A Milli Kadın Voleybol takımı Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu için parkeye çıkacak. Grubundaki ilk 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan filenin sultanları A grubundaki 4. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Yarın saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Niğde otoyolunun 1 ile 2. kilometreleri arasında onarım çalışması nedeniyle Kırşehir istikametindeki sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Ulukışla-Pozantı yolunun 36 ile 39. kilometreleri arasında genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında. Kurutma

0: hediye. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Televizyon deyince vatan.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-469.
3: Reklamlar.

0: Doktorum yanımda.
1: Değerli dinleyicilerimiz, hepinize merhabalar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Operatör doktor Ergin Işık. Kendisi plastik, estetik ve konstrüktif cerrahi uzmanı. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler, daha önce biliyorsunuz endokrin dahili uzman arkadaşlarımız geldi. Şeker hastalığından bahsetmiştik. Bugün de buna paralel olarak diyabetik ayak dediğimiz şeker hastalarında oluşan özel bir durum ve yine bası yaralarından bahsedeceğiz. Şimdi tabii hocam, plastik cerrah deyince herkes biraz daha farklı konular bekliyor. İşte burnumu yaptırdım, dolgu yaptırdım, botoks yaptırdım diye. Aslında kozmetiğe göre çok daha önemli bir konu. Belki herkesin daha az önem verdiği ama gerçekten çok ciddi bir sağlık problemi bunlar.
2: Aslında şöyle, estetiğin temelinde rekonstrüksiyon oluşturur. Yani iyi bir anatomi, iyi bir rekonstrüksiyon yapmazsan evet, estetiği de iyi yapamazsın.
1: Evet. Tabii ki şeker hastalığından da daha önce bahsettik. Önemli hekim arkadaşımız geldi. Ciddi bir rahatsızlık. Niye? Vücuttaki bütün damarları etkilediği için bütün organları da etkiliyor dolayısıyla. Özellikle şeker seviyemiz düzgün olmazsa. Bundan dolayı da çok ciddi komplikasyonlar meydana getirebiliyor. Bunlardan biri de diyabetik ayak dediğimiz durum. Diyabetik ayak nedir hocam? Başlayalım, süremiz kısıtlı.
2: Şimdi şöyle, diyabet dediğimiz şey kandaki şeker oranının normalden yüksek olmasıdır. Diyabetik ayak dediğimiz şey de bu kandaki şeker yüksekliğinin uzun dönem bir komplikasyon olarak karşımıza çıkan bir durumdur. Nasıl oluşuyor? Kandaki yüksek şeker düzeyi, yani bu arttıkça, bu uzun süre aynı şekilde yüksek kaldıkça kişinin, hastanın sinirleri ve damarları da bundan etkileniyor. Damarlarda ne oluyor? Ateroskleroz gelişiyor. Sinirlerde ise sinir içerisine şeker girdiği zaman sinir şişerek daha da kalınlaşıyor ve duyarsızlık, hissizlik oluşmaya başlıyor. Ve doğal olarak hani aterosklerozdan da dolayı bu bölgeye giden kan akımı azaldığı için bu bölgelerde oluşan yaraların büyümesi daha da kolaylaşıyor. İyileşmesi daha da zorlaşıyor bundan dolayı. Diyabetik ayak dediğimiz şey budur.
1: Evet hocam, ama bu kısa zamanda olmuyor değil mi? Yani şeker hastalarında ciddi kontrolsüz durumlar uzun süreler sonra meydana geliyor değil mi? Bir anda olmuyor bu diyabetik
2: ayak. Şimdi bu şöyle, bir anda olmuyor evet. Genelde bu işte diyabetik ayak dediğimiz şey diyabetin uzun dönem bir komplikasyonunun sonucu olarak ortaya çıkıyor. Dediğim gibi asıl temel damardaki bozukluk ve sinirlerdeki bozukluktan dolayı oluşan bir şey. Ama bazı durumlarda daha önce hiç diyabet tanısı almamış kişiler bile direkt ilk tanı olarak diyabetik ayak olarak karşımıza gelebiliyor. Hmm. Yani ayağında bir yara, hızla gelişen bir apse durumu. Hastanın tetkiklerini yaptığın zaman kan glikozunun 200'lerde, 300'lerde, 400'lerde olduğunu görebiliyorsun. Bazen ilk tanıyı bile diyabetik ayakta koyabiliyoruz.
1: Anladım. Diyabetik. Peki başka ne tür belirtiler olabilir bu hastalarda?
2: Şimdi bunlarda şöyle, sinirler etkilendiği için, şimdi sinirlerin geçtiği bir kanal vardır vücutta. Belli başlı noktalardan, eklem noktalarından özellikle geçtiği kanallar vardır. Sinir dokusu şekeri içine hapseder ama diyabetik hastalarda bu şeker dokusunu dışarı atamaz. Atamadığı için ne oluyor? Bu sefer sinir hücresi içerisinde su birikmeye başlıyor ve sinir şişmeye başlıyor. Bu da şuna sebep oluyor. Dar bir kanaldan geçen zaten sinir. Sinir de şişince basıya uğruyor. Ve bundan dolayı da hasta, özellikle duyu sinirlerinde bu basılar oluştuğu için hastaların ayak tabanlarında hissizlik oluyor. Denge kaybı oluşabiliyor. Ve yine damarlardaki aterosklerozdan dolayı dolaşım bozukluğu olduğu için en ufak bir çatlak bile iyileşmesi zorlaşıyor ve sonuçta ayak yere temas ettiği için de enfeksiyöz bir ortam oluştuğu zaman da bu sefer bir bakteri o çatlaktan, yaralardan içeri girdiği zaman çok ciddi enfeksiyonlara sebep oluyor. Yani dışarıdan baktığın buzdağı gibi bazen diyoruz biz, işte dışarıdan çok küçük, belki bir ufak yara gibi gözükebiliyor ama içeride, ayağın içerisinde devasa enfeksiyonlara sebep olabiliyor.
1: Peki hocam, genelde biliyorsunuz hep tanı koymak daha kolaydır ama tedavi daha zordur. Burada ne yapıyoruz tedavide?
2: Şimdi şöyle, tabii hastanın bize geldiği ilk an çok önemli. Bir, her şeyden önce bu hastanın bir glikozunu regüle et, yani şeker düzeylerini regüle etmemiz lazım. Çünkü şeker düzeyini biz hastanın regüle etmezsek bu diyabetik ayağı yarasından da hastanın kurtulması çok zor.
1: Hemen araya gireyim o zaman. Aklıma bir soru geldi. Şeker düzeyi düzeltilirse tek başına bu tedavi eder mi?
2: Yeterli değil.
1: Değil.
2: Çünkü diyabet biliyorsunuz kronik bir hastalık.
1: Evet.
2: Tamamen tedavisi de ilaçla da çok fazla mümkün değil. Ve uzun dönem bir komplikasyon olduğu için, yani sinirler ve damarlardaki o hasarların oluşması hani 1-2 gün içinde olan bir şey değil. O yüzden 1-2 gün içerisinde düzelecek bir şey de değil. Hasta bize geldiği zaman dediğim gibi önce bir kanlarını alıyoruz, şeker düzeyine bakıyoruz, enfeksiyon markerlarına bakıyoruz. Yaranın durumu bizim için burada önemli. Genellikle evrelemesini yaparız. Birinci evre, ikinci evre, üçüncü evre, dördüncü evre. Birinci evre çok güzel bir enfeksiyondur. Cerrahi bir tedavi olmadan pansumanla, kremlerle tedavi edebilirsin. İkinci evrede biraz daha derinlemiştir.

0: Belki de ebritmen ihtiyacın olabilir. Üçüncü evrede daha da derin tendon kılıflarına kadar inen bir yara vardır. Bunu artık kesin cerrahi yaparak o bölgeleri debride etmen gerekiyor. Dördüncü evresinde ise artık kemiğe kadar inen bir yaradan bahsediyoruz. Bazı durumlarda artık geri dönüşüm olmadığı için amputasyonlara kadar. Yani amputasyon dediğim hani uzuvların kesilmesine kadar, sağlıklı dokuya kadar olan uzuvların kesilmesine kadar giden bir süreci kapsıyor bu tedavi. Tabii tedavisi onların bir nevi diyabetik ayak hastalarıyla siz akraba oluyorsunuz artık doktor olarak. Evet. Çünkü bazı hastaların gerçekten tedavileri çok uzun sürmektedir. Bir ay, iki ay sürmektedir. İyileşmeleri de çok zor bu hastaların şekerden dolayı. Hani diyabetin ayrı bir komplikasyonu da vücudun bağışıklık sistemini de düşürüyor. Ve iyileşme mekanizmasını da bozuyor. Ondan dolayı atıyorum normal sağlıklı bir kişi de 10 günde iyileşecek bir yere diyabetik hasta da 2 ayda iyileşebiliyor. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor. Her şey iyi giderken bir anda tekrar şeker regülasyonu bozulup tekrar bağışıklığın düşüp bu enfeksiyon tekrar ağırlaşabildiği durumlarda oluyor.
1: Evet. Bizler de cerrah olarak aslında diğer yaptığımız ameliyatlarda da şeker hastalarının yaralarının daha geç iyileştiğini, bunlarda enfeksiyon komponentlerinin çok daha yüksek olduğunu maalesef görmekteyiz. Ondan dolayı tabii ki şeker hastalığı çok önemli bir rahatsızlık. Şekeri regüle tutmak çok önemli bunlarda. Peki hocam, bu hastalar günlük yaşamlarında nelere dikkat etmeleri lazım?
0: Şimdi şöyle, biz aslında
1: hem diyabetik ayak olmamak için veya oldu tedavisini yapıyorsunuz. Bu hastalar ne yapmalı ayrıca?
0: Şimdi şöyle, öncelikle diyabetik ayak yarasını tedavi ettikten sonra, yani hastayı tamamen şifaya kavuşturduktan sonra, öncelikle dediğim gibi zaten biz bu işlemleri yaparken sürekli bir endokrin uzmanıyla diyalog halindeyiz şeker regülasyonu için. Çünkü zaten enfeksiyon bindiği zaman hani hasta normalde şeker almasa bile şeker değerleri çok yüksek çıkabiliyor enfeksiyon durumlarında. Sürekli bir endokrin ve enfeksiyon uzmanlarıyla koordine halindeyiz. Yarayı tamamen tedavi ettikten sonra tabii hastaya önerilerimiz oluyor. Özellikle diyabetik ayaklarda şöyle bir şey var. Hastalar ayak tabanlarını hissetmediği için, atıyorum ayağına bir çivi batsa ya da ufak bir yara açılsa, sonuçta bu bölgede ağrı oluşmadığı için hastanın bunu fark etmesi ancak görmesiyle oluyor. Yani atıyorum bir hafta sonra bile yarasının farkına varabiliyor. Hiç unutmuyorum, mesela bir anım var asistanlık zamanımda. 38 yaşında bir kadın, daha önce hiçbir diyabet tanısı yok, hiçbir şey yok. Düğüne gidiyor. Düğünde topuklu ayakkabıyla biraz oynuyor. Eve geliyor, ayağı şişiyor. Hani şeye bağlıyor, bu da işte ayakta durdum, topuklu ayakkabıdır, biraz fazla zıpladık, oynadık. Ertesi gün ayağının üstünde 1 lira madeni para kadar ufak bir morluk oluşuyor. Streptokok enfeksiyonu gelişmiş. 2 gün içerisinde, ki biliyorsunuz hani streptokok enfeksiyonları çok hızlı ilerler. 2 gün içerisinde tendon kılıflarını yiyecek kadar geniş bir absesi oluşmuştu. Ve hasta diyabet olduğunu bilmiyor. Biz kan şekerine baktığımızda 430'du kan şekeri. Yani ilk tanıyı bile o şekilde koyduk. Yani diyabet hastalarında dikkat etmesi gereken şey mutlaka ayak bakımını yapacak. Tırnak kesimleri, özellikle en fazla diyabetik ayağa sebep olan nedenlerden biri budur. Enfeksiyona. Tırnak köşelerini keserken genellikle o batık oluşması ve ondan dolayı gelişen enfeksiyonlar oluyor. Özellikle diyabetik ayakların ayak terlemeleri ve nemlenmeleri normal sağlıklı kişiler gibi olmadığı için çok çabuk kurumaya meyillidir bunlar. Ve çok kısa sürede çatlaklar oluşmaya başlar. Bu çatlaklar sonuçta vücut deri bariyerinde bozduğu için oradan çok kolaylıkla bakteri ya da virüs girip bu bölgede enfeksiyona sebep olabilir. O yüzden mutlaka her gün ayaklarının parmak aralarını kontrol etmek zorundadırlar.
1: Yani hijyen de çok önemli.
0: Hijyen zaten de. Birinci kural hijyen burada. İkinci kural dediğim gibi mutlaka şeker düzeylerini kontrol etmeleri gerekiyor. EMG dediğimiz sinir grafilerini çektirmeleri gerekiyor. Yani duyarsızlığın seviyesini aşamada, ki bunun için zaten benim de uzmanlık tezim de bu yöndeydi. Biz mesela hastaların diyabetik ayak yaralarını iyileştikten sonra triple nörolüz dediğimiz, yani üçlü sinir gevşetme ameliyatları yapıyoruz. Bu şöyle bir ameliyat: bacağın yanından, diz kısmının yanından, ayağın üstünden ve sağ topuk kemiğinin altından 2-3'er santimlik kesiler yaparak biraz önce bahsettiğim o tünelden geçen şişmiş sinirleri rahatlatmak için o tünel kınıflarını gevşetiyoruz. Baskı ortadan kalktığı anda ayağını hiç hissetmeyen bir hasta bile anestezinin etkisi geçtikten 3-4 saat sonra ayağını hissetmeye başlıyor. Denge duyusunu tekrar kazanmaya başlıyor. Yani ameliyat öncesi ayağına iğne batırdığında hiçbir hareket olmayan bir hasta, ameliyat sonrası pamukla bile dokunduğun o hissiyatı olabiliyor. Ama tabii bunun için uygun hasta gerekiyor. Tabii bu ameliyatı yapmak da riskli. Sonuçta sen de bir yara açıyorsun. O yüzden bu ameliyata başlamadan önce hastanın kan şekerini tamamen regüle edilmesi lazım. Bu şekilde de çok hasta tedavi ettim ve güzel sonuçlar da aldık. Tabii diyabet için dediğim gibi en önemli şey, hani genelde hastalarıma da hep onu söylüyorum: gözüne nasıl bakıyorsan ayağına da bakıyorsun. Yani Allah korusun ölümün ya da bu hastalığa bağlı kötü bir komplikasyonun şekerden değil de

0: oluyor.
1: Peki. Şimdi ilk bölüm hocam diyabetik ayağı konuştuk. Diyabet önemli bir rahatsızlık, şeker hastalığı. Şeker hastalarının muhakkak çok dikkatli olması, şekerlerini düzgün tutması, diyetlerine dikkat etmesi, tabii, kontrollerini aksatmaması lazım. Bu net. Peki hocam şimdi ikinci bölüme geçelim. Bası yaraları dedik. Bası yarası ne demek? Vücudun nerelerinde görülüyor daha çok?
0: Bası yarası dediğimiz şey şudur. Vücudun hareketsiz kalmasına bağlı olarak özellikle yerle temas eden kısmında kan dolaşımının bozulması sonucu o bölgede oluşan doku enflamasyonudur. Ve ondan sonra da devam ederse de oluşan doku nekrozlarına biz bası yaraları diyoruz. Tabii bunun evrilenmeleri var. Birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece ve dördüncü derece yine seviye olarak deri kısımlarına işte sadece yüzeyal kısımsa birinci derece, işte dermise kadar iniyorsa ikinci derece, yağ dokusuna iniyorsa üçüncü derece ve kemiğe kadar iniyorsa da bunun dördüncü derece olarak adlandırıyoruz. Genellikle yatalak hastalar, uzun dönem yatalak hastalarda bu görülebiliyor. İkinci olarak özellikle bypass ameliyatı sonrasında atıyorum yoğun bakımda sürekli bir hafta 10 gün falan bazen hastalar yatabiliyor. Bu tip hastalarda görülebiliyor. Genellikle yatış pozisyonuyla alakalı bir rahatsızlık, tamamen önlenebilir bir durum bu bası yarası.
1: Peki yatalak hasta dedik ama yatacak, başka şansı yok. Ne yapmak gerekir o zaman böyle bir durumda? Bunları önleyebilir miyiz? Şöyle, olmasın diye nelere dikkat edelim?
0: Normalde şöyle, ne olursa olsun zaten biz yatışımızda da normal sağlıklı insan da gece uyuduğu zaman sürekli aynı pozisyonda kalmayız. Yani vücut artık kendini otomatik olarak çevirebiliyor ama yatalak hastaların hareket edemediği için böyle bir kabiliyetleri yok. Ondan dolayı buna bakan kişilerin, ya bu hastaya bakan kişilerin mutlaka 2 saatte bir hastanın pozisyonunu değiştirmesi lazım. Sırt üstü sağ tarafına, sol tarafına, özellikle bacak aralarına yastık koyarak, omuz altlarına yastık koyarak bu şekilde bunu engelleyebilirler. Şimdi şöyle bir yanlış anlaşılma var, onu da hemen söylemek istiyorum. Havalı yatak denen bir yatak var. Yani sanki hasta havalı yatağa alındığı zaman kesinlikle bası yarası oluşmayacak gibi bir algı var. Bu tamamen yanlış. Atıyorum havalı yatak olmadan normal bir yatakta yatan bir kişiyi 2 saatte bir değiştiriyorsan havalı yatakta yatan bir kişiyi en az 3 saatte değiştirmen lazım.
1: Yani havalı, sonuçta bası yarası olmaması için temas olmaması
0: lazım. Temas olmaması. Temas havalı yatak bunu sadece süresini uzatıyor, evet, pozisyon süresini.
1: Ama olsun, o da önemli sonuçta. Yine de evet, bu durumda hasta yakınlarına gerçekten büyük iş düşüyor. Peki bası yarası oldu. Bazen engelleyemiyoruz maalesef diyelim. Evet. Hastalarda uzun süre yatan hastalar oluyor gerçekten. Ne yapacağız ondan sonra?
0: Şimdi öncelikle bası yarasını sadece doktor tedavi etmez. Bası yarasını tedavi eden %50 doktorsa %50 de hastaya bakan kişidir. Çünkü doktor her zaman hastasının başında olamayacağı için onun pozisyonudur, işte altının temizlenmesidir, onun uygun hijyenle temizlenmesi, bunlar da çok önemli. Yani %50 doktorun işi ise %50 de bu kişiye bakan kişinin tedavi edeceği bir durumdur. Biraz önce dediğim gibi evrilemesine göre biz bunları sıralıyoruz. Atıyorum evre bir, sadece yüzeyel bir kızarıklık var, ufak bir soyulma var ya da çok minik bir yara açılmış. Bunu hani antibiyotikli kremler, nemlendiricilerle tedavi edebiliyoruz. Tabii yine en önemlisi bu tedaviyi yaparken de mutlaka hastanın yine pozisyonunun değişmesi lazım. Daha derin enfekt durumlarda, evrelerde, 2 ve 3. evrelerde bazen debritman da yeterli olabiliyor. Hastanın o bölgesini debrit edip kendi kendine iyileşmesine bırakabiliyorsun. Bazı durumlarda, ki bu hastalar yani çoğunluğu yaşlı hastalar olduğu için cerrahiye gidemiyor bunlar. O tip durumlarda vakum tedavileri dediğimiz tedaviler var. Özellikle antibiyotik süngenleri o bölgeye koyup negatif basınçla sürekli orada biriken sıvıyı çekip orada bir granülasyon dokusu oluşturup yaranın kendi kendine kapanmasını bekliyoruz. Ama bazı durumlar var, özellikle kemiğe kadar inmiş ve enfekte hastalarsa bunlara mutlaka cerrahi yapmak gerekiyor. Cerrahi olarak da işte kalça bölgesindeki doku kullanılabiliyor, sırttaki doku kullanabiliyor. Bunları flap dediğimiz dokularla bu bölgeleri kapatabiliyoruz. Ama burada önemli olan bir nokta var tabii ki. Bu flapleri de yaparken mutlaka kemik üzerine gelecek olan flap kısmının mümkün olduğu kadar kalın olması lazım. Eğer orayı ince bir flaple, ince bir dokuyla çevirirsen tekrar bu yara oluşur. Hani atıyorum hastanın yarası portakal büyüklüğündedir ama artı sen bir de böyle bir doku çevirerek daha büyük bir yara oluşturuyorsun. Bu sefer 3-4 portakal büyüklüğünde bir yaraya sebep olabilirsin. O yüzden diyorum yani bakımı da çok önemli. Yani iş sadece ameliyatla, cerrahla bitmiyor. Hastanın yanında duran kişinin de ayrıca bir efor sarf etmesi gerekiyor. Çünkü hani hasta için de zor, hastaya bakan kişi için de bu gayet zor bir durum. O yüzden beraber tedavi
1: ediyoruz.
0: Evet hocam,
1: yani bazı hastalarda cerrahi gerekebiliyor maalesef. Ya bir de şunu sormak istiyorum. Hani biraz önce şeker hastalığından da bahsettik. Buna bağlı diyabetik ayaktan da bahsettik. Şeker hastalarında bası yarası olma olasılığı daha yüksek değil midir o zaman bu durumda?
0: Tabii ki.
1: Veya bunu etkileyen başka hastalıklar var mı? Hani ne olursa
0: şimdi
1: daha yüksek risk
0: olabilir. Bası yarası dediğimiz zaman hani halk arasında

0: çok görülen özellikle kuyruk sokumundaki yaralar görülüyor ama bası yarısı sadece buralarda gözükmüyor. Temas edenlere varsa atıyorum sırt üstü yatan bir hastayı düşündüğün zaman işte kürek kemiği dediğimiz kemikler, omuz başların, yine kuyruk sokumunun olduğu yerler, özellikle topuklar sürekli yere değiyorsa bu bölgelerde ciddi nekrozlar ve yaralar oluşabiliyor. Tabii şeker hastasıysa bu zaten dolaşım bozuk, zaten nöropati var sinirlerde, zaten bağışıklık sistemi düşük. Bunlarda oluşan bası yaralarının ilerlemesi ve iyileşmesi çok çok daha zor. O yüzden bu hastalarda iki kat daha dikkatli olmamız gerekiyor.
1: Bir de bunlarda hem cerrahi iyileşme daha sıkıntılı.
0: Tabii.
1: Enfeksiyon olasılığı daha yüksek olacak.
0: Daha yüksek.
1: Peki böyle bir durumda ne yapmak gerekiyor o zaman? Sonuçta şeker hastalığı da var. Bu önleyeceğimiz bir şey değil. Veya bunlarda cerrahi olasılığı daha yüksek oluyor mu diğerlerine göre?
0: Ya şöyle.
1: Hani cerrahi daha zor olabilir, iyileşme daha zor olabilir evet ama.
0: Ya bazı durumlarda hani şunu bile yaptığımız var artık. Hani atıyorum hastanın kuyruk sokumunda kocaman bir yarası var. Ya bazı durumlarda hani hastayı belki sadece sağa ve sola yatırarak, hiç sırt üstü yatırmayarak cerrahi tedavisini yapıp o bölgenin iyileşene kadar diğer bölgelerin üstüne bile yük bindirdiğimiz oluyor. Bazen oralarda yara açılıyor ama en azından diyorsun ki ya bu açılan yaralar en azından biraz daha kontrollü yaralar. En azından sırttaki o büyük enfekte, doku defektini iyileştirelim. Öbür tarafları pansumanla yine yatak pozisyonuna iyileştirebilirsin. Tabii her hastayı cerrahi alamıyorsun. Yani evre 4 bile olsa alamıyorsun. Genel durum bozuk olabiliyor, kalp problemi olabiliyor.
1: Evet.
0: Akciğer problemi olabiliyor. Bu tip durumlarda da artık tek tedavimiz orayı düzenli olarak debride, yani kötü dokuları, ölü dokuları oradan atıp oraya biraz önce bahsettiğim işte süngerli vakum tedavisiyle belki 2 ay belki 3 ay ancak tedavi
1: Peki her
0: edebiliyoruz.
1: şeye rağmen yani tedavi edilemeyen hastalıklar olabiliyor, hastalar
0: Tabii ki
1: olabiliyor.
0: olabiliyor.
1: Vakuma rağmen o zaman ne yapıyoruz? Yani destek tedavisi
0: Ya
1: sadece
0: şöyle,
1: enfeksiyonu önledik, şu bu yeterli
0: hayır.
1: oluyor mu onlarda?
0: O şöyle, yani yarayı kapatamadıktan sonra vereceğin destek tedavinin de çok bir şey olmuyor. Çünkü açık bir yara olduğu zaman oradan vücut bir sıvı kaybediyor. Hem plazmasını kaybediyor, hem albümin kaybediyor, hem kan kaybediyor. Yani ne kadar sadece destek tedavisi hastanın genel durumunu düzeltmeye
1: Anladım.
0: yönelik bir şey oluyor. Yani yarayı tedavi edici bir durum olmuyor burada.
1: Peki hocam tedavi ettiniz. Her şey çok iyi. İyileşti hasta. Tekrar oluşmaması için nelere dikkat edelim? Ne yapalım?
0: Bizim öncelikle dedi yani öncelikle söylediğim şey şudur. İlk başta da bahsettiğim gibi mutlaka 2 saatte bir pozisyon değişecek bir. İkincisi, bu hastalar dediğim gibi yatalak hastalarda da artık tansiyon problemleri ortaya çıkıyor. Ve bundan dolayı vücudun genelinde bir dolaşım bozukluğu oluyor. Dolaşım bozukluğu olan yerde de terleme ve cildin yağlanması, nemlenmesi normal sağlıklı kişilere göre bozuk olur. Bundan dolayı yatalak hastaları mutlaka yere temas eden bölgelerinin katı vazelin olur, yağ olur. Bir şekilde buraların yağlı ve nemli tutulması gerekiyor. Çünkü kuru cilt çabuk çatlar, çatlayan cilt de derinin bariyeri ortadan kalkar ve çok kolay enfeksiyonlar gelişebilir. O yüzden bir pozisyon, iki bu bölgelerin nemli tutulması çok önemlidir.
1: Peki hocam yatalak hasta dedik ama tabii her hasta yatalak olmuyor ama uzun süre yatmayı gerektiren rahatsızlıklar olabiliyor. Şimdi uzun süre yattı. Mesela bypass oldu. Yoğun bakımda uzun süre yattı. Bası yarası oldu ve iyileşti. Hasta kalktı, ayaklandı, günlük hayatına başladı. Bunda tekrar bası yarası olma olasılığı olabilir
0: Yok,
1: mi?
0: yok artık bitti. Ya
1: Yani temas etmedikçe olmayacak o
0: bası
1: zaman
0: yarası
1: öyle mi?
0: dediğim gibi ana temel şey nedir? Bir bölgeye bası olacak, kan dolaşımını bozacak. O bölgede yara gelişecek. Yani artık benim mesela öyle çok hastam olmuştur. Bypass sonrası bası yarası olup da tedavi edip ayağa kalkıp gezen. Ha ondan sonra Allah korusun tekrar yatalak olmadıktan sonra bir bası yarası
1: Peki
0: gelişme
1: kan
0: ihtimali
1: dolaşımını
0: yok.
1: arttırmak için özel bir tedavi veya ilaç uyguluyor
0: Kan
1: musunuz?
0: dolaşımı artırmak için şöyle, eğer hani folik asit burada çok etkili. Özellikle yara iyileşmesinde, bağışıklık sisteminde eğer tabii anemisi varsa mutlaka demir takviyesi yapıyoruz ya da çok düşükse mutlaka kan takviyesi yapıyoruz. Vitamin takviyesi mutlaka yapmamız gerekiyor. Çünkü kolajen sentezinin üretiminde C vitamini çok önemli. C vitamini takviyesi yapabiliyoruz hastalara. Özellikle ayrıca yara iyileşmesinde albümin de çok, yani protein de çok önemli olduğu için mutlaka iyileşme sonrası hastaların protein ağırlıklı beslenmelerini de öneriyoruz.
1: Peki iyileştikten sonra özel bir kontrole gerek var mı?
0: İyileştikten sonra şöyle, genellikle artık
1: Yani yatalak olmayan hastalar için diyorum ben.
0: yara iyileşmesi tamamlandıktan sonra artık ekstra bir kontrole gerek yok. Yani hasta bir sorun yaşamazsa sadece çay kahve içmeye gel diyoruz, o kadar.
1: O zaman biz de geliriz hocam.
0: Her zaman abi.
1: Yani tabii şeye de dikkat etmek lazım. Ek hastalık varsa işte en
0: Tabii.
1: çok da şeker hastalığı gibi yine şekerin düzenli olmasına dikkat etmek lazım. Peki hocam şimdi programın da sonuna geldik. Bugün hem diyabetik ayak yani şeker hastalığına bağlı ayakta oluşan yara ve komplikasyonlarda en basit

0: yaralarından bahsettik. Son olarak dinleyicilerimize vermek istediğiniz mesaj ne olabilir acaba?
1: Şimdi bir şeker hastaları için şeker çok güzel bir şey. İnsan vazgeçemiyor. Ne olursa olsun. Yani protein yemese bile durur ama şekersiz bazı
0: yemek
1: insanlar
0: güzel hocam, sadece
1: duramıyor. Yani sadece yemek, yemek güzel.
0: Biz Türk toplumu yemek yemeyi seviyoruz yani.
1: Kesinlikle baklavası, böreği, suyu, böyle her şeyi seviyoruz.
0: Yemeklerimiz de güzel. Aynen. Bir de dünya mutfağına baktığınız aynen zaman gerçekten. Neyse, konunun dışına çıkmayayım ben.
1: Önereceğim tek şey şu, yani hep onu öneriyorum. Yani gözünüze baktığınız gibi, yani bir insan gözüne ne kadar değer veriyorsa, ne kadar kıymet veriyorsa, ayaklarına da aynı özenle bakmalarını söylüyorum. Çünkü gerçekten diyabetik ayakların mortalite oranlarına baktığın zaman, yani neredeyse mesela kalp krizleri de çok sık gözüküyor diyabetik hastalarda. Kalp kriziyle yarışabilecek düzeyde. Çünkü çok ciddi enfeksiyonlar ve bunlara bağlı hasta kaybedilebiliyor. Ya da çok ciddi amputasyonlar, diz altından kesmek, diz üstünden kesmek gibi komplikasyonlar olabiliyor.
0: Evet.
1: O yüzden gözüne nasıl bakıyorsan ayağına da aynı şekilde bakmanı öneriyorum. Bası yarası için de tek şartın pozisyon. 2 saatte bir, 3 saatte bir hastanın pozisyonunu değiştireceksin. Gerçekten ben bu hastalarla da çok uğraştığım için hasta yakınlarının da çok iyi psikolojisini biliyorum. Yani bakana da zor. Hele ki orada yatanın aklı dengesi
0: Evet,
1: de
0: bakana
1: yerindeyse,
0: daha zor hatta belki.
1: bakana belki daha zor. O yüzden mutlaka pozisyon, pozisyon, pozisyon.
0: Peki hocam, çok teşekkür
1: Ben teşekkür
0: ederiz.
1: ederim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün plastik, estetik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı operatör doktor Ergin Işık hocamızla beraberdik. Bugün diyabetik ayağı konuştuk, bası yaralarını konuştuk. Kendisinden gerçekten çok önemli bilgiler aldık. Verdiğiniz bilgiler için hocam çok teşekkür ederim. Evet sevgili dinleyicilerimiz, her programda olduğu gibi tekrar söylüyorum. Merak ettiğiniz konuları bize yazın lütfen. Popüler konuları konuşalım, merak ettiklerinizi konuşalım. Bazen bizim düşündüklerimiz ve sizin istedikleriniz tabii ki benzer olmayabiliyor. Ondan dolayı bize yazarsanız benim Instagram ve Facebook sayfama Prof. Dr. Serkan Altinova, biz de sizin daha çok dinlemek istediğiniz konuları belki daha da ağırlık verebiliriz. Ondan dolayı yazmanızı bekliyorum ama yazmıyorsunuz maalesef. Çok az yazı geliyor. Yine bir programımızın evet yine sonuna geldik maalesef. Çok değerli konuğumuzla güzel bir sohbet yaptık. Hazırlayan ve sunan ben Profesör Doktor Serkan Altunova, yapımda Burak Erdem Çelik, ses kayıtta Sema Çallı ve teknik yapımda Mehmet Acar. Hepinize sağlık dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın efendim.
1: İyi günler.
2: Doktorum yanımda.

0: Reklamlar.
1: İsuzu yetkili servislerinde yaza özel fırsatlar. Belirli yedek parçalarda 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 indirim sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına özel 6 taksite varan fırsatlarla. Kampanya 17 Ağustos 17 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. İsuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: 24-31 Ağustos tarihleri arasında Baymak Elegant Eco 12.000 BTU duvar tipi klima 25.999 liraya. Grundig IGM 468S dondurma makinesi 5.999 liraya vatan. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Shop'a
5: ekspertiz. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
6: Anahtar teslim mutluluk. Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor. Anahtar teslim mutluluk.
0: Reklamlar.
7: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fatih Akıcı, teknik yapımda Semih Ballı, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 27 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan her salı yaptığımız gibi gazeteci Barış Sağlam'la enerji üst başlıklı gündem maddelerini konuşacağız ama uzun yıllardır insanların kullandığı bir yapı malzemesini ve sektörü konuşalım istiyoruz. Alçıyı konuşalım istiyoruz. Türkiye Alçı Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Turgan Vargı ile konuşacağız. Turgan Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi alçının yapılarda kullanım alanları bizim gözümüzle gördüğümüzün dışında da vardır muhakkak. Nerelerde kullanılıyor tam olarak alçı?
1: Şimdi ben başlangıç olarak alçıyı tanımlayarak başlayayım. Alçı tamamen doğal bir malzeme. Anadolu'da çok sık bulunuyor. Su ve kalsiyum sülfattan oluşuyor aslında. Denizlerin buharlaşmasıyla ortaya çıkıyor. Ve bir mineral. Organik bir ürün. Düşük ısıda yaklaşık 150 santigrat derecede ısıtılarak üretiliyor. Ülkemizde alçı birçok alanda kullanılıyor. %5'i zirai amaçlı kullanılıyor. %15'i endüstriyel amaçlı kullanılıyor. Geri kalan miktarının tamamı yapı sektöründe kullanılıyor. Gübreden tutun da hayvan yemi ve böcek ilacı olmak üzere hemen hemen her alanda alçı kullanılmakta.
0: Hayvan yeminde mesela nasıl kullanılıyor alçı?
1: Alçı bir hayvan yemi olarak, gübre olarak kullanılıyor. Ondan sonra posesinde hayvan yemi olarak kullanılıyor. Çok yaygın kullanılan bir ürün ve demin de söylediğim gibi Anadolu'da bol miktarda bulunuyor. Alçı yanmaz bir ürün. Organik bir ürün olduğu için, doğal bir ürün olduğu için yanmaz bir ürün. Bir alçı bloğun bir tarafına 1000 santigrat derecede bir ısı geldiği zaman bloğun 10 santimlik bloğun öbür tarafındaki ısı ancak 55 derece olabiliyor. Dolayısıyla birçok gelişmiş ülkece insan yoğun alanlarda, yapılarda, merdiven boşluklarında, kaçış alanlarında alçı kullanımı zorunlu hale geliyor.
0: Peki buradan bina yalıtımı için de çok uygun bir malzeme olduğu sonucunu çıkarabilir miyiz? Yani mesela soğuğa da aynı tepkiyi veriyor mu?
1: Şimdi bir kere alçı bünyesinde su bulundurması sebebiyle ortamın her zaman nemli kalmasını sağlıyor. Yani zaten yanmaz özelliği de oradan kaynaklanıyor. Isı karşısındaki bünye yetisindeki suyu dışarıya vuruyor ve bir buhar tabakası oluşturuyor. Sağlıklı bir ürün, nefes alan bir ürün. Birçok sağlık merkezinde, gelişmiş ülkelerde duvarlar alçıyla kaplanıyor.
0: Evet, ama karbon salınımı ve sürdürülebilirlik açısından da sanıyorum önemli bir ürün değil mi? Yani alçı deyip geçiyoruz aslında ama şimdi artık çevre duyarlılığı ile birlikte bu konudaki hassasiyetler de hiç aklımıza gelmeyen konulardaki hassasiyetler de gelişiyor. Alçının da aslında böyle bir görevi, işlevi var değil mi?
1: Çok haklısınız Zafer Bey. Şimdi biz önümüzdeki ay COP31 sürecine gireceğiz. Burada da sürdürülebilirlik ve karbon salınımı öne çıkacak. Bütün dünya ülkeleri ülkemizde toplanacak. Artık çağdaş yapı sistemlerinde rekabet unsuru olarak ön plana fiyat çıkıyordu. Yani bir yapı malzeme fiyatı kaça, fiyatı buysa uygundur tercih ediliyordu. Artık fiyat unsurunun yanı sıra yaşam güvenliği, deprem, yangın, sürdürülebilirlik, konfor, hatta karbon ayak izi gibi çok önemli konular işin içerisine giriyor. Yani bir yapı malzemesi sadece fiyatla anılmaz oluyor. Alçıdan iyi örnek vererek size söyleyeyim. alçı üretilirken düşük ısıda, kalsinasyon ısısında üretiliyor. Yani yaklaşık 150 santigrat derecede ısıtılıyor.
0: Yani çok büyük bir enerji ihtiyacı
1: çok
0: yok.
1: Çok büyük bir enerji aşaması. İhtiyacı yok. Şimdi karbon emisyonu ortalama metrekarede bir alçı üretilirken 2,5 ila 4,5 kilogram arasında bir alçı levha üretilirken. Ama bizim duvar sistemlerinde alternatif yapı olarak söylediğimiz yapı sistemlerinin bize en yakın olanı 12 ile 18 kilogram arasında karbonize. Hatta ismini vermek istemiyorum, doğru olmaz, ama bazı ürünlerde 65 kilograma kadar çıkıyor metrekaresi. Dolayısıyla karbon ayak izi çok önemli artık. Yani değerlendirilmesi gereken fiyat kadar önemli bir kavram haline geldi artık.
0: Peki fiyat konusunda çok mu ciddi farklar var?
1: Hayır, yok.
0: Mesela alçı pan duvarların maliyetiyle betonarme bir duvarın maliyeti arasında nasıl bir fark var?
1: Çok önemli bir fark yok. Şimdi bizim kuru duvar sistemleri dediğimiz, daha doğrusu taşıyıcı olmayan duvar sistemleri dediğimiz, bunlar binanın statik yapısını etki etmeyen sistemler. Yani tuğla, gaz beton, BIMS, alçı levha gibi sistemler, duvarlar, duvar sistemleri binanın statik yapısına, yani gücüne, sağlamlığına tabir mümkünse etki etmeyen sistemler. Mukayese ettiğimiz zaman aralarında çok büyük fiyat farkları yok. Ama fiyat değerlendirirken şuna da bakmak lazım. Mesela bir alçı levhayı bir işçi bir koluna alıp 5. kata çıkarabilir. Veya bir asansörle 50 tane alçı levhayı yukarıya çıkabilir. Ama aynı duvarı yapmak için 5 kat 10 kat daha ağırlıkta bir tuğlayı taşımak lazım, nakliye maliyeti açısından. Üzerine harç, üzerine çimento, üzerine kum gibi faktörleri koyduğunuz zaman birim bitirilmiş maliyetine alçı levha çok daha elverişli. Ve üzerine de herhangi bir harç falan gibi bir şey, bir ilave gerektirmiyor. O bakımdan hem malzeme maliyeti olarak uygun, hem de bu tür faktörlere saydığınız zaman maliyeti çok önemli, uygun.
0: Peki yayından önce de konuştuk sizinle. Yani biz bir deprem ülkesiyiz, evet, ve artık belki yapı stilimizi biraz da değiştirmemiz gerekecek. Yani kentsel dönüşümün ötesinde başka bir şeyler de düşünmemiz gerekecek. Ben de Amerika örneğini vermiştim size. Yani mesela çözüm öneriniz bu mudur? Ahşap iskelet üstüne alçıpan duvarlar mıdır örneğin?
1: Şimdi bu sorunuza izin verirseniz, cevap vermeden önce Zafer Bey, bir konuyu anlatmak istiyorum. Aslında alçıpan bir marka, bir ürünün, onun için biz hani TRT olarak bunu ben
0: uyardığınızda iyi.
1: Yok, rica ederim, uyarı değil.
0: Alçıpanelin kısaltması gibi.
1: Yok, rica ederim, uyarı anlamında kullanmadım, ama şöyle genel olarak halk arasında bilindiği için, yani aydınlatmak amacıyla söylüyorum. Alçıpan bir şirketin, bir fabrikanın, bir üretiminin parçası alçıpan olarak ve marka olarak tescil edilmiş. Biz bunu alçı levha olarak sektörde ifade ediyoruz. Standartları alçı levha olarak, literatüre alçı levha olarak girmiş. O şekilde söylemek lazım. Şimdi demin Amerika örneğini verdiniz. Çok doğru. Sistemler felaketlere karşı önlem almak zorunda. Ne olursa olsun bunlar hepimizin sorumluluğunda. Mesela Japonya'yı örnek verebiliriz. Çok yakın Japonya. Çünkü deprem ülkesi. Yani sık sık deprem oluyor. Şiddetli depremler oluyor. Arkasından tsunami oluyor. Japonya'yı örnek almak lazım. Ne yaptı Japonya? Ne yapıyor? Nasıl bir sistem kuruyor? Bir kere çok sağlam bir statik sistem kuruyor. Yani betonarme yapıyorsa betonarme, efendim çelik yapı düşünüyorsa, yapısal çelik düşünüyorsa, çelik.
0: Muhakkak izolatör oluyor.
1: Muhakkak ve ama esas konu binaya gereksiz ağırlıklar taşıtmıyor. Bütün sistemi ona göre koyuyor. Binanın esnek, yani depremin etkisini absorbe edebilecek bir yapı taşımasını sağlıyor. Yani deprem enerjisini tüketebilecek bir yapıya sahip olmasını sağlıyor. Onun için de hafif yapı malzemelerini, esneyebilecek yapı malzemelerini kullanıyor. Çok güçlü bir yapı sistemi var. Çok katı bir yapı sistemi var ve her depremden sonra da bu sistemin güncelliyorlar. Böyle depremin etkisiyle başa çıkabiliyor aslında. Şimdi bizim ülkemizde de %95'i ülkemizin deprem kuşağında. Artık bizim alışa gelmiş, Anadolu tabiriyle söylüyorum, alışa gelmiş geleneksel yapı sistemlerinden kendimizi kurtarmamız lazım. Yani depremin etkisini asgariye indirebilecek yapı sistemlerini tercih etmemiz lazım. Bunun için de kamuya, yasa yapıcılara çok ciddi görevler düşüyor. Yeniden revize etmeleri lazım. Sistemi da yeniden yazılması lazım bu yasaların. Şimdi biz şunu söylüyoruz. Alçın evalar alternatif duvar sistemlerine göre daha hafif. Depremin etkisi, deprem karşısındaki tepkisi, etkisi çok daha avantajlı. Ama bu sözde kalmıyor. Bunu Gazi Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi inşaat bölümleriyle ilgili proje yürütüyoruz. Yıllardır. Bu projelerle alternatif duvar sistemlerini tek tek ele alıyoruz. Tek tek karşılaştırıyoruz. Avantajlarımız, dezavantajlarımız ne olur? Bunları rapor haline getiriyoruz. Çalışmalar yapıyoruz. Şimdi bu raporlarla, yani bilimsel kanıtlarla, elde ettiğimiz bilimsel kanıtlarla kamunun kapısını, yasa koyucuların kapısını çalmamız lazım. Çünkü bu artık insanlığı ilgilendiren bir konu. İnsanlığı ilgilendirdiği için bu bir kamu görevi olarak addediyoruz, dernek olarak. Bu gayret içindeyiz. Umarım başarılı oluruz.
0: Peki, son olarak da bana çok kısa sektörün büyüklüğü hakkında yani illa rakam vermeniz gerekmiyor elbette.
1: Yok, rakam, değil, kısaca. Ama bir şey olur, yani genel kültür anlamında söyleyeyim, bilinmesi anlamında söyleyeyim. Dünyadaki alçı sektörünün büyüklüğü yaklaşık 65 milyar dolarlık bir büyüklüğe var ve alçı sektörü. Bu da her sene %2 oranında büyüyor. Artan bir şey var giderek. Büyük üreticiler dünyada Amerika, İran ve Çin. Biz de azım sanamayacak büyüklükteyiz ama ben 3 büyüğü söyledim. Ülkemizde de 15 tane alçı üretici firma var. Yani onlarca değil, 15 alçı üretici var. Şimdi bizim yapı alçısı üretimimiz, yapı alçısı yani toz alçı diye biliniyor. Bunun 8 milyon ton civarında alçı üretiyoruz biz, toz alçıyı. Bunun da %20'sini ihraç ediyoruz.
0: Aynı zamanda ihracatçı bir.
1: %20, evet, ihraç ediyoruz. Alçı levha üretimimiz ise bu da 200 milyon metrekare civarında. Bunun da %35'ini ihraç ediyoruz.
0: Katma değeri de daha yüksek.
1: Evet, yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapıyoruz. Sektör büyüklüğümüz de 600 milyon doları aşıyor. Yani küçümsenemeyecek de bir sektör büyüklüğümüz var.
0: Peki.

0: Alçı Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Turgan Vargı, çok teşekkür ediyorum katkılarınız.
1: Ben size Alçı adına teşekkür ederim, Alçı'ya bu imkanı sağladığınız için.
0: Biz de vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara rica ediyoruz. Konuk değişimi için Barış Sağlam'la devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Gazeteci Barış Sağlam'la bu kez telefonda konuşacağız. Barış merhaba, geçmiş olsun.
1: Merhaba, çok teşekkür ederim Zafer.
0: Şimdi Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 126 bin megawattı geçmiş. Evet. Ben senden bunun yine neye karşılık geldiğini isteyeceğim.
1: Evet, 126.476 bin diyelim buna. Yaklaşık bu bir önceki Temmuz'da zaten kırılmıştı ama bunun üzerine bir miktar daha eklendi. En önemli kısmı şu anda yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki oranı %63. Kabaca konuşuyorum, %63'e geldi, %62.8. Bu tür yuvarlamaları yapacağım ki konuşmamız kolay olsun. Yerli kaynakların payı ise %72 oldu. Bunlar çok önemli rakamlar.
0: Çok.
1: Evet, yani güneşinki yaklaşık bir saniye bana müsaade edersen hemen söylüyorum. Güneşin ve doğrudan rüzgarın payı ise gerçekten çok yüksek bir rakama çıktı ve %21.7'ye ulaştı. Tüm bunlar bize Türkiye'nin kurulu güç açısından doğru yolda ilerlediğini ama bir yumuşak karnı olduğunu gösteriyor. Daha önce seninle defalarca konuşmuştuk. Tüm bunlar çok güzel rakamlar ama güneşin ve rüzgarın olmadığı dönemlerde bizim bunu dengeleyebilmek adına bir kaynağa daha ihtiyacımız var. İşte o da yakın dönemde nükleerin piyasaya, daha doğrusu devreye, şebekeye artık elektrik verecek olmasıyla birlikte yavaş yavaş dengelenmeye başlayacak gibi görünüyor. Ama şunu söylemekte fayda var, bu rakamlar bize umut veriyor. Fakat şebekemizin yenilenmesi, dijitalleşmesi ve şebekemizin esnekliğinin artması yönünde de acil uyarılar veriyor demekte fayda var.
0: Evet. Şimdi geçen hafta konuşmuştuk seninle, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da aynı şeyi söylemiş. Biz depolar üstünden konuşmuştuk, Avrupa'daki doğalgaz depoları üzerinden. Fatih Birol da Avrupa'nın kış dönemi doğalgaz görünümünden endişeli olduğunu söylemiş.
1: Kesinlikle haklı. Biz de daha önce konuşmuştuk seninle birlikte. Şimdi son derece düşük bir depo seviyesi var. Bununla birlikte Rus doğalgazını almaktan vazgeçiyorlar. LNG'sine de büyük oranda yaptırım uygulamaya çalışıyorlar. Dünya genelinde zaten Hürmüz kaynaklı bir sıkışıklık var. Ve bunun üstüne Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan gibi canavarlar piyasadaki LNG kaynakları için çekişmek için hazır bekliyorlar. Buradaki en büyük aktör tabii ki Japonya. Çünkü Çin'in kendi iç kaynakları, yenilenebilire dayanıklılığı, bununla birlikte İran'la olan yakın ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda Japonya zaten çok aç bir şekilde LNG'yi bekliyor ve Eylül ayı artık hareketlenmenin, yani kış aylarının ön hazırlıklarının tamamlanacağı zamanlar olduğu için hareketliliğin başladığı dönemler olacak ve bu dönemde ne yazık ki Avrupa Birliği elindeki kaynakları da sabote ederek neredeyse bu kaynaklardan alımı durdurmuş durumda. İlerleyen dönemde büyük bir darlık bekliyor muyuz? Hayır, büyük bir darlık şu andaki haliyle beklenmese de herhangi öngörülemeyen bir durum. Bunların başında mevsim sıcaklıklarının çok çok düşmesi. Ya da herhangi bir şekilde öngörülemeyen doğal afetler. Bunların oluşması durumunda ya da başka bir dar boğaz olan mesela tamamen Babil Mendevi'nde kapanması gibi beklenmedik gelişmeler fiyatları çok büyük bir şekilde yükselmesine neden olacak. Avrupa Birliği'nin tedarik zincirinde de büyük aksamalara neden olacaktır. Bu nedenle Birol bu konuda çok haklı. Mart ayında stratejik rezervlerden 400 milyon

0: Değil, petrol piyasaya sunulmuştu hani hatırlarsan.
1: Evet.
0: Ama bunun doğal gaz versiyonu yok. Doğal gazın acil ihtiyaçlarda hemen piyasaya sokabileceğiniz bir depo gerekiyor. Bunun için de Avrupa'nın depo doluluk oranları geçen senenin çok çok gerisinde ve Avrupa'yı zor günler bekliyor gibi görünüyor. Ama en azından yüksek fiyatlar bekliyor. Umarız. Yani biz bundan memnun olmayız, tedarik zincirlerinin dara girerek Avrupa'nın doğalgazsız kalmasından. Ama şunu öngörmekte fayda var. Doğalgaz fiyatları Avrupa'da önümüzdeki günlerde yükselmeye devam edecek.
1: Evet, maalesef. Şimdi petrolde de aslında benzer bir şey var. Yani bugün evet. 90 doların altını gördü. 90 doların altı dediğimde 89,60 dolar yani şu anda.
0: Bu da bir geçme.
1: Ama hani 99'un şey 90'ın altı hani bir psikolojik etki. Ama evet. Morgan Stanley'de yukarı doğru sert revizyon yaptı petrol fiyatı beklentisinde. Bu yılın son çeyreğinde, bu yılın son çeyreği dediğimizde şurada iki ay sonrası, son çeyreğinde 100 dolarlardan bahsediyor Morgan Stanley. Umarım haklı çıkmaz.
0: Yani geçen dönemde özellikle Amerika ile İran arasında bir anlaşmanın sağlanmasıyla 75 dolarlardan bahsediliyordu önümüzdeki dönem için, yani son çeyrek için. Şimdi 100 dolarlardan bahsediliyor. Morgan Stanley hemen önümüzdeki günlerde 90 dolarlık bir ortalama, 4. çeyrekte de 100 dolarlık bir ortalama beklediğini söylüyor. 2027'nin ilk çeyreğinde 95, ikinci çeyreğinde de 90 dolarlık bir tahmin yürüttü. Bunlar bizim daha önce seninle konuştuğumuz ve Hürmüz'ün Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın herhangi bir anlaşmaya varma olasılığının zayıflaması ve Hürmüz'ün sürekli olarak kapalı kalacağının piyasaya yansımasıyla premiumun, yani premium dediğimiz risk faktörünün sürekli olarak artmasından kaynaklanacak demiştik. Ne yazık ki doğrulandı ve ileriye dönük de bu beklentiler artmaya başladı. Kısa vadede ne Trump'a güvenebiliyoruz ne İran yönetimine.
1: Evet.
0: Ne Trump'ın sözlerini ciddiye alabiliyoruz ne de İran yönetiminin yapacağı herhangi bir şeyi. Her iki tarafın da zaten belirsizlik üzerine kurulu olan bu süreçte beklenmedik ve absürt çıkışları sürekli olarak petrolün fiyatını yüksek tutuyor. Bununla birlikte petrol böyle yüksek olduğunda buna bağlı olarak ilerleyen fiyatlardan birincisi doğalgaz oluyordu ki doğalgazda Avrupa'yı da biraz önce konuştuk. Doğalgazda önümüzdeki günlerde zaten buradan kaynaklanan bir yüksek fiyat, aynı zamanda kışın gelmesiyle talebin artmasıyla ayrı bir yüksek fiyat, bununla birlikte depoların doluluk oranının düşük olmasıyla Avrupa genelinde daha da fazla bir fiyat artışı bekleyebiliriz. Seninle konuşmalarımızın tamamında bu savaşın, yani İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında süren bu savaşın en büyük kaybedenin Avrupa Birliği olacağını söylemiştik. Ne yazık ki fiyatlar üzerinden bu böyle görünüyor. Diğer ülkelerse Çin'di diğer kaybedecek ülke, ama Çin kendi imkanlarını devreye sokabilmek konusunda Avrupa'dan çok daha avantajlı konumda bulunuyor.
1: Evet. İşte sen Çin dedin, Asya'ya petrol sevkiyatı İran'ın durma noktasında artık.
0: İşte, evet, yani hep konular birbirine geliyor. İnan isteyerek yapmadım ama böyle gerçekleşiyor. Çünkü konuların hepsi birbirine bağlı ve aklı kullanabilen her insan bunların ne kadar önemli gelişmeler olduğunu söylemek zorunda. İran'ın en büyük alıcısı, yani hem petrolde hem doğalgazda Çin. Çin bu nedenle savaşın ilerlemesi esnasında İran'a elinden gelen desteği sağlamaya çalışmıştı ama ne yazık ki şu anda var olan durum ve Hürmüz'ün kapanmış olması Çin'in alımlarını büyük bir sıkıntıya soktu. Çin bu nedenle serbest rafinerilerde, bağımsız rafinerilerde, devlete bağımlı olmayan rafinerilerde çeşitli geleneksel alışveriş metodlarına başvurarak sadece İran'dan değil geri kalan bölgelerden de kaynak aramaya yöneldi. Ve daha önce de ABD Hazine Bakanı Scott Bessent da Tahran'ın her bir ekonomik can damarını kesme taahhüdünde bulunmuştu hatırlarsan. Hı hı. İşte Çin'in de bu nedenle bir damarını da kesiyor bu adımla. Bakalım işler nereye gidecek, ama Çin'i de Avrupa'yı da çok güzel günler beklemiyor enerjide.
1: İşte son başlığımız da zaten tüm dünyada bir enerji darboğazını sanki işaret ediyor bütün bunların üstüne. Mesela Rusya'da da rafineri açması var. Bu da önümüzdeki dönemde özellikle motorin fiyatlarında Yani

0: yine yüksek seviyeleri görebiliriz anlamına geliyor galiba.
1: Kesinlikle ne yazık ki demekte fayda var. Çünkü Rusya dünyanın en büyük 3 petrol ihracatçısından bir tanesi. Özellikle Avrupa'ya ihracatı çok yüksekti ama petrolü nereye ihraç ederseniz edin alıcı bulabilirsiniz. Doğalgazda da böyle bir, biliyorsun, böyle bir trendi vardı. Avrupa'yı kaybetti. Fakat asıl olan burada şu anda böylesine büyük bir üretici ki rafinasyon üretiminde de, yani rafinir üretimlerinde de, akaryakıt üretiminde de Rusya'nın hali hatır sayılır bir payı vardır dünya genelinde. Peki ne oldu da böylesine büyük bir üretici hem doğal ham petrol üreticisi hem de rafinasyon üreticisi, neden böyle bir duruma düştü diye düşündüğümüzde hemen Ukrayna'yı görüyoruz. Ukrayna çeşitli yollarla, ki özellikle drone saldırıları ve sızma saldırılarıyla birlikte Rusya'nın büyük rafinerilerini sürekli olarak hedef alıyor. Onları işlemez hale getiriyor ve iç kapasiteye cevap verebilme oranını da düşürüyor. Şu anda Rusya'nın bu saldırılar dolayısıyla iç talebinin yaklaşık %65'ini karşılayabilir hale geldi. Bu nedenle de dünyanın en büyük üreticilerinden olan iki dünyanın çeşitli yerlerinde fiyat belirleyici rolde olan bir ihracatçı şu anda Hindistan'dan benzin alır konuma düştü. Motorin üreticisi olarak gerçekten Rusya hali hatır sayılır bir üreticidir. Çünkü kendi coğrafyası da bildiğin gibi soğuk bir coğrafyaya dayandığı için benzinden daha çok motorine yönelmiştir haklı olarak. Şimdi bu üretimi de kaybetmiş durumda. Yaklaşık bir %30'luk, geçen senenin aynı yılına ayına göre %30'luk bir düşüş söz konusu. Bu yüzde yaklaşık dünya piyasalarından belirli oranda bir çıkışın da anahtarını gösteriyor ki önümüzdeki günlerde motorinin hızlı yükselişi, ki geçmişte motorin ucuz olduğu için, bundan sadece 2-3 sene önce ucuz olduğu için tercih edilen bir yakıt türüyken şu anda dünyanın en pahalı akaryakıt türlerinden biri haline gelmiş durumda. En azından ülkemizde de bu durum böyle. İlerleyen dönemde motorinde daha fazla artış bekliyor muyuz? Evet, ne yazık ki bekliyoruz.
0: Peki Barış Sağlam, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim efendim.
0: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında biz ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız yine. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Reklamlar.
1: Bir gün orada, bir gün burada. Ne anlıyorsunuz acaba gezmekten? Sanki bir şey kazanıyorsunuz.
2: Kazanıyoruz Engin Bey. 450 liraya varan bonus kazanıyoruz. Çünkü şimdi 30 Eylül'e kadar bonus üyesi Total Enerji istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1500 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'lı ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'ten kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Total Enerji istasyonları.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
6: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2020.

0: 26 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: 24-31 Ağustos tarihleri arasında Huawei Watch Fit 4 siyah 5499 liraya, Xiaomi Redmi Buds 8 Pro ANC TWS kulak içi Bluetooth kulaklık 4199 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Reklamlar.
5: Gün ötesi. Tarih 25 Ağustos 2026, günlerden salı, saatler 18.05'i gösteriyor. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken habere dair tüm başlıkları, gelişmeleri hazırladık. Program ekibimiz Uğur Pirpir, Anıl Çıtak, Muzaffer Ayıldız, ben Mehmet Çelik Yay. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber postalarımızdan bize kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz. Zafer haftamızdayız. Önce Malazgirt, ardından Büyük Taarruz ve Zafer Bayramımızı kutlayacağız. Bu vesileyle programımıza başlarken bu toprakları vatan kılan tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla, saygıyla anıyoruz. Şu anda vatan topraklarının üzerinde ve de sınır ötesinde görev yapmakta olan tüm güvenlik güçlerimize de kolaylıklar diliyoruz.
6: Gün ötesinde son 24 saat.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde konuştu. Kazanan insanlık cephesi olacak dedi, kardeşlik olacak, barış ve istikrar olacak, kazanan 86 milyon vatandaşıyla Türk milleti olacak ifadesini kullandı. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ev sahipliği yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, Malazgirt mazimizdir, Anadolu namusumuzdur, Türkiye istikbalimizdir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bahtımızdır ifadesini kullandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturma genişliyor. Gözaltı kararı verilen 54 şüpheliden 38'i yakalandı. 11 şirket ve 4 derneğe görevlendirme yapıldı. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 16 ve ulusal seviyede aranan 44 olmak üzere toplam 60 suçlunun yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. Şüphelilerin en fazla yakalandığı ülke 43 kişiyle Gürcistan oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hazine taşınmazlarının usulsüz devrine ilişkin Antalya merkezi soruşturmaya ilişkin, devletin malı milletimizin ortak hakkıdır, kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, hazine taşınmazları üzerinden haksız kazanç sağlayan veya buna aracılık eden kim olursa olsun hukuk önünde hesap verecektir dedi.
6: Gün ötesi Ankara gündemi.
5: Ankara gündemindeyiz. TRT muhabiri Özge Çalışkan telefon hattımızda. Özge merhaba.
7: Merhaba, iyi yayınlar.
5: Teşekkürler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içinde katıldığı etkinliklerde verdiği mesajları hatırlatarak başlayalım dilersen.
7: Tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklerdeydi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajları oldu. Sürecin hedefe ulaşmasıyla yeni bir dönemin başlayacağını

0: söyledi Erdoğan. Bunun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz dedi. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki ne yaparsanız yapın sizleri yolumuzdan döndüremezsiniz ifadesini kullandı. Türkiye ve bölgenin huzuruna yönelik tehditlere karşı da kararlılık mesajı verdi. Terörden ve bölgesel istikrarsızlıktan çıkar sağlayanların kaybedeceğini belirtti. Cumhurbaşkanı sürecin yalnızca Türkiye'yi değil bölgeyi de etkileyeceğini söyledi. Suriye ve Irak başta olmak üzere yakın coğrafyanın huzur ve istikrara kavuşacağını belirtti. Şu ifadeleri kullandı. Kimsenin tereddütü olmasın, büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılın inşası başlamıştır. Önümüzde ufkumuz açıktır ifadesi dikkat çekti. Ağlatlaydı dedik. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı da ziyaret etti. Bu detayı da aktaralım. Şehit ve Gazi için dua edildi bu etkinlikte. Ziyaret sonrası şehit aileleriyle gazilerle bir araya geldi Cumhurbaşkanı. Ve her etkinlikte olduğu gibi bunu da yine hatıra fotoğrafları çektirerek etkinliğin sona erdiğini söyleyebiliriz.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran dezenformasyona karşı 81 ilde açık hava kampanyası başlatıldığını açıklamıştı. Gelişmenin ayrıntılarında neler var?
0: İletişim Başkanı Burhanettin Duran açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Dezenformasyonla mücadelenin 7/24 saat esasıyla azimle kararlı sürdüğünü belirtti açıklamasında. Dezenformasyonun sadece bir ikililiği değil doğrudan milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı. Bu kapsamda 81 ilde hakikat seferberliği başlatıldığını duyuruldu. Şu ifadeleri oldukça önemli. Bireysel sorumlulukları anlatan farkındalık görsellerimizi ve mesajlarımızı 81 ilde meydanlarda, caddelerde, açık hava gösterim alanlarında dikkatle sunuyoruz dedi. Devlet millet el ele vererek manipülasyona ve provokasyona karşı ortak bilincin güçlendirileceğini kaydetti. Paylaşmadan önce dur, düşün, sorgula. Gösterilene değil gerçeğe bak, eksik bilgi yanlış algı ürettir ifadesine yer verdi. Yurdun birçok bölgesinde 81 ilde de yine meydanlarda, caddelerde, açık hava gösterim alanlarında bu detaylarında dikkatleri sunulacağını ifade etti.
1: Son başlığımızda bir süredir yurt genelinde sıcaklıklar oldukça yüksek seyrediyordu. Fakat meteorolojiden önümüzdeki günlere ilişkin olarak sıcaklıkların düşeceğine dair uyarılar var. Son olarak bu gelişmenin ayrıntısını bitirelim.
0: Evet, Ağustos'un son haftası tabii yaz biterken bunaltıcı sıcaklar vardı. Yurdun dört bir yanında bu sıcaklar yerini serin ve yağışlı havaya bırakmaya hazırlanıyor Eylül gelirken diyebiliriz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Cuma günden itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıklar hissedilir derece düşecek. Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz'in bazı kesimlerinde yerel sağanak bekleniyor. Perşembe gününe dikkatler çekiliyor Trakya için. Trakya'da da sağanak görülecek. Cuma günü yağışlı havanın geniş bir alana yayılacağını söyleyebiliriz. İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Marmara'nın doğusuyla Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında etkili olacak sağanak. Yağışlar hafta sonunda yurdun büyük bölümüne devam edecek. Hafta sonu plan yapmak isteyenleri de uyarmış olalım. Tabii üç büyük il merak ediliyor. Ankara termometre 34 derece gösterecek yarın. İstanbul'da 31, İzmir'de 37 derece hava olacak. Parçalı ve az geçecek.
1: Peki. Çok teşekkürler Özge Çalışkan paylaştığı notlar için. İyi çalışmalar diliyoruz sana.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. TRT muhabiri Özge Çalışkan hattımızdaydı. Gün ötesi devam edecek.
2: Gün ötesi devam ediyor.
1: Malazgirt Zaferi'nin 955. yılı Ahlat'ta törenlerle kutlandı. Gün boyu yaşananları TRT Diyarbakır Radyosu'ndan arkadaşımız Ahmet Oğuz Gözel takip etti. İzlenimini dinleyeceğiz şimdi. Ahmet merhaba, mikrofonumuz sende.
3: Merhaba Melih, Mehmet Çelik Yay, sizlere ve tüm dinleyenlerimize güzel bir gün dileriz. Bugün tarihin adeta yeniden yaşandığı çok özel bir noktadayız. Bitlis'in Ahlat ilçesinde 955. Anadolu'nun fethi Ahlat Anma Programı'ndan sesleniyoruz sizlere. Artık programın Ahlat kısmı tamamlandı tabii dediğimiz gibi. Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinin son gününde Bitlis'in tarihi ilçesi Ahlat'tan izlenimlerimizi aktarmaya çalışacağız. Van Gölü kıyısındaki Ahlat, Selçuklu Meydan Mezarlığı, kümbetleri ve Beşiktaş işçiliğiyle 1071'in tarihi hafızasını bugün de yaşatan önemli merkezlerden bir tanesi Kubbetül İslam olarak anılan Ahlat'ta 3 gündür Malazgirt Seferi'nin yıl dönümü dolayısıyla önemli etkinlikler gerçekleştiriliyor. 23 Ağustos'ta başlayan programın ilk iki gününde Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yoğun bir hareketlilik vardı. Mehteran gösterileri, halk oyunları, atlı sporlar, okçuluk, atlı okçuluk, el sanatları, yöresel ürünler ve çeşitli kültürel etkinlikler vatandaşlarla buluştu. 50 tematik çadırın yer aldığı alanda farklı kurumlar, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları da kendi çalışmalarını ziyaretçilere tanıttılar. Özellikle çocuklar için hazırlanan özel alanlar vardı. Ailelerin yoğun ilgisini gösterdi. Ve çocuklara yönelik küçük hediyeler de dağıtıldı burada. Özellikle çocukların Türk bayraklarıyla dolaştığı etkinlik alanında bu görüntüleri görmeye değerdi. İkinci günün öne çıkan başlığı ise Kökbörü Türkiye finali oldu. Orta Asya Türk dünyasından günümüze ulaşan geleneksel atlı takım sporu Kökbörü'de Türkiye şampiyonu belli oldu. Finalde Ulupamir Şunkar Kökbörü Spor Kulübü, Ulupamir Kökbörü Spor Kulübü'nü 7-3 mağlup ederek Türkiye'deki ilk Kökbörü şampiyonu olmuş oldu. Şimdi ise Ahlat'taki programın tabi son günündeyiz. Bugünü kapattık. Ahlat programı tamamlandı. Bugün etkinlik alanında önemli bir buluşma gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Ahlat'a geldi ve Millet Bahçesi'ndeki programa katılarak vatandaşlara hitap etti. Programa Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli Ahlat'taki temasları kapsamında Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı da ziyaret ettiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Malazgirt Zaferi'nin tarihi anlamına ve Türkiye'nin geleceğine ilişkin mesajlar verdi. Özellikle birlik, kardeşlik ve terörsüz Türkiye hedefi üzerinde durduğunu belirtmeliyiz. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli etkinlik alanında Han Çadırı'nda sohbet etme şansı yakaladılar. Ardındansa Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'yi Ahlat'taki konutunda ziyaret etti. Bugünün diğer önemli başlığı ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi. Kabine toplantısı Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla 3. kez Ahlat'ta gerçekleştiriliyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kamuoyuna açıklama yapmasını bekliyoruz. Ahlat'taki 3 günlük program bugün tamamlandı dediğimiz gibi. Kutlamalar yarın Muş'un Malazgirt ilçesinde devam edecek. Bizler de bu etkinlikleri TRT radyoları olarak sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ekip arkadaşlarım, evet. Yapımcı Soner Emre, teknik yönetmenlerimiz Murat Özgür Batu, Ufuk Danak Güneş ve ben Ahmet Oğuz Gözel. Şimdilik sözü size bırakıyoruz.
1: Çok teşekkürler Ahmet Oğuz Gözel, sana ve ekibine iyi çalışmalar diliyoruz.
2: Gün Ötesi devam ediyor.
1: Gazeteci Hakkı Kurban'la gündemi değerlendiriyoruz. Hakkı Kurban merhaba, yayınımıza hoş geldin.
4: Merhaba, iyi yayınlar Mehmet Elkay.
1: Teşekkür ederiz. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun kapsamında oluşturulan takip ve değerlendirme kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandı ilk kez. Toplantının da tabii başkent kulislerinde nasıl yankılandığını ve alınan kararlar sonrası ortaya çıkan yeni yol haritasının nasıl şekillendiğini sorarak başlayalım istersen.
4: Elbette terörist Türkiye hedefinde artık gözler uygulama aşamasına odaklandı Mehmet Elkay. Çerçeve yasa konusunda mecliste büyük bir uzlaşı sağlanmıştı. Sürecin rotası partilerin ve milletvekillerinin rekor oyuyla şekillenmişti. Artık bu kez hedef mecliste oluşan o birlikteliği toplumsal uzlaşıyla güçlendirmek. Bunu sağlayacak en önemli yapılardan biri olarak da takip ve değerlendirme kurulu görülüyor. Zira bu kurul terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki gelişmeleri izleyecek, kurumlar arası koordinasyon sağlayacak bir yapı olarak oluşturuldu. Dün yapılan ilk toplantı da hem çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi hem de alt komisyonlar oluşturularak sürecin hızlı bir şekilde ilerletilmesi bakımından son derece önemliydi. Bugün başkentte toplantıya ilişkin birkaç noktaya özel vurgu yapıldığını gördük. Bunlardan birincisi kurulun ilk toplantısından yansıyan fotoğraf. Zira masadaki isimlerin profili devlet aklının ve bürokrasinin en üst kademesinde bu sürecin takip edildiğini gösteren bir fotoğraf Mehmet Çelikler. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler o masadaki bakanlardı. Ayrıca MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş bürokrasinin zirvesindeki isimler. Dolayısıyla devletin en üst kademesince sürecin koordine edildiğinin altını çizelim. Bu isimler konunun sadece bir iç güvenlik veya idari düzenlemelerle sınırlı kalmayacağını, çok boyutlu bir devlet politikasının yürütüldüğünü göstermiş oldu. İkincisi tabii toplantıdan

0: çalışacak. Zira hiçe karışmayan birçok terör örgütü mensubu var. Silah bırakmaları durumunda serbest kalma imkanları da bulunuyor. İşte eğitimin hukuki boyutu burada değerlendirilmiş olacak. İkinci alt komisyon izleme ve tespit alt komisyonu olarak açıklandı. Yasadan yararlanmak isteyen teröristlerin başvuru süreçlerinin düzenli bir şekilde kayıt altına alınması sağlanacak. Sürece ilişkin izleme de işte bu komisyonda olacak diyebiliriz. Üçüncü bir alt komisyon silahsızlanma ve stratejik koordinasyon alt komisyonu Mehmet Şekler. Silahlar ne zaman, nereye, nasıl teslim edilecek, bunlar nasıl kayıt altına alınacak? İşte tüm bu süreçlerle ilgili altyapıyı bir anlamda bu alt komisyon çalışmış olacak. Dördüncüsü de sosyal uyum ve bütünleşme alt komisyonu olarak açıklandı. Bu da işte o işin sosyolojik ve psikolojik boyutunu değerlendirecek olan alt komisyon. Gelişmelerin yansımalarını da bir anlamda burası analiz etmiş olacak. Çünkü toplantı sonrası yapılan açıklamadaki bir vurgunun da altını çizmek isterim. Devletimiz tüm kurumlarıyla tam bir eşgüdüm içinde toplumsal bütünleşmeyi güçlendirecek tarihi adımları kararlılıkla uygulamaya devam edecektir ifadesi kullanıldı. Yani hedef toplumsal bütünleşme olarak vurgulanıyor. Devletin en tepe noktasında da bu konunun öncelik taşıdığını belirtelim ki bugün Ahlat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı kabine, şu sıralar toplantı devam ediyor. En önemli gündem maddelerinden biri bu. Milli Güvenlik Kurulu'nun da ilk toplantısında hem gelinen aşama hem gelecek dönem tüm ayrıntılarıyla masaya yatırılacak. Ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ahlat'ta vurguladı. Süreç hedefe ulaştığında milletin önünde yeni bir dönemin kapılarının açılacağını vurguladı. Tabii sadece iç cepheyi değil, aslında terörsüz bölge hedefi içinde bir anahtar olarak görülüyor yeni dönem. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu komisyonun yapacağı çalışmalar son derece stratejik olacak Mehmet Bekir.
1: Evet, diğer taraftan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de seçim sistemi ve siyasi partiler yasasında değişiklik yapılması gerektiğine yönelik çağrısı vardı ve bunun ardından Ankara kulisleri hareketlendiğine dair haberleri takip ediyoruz. İçeride siyasetin kulislerinde neler konuşuluyor ek olarak?
0: Evet, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamasının üzerinden henüz bir hafta geçti ama Bahçeli'nin mesajlarının sadece bir siyasi değerlendirme olmadığını, somut bazı çalışmalar yapılmaya başlandığını görüyoruz. Ne demişti Bahçeli, onu tekrarlamakta yarar var Mehmet Çelikler. Önümüzdeki süreçte sistemin ruhuna uygun siyasi istikrarı ve demokratik gelişimi esas alan bir anlayışla siyasi partiler ve seçim sistemi yeniden düzenlenmeli ifadesini kullanmıştı. Elbette Sayın Bahçeli'nin altını çizdiği değişiklikler için mecliste düzenleme yapılması gerekiyor. Ki meclis şu an yaz tatilinde, hatırlatalım, 1 Ekim itibariyle yeni yasama yılı başlayacak. O zamana kadar da bir ön hazırlık yapılması bekleniyor Ankara'da. Tabii Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte yeni bir yapı oluşturulmuştu. Her ne kadar Sayın Bahçeli düzenlemeyi dile getirse de mevcut yapıdaki ittifak sisteminin kaldırılması gibi bir düşünce olmadığını belirtelim öncelikle. Zaten bugün onun fotoğrafında net şekilde Ağlat'tan verildiğini gördük Mehmet Çelikler. Cumhur İttifakı ortağı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli birlikte fotoğraf vererek aslında net bir şekilde kamuoyuna bu mesajı vermiş oldular. Sayın Bahçeli'nin açıklamasını detaylandırması da bekleniyor tabii önümüzdeki günlerde. Zira o açıklamada seçim barajı, seçim çevrelerinin yapısı, milletvekili dağılım yöntemi, ittifak sistemi, siyasi partilerin seçime girme koşulları gibi hususlar orada yoktu. Buna karşın özellikle son seçimler ve sonrasında yaşanan gelişmeler ışığında değerlendirmeler yapılacağını söyleyebiliriz Ankara'da. Zira özellikle seçim sonrası bazı ittifakların bozulduğunu, siyasi partilerde yaşanan geçişlerin meclis aritmetiğini hızla değiştirdiğini gördük. Ortak liste çıkarılması, çatı parti oluşturulması veya benzeri modellerle milletvekili çıkarılarak avantaj elde edilmesi gibi hususların yapılacak, hazırlıkta ele alınacak hususlar arasında olabileceğini söyleyebiliriz. Normalde kamuoyu yoklamalarında oy oranı %2'yi bile bulmayan partilerin ortak listelere konulan isimlerle bir anda parlamentoda temsil imkanlarını artırdığı görüldü. Bu husus siyasi olarak da Ankara'da farklı yönleriyle değerlendirilen konulardan biri. İşte bu hususunda önümüzdeki günlerde Sayın Bahçeli'nin açıklamaları çerçevesinde yine gündeme gelmesi de bekleniyor. Bir başka unsur tabii yeni kurulan siyasi partilerin seçime katılma koşullarının da ele alınması bekleniyor. Yeni kurulan partilerin kısa süre içerisinde seçime girerek ittifak ve liste dengelerini değiştirmesi siyasi mühendislik adımlarında kapı aralayan bir çalışma olarak görülüyor. Bunlar konusunda da bir çalışma yapılması bekleniyor. Son bir detay paylaşalım. Önümüzdeki süreçte tabii siyasi parti sayısının artmasıyla

0: birlikte dengeler etkileniyor dedik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde %50 artı bir oy zorunluluğu var. Bu da tabii farklı hesapları gündeme getirebiliyor. İşte bunları da düzenleyecek. Seçim barajı, hazine yardım konularının da değerlendirileceği bir sürece doğru gidiyoruz. Şu an seçimler 2028 yılında görünüyor Mehmet Çelik'e ama bazı kesimler tabii erken seçim taleplerini gündeme getirebiliyor. Önümüzdeki günlerde özellikle meclis yeni yasama yılına girdikten sonra bu konuların biraz daha ete kemiğe bürünmesi, hem seçim sistemi hem de siyasi partiler kanununda ne gibi değişiklikler yapılacak, bunların gündeme gelmesini bekliyorum.
1: Peki. Çok teşekkürler Ankara gündemine dair paylaştığın yorumlar için. Hakkı Kurban, iyi çalışmalar, kolaylıklar diliyoruz.
0: İyi yayınlar diliyorum.
2: Reklamlar.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Turkcell'le bağlan hayata.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yeniler.

0: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: 24-31 Ağustos tarihleri arasında...

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Gün ötesinde dünya gündemi.

0: Gün ötesi devam ediyor. Saatler 18.27 gösteriyor. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi ve dış politika analisti Sayın Yeliz Albayrak bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Evet.
0: Zafer haftamızdayız. Anadolu'yu vatan tutmamızın ilk adımı olan Malazgirt ve işgal altındaki Anadolu'nun kurtuluşunu müjdeleyen büyük taarruz zaferlerimizi kutluyoruz bu hafta. Ve bir kez daha vatan kahramanlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz. Ve içinden geçtiğimiz süreçte tabii bu zaferlerin ne kadar anlamlı olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Buna dair yorumlarınızla önce başlamak isteriz. Görüşürüz.
1: Kesinlikle şehitlere rahmet dileyelim. Tabii ki o zamanki şartlar, içinden geçtiğimiz süreçler, şu anda içinde bulunduğumuz durum, tabii ki bunların hepsi aslında hep birlikte değerlendirilmesi gereken, çok kıymetli dersler çıkarılması gereken gelişmeler. Malazgirt'ten tutun büyük taarruza kadar kesinlikle Türkiye'nin ve tabii ki Türk halkının ya da bütün kültürümüzün çok önemli köşe taşları, çok önemli dönemeçleri, şimdiki geldiğimiz süreçte tabii ki birlikte değerlendirildiğinde ne kadar önemli olduğunu her zaman hatırlatmakta, her zaman altını çizmekte fayda var.
0: Kesinlikle. Şimdi son günlerin önemli gündem maddelerinden biriyle devam edelim. İsrail'in Türkiye karşıtı tutumları, biliyorsunuz Suriye'deki üsse saldırısı ve Türkiye'nin yanında birçok ülke tarafından da sert bir şekilde kınandı. Bu gelişmeleri ve yaşananlara ilişkin, açıklamalara ilişkin görüşünüz ne olur?
1: Şimdi İsrail yayılmacı politikasını biz yıllardır biliyoruz, yıllardır konuşuyoruz. Son geçtiğimiz sürecin içerisinde de aslında İsrail'in bir taraftan da bir seçimin arifesinde olduğunu, Netanyahu hükümetinin bu saldırgan politikalarını da ayrıca bir iç siyaset malzemesi olarak kullandığı da oldukça aşikar. Şimdi özellikle Suriye'deki sürecin içerisinde Türkiye'nin ne kadar önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Ama İsrail'in de kaç tane ülkenin toprağını şu anda işgal etmiş halde olduğunu, Birleşmiş Milletler'in kararlarına rağmen hala Golan Tepelerini elinde tuttuğunu, Filistin'de, Gazze'de hala işgal politikasına devam ettiğini, soykırım politikasına devam ettiğini, bir taraftan da bakın Lübnan'da da aynı şekilde faaliyetlerine devam ettiğini biliyoruz, yayılmacı faaliyetlerine. Aynı şekilde bir kolunun da Suriye'nin üzerine olduğunu biliyorsunuz. Rejim devrildikten sonra orada kendilerince bir bölge belirleyip gidip oraya yerleşimci adı altında işgal edip oraları kendilerince yine güvenlik söylemi üzerinden yıllardır diğer ülkelerde de yaptıkları gibi hukuksuz bir şekilde, hiçbir şekilde uluslararası hukuka ya da insanlık onuruna hiçbir şekilde sığmayan, savaş suçu kabul edilebilecek bütün faaliyetlerini aynı şekilde Suriye üzerinde de bakın tatbik etmeye çalışıyorlar ve burada Türkiye'nin Suriye'ye olan teknik yardımını, Suriye'ye olan desteğini, Suriye'nin istikrarına ve üniter yapısına olan desteğini İsrail şu anda kendi önünde bir engel olarak görüyor. Çünkü çevresinde stabil ülkeler, istikrarlı ülkeler ya da yekpare kendi kendisini savunabilecek, kendi dış politikasını oluşturabilecek, İsrail'in önünde o yayılmacı alanına engel olabilecek herhangi bir ülke şu anda İsrail ve Netanyahu hükümeti istemiyor. Onun için bakın en başından süreci düşündüğünüzde Suriye'deki önemli noktaları kaç kere vurdular, önemli üsleri kaç kere vurdular. Burada Türkiye'nin ne kadar kararlı olduğunu biliyor olmalarına rağmen hala burada Türkiye'yi bölgede istemediklerini, Türkiye'yi Suriye'de istemediklerini, her ne kadar burada Türkiye'nin Suriye'deki varlığını bütün uluslararası anlaşmalardan geliyor olmasına rağmen ya da 2025 yılında imzalanmış karşılıklı savunma mutabakatlarına rağmen, tüm bu gerçeklere rağmen hala kendilerince yıllarca yaptıkları gibi bir güvenlik söylemi, sahte bir güvenlik söylemi inşa ederek burada kendilerine yeni bir düşman aslında oluşturmaya çalışıyorlar. Hem tabii ki bunu bir seçim malzemesi yapıyorlar, hem de kesinlikle sadece seçim malzemesi denebilecek kadar basit bir konu değil. Bu alandaki kendi güç alanlarını inşa edip yayılmacı politikalarına devam etmek için Suriye'yi de buraya eklemek istiyorlar. Hem Suriye kendisini toparlayamasın, Türkiye'nin yardımıyla ilerleyemesin ve o işgalci alanların önünde de güçlü durmasın diye ellerinden geleni maalesef yapmaya devam ediyorlar.
0: Yani çevresinde zayıf ülkeler olmasını istiyor. Tabii. Bu sadece yerleşim birimlerini artırmak, genişletmek arzusu içerisinde. Peki bununla ilgili özellikle 7 Ekim'den sonra başlayan süreçte İsrail'in Gazze'ye olan saldırıları, o soykırıma varan katliamların tüm dünya kamuoyundan da çok sert bir şekilde tepkiyle karşılandı. Birçok yerde İsrail karşıtı eylemler yapılıyor biliyorsunuz. Hatta İsrail içinde de muhalefet cephesi, Netanyahu hükümetine ve bu politikalarına oldukça karşı. Buna rağmen bu politikada diretmekteki amaçları sizce nedir?
1: Şimdi siz çok güzel söylediniz, evet, karşısında bu fikre çok da iyi bakmayan taraflar var ama maalesef bu negatif düşüncelere ya da karşıtlar rağmen şu anda İsrail'in içerisinde bu yayılmacı politikadan beslenen çok büyük güç odakları da var ve bunların tüm dünya ile çok güçlü ilişkileri olduğunu, politik olarak, ekonomik olarak, hatta medya ile birlikte bile çok güçlü ilişkilerin olduğunu, birçok durumu kendilerinin istediği şekilde yorumlayabildiklerini ve yönlendirebildiklerini biliyoruz lobiler aracılığıyla ya da çıkar grupları aracılığıyla. Burada bu işgal politikasının işlerine yaradığını biliyorlar. Çünkü bunun sayesinde ABD'den bakın yardım alıyorlar. ABD bütçesinden çok büyük paralar alıyorlar. Bu söylemin üzerinden bir de biliyorsunuz teolojik bir anlatıları da var. Büyük İsrail projesi ya da onlara vaat edildiği söylenen topraklar gibi düşünceleri de var. Bunun da arkasındaki fikirlerle bu yayılmacı alanı sıcak tutmaya çalışıyorlar ve bunun da destek gördüğünü biliyorlar. Her ne kadar itirazlar olsa da muhalefetin itirazları bu politikaların aslında %100 yanlış olduğuyla ilgili değil, yöntemle alakalı, başarı getirip getirmemesiyle alakalı burada bazı eleştiriler
0: yok.
1: Var.
0: Sadece yok. Yöntem
1: yok. Varılacak nokta, varılacak noktada çok büyük bir ayrılık yok maalesef. Evet, tabii ki yine aklı selim insanlar, savaşa karşı olanlar var İsrail içerisinde. Ama bundan şu anda gidişatı ya da bu politikaları değiştirecek büyüklükte ya da etkinlikte değiller. Onun için şu anda bunun işler bir politika olduğunu, ABD yardımının devamını da ayrıca sağladığını bildikleri için sürekli kendilerince kesinlikle her yeri Filistinleştirme, her yeri Gazze'leştirme politikasına da devam ettiğini görüyoruz. Az önce söylediğim gibi işte Lübnan, Suriye aslında nasıl yapabilirlerse, nereye ulaşabilirlerse bu politikayı

0: uygulayacaklar. Çünkü şu anda hem ABD içerisinde hem işte İsrail'in lobicilik faaliyetlerinin uygulandığı bütün ülkeler içerisinde bu şu anda destek gören bir mekanizma. Her ne kadar bütün dünya şu anda İsrail'i psikolojik olarak üstün görmese de, kaybetmiş olarak görse de, çok büyük ayaklanmalar, çok büyük yürüyüşler, tepkiler olsa da, ya da ABD'nin içerisinde bile bakın Trump'ın oylarının düşmesinin ana sebeplerinden biri hem şu anda İran saldırıları hem de İsrail'e bütçeden verilen çok büyük paralar ya da ABD'nin paralarının İsrail için şu anda harcanıyor olması ve bunu insanları bir fil öldürmek için kullanıyor olmaları.
1: Ki orada da kongre seçimleri var.
0: Evet, ara seçimler var.
1: O ara seçimlerden sonra Trump da kendi akıbetiyle alakalı acaba neler düşünecek?
0: Çok zorlu bir süreçten geçiyorlar şu anda bakın Trump hükümeti, çünkü oylarının son anketlerde %30-32'lere düştüğü gibi bir gerçek var. İran savaşının gerekçeleriyle ya da sonuçsuz kalmasıyla alakalı çok büyük şu anda eleştiriler var. Neden en başında saldırılar başladı? Hangi siyasi hedefle bu yola çıkıldı? Ne kadar para harcandı ve sonucunda bitmeyen bir savaş, zaten açık olan Hürmüz'ün kapatılıp tekrar açılmaya çalışılması gibi safi olarak ziyan olarak görülen ve başarısızlık olarak görülen Trump politikaları var. Şimdi burada hem kendi iç seçmenini de bir şekilde ikna etmek zorunda. Çünkü çoğunluğu demokratlara kaptırırsa Trump'ın bunca zamandır uyguladığı güçlü yürütme erkinin sonuna geliniyor demektir ki bir sonraki seçimlerde de aday olmak isteyen, bakın anayasa değişikliği ya da düzenlemeleri yapıp aday olmak isteyen bir Trump'tan bahsediyoruz. Birçok politikasının aslında o kendi döneminin sonundan sonra da devam edecek şekilde inşa etmeye çalıştığını görüyoruz.
1: Ve buna inanıyor mu yani şu an? Adımları o yönde mi gözüküyor?
0: Trump'ın politikaları şu anda evet çok daha uzun vadeli gözüküyor. Kendisinin Çin'le olan savaşından şu anda yatırım yapıyor. Çin'le olan ticaret karşıtlığına, Çin'le olan o güç alanı çekişmesi, bu yönde çok daha fazla şu anda
1: Obama
0: yatırım yapıyor.
1: Obama döneminde de vardı mesela bu 2008'den sonra başlayan süreçte özellikle. Eski başkan Obama da Çin'le odağını o tarafa çevirmişti. Biden döneminde yine biraz daha Rusya-Ukrayna eksenine döndü bu hedef. Ama şu an tekrar Çin'e mi döndü?
0: Kesinlikle Çin. Şu anda zaten Çin'in kaç sene içerisinde ABD'yi ekonomik olarak ya da askeri olarak ya da teknolojik olarak ya da siber alanlarda geçeceğinin hesabı çoktan yapılmış durumda ki bu kongre raporlarında bile araştırılan kurullar tarafından kayıtlara geçmiş bilgiler. Onun için o Çin'le olan güç mücadelesi ve ticari savaş, kaynak savaşı, birçok enerji koridoru savaşı da ABD'nin ve Trump hükümetinin aslında asıl merkezini almak istediği konular. Ama tabii ki bir taraftan işte bu ara seçimlerin içerisinde İsrail'le olan meseleler, memnun etmek zorunda olduğu işte güç odakları, çıkar grupları gibi şeyler var. Ama tüm bu meselelerdeki başarısızlık, İran saldırılarındaki başarısızlık, İsrail'e destek olunuyor oluşu, kendi halklarının bu durumu artık desteklemiyor ve bizim paralarımızı Gazze'de, Filistin'de insanları katletmek için kullanıyorsunuz diyor oluşu, psikolojik olarak artık tabii İsrail üstünlüğünün sonuna gelindiğini gösteriyor. Ama ne olursa olsun, az önce söylediğim gibi tüm bu tepkilere rağmen İsrail hala ABD bütçesinden büyük bir pay alıyor. Son bütçeden de yine aynı şekilde büyük bir pay almaya devam edecekler ve bunların hepsini kendilerince kurdukları güvenlik söylemi üzerinden devam ettiriyorlar. Tabii ki buna işgal demiyorlar. Sürekli yeni güvenlik bahaneleriyle, yeni tehdit oluşturacak aktörlerle şu anda tabii ki Türkiye'yi çok fazla bu durumda parlatıyorlar. Ama ne olursa olsun, her ne kadar eleştiriler olsa da İsrail burada aynı şekilde bu işte saldırganlığına, bütün çevresindeki ülkelere ve dünyayı istikrarı bozacak şekilde saldırma ihtimalinin olduğunun yine arkasına sığınarak devam edecek bu politikalarına.
1: Şimdi Tom Barak, Amerikan dış politikasının çok önemli bir isim. Zaman zaman tabii yaptığı açıklamalarla Amerika'nın bölgeye bakışını, Orta Doğu'ya özellikle hangi yönde olduğu perspektifini bize çizen tarafta ve İsrail'e dokunan hedef alınıyor gibi bir tablo da ortaya çıkıyor. İsrail medyasında özellikle Tom Barak'la ilgili istifa çağrıları var. Daha önce ABD'nin Ankara Büyükelçisi'ydi Tom Barak, biliyorsunuz. Şimdi ve şu anda Suriye ve Irak özel temsilcisi. Şimdi ve istihbarat aktarımının durdurulmasına karar verdiği ileri sürülüyor. İsrail yönetiminin ABD'nin Ankara, eski Ankara Büyükelçisi'yle alakalı şu anda galiba göreve devam ediyor. Aynı göreve. Şimdi ve Tom Barak'ın yaptığı açıklamalarda şunu söylüyor. Biz tabii İsrail'in diyor Amerika'ya bu yönde bir bilgi paylaşmaması, saldırı yapacağına dair bir güvensizlik de oluşuyor. Biz hep İsrail'i konuşurken ABD'nin de ona desteğini

0: masaya koyuyoruz. Dolayısıyla burada bir çatlak var mı sizce Amerikan dış politikası İsrail'e karşı?
1: Kesinlikle var. Çünkü az önce söylediğim gibi bu savaşın başlangıcı, gidişatı ya da İsrail'in desteğinin azalıyor oluşu, psikolojik üstünlüğünün kayboluyor oluşu, Trump'ın da oylarının erimesine sebep oluyor oluşu kesinlikle %100 evet ABD politik olarak İsrail'i zaten her zaman destekler. Şimdi kısa orta vadedeki belki farklılıklar olabilir. Daha önce de oldu. Biz biliyoruz Netanyahu ve Trump ilişkisi ya da Tom Barak ve Netanyahu arasındaki ya da Rubio ile şu anda Tom Barak arasında bakın belli bir çekişmeye de işaret ediliyor. Farklılıklar olabilir. Ama son kertede baktığınızda genellikle ABD İsrail'i destekleyecek şekilde zaten politikalar üretiyor. Dış politikasını da bunun üzerine inşa ediyor. Maddi olarak da yardımlara devam ediyor ve söylem olarak da bakın Trump kendisi ben zaten İsrail'i şu anda en çok koruyan, en çok destek veren, en çok savunmasına para harcayan başkanım, en çok ben seviyorum diye hatırlarsanız daha önce de Biden
0: zaman zaman söylüyor zaten.
1: Buradaki desteğimiz devam ettiğini görüyoruz. Tom Barak çok ilginç bir kişi tabii ki. Şu anda özellikle de Rubio tarafından hedef alınıyor olmasının sebebi burada tabii ki İsrail'le olan işte ayrılıkları, arada çatlaklar oluyor oluşu. Tom Barak'ın Orta Doğu'yla özellikle Türkiye ile alakalı zaman zaman İsrail'in hoşuna gitmeyecek şekilde daha pozitif mesajlar veriyor oluşu.
0: Biraz da pragmatik bir adam. Şimdi bir söyleşisinde şunu söylüyordu. 2020 yılında dünya nüfusunda Müslüman sayısı 5 milyara geçecek diyordu. Dolayısıyla neden Müslümanlarla kavga edelim? Yani bu aslında bakılması gereken çok önemli bir bakış. Sadece İsrail'i koruyup bölgedeki tüm İslam ülkeleriyle alakalı karşıt bir cepheye geçmek aslında gelecekle alakalı ciddi bir güvenlik endişesi de beraberine getirebilir.
1: İşte bu aslında Trump'ın bakın o iş adamı bakış açısına da çok benzeyen bir bakış açısı. Dediğiniz gibi pragmatik bir yerden bakmaya çalışıyor. Çünkü ABD'nin asıl derdi buradaki bu çatışma alanlarını minimize etmek, normalleşmek, hatta İbrahim anlaşmalarını tekrar devreye sokmak, başka ülkeleri de buraya eklemek. Bunun sonucunda da işte ABD'nin varlıklarını, bütçesinden yapılan buraya harcamalarını ya da savunma için bu bölgeye yapılan harcamaları çok daha azaltıp ekonomisi güçlendirecek şekilde başka bir raya oturtmak ve Trump'ın seçim kampanyasında da bu vardı zaten. Çin'le olan rekabetinde Asya Pasifik'e gözünü çevirmek için buradaki alanı biraz daha çatışmasız bir hale getirmek ve sizin de dediğiniz gibi çok daha işbirliği içerisinde, çok daha sakin, birlikte çalışılabilecek ülkelerin desteklendiği Suriye'deki istikrarlı ABD tarafından onun için en başta Suriye'ye bir şans verdim demesi Trump'ın tabii ki boşuna değil. Tom Barak'ın da söylemleri aynı şekilde. Burada artan bir güç var. Buradaki artan güçten biz iş birliği babında faydalanalım. Çatışmanın uzun vadede bize kaybettireceği çok daha fazla şey var diye asıl altını çizdiği nokta bu. Ama tabii ki bu tabloya İsrail az önce konuştuğumuz sebeplerden karşı çıkıyor. Kafasında çok daha yeni farklı paklar var biliyorsunuz. Güney Kıbrıs'la, Yunanistan'la, Hindistan'la, Fransa'yla bir şekilde burada bir güç alanı inşa etmeye çalışıyorlar. Hem askeri olarak hem güvenlik bağlamında hem enerji bağlamında. Hem enerji koridorları bağlamında hem de o yayılmacı alanını rahat rahat inşa etsin diye güvenlik söylemi anlamında başka sayıklarla karşı tarafta duruyorlar ve burada stabil olunmasını, bölgede işbirliği yapılıyor olmasını, işbirliği yapacak ülkelerle bölgenin istikrara kavuşmasını tabii ki İsrail istemiyor. Onun için Tom Barak'ın bu açıklamaları da desteklenmiyor. Eğer bununla alakalı Trump bir açıklama yaparsa çok kısa bir süre sonra hemen bakın aksinin de söylendiğini görebilirsiniz. Çünkü içeride o seçim baskısı bir taraftan saat işlemeye devam ediyor. Hem de Trump'ın memnun etmek zorunda olduğu o çıkar ilişkileri, o içerideki lobiler bir taraftan sürekli de kendini hatırlatıyor. Pozitif bir şey söylendiğinde ya da Körfez ülkeleri ve Orta Doğu ve bizim coğrafyamızla alakalı bir şey söylendiğinde hemen bir aksi açıklama yapılması için baskı mekanizması da maalesef çalışıyor.
0: Peki. Değerli hocam bir reklam aramızı var. Aradan sonra devam edelim. Mekke anlaşması var. Zira son dönemin yine sıcak gelişmelerinden biri. O anlaşmayı ve etkilerini, olası etkilerini konuşalım.
2: Reklamlar. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Card'lar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl Boşluk Club.

0: kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklamlar.
6: Gün Ötesi devam ediyor.
7: Gün Ötesi devam ediyor. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi ve dış politika analisti Sayın Yeliz Albayrak bizlerle birlikte. Değerli hocam, şimdi reklamdan önce bahsettik kısaca. Mekke Anlaşması son günlerin çok önemli bir gelişmesi. Bekliyor muydunuz Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin arasında böyle bir güvenlik anlaşmasını ve bu anlaşmadan hemen sonra İsrail'in bu saldırıyı yapması ve bu anlaşmanın bölgesel gelecekteki öngörülebilir etkileri neler olabilir sizce?
8: Açıkçası beklenen bir şeydi. Zaten görüşmeler devam ediyordu. Hatta bir süredir zaten Sayın Hakan Fidan tarafından işaret edilen bir gerçek var. O da artık bölgesel pakların çok daha fazla önem kazandığı. Bir ülkenin başka bir ülkenin çıkarları doğrultusunda onun peşine takılmasından ziyade kendi real politiğini inşa edip onun doğrultusunda yeni ittifaklar içerisinde bulunması gerektiği ve bununla alakalı da Türkiye'nin zaten hali hazırda görüşme halinde olduğu arada dile getiriliyordu. Tabii tam bu Mekke İttifakı'ndan önce de görüşmeler oldukça sıklaşmıştı karşılıklı olarak. Harici bu konuda oldukça iyi çalışıyor. Ama tabii hangi ülke masaya ne getirecek ve geleceği ne olacakla alakalı çok büyük soru işaretleri vardı. Tabii ki bu ittifakın neye karşı, kime karşı olmasıyla alakalı birçok spekülasyon yapıldı. Uluslararası basında da yapıldı ama gelen açıklamalar burada ittifakın herhangi bir ülkeye karşı olmadığı, katılmak isteyenlere kapıların açık olduğu ama katılan ülkelerin masaya getirdiklerine baktığınızda çok farklı yönlerinin olduğu ve gelişmeye çok açık bir ittifak olduğunu tabii ki öngörebiliriz. Sizin de dediğiniz gibi hemen bunun arkasında şimdi Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'dan bahsediyoruz. Pakistan'ın nükleer gücünü ve iş gücünü biz biliyoruz zaten. Suudi Arabistan'ın artık kendisinin işte petrol gelirleri ya da yeraltı kaynakları gelirlerinden ve finansman desteğinden ziyade savunma sanayi noktasında da bir üretici olmak için aday bir ülke olduğunu, bu konuyla alakalı Türk savunma sanayisinin de gözün üzerinde olduğunu ve gelişmeleri takip ettiklerini, dahil olmak istediklerini de biliyoruz ve Türkiye'nin de tabii ki son yıllarda yıldızı parlayan konu savunma sanayi deki o önemli adımları, savunma sanayisini bütün dünya üzerinden bakın kralların, kraliçelerin, prenslerin, devlet başkanlarının gelip yakından takip ettiğini biliyoruz. Şimdi bu üç ülke ve tabii ki farklı başlıklarla bir mekanizma çalışıyor. Ama hemen bundan sonra karşısında biz işte İsrail'in Suriye saldırılarını görüyoruz. Ya da Yunanistan'ın şu anda Adalar Denizi'nde farklı farklı alanlarda hak iddia ettiğini biliyoruz. Aynı şekilde Yunanistan'ın, İsrail'in, Güney Kıbrıs'ın farklı sayık bir araya geldiğini, yeni anlaşmalar inşa ettiklerini, kendilerine yeni yol haritaları çizdiklerini ve bir karşı pakt gibi çalışmaya gayret ettiklerini de görüyoruz. Şimdi burada tabii yeni bir araya geliş var. Bölgesel paktların önemli olduğu bir zamandan geçiyoruz. Çünkü bütün dünya artık sürekli konuştuğumuz gibi bir makas ayrımında. Şunu söyleyemiyoruz. ABD'nin koruma mekanizması %100 çalışıyor. ABD'nin müttefikliği herhangi bir ülkeyi İsrail'in hariç içinde %100 koruyor diyemiyoruz. Çünkü Körfez'de özellikle İran saldırılarından sonra ABD'nin koruyuculuğunun

0: işe yaramadığı görüldü. O petrodolar anlaşmasının karşılığında o satın alınan koruyuculuğun hiçbir şekilde tamamen koruyucu olmadığının farkına vardı Körfez ülkeleri ve doğal bir sonuç olarak da kendilerine yeni müttefikler aramak durumundalar. Savunma sanayi üreten ülkelerin tabii ki Türkiye'nin yanında bulunmak istiyorlar. Aynı şekilde nükleer meselelerde de tabii ki Pakistan nükleer silah sahibi olan tek Müslüman ülke olarak, resmi olarak tabii ki bu paktın içerisinde olması da pakta katılmak isteyen, artık güvenlik noktasında endişeleri olan, güvenlik noktasında kesinlikle ABD'nin ya da işte başka bir ülkenin, X bir ülkenin peşine takılmaktansa ya da güvenmektense kendileri bu alanda elini taşın altına koyup güvenilir müttefiklerle kendileri de savunma sanayi üretmek istiyor artık Körfez ülkeleri. Şimdi burada bir farklılaşma söz konusu olduğu için, yok koruyuculuk anlatısının da sonuna gelindiği için ve sahada bu bakın real olarak görüldüğü, test edildiği için artık ülkeler kendi başının çaresine bakıyor. Bunun da ilk sonuçlarından biri tabii ki Mekke İttifakı.
1: Peki bu ittifakın genişlemesiyle alakalı, çünkü İran ve Mısır masaya geldi, konuşuluyor. İran'ın kurucu unsur olmak istediği ve şimdi tabii ki öyle bir dönemde eski ABD ve İsrail'in İran'a olan saldırıları Hürmüz Boğazı haritası koyuyor. Artık burası bir Amerikan toprağıdır diyor ABD Başkanı Trump. Tam anlaşmaya yanaşılıyor, ateşkes ilan ediliyor. Son anda İsrail Lübnan'a saldırıyor. İsrail tekrar başka bir yere saldırıyor ve ateşkes bozuluyor. Acaba bu ufukta bir yakın zamanda bir anlaşma ihtimali zayıf mı görünüyor sizce?
0: Maalesef zayıf görünüyor. Ben de çok isterdim, evet, bir şekilde müzakereler yapıldı, uzun bir süreçten geçildi, artık karar alınma aşamasında bu kriz artık biter gibi bir şey söylemeye, evet çok isterdik ama şu anda sahadaki gerçekliklere baktığımız zaman hem ABD siyasetin içerisinde hem İsrail'in karmaşıklaştırdığı bu tablo, İran'ın durduğu yere de baktığımızda kısa vadede en azından ABD'deki ara seçimler geçene kadar bir sonuca ulaşılamayacağı gözüküyor. Çünkü tarafların sürekli aynı şeyleri tekrar ettiğini biliyoruz. Bir kere mesele başlangıç olarak bir sorun arz ediyor. Başlama sebebi kesin olarak kimse tarafından desteklenmiyor ABD'nin içerisinde. Tabii ki büyük bir grup, az önce söylediğim gibi, neden bu işe giriştik, asıl amacımız neydi ve sonuç olarak elimizde zaten açık olan Hürmüz'ü kapattırıp tekrar açmaya çalışıyoruz. Nasıl bir siyasi kazanım hedeflenmişti, nasıl bir askeri kazanım hedeflenmişti, şu an elimizde ne varın sorgulamasının yapıldığı bir dönemdeyse, hem içeride tabii ki ikna edilmesi gereken kongre var, senato var, halk var, seçim geliyor, az önce dediğim gibi lobiler var. Ama bir taraftan da İran içerisinde oldukça kuvvetlenen bir devrim muhafızları kanadı var. Müşteba Hamene'yle ile oldukça yakın çalışan ve son gelen haberlerde de birlikte olduklarını, birçok durumu birlikte istişare ettiklerini gösteren emareler de var. Şimdi hal böyle olunca bu kanat biraz daha sert, diplomatik tarafı görüşmeler devam etse de şu anda geldikleri noktayı kazanım olarak gördükleri, yani Hürmüz'ün işler bir kart olduğunun ispatlanmasından sonra ABD yeni bir yaptırım kararı bakın aldı şu anda son saatlerde.
1: İran'dan da açıklama geldi. Evet. Bizi etkilemez diyorlar.
0: Bizi etkilemez diyorlar çünkü İran artık yıllarca zaten ambargo altında ekonomik olarak, evet, çok zorluğa alışmış bir ülke ve ABD el yükselttiğinde aynı şekilde İran'ın da elinde bakın oynayabileceği kartlar var. Bir de üzerine Babil Mendebe eklerim diyor ve bütün artık sizin diyor petrolden diyor bir varil bile petrol geçirmem Hürmüz'den diyor. Yani sen diyor benim damarıma basarsan benim de elimde işler, kartlar var. Vekil aktörleri kullanırım, Babil Mendebi eklerim, tekrar diğer işte ülkelere, senin de müttefik olan ülkelere saldırabilirim. Bir şekilde her ne kadar ben işte son günlerde 40 işte tanker geçirdim gibi açıklamalar yapılsa da, işte gizli yöntemlerle, gölge yöntemlerle, ben bir şekilde Hürmüz'ü kendime bağlamak istiyorum. Ben karar veriyorum artık kimin geçip ne kadarını geçirebileceğine, ben karar vermek istiyorum diye. İşte İran buradaki kazanım olarak gördüğü bu noktadan geri adım atmak istemiyor. ABD de aynı şekilde henüz siyasi olarak bir sonuç üretemedi. Askeri olarak da bir kazanım üretemedi. Ne yapıyor? Yaptırımların dozunu arttırmaya çalışıyor.
1: Eğer amaç oysa.
0: Değişmedi ve ama sürekli söylemin değiştiğini görüyoruz. Sürekli bir başarı anlatısı inşa edilmeye çalışıyor. Bana göre rejim değişti deniyor. Bana göre işte şunu kurtardık, bunu böyle yaptık gibi Trump'ın anlatıları var. Ama bu şu anda ne dünya kamuoyunu, ne ABD'nin kendi iç kamuoyunu, ne de İran'ın kendisini bakın hiçbir şekilde ikna etmiyor, edemiyor. Çünkü ABD'nin yola çıkarken ki o yaptığı karmaşık hesap ya da tam olarak hangi sayıklarla bu işe giriştiği, İsrail'in mi işte çekti bu işin içerisine ABD'yi, ABD'nin kendi münferit kararı mı, bunları biz hala konuşuyoruz.

0: hangi sayıklarla bu işe girildi, ellerinde ne var, şu anda bir kazanım yok, sadece oynayan petrol fiyatları, altın fiyatları, ABD'nin tabii ki o hegemon güç olma iddiasının yavaş yavaş eridiği, yaptırımlarla askeri olarak sahada kazanamadıkları şeyleri yaptırımlarla kapatmaya çalışıyor olmaları ve iki tarafında geri adım atmıyor oluşu, kısa vadede bir önümüze bir anlaşma yapılacakmış, bir çözüm olacakmış gibi maalesef bir intiba sunmuyor. Bir taraftan da tabii sizin de söylediğiniz gibi İsrail'in bütün anlaşmaları, görüşmeleri, bütün süreçleri baltalaması ve yine baltalayacak olmasını da eklemek lazım.
1: Peki hocam, bu son bir dakikamız, tüm gelişmeleri Türkiye'nin yürüttüğü terörsüz Türkiye hedefi açısından nasıl yorumlarsınız?
0: Şimdi terörsüz Türkiye süreci oldukça önemli bir süreç. Çünkü sadece sınırlarımız içerisinde değil, sınırlarımız dışarısında da Suriye'si, Irak, İran'ı bütün buralarda yerleşmiş, dallanıp budaklanmış, Türkiye'nin yıllarca müttefiğim dediği ülkeler tarafından beslenmiş bir terör örgütünden bahsediyoruz. İsimleri değişiyor farklı ülkelerin altında. Alt kolları değişiyor. Hatta alt kollarının görüşleri bile değişiyor. Hareket alanları bile değişiyor. Ama ne olursa olsun yine Türkiye'nin güvenliğini tehdit edecek şekilde yapılanmanın devam ettiği bir sürecin içerisinden geçtik yıllarca. Şimdi Türkiye'nin içerisinde artık bitirilmiş, sonuna gelinmiş, siyasi olarak, hukuksal olarak çözüm bulunmaya çalışılan ve oldukça istikrarlı ilerleyen bir süreç var. Ama aynı şekilde bunun Suriye'de de devam etmesi, Irak'ta da devam etmesi, hatta İran'da da devam etmesi gerekiyor. Bu örgütlerin bir şekilde tasfiye olması ya da bertaraf edilmesi, yarın öbür gün tekrar silahlanmayacak ya da Türkiye'ye tehdit oluşturmayacak şekilde, çünkü terör örgütleri hani kim parasını verirse ona maşalık hizmet edecek eder. Evet, örgütler. Tüm bu sürecin hem yurt içinde hem de sınır ötesi operasyonlarla ya da sınır ötesi düzenlemelerle destekleneceği çok önemli bir çerçeve. Onun için oldukça kıymetli ve dikkatli devam edilmesi gereken bir süreç.
1: Çok teşekkürler değerli hocam, katkınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağolunuz. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim görevlisi ve dış politika analisti Sayın Yeliz Albayrak konuğumuzu programı noktalıyoruz. Uğur Pirpir, Muzaffer Ayıldız, Anıl Çıtak, ben Mehmet Çelikyay. Tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın. Gün Ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatın akışı içinde fark etmeden kullandığımız pek çok kavramın aslında derin bir geçmişi vardır. İşte bu kavramlardan biri de bugün sıkça duyduğumuz bir kelime. Rönesans. Rönesans, kelime anlamı olarak yeniden doğuş demektir. Peki, neyin yeniden doğuşu? Bu dönem Avrupa'da Orta Çağ'ın ardından gelen ve düşüncenin, bilimin ve sanatın adeta yeniden canlandığı bir süreci ifade eder. 14. yüzyılda İtalya'da başlayan bu hareket zamanla tüm Avrupa'ya yayılmıştır. Orta Çağ boyunca insanlar daha çok dini kurallar çerçevesinde düşünürken, Rönesans'la birlikte insan aklı, gözlem ve sorgulama ön plana çıkmıştır. Yani insan yeniden keşfedilmiştir. Peki bu büyük değişim sanata nasıl yansımıştır? Rönesans sanatı denildiğinde akla gelen ilk kavramlardan biri gerçekçiliktir. Sanatçılar artık doğayı ve insanı olduğu gibi değil, olması gerektiği en doğru ve en estetik haliyle yansıtmaya çalışmıştır. Bu dönemde perspektif kullanımı gelişmiş, resimlerde derinlik hissi ortaya çıkmıştır. Artık bir tabloya baktığınızda iki boyutlu bir yüzeyde üç boyutlu bir dünya görmeye başlarsınız. Bu dönemin en önemli sanatçılarından biri olan Leonardo da Vinci hem bir ressam hem de bir bilim insanıydı. Onun eserlerinde sanatla bilimin nasıl iç içe geçtiğini görmek mümkündür. Michelangelo ise heykelleri ve freskleriyle insan bedeninin gücünü ve estetiğini en etkileyici şekilde ortaya koymuştur. Raffaello ise eserlerindeki denge ve zarafetle Rönesans sanatının en önemli temsilcilerinden biri olmuştur. Rönesansla birlikte bilimde de büyük ilerlemeler yaşanmıştır. Gözlem ve deney ön plana çıkmış, insanlar doğayı anlamaya çalışmıştır. Bu da modern bilimin temelleridir.

0: yerini atmıştır. Bugün hala kullandığımız pek çok bilimsel yöntem ve sanatsal teknik kökenini Rönesans döneminden alır. Bugün siz de etrafınıza farklı bir gözle bakmayı deneyin. Belki bir detay, bir renk ya da bir insan yüzü size bambaşka bir hikaye anlatır. Çünkü bazen dünya değişmez, sadece ona bakışımız değişir. Bir sonraki Bunu Biliyor Muydunuz programında görüşmek üzere.
1: Bunu Biliyor Muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümü etkinliklerinde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Washington yönetimi İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırıyor. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklığı cuma gününden itibaren hissedilir derecede azalacak. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklerde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi. Sürecin hedefe ulaşmasıyla yeni bir dönemin başlayacağını belirten Erdoğan, "Ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz," dedi. Büyük ve güçlü Türkiye vurgusu yapan Erdoğan, "Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır," ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'te düzenlenen Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümü etkinliklerine katıldı. Erdoğan burada terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.
2: 2 sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki, ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun, bizim de bir hesabımız, bir planımız var.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve bölgenin huzuruna yönelik tehditlere karşı da kararlılık mesajı verdi. Erdoğan, terör ve bölgesel istikrarsızlıktan çıkar sağlayanların kaybedeceğini belirtti.
2: Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı

0: istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine buradaki şahideler gibi hep birlikte şahitlik edeceğiz. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Allah'ın izniyle önümüzde ufkumuz daha açıktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ın Türk İslam tarihindeki önemine de vurgu yaptı. Ahlat her haliyle şüheda ocağıdır, gaziler otağıdır, milletimizin kimlik vesikasıdır dedi.
0: Şurası muhakkak ki Malazgirt'e giden yol Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü Ahlat'ta çözülmüştür. Kudüs ve İstanbul Ahlat'ta vücut bulan imanla fethedilmiştir. Unutmayın, Ahlat Kubbetül İslam'dır.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 26 Ağustos 1071'in tarihin seyrini ve coğrafyaların istikametini değiştiren kutlu bir kader anı olduğunu belirten Bahçeli, "Malazgirt mazimiz, Anadolu namusumuz, Türkiye istikbalimizdir." dedi. Zaferin ardından Anadolu'daki Türk varlığının kökleştiğini belirten Bahçeli, bu iradenin değişmediğini vurguladı. Devlet Bahçeli şöyle devam etti. Horasan'dan kopup Pasinler'de kuvvet bulan, Malazgirt'te büyük bir zaferle Anadolu'nun bağrına yürüyen Türk iradesinin hükmü silinmeyecek. Bu toprakların üzerinde yükselen ezan, dalgalanan ay yıldızlı al bayrak ve yaşayan Türk devleti o kutlu günün çağlar ötesindeki şahidi olmaya devam edecektir, dedi. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Bitlis'in Ahlat ilçesinde toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla gittiği Bitlis'te kabine toplantısına da başkanlık etti. Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3. kez gerçekleştirilen kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefindeki son durumla bölgesel güvenlik konularının ele alındığı bildirildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dezenformasyon sadece bilgi kirliliği değil, milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Duran, sosyal medyada yer alan açıklamasında konuyla ilgili toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla 81 ilde geniş kapsamlı hakikat seferberliği başlatıldığını duyurdu. İletişim Başkanı Duran, bireysel sorumlulukları anlatan farkındalık görsellerimizi ve mesajlarımızı 81 ilde meydanlarda, caddelerde, açık hava gösterim alanlarında dikkatlere sunuyoruz dedi. Burhanettin Duran, devlet millet el ele vererek manipülasyona ve provokasyona karşı ortak bilincin güçlendirileceğini kaydetti. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sürüyor. Davanın ikinci duruşmasının bugünkü oturumunda Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun savunması alındı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cumhuriyet Savcısı İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın ifadesini hatırlatarak elden teslim edildiği öne sürülen 1 milyon avroyu sordu. Aldığı yanıtı yeterli bulmayan Cumhuriyet Savcısı kaynağı belirsiz para gerekçesiyle Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Duruşmada ek savunması alınan müşteki sanık iş insanı Muzaffer Beyaz ise Ekrem İmamoğlu'na ilişkin iddialarda bulundu. Muzaffer Beyaz, Beylikdüzü'ndeki bir projede bulunan %5 payını Ekrem İmamoğlu'na devrettiğini ancak karşılığını alamadığını öne sürdü. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişletiliyor. İlk iki operasyonda ele geçirilen delillerin değerlendirilmesinin ardından 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bu kişilerin yakalanması amacıyla düzenlenen operasyonda 38 kişi yakalandı, 32 kişi tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin yurt dışında, 1 kişinin de cezaevinde bulunduğu tespit edildi. Alihan Kuriş, suç örgütüne yönelik 3. operasyon çerçevesinde 11 şirketle 4 derneğe de kayyum atandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturmasında 3 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı verilen İsmail Ç ile Serdar Ö'nün telefonlarını evde bırakarak izlerini kaybettirdiği, Ahsen Melek K'nınsa yurt dışında firari durumda olduğu belirtildi. Soruşturma çerçevesinde tutuklu bulunan Cem D'nin de şüpheli sıfatıyla ifadesi alınacak. Cem Küçük soruşturmasının yasa dışı aklama, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve fuhuş suçları kapsamında sürdüğü kaydedildi. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifadesi alınan ünlü isimler arasında oyuncu Şahan Gökbakar da eklendi. Tanık sıfatıyla ifade veren Gökbakar, Haluk Levent'e güvenmediği için Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkisinin bulunmadığını söyledi. Şahan Gökbakar, yardım faaliyetlerinin

her zaman devlet eliyle, resmi kurumlar eliyle yapılmasını destekledim dedi. Şahan Gökbakar, yakın çevresinde ve sosyal medya hesaplarında Haluk Levent'in geçmişine dikkat çektiğini, bu tavrı nedeniyle Haluk Levent ve ahbabı destekleyen kesimlerin tepkisini çektiğini de anlattı.

Bulgaristan, Karadağ, Polonya, Sırbistan, Ermenistan, İsviçre, Romanya ve Rusya'dan da birer suçlunun Türkiye'ye iade edildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hiçbir suçlunun yurt dışına çıkarak izini kaybettiremeyeceği vurgulandı. Washington yönetimi İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırıyor. İran'a yönelik yeni yaptırımlar dijital varlıkların yanı sıra teknoloji ve altınla havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerine hedef alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran'la diplomatik temasları da devam ediyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Ankara, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kararın Suriye'nin uluslararası toplumla bağlarının güçlendirilmesiyle ülkede güvenlik ve istikrarın kalıcı biçimde tesisine yönelik çabalara ivme kazandıracağına inanıyoruz denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat yürüttüğü lider diplomasisiyle Suriye ekonomisini etkileyen Sezar yaptırımları da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tarafından kaldırılmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ülkesinin bağımsızlık gününü kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Sosyal medyada yaptığı açıklamada Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği desteği işaret eden Zelenski, bu güçlü ilişkilerimizin temelini oluşturuyor vurgusunu yaptı. Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeye yönelik çabalarına da dikkati çeken Volodymyr Zelenski, arabuluculuk çalışmaları ve barışın sağlanmasına yönelik girişimlere dolayısıyla teşekkür etti. Amerikan askeri nakliye uçağının Rusya'ya yaptığı gizemli uçuş gündemdeki yerini koruyor. Uçağın inişiyle eş zamanlı olarak Amerikan diplomatik konvoyu da Moskova caddelerinde görüldü. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Direktörü John Ratcliffe, Ratcliffe'in de Rusya'ya gittiği iddia edildi. Kremlin'dense konuyla ilgili bilgimiz yok açıklaması geldi. Gizemli uçuş, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuk çabalarının bir parçası mı sorularına yol açtı. Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı saldırıları sürerken Moskova'dan NATO askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması ihtimaliyle ilgili açıklama geldi. Açıklamada Ukrayna'ya NATO üyesi devletlerden yabancı askeri birliklerin konuşlandırılmasının bizim için kabul edilemez olduğu yönündeki tutumumuzu defalarca dile getirdik denildi. Soykırımcı İsrail Gazze şeridindeki saldırılarına devam ediyor. İsrail'in saldırılarında tarihi cami ve ibadethaneler de hedef alınıyor. Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen İsrail saldırılarında ikisi çocuk 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Katliamcı İsrail'in 2023 yılı Ekim ayından bu yana Gazze şeridinde düzenlediği saldırılarda 21.500'den fazla çocuğun katledildiği açıklandı. Bu arada İsrail'in Filistinli çocukların uçurtmalarını silah olarak değerlendireceği şeklindeki tehdidine de tepkiler yükseliyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi sözcüsü açıklamaları son derece çirkin bir durum olarak nitelendirdi. İsrail baş hahamının Gazze'nin tamamen yok edilmesi yönündeki açıklamaları da tepki çekti. Avrupa Birliği Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Gazze ilişkin kışkırtıcı söylemler kabul edilemez dedi. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklığı cuma gününden itibaren hissedilir derecede azalacak. Yurdun çeşitli kesimlerinde etkisini hafta boyunca sürdürecek olan yağışlı hava cuma günü geniş bir alana yayılacak. Doğu Karadeniz'de Doğu Akdeniz'in bazı kesimlerinde yerel sağanak bekleniyor. Perşembe günü de Trakya bölgesinde sağanak etkili olacak. Yağışlar hafta sonunda da yurdun büyük bölümünde devam edecek. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Washington yönetimi İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırıyor. Amerika Birleşik Devletleri Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklığı cuma gününden itibaren hissedilir derecede azalacak.

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında yarın Fransa'nın Lyon takımına konuk olacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve TRT Tabii'den canlı yayınlanacak. Galatasaray Tottenham'da forma giyen Pape Matar sarı kadrosuna katmak istiyor. Senegalli oyuncu ile anlaşan sarı kırmızılar İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu için parkeye çıkacak. Grubundaki ilk 3

0: karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Filenin Sultanları A grubundaki 4. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Yarın saat 19'da başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Doğu Karadeniz'le Ordu, Tokat, Erzincan, Ardahan, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Adana'nın yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı İç Anadolu'nun doğusuyla Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Bazı merkezlerde gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara 18, İstanbul, Giresun ve Rize 22, İzmir, Aydın ve Muğla 23, Edirne ve Eskişehir 19, Çanakkale, Kocaeli, Bursa, Konya, Diyarbakır ve Batman 20, Denizli, Adana, Şanlıurfa ve Mardin 25, Antalya ve Hatay 26, Kahramanmaraş, Trabzon ve Gaziantep 24, Nevşehir 14, Kayseri, Bolu, Tokat ve Van 15, Kastamonu ve Erzurum 13, Sinop ve Samsun 21, Artvin, Malatya ve Tunceli 19, Kars 12, Erzincan 16 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir ve Dodurga kavşakları kesimi 2-3. kilometreleri arasında Konya istikameti yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Kars-Kazman yolunun 8-12. kilometreleri arasında Kırmızıdere Viyadüğü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor. Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 8-9. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. TRT Haber Merkezi

ve askerlik hizmet tercihiyle CELP tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle CELP tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle CELP tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay az subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları CELP ve SEVK döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay az subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Hükümlü yedek subay az subay adaylarıyla er 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Hükümlü er 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Hükümlü er 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Hükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Hükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Hükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Hükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Hükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27.

0: yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.

0: yaşarken daha dün
1: dede, hani... Şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
3: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve diyalogta.
6: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya.

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklim Sa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Reklamlar. Soralım bakalım. Aileyle birlikte müzeye gitmek çocuklara neler kazandırır? Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünden Profesör Doktor Aysel Köksal Akyol'a sorduk.
3: Genelde çocukluk anılarımıza bakarsak müzeler sınıfla birlikte gidilen, kalabalık, hızla gezilen mekanlardır. Eğer müzeyi yalnızca eserlerin sergilendiği bir mekan olarak görürsek çocuk için bu deneyim oldukça sınırlı kalır. Ama müzeyi öğrenme, keşfetme, deneyim olarak ele aldığımızda çocuk için müze gerçek anlamıyla bir ihtiyaç haline gelir. Araştırmalar bize şunu söylüyor. Müzeler çocukların kendilerini, çevrelerini ve geçmişini tanımalarına olanak veren güçlü mekanlardan birisidir. Küçük yaşlardan itibaren yapılan müze ziyaretleri çocuğun kendi kültürünü tanıması, anlamlandırması açısından oldukça önemlidir. Kendi kültürünü tanırken geçmişin kültürü ve başkalarının kültürlerini de tanımış olur çocuk. Müzede sergilenen bir çömlek, bir heykel, bir oyuncakla iletişime girer ve mutfakta kullandığı bir kapla, gördüğü başka heykellerle ve kendi oyuncaklarıyla karşılaştırma fırsatı bulur. Çocuk bu nesnelere bakarken bu nedir diye sormaz tek başına. Bunun yanında bunu kim yaptı, ne için kullandı, ben olsaydım nasıl yapardım, acaba şimdi yapsam nasıl bir kap yaparım gibi sorular da zihninde dolaşmaya başlar. Tam bu noktada müze çocuğun merak duygusunu, keşfetme isteğini, düşünme becerilerini harekete geçirir ve en önemlisi de geçmişle günümüz arasında bağ kurar ki bu oldukça

0: oldukça önemlidir. Müze ziyaretlerinin ailelerle olması da çok önemlidir. Günümüzde aileler özellikle büyük kentlerde çoğunlukla alışveriş merkezlerinde zaman geçirirler. Çocuklar da alışveriş merkezlerine gitmeyi öğrenirler. Oysa ailelerle yapılan müze ziyaretleri çocuğun öğrenmesini yalnızca bireysel bir deneyim olmaktan çıkartır, paylaşılan bir yaşantıya dönüştürür. Annesi, babası, kardeşleri, belki dedesi ve büyükannesiyle yaptığı müze ziyaretleri çocuğun müzeyi güvenli ve keyifle zaman geçirilen bir mekan olarak algılamasında da yardımcı olur. Müze ziyaretleri çocuğun tüm gelişim alanlarını olumlu yönde etkiler. Müzede gördüğü eserler hakkında annesiyle konuşurken, kardeşine anlatırken, müzedeki heykelin yüz ifadesinin mutlu ya da üzgün ya da kaygılı olduğunu söylerken aslında tüm gelişim alanı desteklenmiş olur.
1: Soralım bakalım.

0: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
1: Bağımlılık.
2: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
1: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
2: Unutma, bağımlılık kader değildir.
1: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
2: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
1: Bir adım at, hayatını geri kazan.
3: Servisi. İyi akşamlar efendim, herkese merhaba. Spor Servisine hoş geldiniz. Bugün 25 Ağustos Salı. Ben Ahmet Füsunoğlu, program partnerim, Türk futbolunun duayen ismi Hayri Ülgen, lakabı Hayri Baba, artık hepiniz biliyorsunuz. Birlikte bugün 60 dakikalık bir programda yine sizlerle olacağız. Program yapımcımız Berkay Küçük ve Muzaffer Ayıldız da teknik yönetmenimiz. Bu akşam böyle güzel bir ekiple sizlerleyiz efendim. Sevgili Hayri Ülgen, hoş geldin diyorum.
4: Hoş bulduk Ahmetciğim benim.
3: Evet, öncelikle bir bu haftanın maçlarını okuyarak istersen başlayalım.
4: Tabii bekliyorum.
3: Sonra zaten puan durumu, değil mi?
4: Tabii.
3: Hemen şöyle maçlara baktığımda gerçekten bu hafta bir kere çok çekişmeli, güzel maçlar vardı. Sürpriz sonuçlar kesinlikle da vardı.
4: Evet,
3: onu da söyleyeyim.
4: Evet, iyi maçlar da.
3: Evet. Karagümrük 2, Bursa Spor 1. İlk sürpriz herhalde burada yaşandı. Karagümrük'ün güçlü bir takım olduğunu biz hep söylüyorduk. Lige dönüş yaptı.
4: Başında.
3: Lige dönüş yaptı değil mi?
4: Tabii.
3: Ben de buradayım dedi.
4: İki maçta evet, dönüş yaptım.
3: Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 0. Metro Holding Kayseri Spor 1. Al bir sürpriz daha.
4: Evet.
3: Şimdi Iğdır Spor da güçlü. Yani tam Kayseri güçlü. Kayseri'nin yenmesi Ahmet'in sürpriz çok değil ama.
4: Bunu şunu öğrendim. Futbolda eğer iyi yapılanma yapmasan, sahan olmasa, tesisin olmasa, dışarıda eğer maç oynuyorsan başarı zor gelir.
3: Aslında en profesyonel yatırımı sanki Iğdır Futbol Kulübü yapmış gibi gözüküyor.
4: Ankara'ya yapmış gibi görünüyor.
3: Başarı bir türlü
4: şimdi
3: gelmiyor.
4: Bir takımın bir teknik direktörü yoktan, biliyorsun Hikmet Kahraman dahi biri sportif direktör.

0: Evet. Biri futbol direktörü, biri teknik direktör derken 4-5 tane teknik adama.
1: Tabii yapılanmaya baktım İngiliz kulübü gibi.
0: Diğer takımlara bakıyorsun yani onun şeyi kadar, evet. Bütçesi kadar.
1: Ümraniye Spor 1, Erok Spor 1 maçlarda, Antalya Spor 2, Pendik Spor 3. Bakıyorum şöyle, Antalya Spor maçları hep gollü geçiyor. Bu da konuşacağımız konulardan biri. Çok golüyor. Gol de atıyor ama çok golüyor gerçekten. Evet. Bodrum Spor 0, Muğla Spor 0, Bandırma Spor 1, Keçiören Gücü 1, Bolu Spor 0, Mardin 1969 Spor 3, Sarıyer Spor 1, Batman Petrol Spor 2, Van Spor 3, İstanbul Spor 2, Kenler Beton Sivas Spor 2, Manisa Futbol Kulübü 2. Bu haftanın maçlarıydı. Birazdan tabii ki tek tek yorumlayacağız bunları. Metro Holding Kayseri Spor 3 maçta 9 puanla liderliğini sürdürüyor. 5 gol attı, hiç gol yemedi. Buradan Kayseri Spor'a alkış gönderiyoruz. Düştüğü sene herhalde ben çıkacağım. Burası benim ligim değil diyor.
0: Evet, biz geçen hafta da seninle konuştuğum gibi güzel bir yorum getirdik. Ben ne yaptım? Başkanı tebrik ettim. Yönetimi tebrik ettim. 15 gün içerisinde 15 futbolcusu hem de bu ligin en iyi oyuncularını alıp sezona girmesi de onun artı bir başarısı diye düşünüyorum.
1: Evet. Mardin Spor 3 maçta 7 puanla ikinci, o da 5 gol attı, hiç gol yemedi. Mardin Spor da bu ligin yeni takımı, kutlamak lazım. Manisa Spor 3. sırada 7 puan. Batman Spor 4. sırada yine 7 puan. Bursa Spor bu haftaki mağlubiyetle 5. sıraya geriledi. 6 puanı var. Karagümrük 6. sırada 6 puan. Bandırma Spor 7. sırada 5 puan ve Keçtaş Keçiören Gücü 8. sırada 4 puanla. Sarıyer Spor yine 4 puanlı 9. Pendik Spor 4 puanla 10. sırada. Iğdır Futbol Kulübü 3 puan. Esenler Eruk Spor 3 puan. Antalya Spor 3 puan ve Van Spor 3 puan. Bunlar da 11, 12, 13 ve 14. sırada yer alıyorlar. Şimdi 15. sırada Ümraniye Spor'un 2 puanı, Bodrum Spor'un 2 puanı, Sivas Spor 2 puan, Muğla Spor 2 puan, İstanbul Spor 1 puan ve Bolu Spor 0 puanda. Biz zaten
0: evet.
1: Daha ilk hafta maçlar oynanmadan Ayrülgen'le dedik ki bizim zaten 3 tane kıstasımız var. Bir, ne diyoruz? Atanın tutanın iyi olacak.
0: Gol yemeyeceksin, gol atacaksın.
1: Evet, atanın tutanın iyi olacak kardeşim diyoruz. İkincisi de bu ligi tanıyan hoca olacak diyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Bu ligi tanıyan hoca olmayınca işte böyle 3 maçta 0 puanı alıyorsun.
0: Şimdi peki ben sana bir şey söyleyeyim Ahmet'ciğim. Şimdi Ahmet Füsunoğlu'na gittik Amerika'da. Hemen daha yeni yegin bir takımın, birinci ligdeki bir takımını sana versem, sen ne yapabilirsin?
1: Ne yapacağım? Takımları tanımıyorum. O ligin hakemlerini tanımıyorum.
0: Takım
1: o ülkenin gerçeklerini bilmiyorum.
0: Sahaları bilmiyorsun.
1: Tabii.
0: Düşün, bir takım eğer sezona daha maç yapmadan hemen maçlara başlıyorsa bu takımın başarı oranı nedir? Ahmetciğim sana söylüyorum.
1: Yani.
0: Yani kamp yapmadı. Ben Bolu'dayım, Bolu Spor'un kampına gidemedim ya. Kamp yok. Futbol takımı yok ortada. Bir hafta kala içerisinde bir hocayı getiriyorsun.
1: Benim de dikkatimi şu çekmişti. Evet. Futbolcu transferi yapamıyorsun sen. Yani yasağın vardı. O zaman yasağı evet. Vardı ya. Ama yabancı hoca getiriyorsun. Evet. Ya paran varsa önce futbolcudan borcunu öde, transferi aç.
0: Kesinlikle doğru bir karar. Düşün ya, Bolu'da kampa gidiyorum. Bütün takımların kampına gidiyorum. Ziyaret edeyim, röportaj yapıyorum. Program yapıyorum. Bolu Spor'u bulamıyorum. Ya evet. Bolu Spor yok.
1: Evet.
0: Evet Ahmetciğim.
1: Gerçekten öyle. Şimdi ilk maçları yorumlayarak başlayalım. Karagümrük 2, Bursa Spor 1. Karagümrük böylece zirve yarışında ben de varım dedi. Değil mi?
0: Kesinlikle. Zaten sen
1: Bursa Spor bu ligin favorisi.
0: Tabii.
1: Onu yendi.
0: Zaten ikisi de favori. Ben zaten seninle de konuştum geçen hafta da demiştin. Hayır abi, Karagümrük nasıl? Ben de şampiyon adaylarından.
1: Ama bir tribünlerle ilgili bir olay var. Senden evet. De onu anlatmanı onu rica edeceğim.
0: Yalnız şunu söyleyeyim. Karagümrük Bursa Spor karşısında dersini daha iyi çalışmış. Kimle derse dedin çok iyi. Bir de Emre Akbaba diye bir oyuncu var biliyorsun.
1: Hı hı.
0: Galatasaray'da oynadı, Alanya Spor'da. Bir futbol takımında bir futbolcunun oyunu orta sahada bu kadar zenginleştirdiğini gördüm. Adeta 80-85 dakika futbol oynadı Ahmetciğim. O maçı kazandı, golleri attırdı ve sahadan çekildi. Ben onu buradan tebrik ediyorum. Böyle devam ettiği zaman bir futbolcunun, hani Galatasaray'da bir Hacı vardı. Fenerbahçe'de evet. Bir Ortega vardı. Yani Alex böyle bir vardı. Alex vardı. Böyle oyuncular olduğu zaman demek ki futbolda bazı şeylerin olacağını. Yani Bursa Spor'u yenmişse bunu Emre Akbaba'nın güzel futbolu, akıllı futbolu ve attığı paslarla iki tane gol attırarak takımı kazandı. Güzel bir maç. maç mı oldu? Evet. Keyifli bir maç oldu. Ama Bursa Spor da umduğunu bulamadı. Çünkü çok önemli, biliyorsun, transferler yaptı. Para, ekonomi.

0: mi ve bu lig üstü transferlerden sonra bu ilk mağlubiyeti 3. haftada işinin zor olduğunu gösterdi.
1: Ama burada tabii enteresan da bir olay var. Şimdi maçları Karagümrük nerede oynuyor? Kendi stadı olmadığı için.
0: Sarıyer'de oynuyor.
1: Federasyon dedi ki sen Sarıyer'in stadını kullanacaksın.
0: Kullanacaksın.
1: Ve orada da belli bir tribün var. O tribüne güvenlik nedeniyle alınmıyor. Evet. Niye, oranın bir yıkılma riski mi var?
0: Yok, kendisine öyle bir anda bir karar çıktı. Yoktu, inşaata bir taş düşmüş bilmiyorum ne diye. Bursa Spor seyircisini bir gün kala akşam aniden karar kıldılar ve yasakladılar.
1: Ertesi gün
0: ancak bir gün sonra, bir gün sonra da Sarıyer'in maçı var. Aynı yere hani taş gelir de Ahmet Füsunoğlu'nun kafasına, Hayri Baba'nın kafasına değer diye o tedbir, o önlem kaldırıldı, yerine oraya başka kişiler aldı.
1: Peki şimdi Bursa Spor buna itiraz etmeyecek mi?
0: Etti. Etmesine etti de, ama ben futbol anlayışını anlamadım. Yani Futbol Federasyonu bir gün önce yıkılacak, sıkıntı yaşayacak, inşaat var bilmem ne diyen bir kulübe ertesi gün
1: akıl alır gibi değil.
0: Yok diye işte 10 kişiyi koyduk, 15 kişi, istersen yarım kişiyi koy ya, ben anlamam ya. Sen oraya aldın mı almadın mı, o çerçeveyi aldın mı almadın mı?
1: Yani şimdi 15 kişi olunca onların can güvenliği önemli değil miymiş?
0: Ya çok gülünç olaylar hakikaten.
1: Gerçekten öyle. Ayrılırken yani akıl almıyor, gerçekten öyle.
0: Akıl alması mümkün değil zaten Ahmet'ciğim, yani böyle bir şey yok.
1: Bursa Spor Karagümrük'ün galibiyetini küçümsüyor falan değiliz tabii ki. Belki o Bursa Spor taraftarı gelse Karagümrük gene kazanacaktı. Onun önemli değil, ama neden bir gün önce almıyorsun hiç kimseyi, ertesi gün alıyorsun oraya?
0: Ya Ahmetciğim, şimdi sen geliyorsun Berkay'la bana diyorsun ki hayır abi biz burada maç yapacağız. Ama eşimiz çocuğumuz gelecek diyorsun. Ben de diyorum ki Ahmetciğim burası.
1: Ayrıca 15 kişi 20 kişi aldık diyorlar ama. Deplasman tribünü orası.
0: Tabii işte.
1: Batman Petrol Spor'un zaten kaç tane kaç
0: taraftarı olacak? 50 kişi gelse 50 kişi alacaklar. 100 kişi gelse 100 kişi alacaklar.
1: Ama Bursa Spor'un mesela o tribün kaç kişiyse 500 kişiyse 500
0: dolurdu. Benim demek istediğim şu, yani bir gün önce ben Berkay Ahmet Füsunoğlu işte şey olur diye koymuyorum. İkinci gün geliyorlar bir Ahmet'le Mehmet'i koyuyoruz. Yok böyle bir şey.
1: Olmaz abi. Gerçekten
0: yok,
1: olmaz.
0: Olmaması da lazım.
1: Evet, dönelim biz gene fikstürümüze ve ikinci maça geçelim. Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 0, Metro Holding Kayseri Spor 1. Lider yine kaybetmedi. Deplasmanda 1-0 da olsa kazanmayı bildi.
0: Evet, şimdi ben Iğdır Spor'a gelmek istiyorum. Iğdır Spor bu ligin en çok para harcayan, en çok ekonomisi iyi olan ve gerçekten tesisleri olup da tesislerinde idman yapmayan, sahası olup da sahasından maç yapmayan bir Iğdır takımının ben ne kadar başarılı olacağına şaşırmış durumdayım. Ben zaten geçen sene de ben sana diyorum. Ahmetciğim, eğer sen kendi sahasında oynamazsan, takımı da başka bir yere götürsen deplasmanda oynuyorsundu. Ne oldu? Kayseri takımı futbol taraftarı şeyden Iğdır'dan daha çoktu. Şimdi sen gidip maçlarını Ankara'da oynarsan o zaman bu kadar niye transfer yapıyorsun? Bir takıma niye 3 tane teknik direktör alıyorsun ya? Yani ben anlamış değilim ya. Hikmet Kahraman, başka bir futbol direktörü, bir Kenan Koçak. Yani böyle bir şey var mı? Bu kadar para veriyorsun ama kendi sahanda oynayamıyorsun. Kusura bakmasınlar. Burada bu yanlış politika. Bunu senden 2 senede de konuşuyoruz. Evet. Bunda da haklı ne kadar olduğumuzu gördük. Ama Kayseri Spor, ben başkanını da, yönetimini de, Atilla Hoca'yı da gerçekten tebrik ediyorum. 15 günde bu ligin en iyi oyuncuları, bak son 15 günde aldı, oturttu ve 3'te 3 yaptı ve gol yemeden de lider olduğunu gösterdi.
1: Evet, gerçekten öyle. Kayseri Spor, ben Süper Lig'e geri döneceğimin mesajını veriyor şimdiden. Iğdır Spor'da bakıyoruz yine 11. sırada, yani bir türlü kendini o ilk 8'in içine de atamıyor.
0: Atamaz da böyle bu düşünceyle bu
1: harcanan paralara bakarsan aslında ilk 3'te olması lazım.
0: Ya sen ne diyorsun? Bak, diye takımların transfer parasıyla 3 tane teknik direktör çalıştırıyor ya bu takımlar.
1: Evet, doğru diyorsun.
0: Ne söylüyorsun?
1: Ümraniye Spor 1, Turkay Esenler Erok Spor 1.
0: Ahmetciğim, çok güzel bir maç oldu. Çok keyifli bir maç oldu. 1-1 diyorsun ama bu 3-3'lü olabilirdi. 4-4-4 olabilirdi. 5-4-6-4. İki takım içinde olabilirdi.
1: Ben de seyrettim. İki takım açık oynadılar.
0: Evet, ama kaleciler de iyi gündeydi. Ama şunu söyleyeyim. Esenler Erok çok iyi takım olmasına rağmen, Mustafa Gürsel'le, ben ilk maçta da söyledim. Şimdi bir takım içinde ayrı söyleyeceğim. Buraya bir santrfor lazım. Geliyor. Üçüncü çerçeveden gol atamıyor. Onun için Esen'le Erok, bak yine diyorum, ligin sonuna kadar da şampiyonluğu kovalayacaktır. Ama Mustafa Gürsel bir anca önlemini alması lazım. İyi bir golcüyü bu takıma kazandırması lazım. Ümraniye de elindeki en iyi malzemesini kuruyor. Amatör ama profesyonelce mücadele ediyorlar.

0: iyi bir maç oynadılar, onu da söyleyeyim sana.
1: Antalya Spor 2, Orfa Yapı Pendik Spor 3.
0: Şimdi Antalya Spor'un başında Bülent Korkmaz diye bir teknik direktör var. Gerçekten Türk futbolunda bunun kadar iyi, inatçı, hırslı bir futbolcu görmedim. Biliyorsun Popescu ile beraber Türkiye'nin en iyi iki defans oyuncusu.
1: Transfer lisesini açabildi mi Antalya Spor?
0: Açtı ama ne zaman açtı? Geçen haftanın son iki
1: yani
0: maçına.
1: Yani o büyük borcu ödediler ve...
0: Açtı,
1: yani.
0: Ama şunu söyleyeyim, yani madem açacaksınız bunu sezonun başından önce aç, takım kampa gitsin. Şimdi getirdiği futbolcuların hepsi hazır değil ki.
1: Evet.
0: Çünkü oynamamış, bilmem itme yapmamış arkadaşlarını. Şimdi en kötü şeyi, ben şunu da söyleyeyim, yani Bülent Korkmaz elindeki kadroyu en iyi oynatıyor. Ne yapıyor? Çok gol atıyor. Hı-hı. Ama biz bu ligde ne olacağız dedik Ahmet, gol yemeyeceksin.
1: Evet.
0: E şimdi ben Bülent
1: hatta kardeşim, önce gol yemeyeceğiz.
0: Bülent kardeşim, eğer sen 3 maçta 8 gol yiyorsan o zaman sen garip gelemezsin. Onun için ben bugün de zaten seslendim ona. Lütfen önce gol yemeyecek bir takımın defans blokunu ayarlaman lazım diye ihtarda bulundum.
1: Kesinlikle. Hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Bodrum Spor 0, Muğla Spor 0. Bu arada Pendik Spor'u da tabii kutlamak lazım.
0: Kesinlikle.
1: Şu belki de ligin en az para harcayan takımlarından bir tanesi.
0: Daha
1: ama...
0: yeni de şey açtılar, kadro açtılar, evet. Ama Ahmet şunu söyleyeyim, gerçekten çok iyi oynadılar.
1: 10. sıradalar, yani Iğdır Spor'un üstünde.
0: Ama şunu söyleyeyim sen, yani Antalya defansına şaşırdım. Bak yemin ediyorum, ben, sen, Ahmet, üçümüz, ömüz, Berkay... Ya elimizi sallıyoruz, kolumuzu sallayarak burada Antalya'nın, hı hı, yani sahasına giriyoruz. 8 golüydü ama 20 tane gol de yani kalecilerle beraber kurtardı. Onun için yani burada Pendik Spor'u da kutlamak lazım. Öyle böyle. Atıyor, evet, musun? At. Bitti.
1: Haftanın tek golsüz mücadelesi Bodrum Muğla maçıydı. 0-0.
0: Nedense bu derbiden bir zevk alamadım. İki takımda. Bir futbolcusu atıldı. Bir dakika sonra bir futbolcusu atıldı. Sanki anlaşmalı kardeşim, biz birbirimizi destekleyelim bu derbide. Ben de şehrim, sen de bizim şeyimizdir. İlçemizsin. 0-0 bitirelim bir havasında.
1: Biri, biraz ona, havası biri 16. biri 18. sırada bu arada.
0: Gene 13'ü kardeşe bu maçı oynadılar.
1: Yani
0: öyle bir
1: hem Bodrum hem Muğla düşebilir mi bu sene?
0: Yalnız Bodrum iyi takım olacak, genç koşturuyor. Ama Muğla'da bak iki haftada da söyledim sana. Ya şimdi koşuka bak, eğer golcü almazsa bu takım içinde, onun için söylüyorum, gidemez. Halı saha gibi futbol olmaz. Evet. Golcü alacaksın. Tabelayı değiştireceksin. Ama doğru, onun için bir para iki takım da razı olacak şekilde birbirini yormadılar diysem daha yerinde.
1: Bandırma Spor 1, Keçitaş Ankara Keçiören Gücü 1.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim. Bu Keçiören Gücü takımı var ya, gerçekten inat bir takım, keçi inadında. Şimdi Osman Hoca da bunu çok iyi bildiği için 1-0 mağlup olmasına rağmen sonuna kadar golü aradılar. Hele biraz da 20 dakikada ve golü de buldular. Ama Bandırma Spor eğer 1-0 2-0 yapabilseydi veyahut da ilk yarıda 3-4 tane gol pozisyonu kaçırdı Ahmet'ciğim. Onları yakalamıştı olsaydı tarihi bir fark yapardı. Ama futbolda nedir, atamasan atarlar.
1: Evet.
0: Ve gerçekten de bir penaltıyla ne de olsa keçi önemli bir puanı aldı döndü.
1: Bolu Spor 0, Mardin 1969 Spor 3. Bolu Spor zannederim böyle giderse birkaç hafta sonra kümeye düşecek ilk takımlardan biri diye yazmaya
0: kümeden
1: başlıyoruz.
0: Kümeden önce sen kimi gönderirsin?
1: O şeyi göndeririz. Teknik direktörü.
0: Şimdi hakikaten dediğin gibi ya, Amerika'dan.
1: Bu hafta içi gönderirler mi?
0: Bu hafta ya da geçerse onu bir hafta daha da beklerler. Ondan sonra çünkü bunların tazminatı var. Bunu kimler getiriyor, nasıl getiriyor, neydi görüşü ne, onu da çok merak ediyorum. Ya 3 maç oynuyorsun daha gol pozisyonu yok. Gol atmamışsın ya. Ahmet'ciğim gol atmadan nasıl puan, evet, alacaksın? Ve her maçtan da 2-3 tane gol yiyorsun. Mardin Spor yeni takım olmasına rağmen aslanlar gibi geldi. Mücadele ilk 20 dakikada 2-0 yaptı. Sonra oyunu rolantıya aldı.
1: Mardin Spor kaleyi sağlam almış.
0: Vallahi hiç gol yemiyordu. Yani onu da söyleyeyim sana yani. Ama tebrik etmek lazım. Yani kim ne derse desin bir 3-0'lık bir. Ama şu da var. 20 senedir bu ligden düşmeyen bir Bolu Spor var. Hep son anda. Son dakikada, son haftalarda kurtuluyor. Bakalım bu sene de olacak mı, ama zor. Onu da söyleyeyim.
1: Sarıyer Spor 1, Batman Petrol Spor 2.
0: Futbolda bir şey var Ahmet'ciğim. Cebrail diye bir oyuncu var Sarıyer'de. Hı hı. Şans yani. O sağ bek oyuna geçen hafta çok güzel bir gol attı. Haftanın futbolcularından biri yaptım. Ama 4 ile 7. dakikada ya 2 tane %100 yani defans hata yaptı. Kaleciyle karşı karşıya geldi. Yani bir defans oyuncusunun orada olması, ikisini de kaçırdı. O 2 golü atmış olsa veya birini atmış olsa oyunun şekli değişir. Ama Selçuk Şahin'i de tebrik etmek lazım. Fenerbahçe'yle eski, hı-hı, biliyorsun. İyi bir çalıştı.
1: Evet.
0: Takımla çok iyi bir hava yakalamış.

0: Çok iyi de bir yapılanma var. Gerçekten de 3 haftada 7 puan aldı ki bunu da tebrik etmek lazım.
1: Evet, iyi de kadro kurdu.
0: İyi de kadro, kesin evet. Para da var. Hı-hı. Ve Pendik karşısında 90-8'e gol yemese şu anda o da 9 puanlı olacaktı.
1: Doğru. Van Spor 3, İstanbul Spor 2.
0: Van Spor tarihi bir galibiyet aldı. 2-0 mağluptu.
1: Bu arada maç yine Akhisar'da oynadı, onu da söyleyeyim.
0: Ama 2-0 mağluptu. Ama bir takım bu kadar Ahmetler'le değişemez. Yani 25. dakikadan sonra sahada olmayan bir İstanbul Spor canla başla ve bir gol bulduktan sonra şahlanan bir Van Spor. Van Spor 2 haftadır biliyorsun malum. -3 puanla başladı. Ekonomidir. Ama 6 tane de futbolcu aldı, onu da söyleyeyim. Yani madem bu futbolcuları alacaksınız arkadaşlarım ya, kardeşlerim ya, neden 2 hafta önce alıp da kampa göndermez? Şimdi Van Spor'un bu hafta 3 tane gol atmasının nedenlerden 2 tane futbolcusu var ki yeni transfer. Bu takım hemen uyum sağladı. Ama İstanbul Spor biraz zil çanlar salmaya başladı.
1: -3 ile başlamasa Van Spor 6 puanlı. Şimdi onu da söyleyelim. Evet. İlk 8'in içindeydi.
0: Evet.
1: Ve son maç Ekenler Beton Sivas Spor 2, Manisa Spor 2.
0: Manisa'yı geçen sene senle konuşuyoruz. Son 6-7 maçta mağlup olmayan, çok koşan. Hale dinamik, çok da transferi yok. Yani Silay diye bir futbolcular var santfor. O da geçen sene son anda geldi. Ama gerçekten dün 2 tane de daha gol attı. Hı hı. Ama Sivas Spor daha hazır değil Ahmetciğim, hazır değil. Ama İsmet, ben Taşdemir'in bu takıma daha iyi yapacağını. Geliyor, iyi gol atıyor. 70. dakikadan sonra oyundan düşen fizik kondisyon. Ama Manisa FK takımı da genç bir kadro, dinamik bir kadro, diri bir takım. Koşuyor. Geçen hafta olduğu gibi gene inanılmaz bir maç katarak golü buldu. Evet. Ve puanı aldı.
1: Ben ayrılırken tabii daha erken belki bundan, ama Sivas Spor sanki bu sene de Süper Lig'e çıkacağım havasında değil. Yani ben onu alamıyorum bir türlü takımdan.
0: Aynı şeyleri ben sana söyleyebilirim ama son haftada yani 1-2 gün önce de 2-3 tane daha futbolcu aldı. İsmet Hoca ile görüştüm. Dedi ki Hayri abi, ben bunları oturtursam göreceksin ki bambaşka. Aslında Şimacın Manisa maçında ilk yarıda çok kötü top oynamadı. Manay da çok iyi bir golcü biliyorsun.
1: Evet.
0: Ve Manay da 2 tane gol attı. Ben Manay'a şöyle dedim. Ben İsmet Hoca'ya geçen sene de söyledim. Bunu kendine göre takım yapmaması lazım. Manay'ın takıma uyması lazım. Eğer Manay o kişisel kapısını bırakıp da takım oyuna dönsün. Dün 2 attı, belki 5 tane daha atacak. Onun için diyorum ki ben İsmet Hoca'ma,
1: evet,
0: bir an önce bu Nana'yı şey yap.
1: Reyman'ı biraz daha takıma kat diyorsun, yani daha doğrusu takım için oynasın.
0: Aynen.
1: Evet, yorumlarımız tabii ki devam edecek efendim, ama önce kısa bir reklam aramız var. Reklam arasına gidelim, dönüşte yine Hayri Ülgen'le birincilike devam edeceğiz.
2: Reklamlar. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL...

0: Tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Marzen Smiles var.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklamlar.
5: Bir isim, evet. Yorumlarını alacağız. Ama şimdi ilk telefon bağlantımızın hazır olduğunu söylüyor. Şimdi işte ikinci lige iniyor, gidiyoruz. İkinci ligde Sakaryaspor. Ben hala inanamıyorum yani Sakaryaspor'u yıllarca Süper Lig'de seyretmiş birisi olarak yakıştıramıyorum Sakarya'ya burayı. Tabii, İnşallah bir an önce Süper Lig'e geri döner futbolcu fabrikası, gerçekten öyle. Ama tabii bu iş adım adım inşallah. Şimdi Sayın Ümit Bozkurt'la konuşacağız. Ümit Hocam önce Trendyol 1. Lig'e taşıyacak takımı, sonra oradan da Süper Lig'e diyelim. İnşallah. Ümit Hocam iyi akşamlar.
6: İyi akşamlar.
5: Evet hocam başarılar dileyelim öncelikle.

yeni bir operasyon başlatıldı. 54 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 11 şirketle 4 derneğe de kayyum atandı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifadesi alınan ünlü isimler arasına oyuncu Şahan Gökbakar da eklendi. Tanık sıfatıyla ifade veren Gökbakar, Haluk Levent'e güvenmediği için Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkisinin bulunmadığını söyledi. Gökbakar, yardım faaliyetlerinin her zaman devlet eliyle, resmi kurumlar eliyle yapılmasını destekledim dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası sürüyor. Bugünkü duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun savunması alındı. Duruşma savcısı İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın ifadesini hatırlatarak elden teslim edildiği öne sürülen 1 milyon avroyu sordu. Savcı aldığı cevabı yeterli bulmayarak kaynağı belli olmayan para gerekçesiyle Hasan İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Washington yönetimi İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırıyor. Yeni yaptırımlar, dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerine hedef alıyor. Washington'un baskısı sürerken Tahran'la diplomatik temaslar da devam ediyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la Tahran'da görüştü. İran ziyaretin son derece verimli geçtiğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat yürüttüğü lider diplomasisiyle Suriye ekonomisini etkileyen Sezar yaptırımları da ABD Başkanı Trump tarafından kaldırılmıştı. Haberleri dinlediniz.

0: İrfan Meclisi.
1: Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Mehmet Bahar. Yapımda Özlem Demir'le kültürümüzün izinde, Yunus'un dilinde yürüttüğümüz İrfan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugün çok değerli bir konuğum var. Biraz nevi şahsına münhasır, sıra dışı bir arkadaşımız. Ben kendisiyle çok yeni tanıştım. Yeni tanışmamıza rağmen çok ciddi bir muhabbet seviyesine çıktık. Muhabbetimiz oluştu. Dolayısıyla böyle güzel bir kardeşimizi sizlerle de tanıştırmak, onun fikirleriyle sizi tanıştırmak istedim. Benim açımdan çok önemli. Çünkü belli bir noktaya gelebilmek için çok çırpınmış belli, çok uğraşmış, çok araştırmış. Sufilerin bir sözü var. Ben cedde ve cede. Arayan bulur. Bulanlar hep arayanlardır diye. Bu konuğumuz da böyle bir kardeşimiz. Daha fazla uzatmadan, sizinle konuğum arasına daha fazla girmeden hemen konuğumuzu size takdim ediyorum. Melih Oktay kardeşim. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Hamdolsun, teşekkürler. Davetiniz için teşekkür ederim.
1: Estağfurullah. Daha yeni tanıştık biz. Kaç gün oldu tanışalı?
2: 2 gün oldu galiba hocam.
1: Bayağı olmuş. Aslında çok geç kalmışız tanışmakta. Çünkü baktım ki biz çok ortak alanlarda bulunmuşuz. Çok ortak çalışmalar yapmışız ama birbirimizi görmeden yapmışız. Teşekkür ederim önce bu programı kabul ettiğiniz için.
2: Ben teşekkür ederim hocam.
1: Bu programın formatı gereği biz böyle gelen konuklarımızı dinleyicilerimizle, dostlarımızla tanıştırıyoruz. Sizin de çok ilginç bir hayatınız var. Türkiye'de nispeten birçok kesime göre sıra dışı bir hayatınız var. Onun için çok araştırmışsınız, yorulmuşsunuz diye söyledim. Bu tabiri bir de Alev Aratlı için hep kullanırım. Hı. Alev Hanım'ın hayatını dinlediğim zaman çok, hakikaten çok duygulanmıştım. Hatta gözlerim yaşarmıştı, ağladım da diyebilirim. Hı. O da çok çırpınmış. Yani Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Amerika dönemi, oralardaki çalışmalar. Ama hep böyle kalbinin bir yerinde vatan sevgisi, hak arayışı, adalet arayışı olunca insanlar bir şeyleri buluyorlar isterlerse. Sizin hayatınızı okuduğum zaman, sizi dinlediğim zaman aşağı yukarı aynı şeyleri hissettim. Onun için dedim ki mutlaka ben Melih kardeşimi dinleyicilerimle buluşturmam lazım dedim. Lütfettiniz, siz de kabul ettiniz. Çok teşekkür ederim. O zaman şöyle başlayalım.
2: Evet.
1: Kim bu Melih Oktay kardeşimiz? Nerede başladı? Nereye kadar geldi? Neler yaptı? Robert'ten, Galatasaray'dan, Amerika'daki en önemli üniversitelerden iktisat çalışmaları, yayınlar, kitaplar. Yani çok ilginç bir yolculuk var. Evet. Şimdi sizden dinleyelim bunu.
2: Evet, tüm dinleyenlerimizi sevgiyle, muhabbetle selam.

0: Sonra diyor ki ya bu Süleyman Demirel çobanken bu ülkeye başbakan olabilmişse ben de olurum diyor çocuk. Sonra okumaya karar veriyor. Çobanlıktan şeye iniyor, ilçeye iniyor. Sonra şehre iniyor. Sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'ni kazanıyor. Sonra işte şimdi profesörlüğüne az kaldı. Üniversite danışmanı. Belki bakarsın bir gün başbakan da olur. Cumhurbaşkanı da olur. Çünkü o çok hızlı ilerliyor. Amerika'da da okudu. Yükseğini işte Yıldız'da yaptı. İhtisasını Amerika'da yaptı falan. Ama çobanlıktan başladı. Yani hikaye böyle çok hikayeler var.
1: Çok hikayeler var. Daha sonra ilkokulu tamamlayınca İstanbul'a geldik. Ve İstanbul'da ilk Galatasaray Lisesi ile birlikte ortaokul hayatına başlamış oldum. Yaklaşık bir 5 yıl kadar Galatasaray Lisesi'nde kaldık. Mektebi Sultani'de. Biliyorsunuz Galatasaray Lisesi esas olarak 19. yüzyılda 1800'lü yıllarda devlet adamı yetiştirmek için kurulmuş. Bir yani eğitim kurumu ama tabii o zamanlar hem Müslümanların hem gayrimüslimlerin beraber okuması. Hatta ilk lisenin müdürlerinden birisinin Hristiyan olması falan böyle ilginç bir hikayesi de var. Tabii tartışmalara da sebep olmuş. Hatta o kadar ki Rusya bile araya girmiş. Yani Fransa çünkü desteklediği için liseyi. Ondan sonra Rusya bu sefer Fransa'nın etkisi artacak mı ülkede vesaire böyle bir okul.
0: Yani Rusya'nın nüfuz alanına giriyor. İstanbul tabii. Rusların gözdesinde Fransa'nın bu bölgeye gelmesi Rusların lazım. Bununla ilgili ilginç hikayeler var biliyor musunuz? Mesela yani Birinci Dünya Savaşı'na gelmeden önce diyelim. Ruslarla Osmanlılar arasında bir ciddi bir çekişme var. Ruslar İngilizlerden hizmet istiyorlar. Yani bize destek verin diyorlar. Çanakkale'ye İngilizlerin ve Batılı güçlerinin yürümesi Rusların talebi üzerinedir. Ancak İngilizler Yunanistan'dan destek istiyor. Askeri destek istiyor. Onlar da 30 bin askerle katılmaya karar veriyorlar. Ama bir şart koşuyor Yunanlar. Diyorlar ki bize İstanbul'da bir yer tahsis edeceksiniz. İstanbul'u ele geçirdikten sonra diyor. Buna ilk karşı çıkan Ruslar oluyor. Bir dakika. Yani İstanbul bizimdir. Böyle Yunanlara falan kaptırmayız diye. Yunanları bir parça toprak parçası bile vermek istemiyorlar.
1: Evet.
0: Dolayısıyla o Yunanların o projesini düşürüyorlar Ruslar. Ya yani Rusların ta eskiden beri böyle bir hassasiyeti var İstanbul'da. Yani İstanbul'da böyle bir Fransız nüfuzunun olmamasını istemeleri de normal bir şey. Yani.
1: Hatta ilginç bir şey var. Ben tabii iktisatçıyım. Kendi konumla ilgili o zamanlar ilk kağıt para da kaime denilen kağıt paralar da basılıyor. Aslında ilk kaime dediğimiz devlet tahvili olarak basılıyor. Tabii
0: burada kayme dediğimiz şey kıyme yani değer demek yani.
1: Bir değerli bir şey.
0: Değerli bir şey. Değerli evrak.
1: Değerli evrak. Bir kağıt paraya geçişmiş. Hatta Fransız öğretmenler yani Fransa öğretmen gönderiyor. Fransız öğretmenler kaymeyi kağıt parayı istemiyorlar. Altınla ödemeyi istiyorlar. Bu arada bu da bir küçük bir not olarak.
0: Onu konuşacağız.
1: Orada onu ayrıca kendi alanımla ilgili. Tabii Galatasaray Lisesi.
0: Siz Galatasaray Lisesi'ne gittiniz.
1: Gittik. Orada bir Fransızca eğitimi var malumunuz.
0: Niye Galatasaray Lisesi'ni tercih etti babanız o zaman veya siz mi tercih ettiniz?
1: Sınav vardı. Ha. Sınavda puanımız orayı...
0: Yüksekti.
1: Yüksekti tabii.
0: Yüksek olduğu için orayı tercih etti. Tabii,
1: yani yüksek olduğu için oraya girebildik. Hala da sıralamalar benzer. İstanbul Lisesi işte var. Galatasaray var. Hatta şimdi gördüğüm kadar Kabataş da bayağı yüksek puanları var.
0: Evet.
1: O zamanlar biraz daha aşağıdaydı ama işte onun gibi okullar. Yaklaşık 5 yıl kadar orada eğitim gördük. Tabii Galatasaray'ın farklı bir kültürü var. Bilenler bilir.
0: Hazırlık yaptınız önce.
1: Tabii 2 yıl Fransızca hazırlık. Bu şeyde Beşiktaş'ın oradaki Ortaköy'deki binasında bugün Galatasaray Üniversitesi'dir. 2 yıl biz orada okuduk. Böyle gayet de tabii hoştu. Tabii şimdi ben bakıyorum tekrar geçmişe dönüyorum. O zamanlar küçüktük. Yani Boğaz'ın önünde okumuşuz. Bizim sınıflarda camı açtığımızda bütün Boğaz önümüzdeydi.
0: Yani siz aslında ortaokulu üniversitede okumuşsunuz.
1: Gibi diyorum ya kıymetini bilememişiz biz. Sabahtan akşama kadar Boğaz'ın önünde hatta biz maç yapıyorduk mesela topumuz sürekli denize kaçıyordu.
0: Hadi ya.
1: Tabii oradan denizden yani kıyıya vurursa ya da gidiyordu çoğu zaman. Ya öyle bir ortamdaydık. Şimdi tabii ki o zamanlar insanın lezzetlere karşı zevklerin de bir kemali var.
0: Tabii ki.
1: Kendi yani hani mesela yemek yemekte mesela şimdi gün geçtikçe yemeğin içindeki o baharatları içine konulan farklı şeyleri o dilin kemali onları ayırt edebilmeye başlıyor. Süper. Hayatın da tabii ki biz o zaman başındayız. Bu lezzetlerin ve zevklerin tam kemal noktasında değildi. Çok toy olduğu için oranın zevkini
0: nasıl bir cennette olduğunuzun farkında değil.
1: Farkında değildi. Şimdi anlıyorum.
0: Sizin dünyaya inmeniz gerekiyor cennetten önce. Cennetin kıymetini bilmeniz için.
1: Gerçek.
0: Adem gibi.
1: Gerçek. Orayı hatırlamak gerekiyor demek ki. Şimdi hatırlamaya başladıkça gün geçtikçe diyoruz şimdi olsam çok daha farklı olurdu. Öyle bir 2 yıl orada okuduk. Sonra geri kalan 3 yılı hazırlıktan sonra Beyoğlu'ndaki binaya gittik.
0: Ya önemli olan 2 yıl hazırlık yaptırdılar.
1: Evet 2 yıl Fransızca. Sırf Fransızcaydı. Bu anlamda ilk öğrendiğimiz yabancı değil Fransızca oldu. 5 yıl kadar orada okuduktan sonra ki Galatasaray'ın da farklı bir kültürü vardır. Yani orada ilk topluluk şuurunu orada ben öğrendim.
0: Cemaat şuuru.
1: Cemaat şuuru evet. Yani orada ben mesela 133. devreyim. Bizim her devre işte abilik ablalık vardır. Bir üstünüze

0: bir yaş büyüğünüze bile abi abla dersiniz. Böyle bir şey vardır. Ve o topluluk birbirini korur ve kollar. Ve bir bütündür. Hatta toplantılı olur. Devre toplantıları vesaire. Bunu yatılılar daha iyi yaşarlar. Onu görüyordum ben. Bu, yatılı olanlar.
1: Bu iki okulda vardır İstanbul'da. Birinci derecede en kalitesi, evet, gerçekçi olmak gerekirse Galatasaray Lisesi'ndedir. İkincisi de İstanbul İmam Hatip Lisesi'ndedir. Hmm. İstanbul İmam Hatipler'de de bu anlamda bir örgütlü cemaat şuuru vardır.
0: Evet.
1: Ve hala ilişkilerini devam ettirirler. Mesela ben 82 mezunuyum. Biz hala bir araya geliriz.
0: Evet.
1: Ama Galatasaray bizden önce başladığı için daha örgütlü.
0: Yani, bu Fransız devriminde de ortaya çıkan hani kardeşlik, hı-hı, dediğimiz mevzunun da, hı-hı, yani tabii konu felsefi şeylerin bağlantıları tam bilmesem de, ama bir Fransız ekolü, hani bir sosyal, hı-hı, olma, birlikte olma, beraber olma, kolektif, hı-hı, beraber bir iş, hı, yapma. Mesela Galatasaray Lisesi'nde öğrendiğim en yani dikkatimi çeken şeyler oydu. Ondan sonra Galatasaray Lisesi bittikten sonra
1: bir şey söyleyeyim biraz buyur, böyle muziplik olsun diye söyleyeyim. Biraz böyle araya çekeyim. Aslında Galatasaray tarikatı gibi bir şey. İhvanlar, siz tarikattaki ihvanlar gibisiniz. Herkes alt üst ihvanlarını biliyor.
0: Tabii.
1: Makamlar var. Siz alt makam, üst makam falan. Böyle müthiş bir şey gibi. Yani sufilerdeki kardeşlik hukuku kavramsal anlamda başka kavramlarla Galatasaray Lisesi'nde oluşmuş. Hiç fark yok bence yani.
0: Yani son derece güzel tespit hocam. Gerçekten orada bir kardeşlik, he, İlkeş gibi birazdan Amerika'ya gittiğimde onun bir başka versiyonunda yaşatacak.
1: Şu Galatasaray'ı bir bitirelim.
0: Onu, evet, bitirelim. Çünkü bizim yani İslam'ın da en büyük,
1: tabii,
0: hakikatlerinden biri bu kardeşliktir.
1: Kesinlikle.
0: Hani imanla da ilgilidir. Siz de, tabii, daha iyi bilirsiniz.
1: Tabii.
0: Hani birbirinizi kendiniz için istediğinizi kardeşiniz için istemezseniz iman etmiş olmazsınız.
1: Tabii ki,
0: bu,
1: tabii,
0: kadar,
1: tabii,
0: mühim bir mesele bu kardeşlik, tabii, meselesi, tabii, yani. Ona tekrar geliriz. Galatasaray Lisesi'nden sonra o yıl bir sınav yapıldı yeni.
1: Pardon, oraya geçmeden önce normalde o dönemde, gerçi o dönemde ortaokullar 3 yılda değil mi? 4 yıl değildi yani. 5 3 3'tü.
0: Yani
1: dolayısıyla 2 yıl hazırlık, 3 yıl ortaokul okudunuz.
0: Benim 5 5 5 oldu.
1: Hazırlıkla ama.
0: Evet, tamam. Ortaokulda 5 yıl oldu. Şimdi birazdan anlatacağım. Lisede 5 yıl oldu. 3 yıl yerine ben o yüzden normal öğrencilerden 4 yıl sonra mezun oldum liseden.
1: Çok olgunlaştırmışlar sizi.
0: Biraz inşallah fazla pişmemişizdir.
1: Eyvallah, ama güzel. Yani i̇nşallah. Öyle oluyor bu iş. Yani, evet, acelemiz yok. Yani olgunlaştıra olgunlaştıra çok ciddi derin kökler sala sala gelişmişsiniz.
0: İnşallah öyle olmuştur hocam.
1: Evet. Galatasaray Lisesi'nde okudunuz.
0: Ondan sonra bir sınav yapıldı o yıl ilk defa. Sistem değişikliği oldu.
1: Hmm.
0: Ve biz o sınavı girdik. Hmm. Ben biraz öylesine de girdim doğrusunu söylemek gerekirse sınava. Yazın oturuyoruz işte, normal orta 3'ü bitirdik biz, hmm, artık liseye geçeceğiz Galatasaray'da, hmm, hazırlık yaparken bir anda haber geldi. İşte sınavda başarılı olmuşsun, Robert kazandın.
1: Robert sınavlarına girmiştiniz.
0: Robert sınavı değil, normal yine açık sınav.
1: LGS gibi, bugünkü liseye,
0: evet,
1: gibi. Liseye,
0: evet,
1: geçiş sınavı.
0: Evet, liseye, evet, geçiş sınavı. Ben de tabii şimdi yaz ortası, Allah Allah. Robert gerçekten benim ilk istediğim okullardan biriydi bu arada. Yani 5. sınıftan sonra ben Robert istiyordum nedense. Öyle bir, çünkü
1: meşhur tabii.
0: Hem kampüsünün güzelliği, hem bir şey var.
1: Yine Boğaz.
0: Tabii, o anda tabii insan biraz daha şey olunca, hani başarı şeylerini, kriterlerini, hı, bu tarz işte puanlara vesairelere, işte o isme, hı hı, isim çok önemli.
1: Tabii.
0: Yani o isme birazcık fazla şey yapıyor. O isme takılmıştım, aklımda kalmıştı. Dedim gideyim.
1: Bu arada İstanbul İmam Hatip Lisesi de Haliç'e bakar. Sürekli biz de Haliç seyrederiz. Yurtta kalırken hep böyle akşamları çıkardın, yıldızların altında Haliç seyrederdim.
0: Burada da bir ayrı bir ortaklık olmuş hocam.
1: Evet, ama sizinki gibi Boğaz değil tabii. Biz Haliç biraz daha kenarında.
0: Yine de hocam şey yapamadık. Güzeldi, ya, evet. Yeterince kıymetini bilemedik tabii,
1: evet,
0: de. Maalesef dünya hayatında biraz böyle,
1: öyle,
0: yani.
1: Ya, zamanla
0: şeyin,
1: öğreniyoruz.
0: Hiçbir şeyin, evet, tam kıymetini bilemiyoruz maalesef. Hep, evet, sonradan öğreniyoruz.
1: En az kıymetini bildiğimiz şey de zaman.

0: kollama, yardımlaşma falan, onların hepsi neredeyse bitti. Tamamen hırs, rekabet.
1: Sosyalizmden kapitalizme geçtiniz.
0: Sosyalizmden kapitalizme geçtik, evet. Aynen öyle. Şimdi mesela sıralar bile, biz mesela Galatasaray'da iki kişilik sıralarda sıra arkadaşımız. Şimdi tek kişilik sıralar, bireysellik.
1: Tam gerçekten.
0: Evet, gerçekten öyle. Hatta bazı hikayeler vardır Robert'le ilgili. Şimdi ismini vermeyeyim, o kişi çünkü meşhur bir insan. O kadar hırslıymış ki insanlar çalışamasın diye kütüphaneden kitapları alıyormuş, topluyormuş da sırf kendisi başarılı olsun diye, insanlar da var. Tabii ki Robert'in de kendine göre çok avantajları var. O bireyselliğin de kendine göre avantajı. Ben bunu
1: Kesinlikle.
0: şimdi hani Galatasaray Robert'ten iyidir ya da Robert Galatasaray nedir diye sadece tespit olarak söylüyorum. Ben iki ekolden de bir şeyler öğrenmiş insanım. Yani iki ekolün de olumlu tarafları da var. Tabii ki her şeyde olduğu gibi olumsuz tarafları da var. Dolayısıyla o bireyselliğin de ben önemli olduğunu, o ferdiyet diyelim bizim kendi şeyimizde, o ferdiyetin de bir hakikati olduğuna inanırım. Yani topluluk hakikati olduğu gibi, toplum hakikati olduğu gibi ferdin de bir hakikati
1: Bazen
0: var.
1: yani toplum içinde var olmak, güzel olmakla birlikte onsuz olmaz. Ama seni sürünün bir parçası haline de getirebilir. Yani kendi bireysel kaliteni aşağı çekebilir. Ama bireysel kalite biraz bireysel gayretle ilgili bir şey. Siz bir bakıma, yani sosyal jargonla söylemek gerekirse, sosyalist bir hayattan kapitalist bir hayata geçerek hikayede de görmüşsünüz. Bir gün İslam'a da gelirsiniz inşallah.
0: İnşallah hocam. İslam'da da zaten hani
1: oraya geleceğiz hocam.
0: Hazreti İbrahim için
1: Evet.
0: tek başına ümmetti diyor.
1: Kesinlikle.
0: Yani orada aslında fert ve toplum tek bir kişide, yani bir kişi toplum gibi oluyor. Tek başına
1: Kesinlikle.
0: ferdin
1: Evet, tabii.
0: içindeki topluluk hakikati ilginç bir.
1: Bireysel kalite tekrar topluma dönmesi gerekir, o kalitenin.
0: Tabii ki.
1: Ama ben sizin hayatınızın, belki ileride biraz daha konuşacağız. Sizin hayatınız bana biraz daha Hazreti Ömer'in hayatını daha çok hatırlattı. Yani biliyorsunuz Hazreti Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çok dua ediyor Hazreti Ömer'in Müslüman olması için. Çünkü çok kaliteli bir insan. Mekke'de önde gelen insanlardan, korkusuz, cevval bir adam. Bu adam Müslüman olursa o diyor, biz diyor çok hızlı yol alırız. 40. Müslüman diye rivayet edilir. 40. Müslüman. Ve Müslüman olur olmaz da diyor ki, hey diyor, biz diyor 40 kişiyiz diyor, niye duruyoruz ki, hadi hep beraber Kabe'ye gidelim. Kabe'ye gitmek o gün kimsenin aklına bile geçmiyor. Çünkü zulüm var, baskı var falan filan. Yıllar geçmiş, hala 39 tane Müslüman var. 40. Müslüman olunca hadi Kabe'ye yürüyoruz diyebilecek bir adam. Şimdi siz de böyle Galatasaray'ı görmüşsünüz, Robert'i görmüşsünüz. Onun için diyorum, bir gün İstanbul'da yürürsün inşallah, biraz sonra dinleyeceğiz.
0: İnşallah. Tabii ki Robert'in mesela kampüsünün imkanları son derece. Mesela hala hani insan işte pişmanlıkları vardır ya. Mesela pişman olduğum şeylerden bir tanesi, mesela o kampüsün imkanları daha iyi de kullanılabilirdi. Yine elimizden geldiğince kullanmaya çalıştık ya. Bilmem kaç tane futbol sahası, basketbol sahaları, işte sanat vesaire, hepsini gerçekten hani imkanları çok fazla. Yani en aşağıya kadar, sahile kadar inen bir kampüsten bahsediyoruz. Çok ciddi imkanlar tabii bunlar. Geçen gün bir okula gittim mesela. Hoşuma gitti. Orada da çok güzel bir kampüs yapmışlar. Dedim ben de burada okumak isterdim mesela. Hoşuma gitti. Yani kampüs önemli bir öğrenci için. O Amerika'daki maceralarımı anlatırken ona değineceğim. Ki maalesef bugün üniversitelerimizde hani bir kampüs hayatından birçok üniversitede mahrum oluyor öğrenciler. Yani sadece bir bina var ve başka hiçbir şey yok. Halbuki o kampüs yaşamı iyi kullanıldığında, doğru kullanıldığında, külliye zaten college, külliyeden evet. geliyor. Bugün hani Amerikalıların college dediği, üniversite dediği, bizim külliye dediğimiz kelimeden geliyor. Bizim külliyenin içinde de birçok alan var.
1: Doğru.
0: Yani Fatih Sultan Mehmet'in ilk yaptığı şeylerden biri değil mi? Fatih'te o külliyeyi kurmak.
1: Doğru.
0: İstanbul fethedildiğinde. Dolayısıyla yani aşevinden tut her şeyine kadar çok yoğun, medresesine, camisine vesairesine kadar yoğun bir
1: külli demek aslında yani bütün demek.
0: Evet.
1: Yani bütüncü, total her şey
0: evet,
1: var içinde.
0: Her
1: yani.
0: Şey var içinde.
1: Külli, külliye.
0: O çok önemli bir olay. Doğru. Yani ben bu anlamda hani öğrendiğim şeylerden biri o kampüs yaşamı, yani geniş, çok imkanları o kampüs yaşamı. İyi değerlendirilebilirse, öğrenci iyi yönlendirilebilirse çok çok önemli bir olay. Yani dış dünyadan da sizi alarak, uzak tutarak orada tamamen eğitim ve öğretime kendisini verebilmesi önemli.
1: Dışarıda ihtiyacı olan her şeyi aynı kampüs içerisinde, aynı compound içerisinde, aynı külliye içerisinde her şeyi karşılıyor. Senin bütün külli ihtiyaçlarını karşılıyorum kardeşim. Gel oku, ders çalış sadece.
0: Evet, sen başka bir şeyle ilgilenme.
1: Yemen hazır, içmen hazır, doktorun hazır, ibadethanen hazır, okulun hazır, kütüphanen hazır.
0: Tabii.
1: Bunun adına biz külliye diyoruz yani.
0: Tabii zaten Amerika'da da mesela her kampüste mutlaka, yani ibadethane mutlaka en baş köşede vardır. Yani ki bugün Allah razı olsun Sabahattin Zaim Üniversitesi mesela bunu başardı. Çok güzel bir kampüsü var ve ortasında çok güzel kütüphanenin tam karşısında bir camisi. Ki orada da aynı şeyi İstanbul Üniversitesi'nin kütüphanesinde de alıyoruz. Mesela o kütüphaneye girdiğimiz zaman iktisat kütüphanesine karşımıza o Süleymaniye Camii'nin ihtişamı. Eyvah. Müthiş bir olay bunlar. Eyvah. Yani bunlar bir öğrenci için yani o teşvik açısından çok önemli. Çok önemli şeyler.
1: Şeyi merak ettim, siz Galatasaray Lisesi'nde okurken yatılı mıydınız?

0: Yok, yatılı değildim.
1: Robert'te?
0: Ama orada da değildim çünkü İstanbul'da oturuyorum.
1: Ama yatılı imkanları vardı değil mi okulun? Var mıydı?
0: Tabii şeyde vardı. Galatasaray Lisesi'nde var mıydı bilmiyorum, hiç araştırmadım hani.
1: Ama yatılı kalmadınız.
0: Ben de, yok kalmadım. Zaten tek çocuk olduğum için ailenin birazcık hani evden de pek uzaklaştırılmam istenmemesine rağmen kaç yılımızı Amerika'da geçirdik, o ayrı konu, ama Galatasaray Lisesi'nde güzel bir yatılı kültürü vardı. Yani yatılılar okula böyle daha böyle güzel adapte oluyorlar. Daha bir hakim oluyorlardı. Robert'te tabii bursluydum ben aynı zamanda. Burslu olarak girdim Robert'e de. Uzunca bir süre bir burslu okudum.
1: Eğitim açısından sosyal boyutunu aradık. Birisi bireyselci, birisi daha çok sosyal, daha dayanışmacı, daha kardeş hukukunun daha oturduğu bir yer. Eğitim açısından ikisini kıyasladığınız zaman aklınızda kalanlardan bir şeyler paylaşır mısınız?
0: Yani şimdi...
1: Sanki Galatasaray daha mı disiplinliydi mesela?
0: Şimdi derslerde? Şöyle, mesela Galatasaray Lisesi'nde dil öğretirken mesela gramere, mesela çok basit şeyler, gramere, ezbere daha fazla yoğunlaşılıyordu. Ha. Ödev vesaire. Robert bu ezber vesairelere daha uzak, daha farklı bir eğitim anlayışı. Mesela not bakımından herkesin anlayabileceği şekilde konuşuyor. Mesela daha kıttı Galatasaray Lisesi'nde notlar. Hmm. Çok zor not alırdık. Bir matematik dersimiz vardı. Ondan sonra 40-50 alsak 100 üzerinden mutlu oluyorduk yani. Öyle yani, zorluydu. Yani not almak zordu. Robert'e gelince en çok şaşırdığım şeylerden biri oydu. Yani 100 üzerinden 80 alırsan geride kalıyordun. He. Yani 90'lar, 90-100 araları daha kolay sınavlarda şeydi. Bu da aslında kötü bir şey değil bence. Öğrenciyi daha teşvik ediyor. Evet. Diğerinde nasıl olsa alamayacağım düzgün not diye birazcık demoralize olabiliyorsun. Orada daha bir böyle teşvik edici bir şey vardı. Tabii ki şeyin kampüs olarak ikisinin arasında, yani Robert tabii ki imkanları biraz daha fazla kampüs olarak. Şey olarak hani laboratuvarlar, fen laboratuvarlarından tutun da. Yani şu anda bilmiyorum Galatasaray Lisesi'nin durumunda. Bir de ben çok da böyle çok çalışkan bir öğrenci de olmadığım için tabii şimdi orayı şey yapamayacağım. Yani böyle çok fazla sivri, çok çalışkan değildim.
1: Yani doğru, çok sözüm. Çalışkan değilsiniz, ikisini de böyle kazanmışsınız yani maşallah. Yani, çalışkan olsaydınız ne yapacaktınız?
0: İşte.
1: Şeyi merak ediyorum.
0: Belli bir süre sonra daha çalışkanlaştık. Konumuzu üniversiteye gelince, üniversitenin 3. sınıfından sonra çalışkanlaşmaya başladık.
1: Şeyi merak ediyorum. Şimdi gerek Robert gerekse Galatasaray son geldiği nokta itibariyle Mektebi Sultaniye'den işte Galatasaray Lisesi olduktan sonra tam olarak veya işte Fransız ekonomi geçtikten sonra tam olarak bu okullarda şey var mıydı? Mesela gayrimüslim öğrencilerin olduğu bir okul olduğu için soruyorum bunu. Mesela onlara din eğitimi veren papazlar var mıydı mesela? Veya işte yok. Dini hocalar yok, var mıydı? Yok. Robert'te falan yok,
0: yok
1: muydu?
0: Yok, Robert'te de yoktu. Galatasaray Lisesi'nde yoktu. İkisinde de işte
1: din
0: farklı...
1: dersi var mıydı sizde?
0: Tabii din dersi vardı. Normal din.
1: Onu kim veriyordu mesela? Gayrimüslimlere dersi kim veriyordu mesela? Hatırlıyor musunuz?
0: Normal bize gelen hocalar.
1: Yani gayrimüslimlere din dersini Müslüman hocam mı veriyor?
0: Din kültürü ya o. Yani din dersi, din kültürü ve ahlak bilgisi bizim klasik.
1: Aynı ortak alıyordunuz yani.
0: Tabii. He. Yani o eskiden öyleydi zaten. Ondan doğru, sonra doğru. Hani muaf olma meseleleri çıktı ama o
1: herhalde
0: zamanlar...
1: Herhalde bu şey olsa gerek.
0: Yani Yahudi bir arkadaşım vardı mesela. O da bizimle aynı şekilde din kültürü ve ahlak bilgisi dersine giriyordu.
1: Herhalde bu şey...
0: Giriyordu diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamış şeye söyleyeyim.
1: Muhtemelen bu şey olabilir. Yani muhtemelen 12 Eylül sonrası bu din dersleri ahlak ve kültür dersine dönüştü ya, din kültür ve ahlak dersine dönüştü. Ortak bir kavramsal bir şey geliştirmiş olabilirler. Ondan dolayı tek hoca giriyor olabilir. Daha önceki yani 70'li yıllarda falan oralarda gayrimüslim hocaların da olduğunu falan bana söylemişlerdi daha önce.
0: Ya şimdi şöyle bir hani biraz işin felsefesiyle, ben normalde son zamanlarda ortaokullarda orta öğretimde Türkçe öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği de yapmış biri olarak söyleyeyim. Şöyle bir handikapı var din kültürü ve ahlak bilgisinin. Bunu bir eleştiri, bir gözlem olarak söyleyeyim. Öğrencilerde yani eğitim sistemimize külli bir eleştiri olarak söyleyeyim. Din kültürü ve ahlak bilgisi sanki şöyle bir algı oluşturuluyor. Öğrencinin kafasında din sadece burada konuşulur, din sadece buraları ilgilendiren bir mesele gibi geliyor. Yani ben mesela Türkçe dersinde ya da ne bileyim İngilizce dersinde dini bir şeye atıfta bulunduğum zaman ya da bir fen ya da bir matematik dersinde öğrenci böyle bir afallıyor. Hocam burası din dersi mi diye. Yani çok fazla parçalıyor zihni aslında öğrencinin kafasında. Yoksa hani din dediğimiz şey aslında bunların hepsine sirayet eder. Matematiğe de, fene de, bilimlere de,
1: bu
0: Türkçe'ye
1: ama
0: de.
1: Genel bir problem.
0: Maalesef benim son dönemde yaşadığım bir problemdi. Çünkü daha yeni sıcak sıcak o günlere de geliriz. Orta öğretimde dediğim gibi Türkçe ve İngilizce dersleri verdim. Tabii ki ben sadece hani dine atıfta bulunmuyorum. Astronomiye bile atıfta bulunduğum zaman hemen öğrenci şey diyor. Hocam bu astronomi dersi mi? ya hepsi bir bütün. İşte kalıç ya da işte külliye dediğimiz şey aslında zihinde de bir.
1: O külli bakış olmadığı için.
0: İşte külli bakışın.
1: Bütüncül bakış olmadığı maalesef. İçin. Şimdi geçenlerde bir profesör arkadaşı dinliyorum. Kendisi oldukça tecrübeli ve eğitimle.

0: ilgili konuşmalar yapıyor. Türkiye'deki son işte üniversitelerin yıllarının azaltılması, çoğaltılması, hangi fakültelere daha çok ihtiyaç var, böyle güzel analizler yapan bir profesör. Orada ilginç bir tavsiyede bulunuyor. Diyor ki hangi bölümde okursanız okuyun arkadaşlar diyor, mutlaka okuduğunuz bölümün yanında bir işletme de alın diyor. Yani çap yapın, açık öğretimde okuyun ama işletme okuyun diyor. Bir de diyor mümkünse diyor felsefe, sosyoloji gibi dersler alın diyor. Şimdi diyor ben bunu öğrencilere tavsiye ettiğim zaman diyor öğrenciler hemen hocam biz felsefe bölümünde miyiz, biz mühendisiz, ne alakamız var bizim mühendislikle diyorlar diyor. Kendisi mühendis bu hocamızın. Veya işte diyelim ki sosyoloji dersini onlara tavsiye ettiğim zaman, birkaç sosyolojiyle ilgili kitap okuyun dediğim zaman diyor. Diyorlar ki ya biz mühendis olacağız, ne alakası var bu derslerin bizimle, anlatamıyorum diyor. Başlarından veliler karşı çıkıyor diyor. Halbuki diyor ben diyor hayatım boyunca bu felsefeden ve sosyolojiden, bu sosyal bilimlerden, biraz dini bilgilerden çok ekmeğini yedim bu işin diyor. Öğrenci bunu o yaşlarda anlayamayabilir ama veliler de anlamıyor maalesef. Sen haklısın o konuda.
1: İlimlerin bir bütünlüğü var. Yani hani burada sadece dinden bahsetmiyoruz. Yani gerektiğinde mitolojisi, felsefesi, tabii, psikolojisi. Yani mesela şimdi ben iktisatçıyım ama mesela psikoloji bilmeyen bir iktisatçı bu işi yapamaz.
0: Ekonomiyi batırır.
1: Batırır. Psikolojiyi de bilmesi lazım.
0: İktisadın büyük kısmı algıdan oluşuyor.
1: Algıdan oluşuyor tabii ki. Evet. Dolayısıyla bütün bu ilimlere aslında yani o tekrardan yani hepsinin birbirleriyle bağlantılı olduğunu, bu ilimlerin bunun bir şuurunun mutlaka verilmesi lazım. Bence en büyük sıkıntılarımızdan hani buna belki de yani tevhidi bir şuur diyeceğiz. Evet. Ama bir bütüncül bir bakış açısı gerekiyor. Yani dedim ya İngilizce dersinde ben astronomiye girdiğim zaman öğrenci aa burası İngilizce dersi. Oğlum diyorum yani.
0: Hani, bu da hayatın bir parçası.
1: Daha sonra gösterin aa evet hepsi birbiriyle bağlantılıymış evet, diyor. Evet. Bu en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Ben o yüzden birazdan üniversite yıllarına geçince ancak üniversite 3. sınıfta başlayabildim yavaş yavaş anlamaya gerçekten. Çünkü ilk defa orada bir külli bir bakış açısı ya da bütüncül diyebileceğimiz bir bakış açısı yakalamaya başlayınca ha dedim şimdi anlaşılmaya başladı. Bu atomlar, bu işte moleküller, bu kimya süreçleri, bu hepsi yavaş yavaş toplanmaya başladı. Üniversite 3. sınıfta olacak. Bu bakımdan Robert'i bitirdikten sonra ben orada kalmıştık. Okul zaten %50'sinden fazlası Amerika'ya gidiyordu. O dönemde de ilk bir dershaneye gittim. Ondan sonra hani Türkiye'deki sınavlara hazırlanmaya lise son sınıftan bir yıl önce cumartesi pazar bir tane gittim. Dedim ben bu yok. Ben dedim bununla uğraşamam sabah akşam. Zaten hani bir tatilim var, bir de bunlarla uğraşamam. Riske alayım dedim.
0: Hayır, zaten şöyle bir dezavantajınız da var sizin o anlamda. Bu avantaj ama aynı zamanda dezavantaj. Üniversitede gireceğiniz sınavlar Türkçe olacak ve siz bütün konsantrasyonunuz İngilizce. Yani kültürünüz öyle oluştu sizin lise döneminde.
1: Ya yapılabilir de ben dedim...
0: Ama adaptasyon o kadar kolay değil.
1: Değil. Yani o bana şey geldi. Yani herhalde hala da öyleyim. Boş vakte çok değer veririm, kıymet veririm. Boş vaktin çok kıymetli bir şey olduğunu düşünürüm. Hani derler ya insan çalışmamak için çalışır diye. Dolayısıyla o boş vakti bulabilmek için kendime dedim ki evet riski atacağım. Çünkü burs lazım bana. Ailemin hani maddi şartları... Amerika pahalı. Yani üniversite o zamanlar 35 bin dolardı sadece üniversitenin fiyatı. Bunun uçağı var, yemesi, içmesi, osu, busu falan. Tabii ki burs kazanman lazım. Riskli bir şey. Ben 15 tane üniversiteye başvurdum Amerika'da. Hani riske atmayayım diye.
0: Ya da bulaşık yıkayacaksın gidip.
1: Yani bulaşık yıkamadık ama böyle fotokopicilik yapmak.
0: Yapanlar var değil mi? Yani tabii, mecbur yani.
1: Tabii restoranda çalışmak. Amerikalılar da çok seviyor bu arada bunları, bu tarz işleri. Onlar da boş durmuyorlar. Mutlaka kampüste vesairede. Saatlik işler var zaten orada.
0: Ne var?
1: Saatlik. Yani işte 5 saat çalıştın al hemen. Eyvallah. Günün sonunda hani.
0: İşçinin maaşını alın teri kurumadan veriyorlar.
1: Aynen öyle. Aynen öyle bir sistem. Alın teri kurumadan saatlik işler var. Ben de onlardan bazılarında bulundum. Öyle işte 15 üniversiteye başvurduk. Çok şükür 7 ya da 8'inden kabul aldık. Çoğundan da burs aldık. Ondan sonra ama.
0: Tam burs okudun yani.
1: %70-75 burslu okudum.
0: Çok iyi.
1: Hatta bazı üniversitelerden %100 de almıştım. Ama şöyle bir tercihte bulundum. Franklin and Marshall College diye bir okul. Franklin and Marshall Külliyesi. Bu okul Türklerin çok sayıda olduğu bir okul.
0: O niye? Bakım,
1: bilmiyorum, tercih edilmiş. Bir de şeyden dolayı olabilir.
0: Her haber mi veriyor?
1: Tansu Çiller hanımefendi orada ders verdi zamanında. Ekonomi dersleri verdi. Belki oradan da gelen bir Türkiye'de bir tanışıklık var.
0: O da Boğaziçi'li zaten değil mi?
1: Canım? Evet, evet. Ve orada ders veriyordu. Baktım okulda çok fazla sayıda Türk var. Tabii bu bizim için artı bir puan. Hani insan tabii ki kendi memleketinden, hı-hı, kendi dilini konuştuğu, kendi kültüründen, hı-hı, insanları istiyor. Hı-hı. Ve o şekilde de Amerika'da o okulu tercih ettik. Ve bu Franklin Marshall da bu arada Pennsylvania eyaletinde Lancaster şehrinde

0: şehrinde. Franklin şeyden geliyor. Benjamin Franklin'in.
1: Öyle
0: Franklin
1: mi?
0: Tabii yani kurucularından, daha doğrusu destek verenlerden. Amerika'nın malum kurucularından biri Benjamin Franklin. En önemli kurucu atalarından bir tanesi. Diğeri de zaten başka bir hukukçunun isminden şey yapılmış. Hatta Lancaster'ın şöyle ilginç bir hikayesi var. Bir günlüğüne Amerika'nın başkenti olmuş.
1: Öyle
0: hatta
1: mi?
0: Evet.
1: Ondan sonra... savaşlar döneminde mi?
0: Evet.
1: Çünkü Amerikalılar birbirlerini çok kırmışlar biliyorsunuz.
0: Evet.
1: O 50 devleti tek devlet yapmak kolay değil.
0: Benjamin Franklin de ilginç bir adam zaten. Hem mucit hem siyasetçi falan birçok şeyi var alanda. Hatta bu zaman paradır. Time is money. Söyleyen kişi aynı
1: zamanda. Time is money'den sonra money talks'a geçmiş o. Para konuşur, para konuşturur.
0: Para konuşturur. Zaten bize de derslerde öğrettikleri şey cash is king. Nakit kraldır. İşte bunlar Amerikalıların.
1: Kapitalizmin
0: ana mottoları. Ama gerçekten öyle nakit gerçekten krallığı var gerçekten işin o taraftaki boyutuyla. Öyle bir
1: sonra
0: Amerika'ya gittik.
1: Franklin'e başladınız. Nasıl, biraz Franklin günlerinden bahseder misin bize?
0: En ilginç taraflarından dinleyelim. İyicilerimiz de sıkmayacak taraflarından bahsedeyim. Şimdi bu kardeşlik meselesinden bahsetmiş. Bu arada ilk önce güzel bir kampüs. Ben
1: ne kadar öğrencisi vardı bu arada?
0: 1000 civarında küçük bir Liberal Arts College diye 1000-2000 civarı olması lazım.
1: Çok butik bir üniversite.
0: Butik bir üniversite tabii. Şimdi Amerika'da iki tarz üniversite vardır. Bir normal üniversite hani bizim şehir üniversiteleri gibi işte İstanbul Üniversitesi.
1: Devlet üniversiteleri.
0: Gibi, yani büyük üniversiteler. Bir de Liberal Arts Colleges diye daha ufak, daha liberal bu anlamda. Mesela hani her yerden dersler alabildiğin.
1: Sosyal bilimler ağırlıklı.
0: İşte felsefeden ders alıyorsun, işte epidemioloji ders alıyorsun, tıp ders alıyorsun, hukuk ders alıyorsun. Çok farklı şekillerde kendini geliştirebildiğin okullar var. O tarz okullardan daha felsefi ve sosyal ağırlıklı bir okul. Benim oradaki yaptığım ilginç işlerden bir tanesinden bahsedeyim. Okulun bahsetmem gereken iki tane nokta var ilgi çekecek. Yine bu kardeşlik dedim ya, yani benim hayatımda bu kardeşlik.
1: Galatasaray tecrübesi.
0: Galatasaray tecrübesinden sonra ikinci bir kardeşlik tecrübesi daha yaşadım. Bu ilginç bir kardeşlik tecrübesi ama. Amerikalıların fraternity ve sorority denen bir sistemleri var.
1: Ne demek o?
0: Fraternity zaten kardeşlik demek.
1: Brotherlar.
0: Evet. Brotherlar. Biri brother, biri sisterlar. Yani kız kardeşler, erkek kardeşler. Bunlar Yunan sistemi diyorlar. İşte isimlerinde hep Yunan harfleri var. Yunanca harfler işte. Benimki kappa sigmaydı. İşte delta rho falan. Böyle farklı şeyler var ve siz bunlara girip onlarla hayat boyu kardeş oluyorsunuz.
1: Orada, kulüpler gibi bir şey mi?
0: Kulüp gibi bir şey. Birlikte takılıyorlar.
1: Biraz masonik kuruluşlar gibi geliyor.
0: Şimdi ben oraya geleceğim. Evet. Zaten masonik yapıda tamamen. Şöyle söyleyeyim. İşte biraz tabii bunlar yani sosyalleşmek amaçlı.
1: Fakülte birden başlıyorsunuz böyle bir sosyalleşme içine girmeye.
0: Bir de başlamıyorsunuz. Birinci sınıfın sonunda ya da ikinci sınıfın başında pledge denen bir şey var. Katılım sağlamanız gerekiyor. 3 ay boyunca size her türlü çirkin işi yaptırıyorlar. Bazen filmlerde de görürsünüz. İşte evi temizliyorsunuz, tuvaletleri temizliyorsunuz.
1: Nefis tezkiyesi sürecinden geçiyorsunuz gibi.
0: Diyelim bizdeki ama onu biraz çabuk çarpıtılmış halleri de var maalesef.
1: Tamam.
0: Ondan sonra işte ben mesela şınav çektiriyorlardı bize sürekli. Askeri eğitim gibi. Ben artık son 3 ayın sonunda tek el şınav çekiyordum.
1: Tek el.
0: Vallahi tek el. O günleri özlüyoruz tabii. Keşke hala o formda olsak.
1: Ama güzelmiş yani. İçerik olarak iyi bir şey.
0: Yani iyi de var, kötü de var. Tabii.
1: Disipline diyor ama size.
0: Var da işte birazcık oralar işte Amerikan gençliğinin biraz dejenere olmuş olması vesairenin hani daha çok parti vesaire.
1: Sulandırılmış hali.
0: Biraz sulandırılmış.
1: Güzel bir şeymiş.
0: İşte ilke olarak en temelindeki o kardeşlik ilkesi doğru olan şey. Yani bizim İslam'da da olan bir şey var. Ama onun dejenere olmuş hali. Yani kardeşliğin elinde bir kitap, bir yol gösterici, bir ilkeler, ahlak, etik fazla olmayınca tabii ki o başka yönlere doğru kayıyor. O daha çok parti yapalım, sosyalleşelim, okulda karizmamız olsun şeklinde bir şey var. Ben orada çok ilginç, notlarım falan iyiydi benim üniversitede. Böyle beni akıllı falan görüyorlardı.
1: Üçüncü sınıftan sonra mı, birde mi?
0: İkinci sınıfta ben oraya katıldım. Evin hazinedarı oldum. Seçimlerle.
1: Ne demek hazineler?
0: Yani şey, hazine bakanı, maliyecisi, maliye bakanı evin. Evin çünkü yönetimi var.
1: Her evi yani.
0: Tabii çünkü her üye oraya yaklaşık yılda $1000 üzerinde para ödüyor. Yani birçok üye var, yani yılda $100,000
1: evde
0: üzerinde.
1: Evde kaldığınız evi mi kastediyorsunuz yoksa grubun mu?
0: Hem grup hem de bir de onun merkezi olan ev var. Yani yaklaşık 10-15 üye o evde kalıyor. Diğerleri
1: bir evde kalıyor.
0: Bir evde kalıyor. Hepsi bütün o kardeşler, erkekler. Ondan sonra kızların da böyle kaldıkları evler var. İşte ben o bütün sistemin şeyi oldum ve şaşırdılar çünkü normalde Yahudiler hep yaparmış bu işi.
1: Para işini Yahudilere veriyorlar.
0: Para işi orada da Yahudilerdeymiş.
1: Sen de ışık görmüşler ya.
0: Vallahi evet, ilginçti. Oranın yani şeyini, mali işlerini yürüten 5 kişi var. İşte başkan, başkan yardımcısı, sekreter, işte bir de bu haznedar diye, treasurer diye geçiyor.
1: Maliyeci.
0: Maliyeci. Çok ilginç bir şey var orada oldu. Şimdi bizim evin de kalanların 5-6 tanesi Yahudi. Bunlar tabii çok sinirlendiler benim seçilmeme. Çünkü orada bir tane zaten hazırmış aslında onların.
1: Seçimle mi geliyorsunuz siz?
0: Tabii seçimle geliyor. Diğer brotherlar, kardeşler oy veriyorlar falan. Ve her yönetim kurulunda olana da puan veriyorlar. Şimdi puan olduğu için evde de kalacak güzel odalar var. En üstteki oda en güzel odalardan bir tanesi. Biz Türkler, orada bizim Tars Amerikan'dan Egemen diye bir arkadaşım vardı. Ondan sonra Ömer diye de bir Bursa'dan bir arkadaşım vardı. Biz dedik üçümüz puanlarımızı birleştirelim. Çünkü benim de yüksek puanım var. Onlarla da birleştirelim. Biz o odayı alalım en üste.
1: Hemen örgütlendiniz yani.
0: Hemen örgütlendik biz orada. Odayı kapatalım dedik. Daha sonra bu Yahudiler bir baktık. O normal bunu Slaven diye bir Yahudi bir çocuk vardı. Yine orada da tabii arkadaşımız yani. Hani orada gidip şey...
1: Brother.
0: Yani brother olmuş oluyor orada. Ondan sonra bir baktık bunlar gizli gizli toplantılar yapmaya başladılar.
1: İş elden gidiyor.
0: Başkan da Hristiyan bir başkan. McGaisick diye bir arkadaştı. Daha sonra bir gün geldiler bize. Dediler ki biz puan sistemini değiştirdik.
1: Baktılar oyunu kaybedecekler, oyunun kurallarını değiştiriyorlar oyun sırasında.
0: Oyun sırasında oyunun kurallarını değiştirdiler. Ondan sonra dediler ki hayır artık treasurer bu kadar puan almayacak falan. Bir anda biz o odayı alamaz hale geldik. O alacak.
1: Tamam.
0: Ondan sonra güzel bir oda çünkü orada toplantılar vesaire insanlar gelecek. Sosyalleşmede kampüste şey bir şey. Daha sonra ben tabii çok sinirlendim bu olaya. Ben o işte Hristiyan arkadaşa gittim yani dedim adil olun falandı filandı, altından çıktı üstünden çıktık, geri geldi puan sistemi, biz üç Türk o odaya yerleştik. Onların da oyununu bozduk. Ondan sonra öyle, yani o gün çok şaşırmıştım yani, hatta böyle baktım gizli gizli toplantılar yapıyorlar.
1: Sen oyun bozmuyor o zaman başladın yani.
0: Vallahi işte Allah nasip etti.
1: Sonra?
0: Daha sonra bu ilginç bir şeydir. O evin içerisinde tabii şey bir ev yani, bayağı kötü alışkanlıkların olduğu bir ev. Biz elimizden geldiğince yine ailemizden gelen, o işte atalarımızdan gelen, milletimizden o gelen, o dini duygulara, işte manevi duygulara sahip çıkmaya çalışsak da tabii ki
1: etkileniyorsunuz ister istemez.
0: Etkileniyorsunuz. Bu Roger Garodi'nin bir sözü vardır. Hatta bunu Mirza Beyoğlu da kitabında aktarmıştır. Yanlış hatırlamıyorsam. Roger Garodi biliyorsunuz eski sosyalist, hem de en büyük sosyalistlerden bir tanesi.
1: Yani Fransız Komünist Partisi'nin en önemli adamı.
0: En önemli
1: entelektüel
0: adamı.
1: Aydını.
0: Entelektüel aydını. İşte adı Roger Garodi ama acayip bir Müslüman oluyor.
1: Sonradan. Hatta Müslüman oluş hikayesini biliyorsun. Cezayir'de Müslüman
0: tabii,
1: oluyor.
0: Tabii. Onun yani hikayesi de...
1: Müslümanlardaki o adalet duygusunu görüyor.
0: Evet.
1: Oradan Müslüman oluyor. Orada enteresan Müslüman, yani.
0: Enteresan, hatta o kadar ki Endülüs'te biliyorsunuz orada şeyde namaz kılmak Kurtuba'da yasak. Gidiyor bir tane vakıf kuruyor eşiyle beraber. Ki Müslümanlar oraya geldiğinde orada namaz kılabilsin diye. Allah rahmet eylesin gerçekten. Şimdi Garodi'nin şöyle bir sözü var. İnsanlara ahlaklı olun demek yetmez. Onların ahlaklı olabileceği çerçeveyi de çizmek gerekir. Müesseseleri de kurmak
1: gerekir. Çevreyi oluşturmak
0: gerekir. Çevreyi de oluşturmak gerekir. Dolayısıyla yani siz istediğiniz, hatta bizim Kur'an'da da yine bununla ilgili bir ilke var malumunuz. Sadıklarla beraber olun diyor.
1: Kesinlikle.
0: Hatta bir hocamız şöyle derdi. Siz ne kadar sadık olursanız olun, olmaya çalışırsanız, sadıklarla beraber olmazsanız sadakatinizi sürdüremezsiniz.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla bu çevre, sadıklarla beraber olma çok önemli. Tabii ki orada birazcık biz böyle, hatta DJ'lik falan yaptım ben. O yüzden dedim burada partiler oluyor, bir yere sığınmam lazım benim. Ondan sonra DJ kabini uygun diye gördüm. Orada böyle bir şeyler yaptık kendi çapımızda.
1: Evet. Aslında bu son derece önemli bir şey söylediniz. Türkiye'de son dönemde işte gençler deist oluyor, ateist oluyor. İşte daha çok akaid dersi verelim, daha çok dini ders verelim. Bence çözüm bu değil.
0: Değil.
1: Çözüm ne biliyor musunuz? Daha temiz sosyal çevreler oluşturmak.
0: Kesinlikle.
1: Ne kadar temiz sosyal çevreler, sadık temiz çevreler oluşturursak orada çocuklar daha temiz bir şekilde sosyalleştikleri için kendilerini daha iyi koruyabilirler. Daha çok ideoloji vererek, daha çok dini eğitim vererek onları sosyal çevrelerini tam oluşturmuş olmuyorsunuz. Bunu ben tecrübeyle gördüğüm için söylüyorum. Yani şu var. Mesela diyelim ki bir medresede, bir imam hatipte belli düzeyde bir sosyal çevre oluşuyor ama o bile yetmez. Yani o sosyal çevrenin çok iyi dizayn edilmiş olması lazım. Yani o butik üniversiteyi kuranlar o sosyal çevreyi bilinçli olarak oluşturuyorlar. Oradan yavaş yavaş süreci hareketlendiriyorlar. Kesin.
0: Evet, haklısınız. Yani o sosyal çevrenin önemini o zaman fark etti. Mesela istediğin kadar o sosyal çevre temiz olmayınca siz de yavaş yavaş kirleniyorsunuz. Yani siz orayı temizletmiyorsunuz. Hani bu

0: entropi kuralı mıydı?
1: Evet.
0: Hani gittikçe dışarıdan ekstra bir enerji gelmeyince o bozulmaya doğru gidiyor. Yani şimdi su sıcak, ısınmaz dışarıdan bir şey yaptığında. Soğumaya doğru gidiyor. Temizlik, pislik de böyle bir şey. Yani siz dışarıdan özel olarak çabalamadığınız zaman kirliliğe doğru gidiyor. Yani o temizleme özel bir gayret istiyor çünkü.
1: Fıkıhta bir kural var, enteresandır. Evet. Normalde bizde eşek eti yenmez değil mi yani?
0: Evet.
1: Ama tuz gölüne düşen bir eşek belli bir süre sonra tuz hükmünde muamele görür. Tuz, yani orada onu tuzlaştırıyor yani. Evet. Buharlaştırıyor belki de, onun için öyle diyorlar. Ama onun için sosyal çevre gerçekten insanı dönüştürür yani.
0: Kesinlikle onu görmüş olduk ve orada bir kez daha o kardeşlik şeyiyle de tanışmış olduk. Ama tabii ki...
1: Ama o da ayrı bir tecrübe gerçekten.
0: Kesinlikle ayrı bir tecrübe ama tabii ki hani tam kardeşlik tecrübesini nerede... Yani bunların hiçbirinde tam tadamadığım kardeşlik tecrübesini yüksek lisans programında birazdan oraya geleceğiz. Boston'a taşındığım zaman.
1: He, başka bir üniversiteye geçtiniz şimdi.
0: Başka bir üniversite ama onun arasında başka bir şey daha vardı.
1: Üniversiteyle ilgili birkaç anınızı yine bizimle paylaşırsanız.
0: Üniversiteyle ilgili son bir anımı da paylaşayım. Oradan aslında benim hayatımın dönüşüm noktası orası. Ben 3. sınıftayken işte finans okuyorum, iktisat okuyorum vesaire. Ya dedim bunları ezberliyoruz, çalışıyoruz ama ben gerçekten... sistemi anladığımı düşünmemeye başladım. Evet, gerçekten anlamadığımı fark ettim yani. Tam böyle ihata edemediğimi.
1: Kuşatamıyorsun
0: tam,
1: bir türlü.
0: Evet, tam kuşatamadığımı fark edince üniversite 3. sınıfta 2006'da benim bu iktisatçı olarak gerçekten hani aramaya başladığım zaman o zaman oldu. Ve çok ilginç, gerçekten arayanlar bulur. Gerçekten bir şey aramaya başladığınız zaman, hakikatin peşine düştüğünüz zaman Allah yollarınızı gerçekten açtığını o zaman da gördüm. Yani önünüze kolaylaştırdığını.
1: Sizin için doğru gitmeye ne vardı? Üçüncü sınıfa kadar geldikten sonra niye doğru gitmiyordu? Niye rahatsız oldunuz?
0: Kalbime düşen bir sıkıntı. Yani ya maneviyattan uzaklaşma, o kirli ortamın getirdiği bir boşluk duygusu belki. Bir eksiklik hissettim, bir boşluk. Ve bunun dolması gerektiğini, kopukluk hissettim. Yani bakıyorum şimdi şöyle bir şey. Yani... İşte diyorum Galatasaray mezunusun, Robert mezunusun. Yani isimlere çok takılı kaldığımı fark ettim. Yani isim güzeldir de o ismin içini de doldurmak gerekir. Hani isimle bir yere kadar, etiketlerle bir yere kadar.
1: Doğru.
0: Ben o yüzden mümkün mertebe mesela etiketleri yani burada siz lütfettiniz, kullandınız. Doğru. Ama kullanmamaya tercih ederim. Çünkü benim için çok da aslında bir önemi yoktur. İçerik, insanın içindeki o kalbinin neyle doldurduğu.
1: Şu cümleyi çok önemserim ben. İnsanlar kıyafetleriyle karşılanır. Etiketleriyle karşılanır ama düşünceleriyle uğurlanır.
0: Kesinlikle ben onu fark ettim.
1: Olabilir yani.
0: Yani o zamana kadar çok fazla kıyafete önem verdiğimi, o kürke, Nasrettin Hoca'nın o kürküne çok fazla önem verdiğimi, kürk üzerinde çok fazla böyle etiketler üzerinde yoğunlaştığımı gördüm ve etiketin çok da önemli olmadığını, insanın özünün çok önemli olduğunu fark ettim. Bir de oradaki tanıştığım insanlar farklı kültürlerden. Bu mesela şey diyor ya yine Kur'an'da. İnsanları biz kabileler, farklı toplumlar halinde yarattık ki birbirinizi tanıyasınız. Şimdi ben farklı kültürlerden insanlar işte Afrika'dan, Asya'dan tanışmaya başlayınca kendindeki eksiklikleri de fark ettim. Ya bakıyorum millet felsefeyi çok iyi biliyor, onu biliyor. Sanatta kendisini çok iyi geliştirmiş, müzikte kendisini çok iyi geliştirmiş. Şimdi bayağı geride kaldığımı fark ettim bazı şeylerde aslında. O arkadaşları da, o insanları da görünce, adam diyorum Tanzanya'dan çıkmış mesela ama öyle bir yetiştirmiş ki kendine. Yani harika bir ressam, harika bir müzisyen, felsefede konuşabiliyor, hepsini konuşabiliyor. Burada bende belki de bir tane eksiklik, entelektüel eksikliği de orada. Hani sen hani etiketini koyuyorsun ama arkasını doldurmazsan yoğun bir şekilde veya işte dünyevi hırsların çok fazla peşine koşup o daha böyle uhrevi.
1: Çok vakit kaybetmişim. Onu fark ettim
0: gibi
1: belki.
0: Bazı şeylerle evet.
1: Geç çok, kalmışız bazı işte şeylerle fark
0: işte
1: etmekte.
0: Notumu yükselteceğim falanı yükselteceğim. Sınavdan iyi not alacağım falan. Bunlarla çok gereksiz uğraştım. Çok fazla takıldığımı gördüm ve o günden sonra hakikati aramaya karar verdim. Kalbimi gerçek hakikatle doldurmaya. Ve üniversitenin son sınıfında çok ilginç bir şey oldu. Odama geldim. Abi baktım odanın üzerinde Kur'an-ı Kerim İngilizce meal.
1: Kim koymuş?
0: Benim Şakil diye, Şak diye bir arkadaşım vardı. Bangladeşli.
1: He.
0: Demiş benden geçti. Ondan sonra deist ve ateist tarafa kaymış o herhalde. Evet. Oradaki ortamda. Benden geçti ama Melih de hala ışık var demiş. Beni öyle şey yapmış. Bu belki ondan istifade eder demiş. Masama koymuş gitmeden önce.
1: Kampüste. İngilizce bir Kur'an.
0: İngilizce bir meal. Ve orası benim çok değiştirdi. Yani İngilizce mealle ben Kur'an'ı benimsemeye başladım.
1: İlk defa öyle tanıştın Kur'an'la.
0: Evet.
1: Gibi.
0: İngilizce mealle tanıştım.
1: Türkçeden tanışmadın.
0: Hayır yani. Türkçeden tanışmadım.
1: Türkiye'den de tanışmadın.
0: Hayır.
1: Subhanallah.
0: Evet. Yani tabii ki Türkiye'de Kur'an kurslarına gittik. Yüzünden okumayı biliyoruz.
1: Biliyordum.

0: Çok
1: tabii
0: önemli.
1: Canım, yazları Kur'an kurslarına gittik ama Kur'an'ın kendisiyle, yani bizzat konuşma, yani konuşan kitap, bence Kur'an'ın en büyük mucizesi konuşan kitap olması derim ben. Yani kitap konuşuyor. Yani şu anlamda konuşuyor. Siz kitaba soru sorduğunuz zaman, Kur'an ben burayı anlamadım, bana açıklar mısın dediği zaman sana açıklıyor. Konuşan kitap. Bence Kur'an'ın en büyük mucizesi, yani mucize kitap olması konuşan kitap. Hani şimdi çizgi filmlerde olur ya, bir şeyleri konuştururlar, sihirli bir şey. Kur'an konuşan bir kitap. Çünkü yazarı mutlak hayat sahibi. Şimdi mesela biz Dostoyevski'nin bir kitabını okuduğumuz zaman, bir pasajı anlamadığımız zaman Dostoyevski'ye sorma şansımız yok. Ya Dostoyevski, bu pasajda ne dedin sen? Ya da ne anlatmak istedin? Ya da bir şairin, bir şiirini okuduğumuz zaman, ya burada bu şiirdeki mana neydi, arka planı neydi? Bunu soramıyoruz ama Kur'an'ı yazan hep hayat sahibi olduğu, hiç yorulmadığı, hiç uyuklamadığı, her daim 24 saat açık olduğu için ve her daim cevap verdiği için, her soruya mutlaka cevapsız hiçbir şey bırakmadığı için istediğimiz soruları sorabiliyoruz. Ben bazen yani Kur'an'la ilgili bir sahibine sor diyorum yani. Hani ben söyleyemem ama sana cevap verir diyor, ama gerçekten inanılmaz cevap verme yolları var tabii ki yani.
0: Nasıl yaşadınız bu tecrübeyi mesela? Diyelim ki bir problem var kafanızda. Sahibine soracaksınız. Kitabın sahibine sormak istiyorsunuz. Nasıl uygulamalar yapıyordunuz
1: hayatınızda? Sivrisinekle bile öğretebilen bir şey. Yani biz mesela mezar kazmayı Kabil kimden öğrendi?
0: Kargadan.
1: Bir kargadan öğrendi. Yani o kargayla bile o mesajı, o cevabı size iletebiliyor. Ya da işte gidiyorsunuz, bir gazete parçası karşınıza çıkıyor. Hayır, ya da kitabı şöyle bir açıyorsunuz, oradan bir şey karşınıza çıkıyor. Ya da ne bileyim, çöpleri toplayan bir temizlik görevlisi size öyle bir söz söylüyor ki o anda şöyle bir kalıyorsunuz. O anda cevap buluyorsunuz. Bir anda o beyindeki sinyaller birbirine bağlantı sağlıyor. Yani çeşitli yöntemler var. Onun sonsuz şeyi var. Yani biz, ama bir şekilde cevap veriyor. Yani
0: Kur'an kelimesinin manası sadece okumak, yani mübalağasından söylenir. Kara, Kur'an çok okunan falan manasında kullanılır. Ama bizde de çok fazla farkına varılmıyor. Kur'an'ın bir manası da çok davet edendir. Kur'an kelimesi, kara, davet manası da vardır lugaten. Kavramsal olarak çok davet eder. Seni sürekli davet ediyor Kur'an, ama sen davete icabet ediyor musun, etmiyor musun? Bu davetin farkında mısın, değil misin? Siz farkına varmışsınız o arada.
1: Elhamdülillah. Tabii ki elhamdülillah.
0: Sonra nasıl gelişti olay?
1: Daha sonra işte ben
0: okumaya başladınız Kur'an'ı.
1: Artık ondan sonra bir daha ayrılmadık. Yani sürekli okumaya.
0: Kendi başınıza mı oldu tamamen? Yoksa ondan sonra belli arkadaşlar topluluğuna falan bulaştınız?
1: Yok, ben uzun süre kendi başıma gitmek zorunda kaldım. Yani
0: dördüncü sınıf boyunca en azından.
1: Dördüncü sınıfın sonunda oldu bu olay. Mezun olmadan hemen önce oldu. Üçüncü sınıfta arayış başladı sonunda. Bir sene sonra da böyle bir şey girdi ve tabii ondan sonra İslam iktisadı çalışmalarına girecek kadar bir sürecin başlangıcı oldu.
0: Onu
1: yani.
0: Master'da başladın ona.
1: Tabii. Yok, ona bile normal iktisattı. Ama o günden itibaren yavaş yavaş uyanışlar başladı. Araştırmalar başladı. İlk defa kitaplar ısmarlıyordum sürekli, iktisat kitapları. Anlamaya çalışıyordum finans kitapları, dünya ekonomik sistemi nasıl çalışıyor. Ondan sonra vesaire, yani dünya nasıl yürüyor kısacası. Çünkü derslerde öğreniyoruz bir sürü şeyler, hisse senetleri, bonolar, tahviller, finans, o bu şu, bunların hepsi nasıl işliyor, borsaydı vesaire. Hatta benim Philadelphia Stock Exchange'de borsasında işte staj yaptım, farklı bankalarda staj yaptım. Mezun olduktan sonra Boston'a taşındım. Orada dünyanın en büyük yatırım bankalarından birine girdim. State Street Bankası. Burada trilyonluk hesaplar yönetilen bir banka. Bunun arka ofisinde çalışmaya vesaire başladık.
0: Ne demek arka ofisi?
1: Arka ofisi şu anlamda, siz tabii ki daha okuldan yeni mezun olmuşsunuz. Kimse size bir fonun
0: stajyer
1: yönetimine,
0: yani?
1: Yok, stajyer değil, gerçek iş, muhasebesini tutuyorsunuz. Orada Amerika'nın en zenginlerinin paraları var. Sermayeleri orada birleştiriyorlar. Bunlara biz fon diyoruz. Sermayeleri birleştiriyorlar. Ve fon yöneticileri bankadaki onları hisse senetleri, tahviller vesaireler, işte Türkiye'den gerekirse Brezilya'dan ya da Amerika'dan birçok ülke eden tahviller ya da işte hisse senetleri alarak yatırım yapıyorlar. Biz ise orada işte diyor ki 500 Microsoft hissesi satın alınacak. Bu gerçekten işlem gerçekleşmiş mi? Vesaire. Hatta biz bile yapmıyoruz. Mumbai'de, Hindistan'daki ofis var. Mumbai'de çalışan dostlar var. Onlar yapıyorlar. Biz onların kontrolünü yapıyoruz. Şöyle bir güzelliği oldu orada. Şimdi esas orası çok önemli. Yılın, yani ayın yarısı boşuz.
0: Ne demek o?
1: Yani 15 günde işi bitiriyoruz biz. Yani 15 günde
0: nasıl yani?
1: 15 günde işler bitiyor.
0: He.
1: 15 gün çok fazla bir iş olmuyor. Orada oturuyorsunuz. Yani bu ama Allah'ın tabii ki büyük bir nimeti olacaktı bana.
0: Sonra kitap okumaya başlıyorsun sen.
1: Kitaplardan tutun, bu kübikıllar denen hani böyle şeyler oluyor ya.

0: tek tek oturduğumuz yerler oluyor ya. Bizim de
1: özel masalar diyelim.
0: Özel masalar, özel ofisler. Ve onların yanında Allah bana iki tane Adem nasip etti. Biri karşımda, diğeri öbür yanımda Adam. İki tane Amerikalı. Biz böyle pencerelerimizi açtık, sıkılmayalım, kendi başımıza kalmayalım diye. Bir pencerede bir Adam, diğer pencerede de diğer Adam. Ve benim hayat yolculuğumda özellikle sağ tarafındaki Adam.
1: Adam yani.
0: Adam.
1: Adam gibi adam.
0: İnşallah olabilmiştir. İnşallah. Daha da iyi olmuştur ki bir metalciydi. Kendisi çok uzun saçları vardı, beline kadar falan. Benim oradaki işe alınmamda da bayağı yardımcı olmuştu ama hayat yolculuğumda da çok önemli bir yeri olacak.
1: Melih hocam, o kadar güzel anlatıyorsun ki gerçekten ben hayranlıkla dinliyorum sizi. Eminim dinleyicilerimiz de yani hayranlıkla sizi dinlemişlerdir, çok da istifade etmişlerdir. Ben çok istifade ettim. Eğitim var, tecrübe var, felsefe var, işte Amerika, Robert Galsaray derken program bitti. Şimdi biz sizden bir ricada bulunalım. Bu kaldığımız yerden devam etmek üzere başka bir programda inşallah devam edelim. Çünkü bu maç burada bitmez. Dolayısıyla çok güzel tecrübeler var. Bunları ben mutlaka dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Yeni kuşaklar da bunları dinlemesi lazım. Çünkü tecrübeler bizim için çıkacağımız yolculuğun mesafesini kısaltır. Onun için sizin tecrübeleriniz bizim için önemli. Özellikle de bir devlet radyosunda bunları anlatıyor olmanız çok önemli bir şey. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. İlk yarıyı tamamladık. İkinci yarıda.
1: İnşallah ikinci yarıda devam ederiz.
0: İnşallah görüşmek üzere.
1: İnşallah ayağınıza sağlık. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli dostlar, başında da söylediğim gibi sıra dışı bir arkadaşımız, hocamız Melih Oktay Bey. Henüz daha kitaplarından, yaptığı çalışmalardan bahsetme fırsatımız olmadı. Çünkü bir programın da bir sınırı var. Bu sınırı doldurduk şu anda. Süreyi doldurduk. İnşallah bir başka programda Melih Bey'le tekrar beraber olacağız. Bu saate kadar bizi dinlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim.

5 dakika. Biz gökkuşağını kovalayan çocuklardık. Başladığını ya da bittiğini zannettiğimiz yere nefessiz kalıncaya kadar koşardık. Büyüdük, deli dolu çağlarımız bitti. Aşık olduk, romantik insanlardık. Hala öyleyiz ama o yıllarda aşk bizim için hayatın anlamıydı. Güneş yağmuru ardından ortaya çıkan gökkuşağı kalbimizi çaldı. Duygularımızı onunla anlattık, renkliydi. Ah romantik seyyare, duygusal şeyler mi anlatacaksın diye soruyorsunuz, biliyorum. Ben gökkuşağı nasıl oluşur onu anlatayım. O sizin için ne ifade ediyor, bunu düşünerek dinleyin beni. Gökkuşağının mitolojik bir öyküsü yok, meteorolojik bir hadise. Güneş ışınları, yağmur damlaları ve sis bulutları tarafından kırılıyor. Bu ışınların yansıtılması ve dağılması sonucu meydana geliyor gökkuşağı. Büyük damlalardan oluşan kuşaklar daha belirgin gökkuşakları oluşturuyor. Küçük yağmur damlalarının belirginliği ise daha az. Bu durum geniş bir gökkuşağı meydana getiriyor. Yağmur damlalarını ışığı, renkleri ayıran bir prizma gibi düşünebilirsiniz. Bir ortamın içinde hareket eden ışık ışınları başka bir ortamla karşılaştıkları zaman ya yansıyarak aynı ortamın içinde kalıyor ya da kırılarak diğer ortama geçiyor. Yansıma durumunda ışığın ara yüzeye geliş açısıyla dönüş açısı aynı. Ancak kırılma sırasında açı değişiyor. Kırılma açısı ortamların kırılma indisleri tarafından belirleniyor. Bir maddenin kırılma indisini hemen açıklayayım. O maddede yol alan ışığın ya da diğer elektromanyetik dalgaların boşlukta yol alan ışığa göre ne kadar yavaş ilerlediğini gösteren bir katsayı. Burada fizikçi arkadaşlarınızdan yardım isteyebilirsiniz. Kırılma indisi ışınların dalga boyuna bağlı olarak değiştiği için farklı renkteki ışınlar farklı açılarda kırılıyor. Örneğin beyaz ışık farklı dalga boylarındaki ışınların bir bileşimi. Farklı dalga boylarındaki ışınlar bir prizmanın içinden geçirildiği zaman farklı açılarla kırılıyor. Bir kez prizmaya girerken, bir kez prizmadan çıkarken. Böylece beyaz ışık kendini oluşturan farklı renklerdeki ışıklara ayrışıyor.

kırılma açısı kırmızı renk için en büyük, mor renk için en küçük. Gökkuşağının oluşumu da ışığın prizmadan geçerken renklere ayrışmasına çok benzeyen bir süreç işte. Işık ışınları su damlalarının içine girerken ve çıkarken birer kez kırılmaya uğruyor. Ayrıca damlaların içindeyken birkaç kez yansıyabiliyorlar. Işınlar damlaların içinden çıkmadan önce bir kez yansıdıkları zaman renklerin dıştan içe doğru kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor olarak sıralandığı gök kuşakları oluşuyor. İlginç bir şey söylemeliyim burada. Işınlar iki kez yansıdığı zamansa renklerin sıralanışı tersine dönüyor. Işık ışınlarının iki ya da daha fazla yansımasıyla da gök kuşakları oluşabiliyor. Fakat böyle gök kuşakları genellikle çok solgun oluyor. Öylesini tercih etmiyoruz. Renkler canlı canlı çıksın karşımıza. Konunun bir başka ilginç yönü daha var. Gök kuşakları aslında tam bir çember şeklinde oluşuyor. Fakat gök kuşağının görülebilmesi için güneşin ufkun üzerinde yaklaşık 40 dereceden fazla yükselmemiş olması gerekiyor. Bu yüzden yer yüzeyinden bakıldığında gök kuşakları yarım bir çember biçiminde görünüyor. Yüksek bir dağın tepesinden ya da gökyüzündeyken bir uçağın içinden baktığınızda tam bir çember biçiminde gök kuşakları görebilirsiniz. Biz 5 kadın, 1 olduk yola çıktık. Arif ve Semal'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyareyle beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanla ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

Leipzig, Almanya'nın Saksonya eyaletinin 650 bin nüfuslu en kalabalık şehri, Berlin'in yaklaşık 150 kilometre güneybatısında bulunuyor. Orta çağda ticaret yollarının kesiştiği bir yer olan Leipzig, yıllar boyu canlı bir şehir ola gelmiş. İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki bölünmede Doğu Almanya sınırlarında kalan şehir, 2000'li yıllardan itibaren büyük bir canlanma yaşamış. Kentsel ve ekonomik anlamda büyüyen Leipzig, günümüzde kültürel, tarihi ve turistik bir şehir aynı zamanda. Slav dillerinde ıhlamur ağaçlarının bulunduğu yer anlamına gelen Lipsko'dan geliyor şehrin adı. Haziran ayında Doğu Avrupa'nın diğer şehirleri gibi Leipzig'de ıhlamur ağaçlarının mis kokusuyla dolup taşıyor. Şehirden geçen Pleisi, Weisse Elster ve Parthe nehirleri de bu güzelliğe güzellik katıyor. Almanya'daki ilk uzun mesafe demiryolu hattı Dresden'le Leipzig arasında inşa edilmiş. Avrupa'nın en büyük tren garlarından biri olan ve 1915'te hizmete açılan Leipzig garının doğusunda ve batısında iki büyük kapı yapılmış. Biri bölgesel Saksonya kralını, diğeri ise Alman imparatorunu karşılamak için. Bu yapı günümüzde de tren garı olarak hizmet veriyor. Leipzig, geçmiş yüzyıllar boyunca nice büyük besteciye kucak açmış. Johann Sebastian Bach, Clara ve Robert Schumann, Richard Wagner, Max Reger, Gustav Mahler ve Hans Eisler bu şehirde yaşamış ya da bir süreliğine bulunmuş sanatçılardan bazıları. Sanatçıların şehir üzerindeki etkileri büyük olmuş. Felix Mendelssohn Bartholdy, Leipzig Konservatuarı'nı 1843 yılında kurmuş. Günümüzde çeşitli müzik festivalleriyle, önemli konser ve etkinliklerle yaşatılmaya çalışılıyor bu müzik mirası. 13. yüzyılda kurulan Aziz Thomas Korosu, 1743'ten bu yana çalışmalarını sürdüren Gewandhaus Orkestrası, şehirdeki müzik kültürünün ne kadar eskilere dayandığını gösteriyor.

Leipzig'in köklü müzik kurumu Gewanda sözcük olarak kumaş evi anlamına geliyor. Çünkü kumaş tüccarlarının bulunduğu binanın üst katındaki salonu kullanmışlar ilk kurulduğunda. Kurumun en önemli şeflerinden biri Felix Mendelssohn Bartholdy, Leipzig'in müzik hayatını temelden değiştirecek çalışmalara imza atmış. Bach'ın yeniden gündeme taşınmasını sağlamış. Onun eserlerinin Gewandhaus konser salonunda seslendirilmesine öncülük etmiş. Şehirde çalıştığı 12 yıl boyunca Gewandhaus Orkestrası Avrupa çapında tanınan bir topluluk haline gelmiş. Konservatuarı kurarak

Friedrich Wieck'ten ders alırken ileride eşi olacak hocasının kızı Clara Wieck'le de tanıştı. 1840'ta Clara ile birlikte taşındıkları kır evinde en ünlü piyano eserlerini besteledi. Clara Wieck çok iyi bir piyanistti. 9 yaşındayken Gewandhaus'ta sahneye çıkmış, 16 Wieck çok iyi bir piyanistti. 9 yaşındayken Gewandhaus'ta sahneye çıkmış, 16 yaşında tanınan bir piyanist olmuştu. Çiftin Leipzig'te 4 yıl yaşadıkları ev bugün müze olarak ziyaret edilebiliyor. Bu evde Mendelssohn'un yanı sıra Franz Liszt, Hector Berlioz gibi bestecileri ağırlamışlar. Binanın ikinci katında sergi salonlarının yanı sıra Clara Schumann adına açılan özel bir sanat ve müzik okulu da bulunuyor. Robert Schumann aslında Hamburg doğumluymuş. Bu yüzden Leipzigliler gerçek hemşehrileri olan Clara Schumann'ı ayrı tutuyor, daha bir seviyorlar sanki. Romantik dönemin en etkili bestecilerinden Richard Wagner de Leipzig doğumlu. İlk müzik eğitimini ailesinden gizli Gewandhaus hocalarından almış. Sonra da Leipzig Üniversitesi'ne girmiş. Müziği, şiiri ve sahne sanatlarını birleştirerek operada devrim yaratan Wagner, yaşamını Londra, Paris, Dresden ve Münih'te sürdürmüş, İtalya'da hayata veda etmiş. 2012 yılında Leipzig'te şehirde iz bırakmış bestecilerin müzikal mirasının sergilendiği Leipzig Müzik Yolu adında bir güzergah düzenlenmiş. Şehir merkezinde 5 kilometrelik yol boyunca ünlü bestecilerin yaşadıkları, çalıştıkları yerleri görebiliyor, onlarla ilgili bilgiler alabiliyorsunuz. Dileyen bu gezileri düzenlenen turlarda rehberler eşliğinde de yapabiliyor. Müzik ve sanat şehri Leipzig'e Robert Schumann'ın Fantasie Stücke piyano serisinin ilk parçası olan Des Abends, Akşamları adlı lirik bestesiyle veda ediyoruz. Polonyalı piyanist Emanuel Ax seslendiriyor. Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte müzikli şehir rehberinin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

Hayırlı akşamlar diliyorum çok kıymetli dinleyicilerim. Hepinize sağlık, selamet içerisinde bir ömür geçirmenizi temenni ediyoruz. Yine bir sohbet vakti programıyla sizlerle birlikteyiz. TRT Radyo 1 mikrofonlarından sesleniyoruz size. Yine her zamanki ekibimizle birlikte yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, kurguda Necmiye Şahin hanımefendilerle birlikte sağlık afiyet temennileriyle başlıyoruz. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her türlü kötülükten, hastalıktan, bela ve musibetten her birinizi, her birimizi korusun. Allah her zaman, her yerde razı ve memnun olduğu işlerle dolu dolu bir hayatı yaşamayı bize takdir etmiş olduğu süre ne kadarsa o süreyi razı ve memnun olduğu istikamette kullanabilmeyi nasip eylesin temennileriyle başlıyoruz programımıza. Bugün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve elbette ki sahabe-i kiramın 628 yılında umre maksadıyla çıkıp da umre yapmalarına izin verilmeyip bir anlaşma imzalayarak döndükleri tarihte meşhur Hudeybiye Anlaşması olarak bilinen hadiseyi özetleyip onun üzerinden bizim çıkarmamız gereken derslerin üzerinde duracağız inşallah. Bizim hayatımıza taşımamız gereken hususlar nelerdir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ve onun etrafındaki seçkin arkadaşlarının davranışlarından bizim hayatımıza taşımamız gereken hangi davranışlar vardır? Hangi hadise karşısında nasıl karşılık vermişlerdir? Bütün bunları öğrenmeye, bunları konuşmaya ve hatırlamaya çalışacağız. Cenab-ı Hak'tan her zamanki gibi niyazımız hayrı, hakkı, iyiliği, güzelliği konuşmayı, konuşmakla kalmayıp iyilikleri, güzellikleri, hayrı, hakkı yaşayabilmeyi bizlere nasip etmesini temenni ediyoruz. Biliyorsunuz kıymetli dinleyenlerim, 622 yılında Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve müminlerin hicreti, Mekke'den Medine'ye göçü tamamlanmış idi. 622 yılı hicretin tamamlandığı yıl olarak kabul edilir ve hicri takviminde başlangıcı olarak kabul edilir. 622 yılında bir sene kadar sonra Bedir olmuştu. Daha doğmadan, büyümeden Müslümanları ortadan kaldıralım, tehlike olmasınlar şeklinde düşünen adeta gözü dönmüş Mekke müşrikleri yaklaşık 1000 kişiyle gelmişler. 300 civarındaki sahabeden müteşekkil olan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve arkadaşları tarafından ağır bir yenilgiye uğratılmışlar, dönmüşlerdi. Daha sonra bu Bedir'in intikamını almak için bu sefer 3000 kişiyle gelmişler. Hazreti Peygamber Aleyhisselam da sahabesiyle birlikte 1000 kişi yola çıkmış ama 300 kadarı yolda terk etmiş. Böyle Abdullah bin Übey bin Selul münafıklığıyla bilinen bir kişinin kışkırtması, adamlarını toplayıp da bir takım bahaneler, mazeretler ileriye sürerek ordudan ayrılması neticesinde 700 kişi kalmışlar. Uhud'un eteklerinde meydan savaşı başlamış. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Ayneyn geçidine yerleştirdiği okçular savaş başladıktan kısa bir süre sonra nasıl olsa savaşı kazanıyoruz, biz de zafer sevincini paylaşalım, biz de gidip ganimet toplayalım gibi düşüncelerle bulundukları yeri terk etmişler, gevşemişler, Hazreti Peygamber'in emrini unutmuş, çiğnemişler ve arkadan kuşatılmaları neticesinde o zaman Müslüman olmamış henüz Halid bin Velid'in başlarında olduğu bir atlı birlik tarafından arkadan kuşatılmışlar. Kaçmakta olanlar da geriye dönmüşler. 70 civarında şehit verilmişti Müslümanlardan. Galip başlayan zafer mağlubiyete dönüşmüştü. Ama buna rağmen yıkılmamışlar. Toplanmış Hazreti Peygamber Aleyhisselam bu kadar şehide, yaraya, bereye, ızdıraba rağmen toplanmış düşmanı takip etmişti. Dolayısıyla
galip gelseler de Mekke müşrikleri Medine'deki Müslümanların adeta kökünü kazıma niyetiyle geldikleri için istedikleri sonuca ulaşamamışlardı. Ondan yaklaşık bir sene sonra yine bu sefer çevre kabilelerden de çok sayıda adam toplamışlar, asker toplamışlar. 12 bine yakın bir orduyla gelmişler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ve arkadaşlarını ortadan kaldırma, artık önlenemez hale gelmek üzere olan İslam dinine son bir darbe indirme, kesin bir darbe indirme niyetiyle gelmişler. 3000 civarında olan Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam beraberindeki Müslümanlarla birlikte münafıkların, Yahudilerin anlaşmayı bozup ihanet etmelerine rağmen bir hendek kazmışlar. Hendeyi müşriklerin geçmesi mümkün olmamış. 27 gün boyunca kuşatmışlar Medine'yi. Efendim başlayan huzursuzluk, yer yer gıdaların bitmesi, yer yer esen şiddetli rüzgar, birebir çarpışmalar netice itibariyle kuşatmayı kaldırmışlar. İstediklerini elde edemeden geriye dönmüşlerdi. Bundan sonra, bundan yine biz hani bir yıl böyle tam 12 ayda müteşekkil bir yıl olmayabilir ama yıl değiştiği için bir yıl geçti diyoruz. Yani bir yıldan biraz az, bir yıldan biraz çok şeklinde söylenebilir. Kesin tarihlerden daha ziyade sıralı olsun diye yaklaşık bir yıl sonra efendim Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir rüya görmüş. Rüyasında Mekke-i Mükerreme'yi ziyaret ettiğini ve tavaf ettiğini görmüş. Kabe'yi tavaf ettiğini görmüş. Uyandıktan sonra arkadaşlarıyla istişare etti.

suretiyle niyetlerinin savaş olmadığını, niyetlerinin efendim ibadet olduğunu özellikle etrafa, çevreye ve asıl Mekke müşriklerine göstermek istiyordu. Mekke müşrikleri herhangi bir kötülük yapmasınlar, efendim savaş maksadıyla gelindiğini zannetmesinler diye özellikle Hazreti Peygamber Aleyhisselam etrafa duyura duyura ilan ede ede yolculuk hazırlığı yapmış. Çevre kabilelerden çok katılan olmamış. 1400 civarında biz hadi böyle 1500'e yakın arkadaşıyla birlikte umre yolculuğu için çıkmıştı. Hazreti Peygamber Aleyhisselam hem yolculuk yapıyor hem de arkadaşlarından aralıklarla Mekke'deki durumu gözetlemek üzere görevlendirdikleri oluyordu. Gidiyorlar, bakıyorlar onların halinin ne olduğunu. Onlardan bir tanesi gidip gözlem yaptıktan sonra dönmüş, ya Resulallah savaşa hazırlanıyorlar, niyetleri iyi gözükmüyor şeklinde bilgi vermişti. Son olarak Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam en yakınlarından bir tanesi, aynı zamanda damadı da olan Zinnureyn Hazreti Osman bin Affan'ı elçi olarak Mekke'ye gönderdi. Hazreti Osman geldi, onu karşıladılar. Hazreti Osman'ın Mekke'de Ümeyye oğullarından olduğu için akrabası, taraf etrafı kalabalıktı, ona bir şey yapmazlar gibi bir amaç da burada gözetilmiştir herhalde. Hazreti Osman Mekke'ye geldi. Mekke'de görüştü Mekke'nin ileri gelenleriyle. Umre yapmak maksadında olduklarını ifade etti. Sana istediğin kadar umre yapman için izin verebiliriz. İstediğin gibi tavaf edebilirsin. Fakat Muhammed'i aleyhissalatü vesselam ve beraberinde olanları Mekke'ye sokmayız dediler. Hazreti Osman bunun üzerine Hazreti Peygamber aleyhisselam tavaf etmediği sürece, umre yapmadığı sürece ben de tavaf etmem ve umre yapmam diye kesin bir kararlılık gösterince, Hazreti Osman'ı tutukladılar ve hapsettiler. Bu hapsetme hadisesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu yere Osman radıyallahu anh şehit edildi, öldürüldü şeklinde ulaştı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir ağacın altında durarak arkadaşlarından teker teker biat aldı, söz aldı. Bunun hesabının sorulacağı ve canlarını ortaya koyarak Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraber olacaklarına dair kesin söz verdiler. Peygamber Efendimizle birlikte gelen sahabe-i kiram, kesinlikle seninle beraberiz, canımız malımız yoluna feda olsun ya Resulallah diye, artık elçinin öldürülmesi, ki haber öyleydi o zaman, elçinin öldürülmesi üzerine savaşmaktan başka bir yol kalmayacak. Kaldı ki Müslümanlar gelirken umre maksadıyla ihramlarını giymişler. Yanlarında 70 civarında kurbanlık deve getirmişler. Onları işaretlemişler. Boya, yani biz de hani kurbanlık hayvanı hazırlarız, boyarız, kınalarız. Eskiden daha çok bu adetler vardı ya, başına böyle gerdanlıkları filan, süsler filan takarız. Onlar da buna benzer böyle işaretler koymak suretiyle develeri kurban edileceğine dair hazırlamışlar, ihramlarını giymişler. Yanlarında da yani yolcunun taşıdığı hafif bir kılıçtan başka bir şey yok. Buna rağmen mallarıyla, canlarıyla Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamla beraber olduklarına dair söz veriyor. Peygamber Efendimizin sahabesi, arkadaşları, yanında bulunan kardeşleri. Böyle bir söz verince Cenab-ı Hak Teala Hazretleri, hani daha sonra arz edeceğim inşallah, ama burada biraz duralım. Yani can, mal, her şeyimiz senin yoluna
feda olsun.

olsun ya Resulallah, teslimiyeti üzerinde, biatı üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Hani biz dünya, dünyevi olanı, dünya nimetlerini, malı, canı o kadar kıymetli buluyoruz. Asla böyle bir fedakarlık etme konusunda adım atmıyorsak, bilelim ki dünya hayatı ahirete kıyasla pek ama pek kısa. Bu kısa hayatı, bu kısa hayatı anlamlı hale getirmenin yolu, o hayatı Allah için yaşamaktır. O hayatı Allah için yaşamaktır. Gerektiği zaman efendim ter dökmek, gerektiği zaman mal vermek, gerektiği zaman mukaddes değerler uğrunda can vermek, gerektiği zaman bütün dünyadan, bütün sevdiklerinden vazgeçmek. İşte bu tavrı Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de övüyor. Böyle davrananlardan razı olduğunu ifade eden ayet indiriyor. Bu Fetih Suresi'nin, ki Fetih Suresi bu Hudeybiye anlaşmasıyla alakalı, Hudeybiye anlaşmasından sonra inmiş bir suredir. Onun 18. ayetinde diyor ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri, لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Yani ağacın altında söz verdikleri zaman, ağacın altında sana biat ettikleri zaman Allah müminlerden razı olmuştur. Allah şüphesiz ki ağacın altında sana söz veren, yani mallarından da canlarından da vazgeçerek senin yolunda olduklarını, seninle beraber olduklarını söyleyen, söz veren bu insanlardan Allah razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu indirmiş ve onları yakın bir zaferle ödüllendirmiştir şeklinde ayet-i kerime inmek suretiyle müminlerin bu davranışını methediyor. Kıymetli dinleyenlerim, asıl işte üzerinde durulması gereken nokta burasıdır. Yani hayatı anlamlı hale getirmek. Ne demek? Şimdi diyelim ki Çanakkale'de, yakın tarihimizden örnekler vermeye çalışalım. Çanakkale'de canını hiçe sayan, fedakarlık gösteren, adeta cesetlerden duvar örecek kadar şehadete koşan dedelerimiz, geçmişlerimiz, büyüklerimiz olmasaydı bugün özgür bir Anadolu yurdundan bahsetmek de imkansız olabilirdi. Her devirde bütün başarılar fedakarlıklar üzerine bina edilmiştir. Sadece rahatı, sadece dünyayı, sadece zevk-i sefayı, sadece yığmayı, biriktirmeyi, sadece keyif almayı, lezzet almayı önemser, hedeflerse insan, bu sahip olduklarını korumak bir müddet sonra imkansız hale gelebilir. Sahip oldukları elinden kısa bir süre sonra çıkabilir. İnsanın yapması gereken, hayatı anlamlı kılmak için çaba göstermesidir. Nasıl anlamlı olur? Şimdi malımız var diyelim, benim elimde bir kalem var stüdyoda. Bu kalem bende kaldığı sürece efendim ihtiyaçları görür, güzellikler yazarsam bu da bir anlamdır. Ama bunu daha güzellikler yazacak olan birisine verirsem bu kalem en anlamlı şeklini kazanır. Misal olsun diye söylüyorum. Malı diyelim ki yiyip içebilirim, gezip tozabilirim, efendim yığıp biriktirebilirim, çoğaltabilirim, hesaptaki varlığımı artırdıkça artırabilirim. Bu bir malı değerlendirme şeklidir kişiye göre. Ama bunun bir faydası olmaz. Hesabını vermekten başka insanın yapabileceği bir şey olmaz. Ama kişi bu malı biriktirip yığmak yerine garibin, fakirin, fukaranın, yetimin, yoksulun, muhtacın işini görmek, ihtiyacını görmek üzere sarf eder, harcarsa bu mal anlamlı hale gelir. Şimdi bu beden efendim yesin, içsin, yağ bağlasın, yatsın, uyusun, gezsin, dolaşsın, arzu ve isteklerini tatmin etsin. Tamam, böyle geçerse ömür, bu beden anlamsız bir

şekilde tüketmiş olur ömrünü. Ama Allah için koşturursa, yani uykusunu Allah için terk edip de ibadete koşarsa, efendim insanların ihtiyacını görmek, Allah'ın rızasını kazanmak uğruna koşturarak kendisini yorarsa, ter dökerse ya da vatanını, milletini, canını, cananını, ezanını, bayrağını, dinini, imanını, iffetini, namusunu korumak için savaşırken can verirse, o takdirde bu beden en büyük anlamı kazanmış olur. En büyük anlamı kazanmış olur. Bakın Tevbe suresinin 111. ayetinde Cenab-ı Hak Teala Hazretleri şöyle buyuruyor: اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَنْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Allah müminlerden cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın aldı. Allah müminlerden cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın aldı. Dolayısıyla kişinin fedakarlık yapması, mukaddes değerler için, Rabbinin rızasını kazanmak için canından, cananından, varlığından, benliğinden vazgeçmesi Allah'ın razı olduğu bir davranıştır. Allah böylelerini övmüştür, böylelerinden memnun olduğunu, razı olduğunu ifade buyurmuştur. Şimdi bu biatı yapıyorlar. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın etrafındakiler, seninle beraberiz, ölünceye kadar, canımızı verinceye kadar senin yolundayız, senin ardındayız ya Resulallah. Bu kararlılık tabii Mekke müşriklerine ulaşıyor. Hatta onlar arasında adamlarının Muhammed'e aleyhissalatü vesselama bağlı olduğu kadar hiçbir kimsenin kendi liderine bu kadar bağlı olduğunu görmedim şeklinde itiraflar gelmektedir. Öyle bağlıdırlar ki canını göz kırpmadan onun yoluna vermektedir bu Hazreti Peygamber'le beraber bulunan 1500'e yakın Müslüman sahabe. Sonra birisini gönderirler Mekke müşrikleri. Süheyl bin Amr diye bir adamı gönderirler. Bu ikili görüşmelerdeki başarısıyla, diplomatik görüşmelerdeki başarısıyla bilinen bir kişiymiş. Anlaşma yapmak üzere gönderirler. Karşılıklı otururlar. Bir takım müzakereler olur ve anlaşma maddelerini yazmaya başlarlar.

vardır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Bismillahirrahmanirrahim diye başlamasını, yazmasını söyler. Süheyl itiraz eder. Biz böyle bir Allah bilmiyoruz. Efendim Rahman olan Allah bilmiyoruz. Böyle yazmayın der. Bismikallahümme. Allah'ım senin adınla, Allah'ın adıyla şeklinde yazılır sadece. Ondan sonra Allah'ın Resulü Muhammed ile aleyhisselam işte filan Süheyl bin Amr arasında imzalanan bir anlaşmadır gibi bir madde yazılacakken Süheyl yine itiraz eder. Biz senin Allah'ın Resulü olduğunu inansaydık seninle savaşmazdık der. Onu da değiştirirler. Hatta Hazreti Ali Allah'ın Resulü ifadesini silmek istemez de Peygamber Efendimiz aleyhisselam göster orayı bana ben sileyim der ve mübarek eliyle Allah'ın Resulü yazan kısmı siler. Yani şunun için anlatıyorum bunları. Görünüşte Müslümanların çok aleyhine olan, Müslümanların nefsine çok ağır gelecek olan bir tarzda bir anlaşma imzalanır ki 628 yılında bu anlaşmanın maddeleri de gerçekten Müslümanların zor kabul etmesi, yani zor kabul edeceği maddelerdir. Zor kabul edeceği maddelerdir. Çünkü işlerinde çok güzel şeyler de vardır, hususlar. Onlardan en güzellerinden bir tanesi taraflar arasında 10 yıl boyunca savaş olmayacak maddesidir. Bundan gayet memnun kalırlar. Ama mesela Müslümanlar gelmişler, ihrama girmişler, kurbanlıklarını getirmişler. Ama bu sene umre ibadeti yapamadan geriye dönecekler. Gelecek sene aynı mevsimde gelecekler. 3 gün ancak kalabilecekler. Ondan sonra geriye dönecekler şeklinde bir madde yazılmıştır. Bu Müslümanlara ağır gelen maddelerden bir tanesidir. Geriye dönme karara bağlandığından dolayı Müslümanlara ağır gelen hususlardan bir tanesidir. Daha sonra şöyle bir madde de Müslümanlara çok ağır gelmiştir. Mekke'den Medine'ye sığınanlar, yani müşriklerden Müslümanların yanına gidenler iade edilecek. Medine'de Mekke'ye sığınanlar iade edilmeyecek. Yani Müslümanların arasından çıkıp da Mekke'ye gidenler tekrar Medine'ye geri gönderilmeyecek şeklinde bir takım dediğim gibi aleyhte diye değerlendirilebilecek maddeler var şeyin içerisinde. Bu Hudeybiye Barış Anlaşması'nın maddeler içerisinde bunlar kabul ediliyor. Karşılıklı işte mühürleniyor, imzalanıyor her neyse. Tam o esnada bu görüşmeleri müşriklerin adına yürüten Süheyl bin Amr'ın oğlu Ebu Cendel ayağında zincirlerle koşarak geliyor. Bir şekilde hapsedildiği yerden kurtulmuş, kaçmış, Müslümanların geldiğini duymuş, Müslümanların yanına geliyor. Ebu Cendel Müslüman olduğu için babası tarafından bağlanan ve hapsedilen bir genç. İşkenceye uğrayan bir genç. Geliyor, daha Peygamber Aleyhisselam orada, beni alın, beni de yanınızda götürün, bana işkence ediyorlar falan deyince Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Cendel, şimdi bir anlaşma imzaladık. Yani anlaşmada işte bunu hükme bağladık. Mekke'den Medine'ye geçmek isteyenlere izin verilmeyecek. Hükmüne bağladık. Bir anlaşmanın altına imza attık. Taahhütte bulunduk. Ebu Cendel duygusal konuşuyor. Yani beni işkencecilerin eline bana eziyet etsinler diye mi bırakacaksınız filan dese de Peygamber Efendimiz Aleyhisselam imzaladıkları anlaşmaya aykırı davranamayacaklarını ifade buyuruyor ve olur ki Allah senin hakkında, senin gibiler hakkında bir çıkış yolu gösterir, bir güzellik nasip eder benzeri bir şey yapıyor, konuşma yapıyor. Ebu Cendel'in böyle bağlı bir şekilde tekrar müşriklere iade edilmesi, babasının onu götürmesine fırsat verilmesi Müslümanlara bu da çok ağır geliyor. Bu da çok ağır geliyor. Yani ya Resulallah sen Allah'ın peygamberi değil misin? Niye bu hale razı oluyoruz? Şeklinde
konuşmalar oluyor.

Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneceklerini, herkesin kurbanını kesip ihramdan çıkmasını söylüyor. Ama hiç kimse, adeta hiç kimse yerinden kıpırdamıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünün sahabe tarafından dinlenilmemesi olabilecek bir şey değil. Kabul edilebilecek bir şey değil, anlaşılabilecek bir şey değil. Çünkü hep canım yoluna kurban olsun, feda olsun ya Resulallah şeklinde Peygamber Efendimiz'e biat eden, daha biraz önce işte arz etmeye çalıştım, ağacın altında Rıdvan biatı dediğimiz biatla her şeylerinden vazgeçeceklerine dair söz veren insanlar bunlardı. Yani canlarını korudukları gibi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı koruyacaklarına dair söz verenler, biat edenler bunlardı. Bunlar mı şimdi karşı geliyorlar? Bunlar mı? Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünü dinlemiyorlar. Herhalde şöyle açıklıyor tarihçilerimiz. Diyorlar ki söz dinlememekten daha ziyade bir karar değişikliği olur. Biz buraya kadar gelmişiz. Hemen adeta Kabe'nin dibindeyiz neredeyse. Buraya kadar gelmişiz. Yıllardan beri özlemle, hasretle beklediğimiz Kabe'ye ulaşmanın ucundayız, kıyısındayız. Ulaşabiliriz, tavaf edebiliriz, umre yapabiliriz. Belki bir değişiklik olur diye bekliyorlar. Dolayısıyla ihramdan çıkmıyorlar. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çadıra giriyor. Selam annemiz yanında çok üzgün, dinlemiyorlar falan diyor. Ümmü Selam annemiz tecrübeli, olgun, kamil bir hanımefendi. Annemiz radıyallahu anha diyor ki ya Resulallah sen kurbanını kes ve ihramdan çık. Sen kurbanını kes ve ihramdan çık. Senin kararlılığını görürlerse artık onlar da işin ciddiyetini anlarlar. Benzeri bir tavsiyede bulunuyor. Hakikaten Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çadırının önünde kurbanını kesiyor, ihramdan çıkıyor ve böylelikle hepsi bakıyorlar ki artık bu meselenin dönüşü yok. İhramdan çıkıyorlar, kurbanlarını kesiyorlar. Bir sene sonra bu umreyi kaza etmek nasip oluyor. Kaza umresini yapıyorlar. Şimdi daha yoldayken ayet iniyor, işte sure iniyor. Kıymetli dinleyenlerim, bununla bitirmeye çalışayım. Programımızın sonuna geldik. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri hepimizin bildiği, çoğumuzun belki ezberindedir. Fetih suresi diye bildiğimiz sureden ayetler indiriyor. İnna fetahna leke fetham mubina. Biz sana açık bir fetih verdik. Biz sana açık bir fetih verdik. Niye? Yani açık bir fetih nasıl olacak bu? İşte 10 yıl boyunca savaş olmayacak. Saldırmazlık anlaşması karşılıklı imzalanmış olacak. Barış ortamında İslam her tarafa yayılacak. Öyle ki Hudeybiye'den sonra kısa bir süre içerisinde Müslüman olanlar o zamana gelinceye kadar Müslüman olanların, yani 17 sene boyunca Müslüman olanların tamamından çok daha fazlaydı. Bu kısa sürede Müslüman olanlar o barış havası etkilemiş ve pek çok insan, pek çok kabile İslam'a fevç fevç girmeye başlamıştı. Bu işte sabırla, metanetle, yani Allah'a güvenle, peygamberine güvenle eğer karşılanabilirse Allah işte zafer nasip ediyor, iyilikler, güzellikler nasip ediyordu. Dolayısıyla Allah'ın bize indirdikleri, emrettikleri, Peygamber Aleyhisselam'ın söyledikleri konusunda güvenme, itimat etme, teslim olma, imanımızın gereğine uygun yaşama bizim de buradan çıkarmamız gereken derslerden olmalıdır. Biz Rabbimize yönelirsek Rabbimiz bizi rahmetiyle, merhametiyle, mağfiretiyle kuşatacak, hıfzu himayesine alacaktır. Öyle olsun ümidiyle, duasıyla. Yine bir sohbet vakti programının sonuna gelmişken yapımda Azize Gür,

Ses kayıtta Semahat Şallı, kurguda Necmiye Şahin hanımefendilerle birlikte ben Burhan İşleyen hepinizi alemlerin Rabbi Cenab-ı Hak Teala Hazretlerine emanet ediyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

uzun ve acılarla dolu Petersburg yakasından dönüş yolunun sonunda bir anlığına karşı konulmaz bir isteğe kapıldı prens. Hemen şimdi Rogojin'e gidip evde onu bekleyecek, gelince utanç içinde gözyaşları dökerek kucaklayacak ve ona her şeyi anlatıp bütün bunlara bir anda son verecekti. Ama bu arada otelin önünde bulmuştu kendini. Buraya ilk geldiğinde hiç sevmemişti bu oteli. Görür görmez koridorlarından da, odalarından da, binanın kendinden de hoşlanmamış, gün boyunca birkaç kez akşama oraya dönmek zorunda olduğunu tiksinerek hatırlamıştı. Avlu kapısının önünde durup sinirli bir gülümsemeyle şöyle geçirdi içinden: "Bugün ne oluyor bana? Hasta kadınlar gibi her önsezime inanıyorum." Tam kapıdan girerken dayanılmaz yeni bir utanç, neredeyse bir umutsuzluk dalgası olduğu yere mıhladı onu. Bir dakika öylece durdu. Bazen böyle olur insana. Dayanılmaz, özellikle utançla karışık hatıraları ansızın olduğu yerde bir dakika öyle durdurur onu. "Canı sıkkın, evet, kalpsiz, ödlek biriyim ben," diye tekrarladı kendi kendine ve olduğu yerden koparcasına yürüdü. Ama birden durdu yine. Zaten karanlık olan kapı, kapkara bir fırtına bulutu akşamın ışığını yuttuğu için şimdi daha da karanlıktı. Tam prens binaya yaklaşmıştı ki kara fırtına bulutu birden açıldı, yağmurunu boşalttı. Bu arada prens bir dakikalığına durduğu yerden kopup hızla yürümüş, tam sokak kapısının önüne gelmişti. O anda içerinin karanlığında üst kata çıkan merdivenin başında bir adam gördü. Adam sanki birini bekliyordu ama bir an görünüp kaybolmuştu. Adamı iyice görememişti prens, dolayısıyla kim olduğunu söyleyemezdi. Ayrıca bir oteldi burası. Merdivenlerden inen çıkan çok insan vardı. Ama birden o adamı kesinlikle tanıdığı ve Rogojin olduğu duygusuna kapıldı. Hemen adamın arkasından merdivenden koşarak çıkmaya başladı. Kalbi duracak gibi çarpıyordu. Tuhaf bir kararlılıkla şöyle geçiriyordu içinden: "Her şey anlaşılacak şimdi." Prensin kapıdan geçip koşarak çıkmaya başladığı merdivenin iki yanında odaların bulunduğu birinci ve ikinci katın koridorlarına çıkıyordu. Eski yapıların hepsinde olduğu gibi bu merdiven karanlık, dar, taş bir merdivende ve kalın bir taş sütunun çevresinde dolanarak yükseliyordu. İlk sahanlıktaki bu sütunda genişliği bir adımdan dar, derinliği ise yarım adım, tam bir insanın sığabileceği kadar niş benzeri bir oyuk vardı. Prens koşarak sahanlığa çıktığında ortam karanlık olsa da birisinin nedense bu oyukta gizlendiğini fark etti. Bir an koşarak geçmeyi, dönüp sağına bakmamayı düşündü. Bir adım atmıştı ki dayanamayarak dönüp baktı. Önceki bir çift gözle, aynı gözlerle göz göze gelmişti. Oyukta gizlenen adam da oradan çıkmış, ona doğru bir adım atmıştı. Bir saniye karşı karşıya, neredeyse birbirlerinin soluğunu duyacak kadar yakın durdular. Prens birden omuzundan tuttu adamı, merdivene, ışığa doğru çevirdi, yüzünü iyice görmek istiyordu. Rogojin'in gözleri parladı. Çılgın bir gülümsemeyle yüzü çarpıldı. Sağ kolunu kaldırdı, bir şey parladı elinde. Prens onun kolunu tutmayı düşünmemişti bile. Yalnızca şöyle bir çığlık attığını hatırlıyordu: "Parfüm, inanamıyorum." Arkasından ansızın bir şey açıldı önünde sanki. İçinden gelen olağanüstü bir ışık aydınlatmıştı ruhunu. O an belki yarım saniye kadar sürmüştü. Ne var ki o yarım saniyenin başlangıcını ve göğsünden kendiliğinden kopup çıkan, durdurmaya gücünün bir türlü yetmediği o korkunç çığlığının ilk sesini çok iyi hatırlıyordu. Sonra bir anda yitirdi bilincini. Her şey karanlığa büründü. Uzun zamandır gelmeyen Sara nöbeti gelmişti. Bilindiği gibi Sara nöbeti, özellikle düşüren dedikleri çeşidi bir anda gelir. O anda saralının yüzü çarpılır, özellikle gözleri kayar. Tüm bedeninde, yüzünde kasılmalar olur. Anlatılamaz, hiçbir şeye benzemeyen korkunç bir çığlık kopar göğsünden. Bu çığlıkta insana özgü her şey bir anda yok olur gider. Onu duyan kişinin bu çığlığın karşısındaki insandan çıktığını düşünmesi olanaksız, en azından çok zordur. Hatta karşısındakinin içindeki başka biri çığlık atıyor sanır. Hiç değilse çoğu kimse böyle bir izlenime kapıldığını söylemiştir. Sara hastalarının nöbet anındaki görünüşü birçok kimseyi, hani değilse mistik bir yanı olan anlatılmaz bir dehşete düşürür.
Rogojin'in de bütün öteki korkunç izlenimlerin yanında o anın böylesine birdenbire gelen dehşeti karşısında donup kaldığı söylenebilir. Bu da prensi kaçınılmaz bıçak darbesinden kurtarmıştı. Prensin nöbet geçirmekte olduğunu henüz anlayamadan Rogojin onun sallanmaya başladığını, birden sırt üstü düştüğünü, merdivenden aşağı yuvarlandığını, başını merdivenin taş basamağına çarptığını görünce onun üzerinden atlayıp neredeyse kendinde olmadan koşarak indi merdivenden, otelden çıkıp gitti. Prens sarsılarak, titreyip kasılarak 15 basamaktan fazla olmayan merdivenin dibine kadar yuvarlandı. Çok geçmeden, yaklaşık 5 dakika sonra onu fark ettiler ve başına bir kalabalık toplandı. Başının çevresindeki kan birikintisi şaşkınlık yaratmıştı. Adam kendi mi düşmüştü, yoksa birinin günahı mı söz konusuydu? Yine de birileri bunun Sara nöbeti olduğunu anlamakta gecikmemişti. Oda hizmetlilerinden biri prensin otel müşterilerinden olduğunu söyledi. Sonunda güzel bir rastlantıyla kargaşa sona erdi. Saat 4'e doğru Vesa'da olmaya söz veren ama Pavlovsk'a giden Kolya Ivolgin, General Yepanchin'in eşinin yemeğe kalması önerisini geri çevirip ani bir kararla Petersburg'a dönmüş ve saat 7 sularında Vesa'ya gelmişti. Kendisi için bırakılan nottan prensin kentte olduğunu öğrenince doğru nottaki adrese koşmuştu. Prensin dışarıda olduğunu öğrenince alt kattaki büfeye inmiş, çay içerek, ork dinleyerek beklemeye başlamıştı. Konuşmalardan birisinin nöbet geçirdiğini öğrenince doğru bir önseziyle olay yerine koşmuş ve hemen tanımıştı prensi. Hiç gecikmeden gereken her şey yapıldı. Prensi odasına taşıdılar. Ayılmıştı gerçi ama bilinci uzun süre yerine gelmedi. Yaralı başına bakması için çağrılan doktor yaranın hiç tehlikeli olmadığını söyledi, kompres yaptı. Bir saat sonra prens iyice kendine gelip çevresinde olan biteni kavramaya başladığında Kolyon'u otelden çıkardı, bir arabaya bindirip Lebedev'in evine götürdü. Lebedev hastayı büyük bir coşkuyla yerlere kadar eğilerek karşıladı. Onun için yazlığa gitmeyi öne aldı. 3 gün sonra ailece Pavlovsk'taydılar. Lebedev'in yazlığı küçük ama kullanışlı, hatta güzeldi. Kira için ayrılan bölümü özellikle süslenmişti. Sokaktan girişteki oldukça geniş verandada yeşil tahta fıçılar içinde birkaç turunç, limon, yasemin fidanı vardı. Lebedev'e göre bu fidanlar eve büyük bir çekicilik veriyordu. Bu fidanların bir bölümü Lebedev evi satın aldığında da vardı. Onların verandaya verdikleri güzellik Lebedev'i öylesine etkilemişti ki bir fırsatını

bulmuş, açık artırmadan yine öyle fıçıda birkaç fidan daha satın almıştı. Fidanlar eve getirilip verandaya yerleştirildikleri gün Lebedev birkaç kez verandanın merdiveninden inip sokağa çıkmış ve sokaktan evine büyük bir hazla uzun uzun bakmıştı. Her sokağa inip baktığında da yazlığını kiralayacak olan kişiden isteyeceği kirayı kafasında biraz daha artırıyordu. Yazlık bitkin, yıkılmış, kederli prensin çok hoşuna gitmişti. Bununla birlikte Pavlovsk'a geldikleri gün, yani Sara nöbetinin üzerinden 3 gün geçtikten sonra prensin dış görünüşü oldukça sağlıklıydı. Ama ruhsal yönden hala iyi hissetmiyordu kendini. Bu 3 gün çevresinde gördüğü herkes sevindirmişti onu. Yanından hemen hiç ayrılmayan Kolya'yı, Lebedev'in bütün ailesini, bir yerlere kaybolan yeğeni dışında, hatta Lebedev'i çevresinde görmekten mutlu oluyordu. Ziyaretine gelen General Ivolgin'i bile seve seve kabul etmişti yanına. Yazlığa geldikleri gün ancak akşam varabilmişlerdi Pavlovsk'a. Birçok konuk toplanmıştı verandada. Önce Gavrila gelmişti. Prens zor tanımıştı onu. Bu arada öylesine değişmiş, zayıflamıştı. Sonra Pavlovsk'taki yazlıkları olan Varvara ile Pitetsin geldi. General Ivolgin Lebedev'in evinden hemen hiç çıkmıyordu. Sanki birlikte gelmişlerdi yazla. Lebedev Ivolgin'i prensin yanına sokmamaya çok dikkat ediyor, hep kendi yanında tutmaya çalışıyor, ona dostça davranıyordu. Görünüşte uzun zamandır tanışıyorlardı. Prens bu 3 gün içinde ikisinin kimi zaman uzun uzun konuştuklarını, bazen birbirlerine seslerini yükselttiklerini, tartıştıklarını, hatta galiba bilimsel konularda bile tartıştıklarını, bu tartışmalarınsa Lebedev'e gizli bir haz verdiğini fark etmişti. Generale ihtiyacı olduğu bile düşünülebilirdi. Yazlığa taşınmalarından sonra Lebedev kendi ailesiyle ilgili de sıkı bir takım önlemler almıştı. Prensi rahatsız etmemeleri için çocuklarını onun yanına sokmuyor, prensin oturduğu verandaya çıkacaklarından kuşkulandığı anda çocukları kovalamaması için prensin yaptığı bütün ricalara karşın tepiniyor, kızlarını, bu arada kucağında bebekle Vera'yı bile kovalıyordu. Prensin doğrudan sorduğu soruya sonunda şöyle karşılık vermişti: bir kere onları serbest bırakırsam saygıyı falan unutabilirler. Ayrıca yakışık almaz.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

köklü bir tarihe ev sahipliği yapmış, nice kahramanlıkları, nice sevinçleri bünyesinde barındırmış coğrafyamız, dünden bugüne taşınanlarla kutsallaşarak vatan olma vasfını kazanmıştır. Saniye Öztürk'ün hazırladığı Coğrafyadan Vatana her perşembe

0: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklere katıldı. Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 3. kez kabine toplantısına ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'tan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Suriye'de terör örgütü YPG-SDG feshedildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 81 il başkanıyla Ankara'da bir araya geldi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklere katıldı. Erdoğan konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.
2: 2 sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimiz hedefine ulaştığında inşallah milletimizin önünde yeni bir dönemin kapıları açılacak. Türkiye ile ve Türk milletiyle birlikte coğrafyamızdaki tüm kardeş halklar kazanacak. Kimleri endişelendirdiğini biliyoruz. Onlara diyorum ki ne yaparsanız yapın, bizi yolumuzdan döndüremezsiniz. Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşle kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz. Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz. Ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun, bizim de bir hesabımız, bir planımız var.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve bölgenin huzuruna yönelik tehditlere karşı da kararlılık mesajı verdi.
2: Kan tüccarları kaybedecek. Terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Kazanan insanlık cephesi olacak. Kardeşlik olacak. Şundan kimsenin şüphesi olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin ufukta yükselişine buradaki şahideler gibi hep birlikte şahitlik edeceğiz. Kimsenin tereddüdü olmasın. Büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı sökmüştür. Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır. Allah'ın izniyle önümüzde ufkumuz daha açıktır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve birçok partinin genel başkanı da Ahlat'taydı. Liderler dünyanın en büyük Türk İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret edip şehit ve gaziler için dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ziyaret sonrası şehit aileleri ve gazilerle de bir araya geldi. Bir süre onlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan ve Bahçeli kabristandan birlikte ayrılarak Emir Bayındır yerleşkesindeki Devlet Bey Konağı'na geçti. MHP Genel Başkanı Devlet Bey Konağı'nda Cumhurbaşkanı

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri misafir etti. İki lider burada bir süre görüşerek gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Kutlama etkinlikleri Zafer'in yıl dönümü olan 26 Ağustos'ta tamamlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçüncü kez Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık etti. Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, bölgede barışın tesisi için mücadele etmekten geri durmayacaklarını söyledi. Türk dış politikasını yalnızca milletin belirleyeceğinin altını çizdi.
1: Türkiye Cumhuriyeti, küçük hesaplar, küçük kurnazlıklar karşısında boyun eğecek, bunlara prim verecek sıradan bir devlet asla değildir. Onurlu, gururlu, tarihiyle ve ecdadıyla şerefli bir devletin nasıl davranması gerekiyorsa işte biz de iç siyasette ve dış politikada öyle davranıyoruz. Kimin ne yapmaya çalıştığının tabii ki farkındayız. Bölgemizde ilgili hangi kanlı senaryoların yazılmaya çalışıldığını görüyoruz. Allah'ın izniyle bunların hayata geçirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Herkes emin olsun, rahat olsun. Türkiye Cumhuriyeti ne ilkelerinden ne de ulusal çıkarlarından taviz verir. Biz bize güvenen hiçbir dostumuzu, kardeşimizi yarı yolda bırakmayız. Birileri istemiyor, birileri endişe duyuyor, birilerinin planları bozuluyor diye bölgemizde barışın tesisi için mücadele etmekten geri duracak değiliz. Biz elinde masumların kanı olan cinayet şebekeleri rahatsız oluyor diye komşularımızın toparlanmasına destek olmaktan vazgeçecek de değiliz. Bu ülkenin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler. Milletten başka hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez. Türkiye olarak bizim bölgemizin tamamında barıştan, adaletten, istikrar ve huzurdan öte hiçbir amacımız, hedefimiz, gayemiz yok. Birilerinin iddia ettiği gibi gizli bir ajandamız, gizli bir niyetimiz de yok.
0: Ahlat'taki kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin Türk siyasetinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırdı. Gelecek nesillere terörden arındırılmış bir vatan bırakma kararlılığını yineledi.
1: Bu mesele bir devlet meselesidir. 86 milyonun ortak meselesidir. Milletimiz de artık bu meselenin kalıcı biçimde çözülmesini istemektedir. Biz de bu sorunu çözmekte gelecek nesillere terörsüz bir ülke ve bölge bırakmakta son derece kararlıyız. Bugün bir kez daha hangi siyasi görüşte olursa olsun herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırıyorum. Gelin Türkiye'yi terörden kurtararak şehitlerimize ve gazilerimize olan şükran borcumuzu layıkıyla ödeyelim. Türk siyasetinde bir dönüm noktası olan bu büyük uzlaşıyla terörsüz Türkiye sürecimiz güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır. Milletimiz vekilleri aracılığıyla çözüm iradesini çok net ortaya koymuştur. Farklı toplum kesimlerini temsil eden siyasi partilerin ülkemizin geleceğine dair bir meselede aynı paydada buluşması her türlü takdirin üzerindedir. Bu mutabakat aynı zamanda demokrasimizi güçlendirecek, sivil siyasetin kapasitesini artıracak, Türkiye'yi vesayet dönemi tortularından kurtaracak yeni adımların cesaretle atılmasına zemin hazırlamıştır. Özellikle bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının, kanaat önderlerinin sürece daha fazla katkı sunmalarını bekliyorum. Şunu hatırlatmak isterim ki, bir miladı yaşamakta olduğumuz bu günlerde sürece katkı sunan herkes tarihin yeniden inşasında rol sahibi olacaktır. Aynı şekilde süreci zora sokan, süreci dinamitleyen, tahrik eden, sürecin karşısında yer alan her türlü girişimde tarih karşısında mesul olacaktır.
0: Suriye'de terör örgütü YPG-SDG feshedildi. Örgütün Suriye devlet kurumlarına tamamen entegre edildiği duyuruldu. Suriye yönetimi daha önce mutabakat kapsamında YPG-SDG'ye bağlı askeri, güvenlik ve idari yapıların devlet kurumlarına entegrasyonu için süreç başlatmıştı. Şubat ayında da anlaşmanın uygulanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı özel temsilcisi görevlendirilmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 81 il başkanıyla Ankara'da bir araya geldi. Partiden ayrılanlarla tartışmaya girilmemesi uyarısında bulundu. Ahlaki kodlara dönüş vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Biz kirli adamları yanımızda tutmadık, kirli adamlarla yol yürümedik," dedi. Kurultay sürecinde tüzüğün değiştirileceğini de açıkladı. Ön seçimin zorunlu hale getirileceğini duyurdu. İstanbul'da Üsküdar Belediye Meclisi'nde yapılan başkan vekili seçimine ilişkin mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı geldi. İstanbul 2. İdare Mahkemesi oy sayımında usulsüzlük yapıldığına ve seçim güvenliğinin ihlal edildiğini hükmetti. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. İlk iki operasyonda ele geçirilen delillerin ardından yeni bir operasyon başlatıldı. 54 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 38 kişi yakalanırken 2 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 kişinin de cezaevinde olduğu tespit edildi. 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. 11 şirkette 4 derneğe de kayyum atandı. Kuytulcular suç örgütüne 6 ilde düzenlenen operasyonla darbe vuruldu. 35 şüphelinin tutuklandığı operasyonun ardından örgütün iç işleyişine ilişkin dikkati çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Bir şüphelinin ifadesine göre örgüt içinde istihbarat ağı kuruldu, örgüt içindeki muhalifler hakkında bilgi toplandı. Örgütten ayrılmak isteyenler, yönetime karşı çıkanlar ve eleştiride bulunan kişiler hakkında araştırma yapıldı. Örgüt iç yapılanmasında bir de sözde mahkeme oluşturuldu. Örgüt kurallarına uymayan ya da yönetime karşı çıkan üyeler bu yapı tarafından sorgulandı ve para cezası gibi yaptırımlardan falaka gibi ağır cezalara maruz bırakıldı. Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifadesi alınan ünlü isimler arasına oyuncu Şahan Gökbakar da eklendi. Tanık sıfatıyla ifade veren Gökbakar, Haluk Levent'e güvenmediği için Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkisinin bulunmadığını, yakın çevresinde ve sosyal medya hesaplarında Haluk Levent'in geçmişine dikkat çektiğini söyledi. Gökbakar bu tavrı nedeniyle o dönemde Haluk Levent ve Ahbap'ı destekleyen kesimlerin tepkisini çektiğini ve eleştirildiğini de anlattı. Gökbakar, yardım faaliyetlerinin her zaman devlet eliyle, resmi kurumlar eliyle yapılmasını destekledim, dedi. Washington-Tahran hattında gerilim ekonomi savaşına evrildi. ABD Hazine Bakanı İran'a yeni ekonomik yaptırımları açıkladı. Tahran'dan Washington'un yeni yaptırımlarına yanıt gecikmedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ın ticaret ortaklarının ABD'nin açıklamalarını dikkate almadığını belirtti. İran Ekonomi Bakanı Ali Madanizadeh de ABD yaptırımlarına tamamen hazır olduklarını söyledi. "Mali damarlarımızı kesemezler," dedi. Washington'la Tahran arasında yaptırım gerilimi sürerken diplomasi trafiği de hız kesmiyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la Tahran'da bir araya geldi. İran Cumhurbaşkanlığı ofisi ziyaretin son derece verimli geçtiğini duyurdu. ABD ile görüşmeleri ilişkin önümüzdeki günlerde büyük diplomatik başarıların ortaya çıkabileceğini belirtti. İran basını da Tahran yönetiminin Hürmüz Boğazı'na ilişkin şartlarını Asım Münir aracılığıyla ABD'ye ilettiğini aktardı. İki ülke arasındaki müzakerelere ilişkin farklı mesajlar gelirken ABD'nin diplomatlarını Orta Doğu'daki büyükelçiliklerine geri göndermeye hazırlandığı iddia edildi. New York Times gazetesi İran'la çatışmalar nedeniyle bölgede

Irak'taki diplomatik misyonlarda alınan acil durum önlemlerinin bu haftadan itibaren kademeli olarak azaltılmasının planlandığını yazdı. Hürmüz Boğazı'nın yönetimine dair İran'la Umman arasındaki görüşmeler de sürüyor. Umman ve İran, Hürmüz Boğazı üzerinden ortak geçici koridorun oluşturulmasına yönelik aşamalı bir çerçeve önerisini görüştüklerini duyurdu. İki ülke Dışişleri Bakanları arasındaki istişarelerin ardından ortak açıklama yayımlandı. İstişarelerde her iki ülkenin de egemenlik haklarını koruyarak Hürmüz Boğazı'nda güvenli seyri seferin yeniden başlatılmasına verilen önem üzerinde durulduğu belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat yürüttüğü lider diplomasisiyle Suriye ekonomisini etkileyen Sezar yaptırımları da ABD Başkanı Trump tarafından kaldırılmıştı. Rusya ile Ukrayna arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna, Rusya'ya yönelik İHA saldırılarında yine bir petrol rafinerisi ile Zaporijya nükleer santralini hedef aldı. Rusya da Ukrayna'nın Çernihiv bölgesindeki bir sanayi kuruluşuyla Yuzhny limanındaki bir gemiyle altyapı tesislerini vurdu. Ukrayna'nın Rusya'ya ait rafinerileri hedef alması, petrol üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Rusya'da üretimi de vurdu. Temmuz ayında Rus rafinerilerinde işlenen ham petrol miktarı günlük 3,7 milyon varile geriledi. Bu rakam geçen yılın ortalamasının %28 altında. Rafinerilerdeki aksama doğrudan benzin üretimine de yansıdı. Üretim Temmuz başında iç talebin yalnızca yaklaşık %65'ini karşılayabilecek seviyeye düştü. Bazı bölgelerde akaryakıt satışlarına sınırlama getirildi. Moskova kendi çıkardığı petrolü yeterince işleyemediği için dışarıdan benzin almak zorunda kaldı. Temmuz sonundan bu yana deniz yoluyla 1 milyon varilden fazla benzin ithal etti. Uzmanlara göre bu gelişmeler küresel petrol ürünleri piyasası açısından da riskli. Rafinerilere yönelik saldırıların sürmesi halinde Avrupa'da fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir. Soykırımcı İsrail Gazze şeridinde Deir el-Belah kentine patlayıcılarla saldırdı. Tarihi Ebu Selim Camii ile Şati kampındaki mescit İsrail bombardımanında ağır hasar aldı. Şati kampındaki Askalan mescidinin yakınındaki bir cami de İsrail bombardımanının hedefi oldu. Han Yunus dahil birçok bölgede bombaların hedefindeydi. Hayati önemdeki su arıtma tesisi zarar gördü. Saldırılarda ikisi çocuk en az 5 Filistinli hayatını kaybetti. İşgal altındaki Batı Şeria'da aşırı sağcı İsrailli milletvekili Zivi Scott beraberindeki işgalcilerle Nablus'un güneyindeki Manama beldesinde şehitler anıtına saldırdı. İsrail'in Filistinli çocukların uçurtmalarını silah olarak değerlendireceği tehdidine de tepkiler yükseliyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi sözcüsü açıklamaları son derece çirkin bir durum olarak niteledi. İsrail baş hahamının Gazze'nin tamamen yok edilmesi yönündeki açıklamaları da tepki çekti. Avrupa Birliği Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü, Gazze'ye ilişkin kışkırtıcı söylemler kabul edilemez dedi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinliklere katıldı. Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, 3. kez kabine toplantısına ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'tan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Suriye'de terör örgütü YPG-SDG feshedildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 81 il başkanıyla Ankara'da bir araya geldi. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında yarın Lyon'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Filenin Sultanları Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar A grubundaki 4. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Yarın saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Handball Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda finalistler belli oldu.

0: Kupanın kadınlar finalinde yarın saat 15'te Bursa Büyükşehir Belediyespor'la Armada Praxis Yalıkavak, saat 18'de erkekler finalinde ise Beşiktaş'ta Nilüfer Belediyesi karşı karşıya gelecek. Karşılaşmalar TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı il merkezlerinde gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara ve Malatya 19, İstanbul 22, İzmir ve Trabzon 23, Bursa ve Diyarbakır 20, Adana 25, Antalya 26, Samsun 21, Kayseri ve Van 15, Erzurum 13 derece.
1: Yol durumu.
0: Kırıkkale-Yozgat yolunun ilk 20 kilometresindeki bordür çalışması nedeniyle muhtelif yerlerde şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. İnegöl-Bozüyük yolunun 1-4. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Bursa-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığı için trafik akışı Ankara-Bursa istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteni dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı seyir

35 derece 35 dakika doğu, 41 derece 44 dakika kuzey, 35 derece 18 dakika doğu, 41 derece 55 dakika kuzey, 35 derece 7 dakika doğu, 42 derece 2 dakika kuzey, 35 derece 10 dakika doğu, 42 derece 10 dakika kuzey, 34 derece 53 dakika doğu. Denizcilere 834 sayılı yerel bildiri, Saros Körfezi. Atış eğitimi 25-27 Ağustos 2026 tarihleri arasında saat 9'dan saat 18'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 33 dakika 50 saniye kuzey, 26 derece 21 dakika 50 saniye doğu. 40 derece 35 dakika 50 saniye kuzey, 26 derece 38 dakika 0 saniye doğu. 40 derece 33 dakika 0 saniye kuzey, 26 derece 40 dakika 0 saniye doğu. 40 derece 26 dakika 50 saniye kuzey, 26 derece 25 dakika 50 saniye doğu. Denizcilere 836 sayılı yerel bildiri, Van Gölü. Deniz eğitimleri 25 Ağustos 2026 tarihi saat 10'dan 26 Ağustos 2026 tarihi saat 14'e kadar 38 derece 41 dakika 15 saniye kuzey, 42 derece 31 dakika 25 saniye doğu mevkii merkez olmak üzere 5 mil yarıçaplı sahada yapılacaktır. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan Gecenin İçinden programından saygıyla selamlıyoruz sizleri. Programımızı hazırlayanlar Ali Kızan ve Deniz Sezer, teknik yönetmenimiz Ayberk Çanakçı ve spikeriniz ben Gökhan Özer.

Gecenin içinden Latin esintileriyle başladı sevgili dinleyenlerimiz. Peki acaba bu akşam neleri dinleyeceksiniz? Biraz sonra stüdyomuza Esra Akyıldız gelecek. Gitarist Murat Türüt'le birlikte ve bize yeni teklisi Yastık Altını sunacak. Ve tabii ki bazı şarkıları da farklı şarkıları da seslendirecek. Ardından oyuncak müzeleriyle ilgili görüşlerini, düşüncelerini alacağız. Araştırmacı, yazar, gezgin, profesyonel rehber Turgay Tuna'dan. Ve programımızın sonunda net var net yok diyeceğiz. Ve sanal dünyadan son haberleri bilişim uzmanları Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barucu'dan alacağız.

0: akordumuz kaydı. Peki akort kayarsa şarkı olur mu? Olmaz. Ara sesler olur. Ara sesler tabii ki Türk sanat müziğinde çok önemlidir. Komalar olmasa o güzelim Şükrü Tunar şarkıları olur muydu? Saadettin Kaynak acaba şarkıların kaynağını nereden bulurdu? Pek çok delice soru var. Onları özellikle Türk sanat müziğiyle ilgilenenlere bırakalım. Ve ne yapalım? Stüdyomuzdaki konuğumuz Esra Akyıldız'a ve ona gitarda eşlik edecek Murat Türüt'e dönelim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok iyiyim, siz nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz, sizi gördük çok mutlu olduk. Murat Bey de diyor ki nasıl olsa benim mikrofonum yok. Gitarımın önünde mikrofon var. Ne çalarsam o. Ya öyle olsun bakalım Murat Türüt. Evet, Esra Akyıldız'ı tanıyalım birazcık.
1: Tabii ki. Esra Akyıldız. Kadınlara eşit olmaz ama ben doğrudan söyleyeyim. 43 yaşında.
0: 25.
1: Teşekkür ediyorum. Genelde evet küçük gösteriliyor söylerler.
0: Peki, tamam. Onun
1: altını bir çizelim. Tamam. Çevre mühendisiyim. Aynı zamanda müzik üretmeye çalışıyorum. Zaman zaman şarkılarımı dinleyicilerle buluşturmaya çalışıyorum. Bugün de inşallah beraber dinleyeceğiz bunları. Aslen Orduluyum. Ama işte anne baba görev sebebiyle Silifke'de doğdum. Buradan da andığımız bütün illere selam olsun bizi dinleyenlere. Ünye'de büyüdüm. Kocaeli'de okudum. İstanbul'da çalışıyorum. Müzik aslında birazcık böyle işin yan kolu gibi bayağı böyle teknik bir iş yapıyorum.
0: Duydum ki teknik işi yaparken efendim pump up the jam yapıyormuşsunuz galiba. Doğru mu?
1: Evet.
0: Ticari pompalarla uğraşıyorsunuz.
1: Aynen öyle.
0: Yani sonuçta çevre mühendisi olunca ya katı atık yönetimi olur ya başka şeyler olur ama çevre mühendisliği özellikle son yıllarda çok önemli olduğu anlaşılan bir meslek. Kesinlikle. Eskiden diyorlar ya bağ bahçe sulama işi mi yapacaksınız derlerdi.
1: Şimdi size onunla ilgili şöyle bir anımı anlatabilirim.
0: Buyurun.
1: Normalde işte üniversite tercihleri yapılıyor. O zaman 18 tane tercih yapıyoruz. İşte yazdım daha çok istatistik, ekonometri falan o tarz şeyler istiyorum. Ama benim keman hocam o zaman musiki cemiyetinde Aydın Hoca sağ olsun onu da almış olayım. Tam böyle tercih formumu teslim etmeye gittiğim zaman yolda karşılaştık ve bana dedi ki ne yaptın nereleri yazdın işte şunu bunu falan. Çevre mühendisi yazdın mı dedi. Yazmadım dedim. Bence yaz çünkü o çevre mühendisiydi. Belediyede çalışıyordu. Ben dedim mesleğimi yapamıyorum ama bence dedi sana bir bakanlıkta bir görev çok yakışır. Bir kadına da hani çok yakışır falan. Yani böyle bir kar suyunu kaçırdı. Gittim. Sonra böyle baktım tercih formuma. Ya Ankara, Denizli'de yok. Bir tanesini sildim. Sonra işte amcamlar da Kocaeli'de yaşıyordu. Çok da severim kendilerini. O da dedi hani Kocaeli Üniversitesi neden yazmıyorsun? Öylelikle Ankara tercihlerinden biri çıktı. Kocaeli ve çevreyi birleştirip yazdım. Kazandığımı öğrendiğim gün ağladım. Çünkü bilmiyorum bu meslek ne yapar, nerelere evrilir, ne olur. İyi ki seçmişim.
0: Tabii insanın tercihleri hayatındaki yönü de belli ediyor. Ama zaman içinde bazı şeyler olgunlaşıyor, bazı şeylerden uzaklaşıyorsunuz. Ama hiç uzaklaşmadığınız bir şey olduğunu görüyorum. Gözünüzdeki heyecandan müzik. Çünkü evet. Müzik içten gelen bir şey. Bu böyle öğrenilen bir şey değil bence. İçeride var, geliştirilen bir şey. Ne dersiniz?
1: Kesinlikle. Ve o içinizde canlı kaldığı sürece ara ara sizi böyle bir tetikliyor.
0: Evet.
1: Ben bazen işte gerçek hayatıma diyeyim. Burası biraz daha böyle benim hayal dünyam gibi. Ama işte onu böyle bir ürünle beslediğimde çok daha kıymetli oluyor açıkçası.
0: O zaman şimdi bize bir liste vermiştiniz. O liste dahilinde bir şeyler çalacağız ama bu speaker sağ solu belli olmaz sevgili Muratçığım. Öyle yampirik bakma bana. Senden de şarkılar isterim. Vallahi Esra Hanım siz de söylersiniz. Ben anlamam.
1: İnşallah.
0: Ben anlamam toptan tüfekten diye bir şarkı vardı galiba. Onu mu istesem ne yapsam? Yok onu istemeyeyim peki. Yalancı Bahar'ı dinleyelim sizden. Aşkın Nur Yengi söylerdi bu şarkıyı. Evet. Sezen Aksu şarkısı yanlış hatırlamıyorsam. Bir yorumlayalım bakalım nasıl bir şarkıymış.
1: Bakalım. Buyurun.

0: böyle iş kazası gibi görüyorum ben bunu ya.
1: İş kazası
0: başta. Ama siz en başta ne dediniz? Ne? Koma basarsanız sizi.
1: Ya. Ama boş yere değilmiş Murat'ın akort yapması. Buldun mu Murat'cığım sizi? Evet, Murat aradı ve buldu. Majör mü, minör mü bu?
2: Minör.
1: Minörmüş efendim, buyurun.

0: Brava. Yanlış bilinen şey şu: kadınlara brava, erkeklere bravo. Çünkü İtalyanca.
1: Evet.
0: O zaman devam edelim. İtalya'dan değil ama 11 yaşındaki Esra'dan devam edelim. Duyduk ki keman bulmuş bir yerden ve çalmaya başlamış.
1: Aynen.
0: Keman çalmak zor bir şeydir.
1: Kesinlikle çok zor.
0: Boyun kaslarına zarar verir. Sırf bu yüzden işte doktorunuz Ozan Bey de şu anda stüdyomuzda bizi dinliyor sessiz bir şekilde.
1: Evet. Böyle gıdık yapar ve evet, ömrünüz boyunca sizinle beraber yaşar.
0: Ama gıdılı kemancılar çok iyidir, değil mi? Yani öyle olduğu düşünüyor. Yanlış mı?
1: Kesinlikle.
0: Kemandan sonra peki nasıl geçtiniz? Gitar ve ukulele. Ukulele de çok fazla bilinen bir şey değildir ama küçük olduğu için içi dolu turşucuk böyle. Gelmiştir efendim küçük bir adadan. Nereden? Hawaii'den.
1: Hawaii.
0: Ve Hawaii'den burada Hawaii bir şekilde genç kızların elinde dolaşır ukulele cihazı.
1: Evet, genelde de kadınlar tercih ediyor.
0: Küçük çünkü yani.
1: Kolay taşınabilir.
0: Tabii.
1: Ve kendi kendine müzik yapmak isteyenler için de çok ideal bir enstrüman. Ben de zaman zaman işte kayıtlar yapıyorum. Ama ana enstrümanım evet keman diyebiliriz. Onun ciddi bir eğitimini aldım.
0: Hala devam
1: ediyor
0: musunuz keman çalmaya?
1: Evde muhafaza etmeye devam ediyorum ama çalmaya devam etmiyorum. Bazen deniyorum ama zor bir enstrüman olduğu için ara verdiğinizde.
0: Perdesiz olduğu için mi zor acaba?
1: Perdesiz olduğu için.

0: için çok zor. Bir de böyle tek başına çok iyi çalmalısınız ki dinletebilirsiniz. Aksi takdirde o gıy gıy diyoruz ya, işte o ses de
1: Yani
0: birazcık.
1: herkes hırsız saksan kuşunu çalamaz değil mi? Dırınanınıp.
0: Çok zor.
1: Peki, şimdi üniversite yaşamından bahsettiniz ama üniversitede sizi bir müzik kulübüyle buluşturan bir şeyler olmuş galiba. O kulüple
0: Evet.
1: buluşmanız nasıl oldu?
0: Hani herkes bir kulüplere kaydoluyordu. Ben kolaya mı kaçtım bilmiyorum. Müzik kulübü var mı acaba
1: Ama
0: bu
1: bildiğiniz yerden
0: okulda?
1: girmişsiniz.
0: Aynen, bildiğim
1: Bundan daha doğal bir
0: yerden.
1: şey olabilir mi?
0: Yoksa işte dağcılık kulüpleri, başka başka şeyler. Ben müziği seçtim ve orada direkt üniversitenin müzik grubu olarak anıldık biz. Bir ismimiz yoktu. Ve okul şenliklerinde sık sık sahne alırdık. O zaman yabancı şarkılar da söylüyordum ama şu an imkansız yani. Niye bilmiyorum. Keşke zorlasaydım ve repertuarımı o şekilde de geliştirseydim. Ama sonuçta bizim ülkemizde de çok iyi
1: Evet,
0: ozanlar,
1: tabii, kesinlikle.
0: müzisyenler var ve ben onları icra etmeyi sanırım daha çok seviyorum ve kendimi o tarafa daha yakın hissediyorum.
1: O zaman ne yapalım? Yine çok güzel seslerden biriydi. Abiydi. Kimin? Grup Gündoğarken'in. Ve o abiyi maalesef kaybettik. Ne diyelim? Huzur içinde yatsın. Grup Gündoğarken 1998 yılında Mest of Gündoğarken albümünde yer vermişti. O güzel şarkıya.
0: Evet.
1: Ve o güzel şarkıyı bir de sizin yorumunuzla dinleyelim. Sen benim şarkılarımsın.
0: Evet.

0: Gecemdesin, çalınmasın, söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın. Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın, söylenmesin. Sen benim şarkılarımsın.
1: İlhan Şeşen'i de bir kez daha rahmetle analım ve programımıza neyle devam edelim?

0: Toplumumuzda en çok merak edilen şey yastık altındaki altınlar.
1: Hele bugünlerde.
0: Bugünlerde. Peki yastığın üzerinde ne var şu anda? Yastığın yüzünü değiştirdiniz mi? Kırlentler yeni mi? Evet yeni. Yastık altı çünkü yeni bir eser. Ne zaman çıkardınız piyasaya?
1: Çok yeni gerçekten. Temmuz sonu. 29 Oo. Temmuz'da evet. Oo,
0: inanılmaz.
1: Yayınlandı.
0: Neredeyse bir ay bile olmamış.
1: Evet. Tazecik.
0: Tazecik. Şimdi biraz funk duydum. Biraz pop duydum. Azıcık caz esintisi var. Evet. Böyle bir harman yaptınız galiba değil
1: evet.
0: mi?
1: Evet. Ya funk müzik seviyorum. Yani dinlerken bana çok güzel enerji veriyor. Onu kendi şarkılarıma da bir şekilde yansıtmaya çalıştım. Tabii ki hani %100 değil, her şeyden biraz ortaya karışık.
0: Hem sözü sahip hem beste evet. sahip galiba değil mi? Peki sözleri yazarken insan farklı bir duygu halinde olmalı ki onu bir müziğe çevirsin. Ya da tam tersi midir? Mesela kafada müzik çalar da sonra söz mü gelir? Sizde nasıl oldu bu şarkı
1: bana
0: yazarken?
1: Bana ilk sözler geliyor ve genelde...
0: Sözlerimi geriye alamam. Biliyor musunuz o şarkıyı? Tamam onu da ben onu isteyeceğim.
1: Tamam onu da tamam. Murat Bey notunuzu alınız.
0: Tamam.
1: Evet önce nakarat yazıyorum genelde. Ve bir anda geliyor ve aynı gün içerisinde şarkı bitiyor ya da işte o gece uyuyorum ve sabahına
0: İstihareye yatıyorum.
1: Evet, sabahında tamamlanmış oluyor.
0: Yastık altından çıkıyor sözlerden.
1: Evet,
0: işte.
1: Yastık altından.
0: Dedik işte yastık altı yani sevgili dinleyenlerimiz bu spikerde azıcık bir şey bilsin yani değil mi?
1: Ama o gün başka bir şey düşünemiyorum böyle hani hep onu tamamlamam gerekiyor, tamamlamam gerekiyor. Ve bir hikayesi olsun yani onu Hı-hı. şarkı olarak dinlediğinizin dışında bir şiir gibi okuduğunuzda da bir akıcılığı olsun. İşte bir giriş gelişme sonuç olsun.
0: Tabii. Anne baba edebiyat öğretmeni miydi yoksa?
1: İlkokul öğretmeni.
0: Daha iyi. Daha iyi. Yani giriş gelişme sonuç en önemli evet. şeydir. İlkokul öğretmenleri çok önemlidir. Evet. Ben mesela ilkokul öğretmenlerimi hiçbir zaman unutmadım.
1: Evet, bence de en kıymetlidir.
0: Kesinlikle.
1: Şu an ismini hatırlayabildiğim tek öğretmenim ilkokul öğretmenim evet. olabilir.
0: Çünkü annenizden babanızdan sonra gördüğünüz en değerli büyüğünüzdür aslında onlar.
1: Aynen öyle.
0: Ve bir hayat boyunca size katkıda bulunurlar. Eminim ki bu sözler yazılırken de onların katkısı vardır.
1: Mutlaka. Yani bir şeyler referans oluyor. Yani hadi bugün bir şarkı yapayım diye olmuyor. Mutlaka arkasında bir hikaye var, bir yaşanmışlık var. Bazen de hep şey söylüyorum. Bazı duygular anlatılmaz şarkı olur. Belki de anlatmayı çok beceremiyorum ama bunu şarkı olarak sizlerle paylaştığımda daha kolay oluyor.
0: Bana 1,5 metre mesafede bulunan bir kişi demiş ki bazen en büyük cesaret gitmesi gerekeni sevgiyle uğurlayabilmektir. Aa evet. bu sizsiniz galiba.
1: evet. Evet bunu söyledim ama bunu söylemek çok kolay olmuyor. Yani evet. bunu yaşaya yaşaya öğreniyorsunuz açıkçası.
0: Hadi yoluna eyvallah diye bir şarkı vardı değil mi? Özlem Tekin mi söylüyordu onu?
1: Evet, evet Özlem evet. Tekin'de. Evet. Bir de yastık altı ile ilgili ilk başta bunu yaptığım çok slow bir şarkıydı. Hı-hı. Herhalde o an içinde bulunduğum dönemle alakalı olabilir. Sonra Hı-hı. dedim ki ya neden ayrılık şarkıları böyle slow oluyor ki? Niye bu kadar duygusalız? Birazcık da yaralarımızla eğlenelim yani nasıl olsa iyileşecek. Ha, izi kalır kalmaz ama... Güzel uğurlamak lazım.
0: Tabii insan düşe kalka öğreniyor zaten bazı şeyleri. Hani bir laf vardır. Katılır mısınız bilmiyorum. Bugünkü aklım olsaydı. İyi de bugünkü aklına ulaşmak için daha nice olaylar yaşadın. Aynen. İşte bugüne geldin. Evet. Zaten bugünkü aklında geriye gidebilsen o gün bugün olmazdı. Aynen. Karmaşık bir film kurgusu gibi yani bu.
1: Kesinlikle.
0: Pulp Fiction'a benziyor. Başı sonu sonu başı. o zaman ne yapalım? Birazcık daha hareketlenelim mi?
1: Hadi
0: akşam oldu.
1: Hadi bakalım.
0: Penceremde. Evet. Ben spoiler'ı verdim. Devamı sevgili Murat Türüt ve Esra Akyıldız'da.

0: Nerede, nerede, nerede, çarem nerede?
1: Evet, benim şarkılarım 2 Siyah Işıklar albümündeydi. Bu güzel şarkı Kaya'nın güzel şarkısı, o da maalesef hakkın rahmetine kavuşan isimlerden biri. Bıraktığı eserlerle her zaman anılan bir isim. Bundan 11 yıl önce 3 Nisan'da kaybetmişti Kaya'nı. Onun da ruhu şad olsun diyelim.
2: Ruhu şad olsun.
1: Ve bu güzel eseri çok güzel yorumladınız. Çok teşekkür ederiz bu arada. Biz şunu da söylemek ederiz. İstiyorum ki 30 derecenin bence hayatınızda çok büyük bir önemi var. Şimdi bakıyor bana Esra Hanım, 30 derece mi?
2: 30 derece.
1: Ben de diyorum ki bir gök bilimi ifadesidir. Meridyen.

0: boylam anlamına gelir. 30 derece ise Kocaeli'nin İzmit ilçesinden geçer. 30 derece Doğu Meridyeni acaba bize neyi hatırlatır? Mesela şöyle bir geçmişe gitsek, Grup Meridyeni hatırlatır mı?
1: Evet.
0: Peki Grup Meridyen neydi?
1: Grup Meridyen, evet, İzmit'te böyle tesadüfen tanıdığım, karşılaştığım bir ekip. Üzerimde hepsinin hakkı çoktur. Bir arkadaşımız sadece bir geceliğine bu gruba eşlik ediyordu ve biz de onları dinlemeye gittik. Benim işte müzikle ilgilendiğimi biliyor, şarkı söylediğimi biliyor ve beni sahneye davet etti. Hani bir şarkı arkadaşımız bize eşlik
0: bir
1: etsin diye.
0: Bir kuple
1: aynen size. Öyle oldu. Sahneye çıktım ve sonra bana dediler ki,
0: çıkma bize, bir daha gelme.
1: Bize haftanın birkaç günü eşlik etmek ister misin? Ve o birkaç gün haftanın dört gününe kadar çıktı. Ve şimdi şöyle bir şey var. Annemi bilmiyorum, dinliyor mu şu an ama.
0: Annenizin ismi neydi?
1: Songül.
0: Songül Hanım. Songül Hanım, dinleyin, dikkatli dinleyin. Bu kızınız neler yaptı? O meridyenden geçti.
1: Buyurun. Evet, evet. Ya ben konservatuvar sınavlarına gitmek istediğim zaman annem biraz tepki gösterdi.
0: Ne konservatuvarı canım?
1: Aynen öyle. Dedi ki önce git adam gibi bir bölüm oku.
0: Git ilk önce çevre mühendisi ol, pompa satarsın.
1: Sonra kendi paranla ne yapıyorsan yaparsın dedi. Ve ben tabii bir şekilde ucundan ucundan müzikle ilgilenmek istiyorum ama... İşte onun dediğini yaptık. Konservatuvar sınavlarına
0: anne
1: girmedim.
0: Misiniz?
1: Değilim.
0: Ben yani. Babayım. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Çocuklarınızın hep sizin yaptıklarınızın daha ötesine geçmek istersiniz. Ama bakın bunu yaparken ben 55 yaşındayım. 20 yıl önceki tecrübemi bugünden 20 yıl sonrası için ufacık bir yavruya empoze etmeye çalışıyorum. Evet. Çok zor bir şeydir yani bu.
1: Bir de öğretmen olduklarını söylemiştim. Şimdi hani konservatuvar, müzik öğretmenliği ve öğretmen olmamızı asla istemiyordu. Onlar biraz böyle zorlu süreçlerden tabii geçtiler. İşte çok zor, çok uzak yerlerde öğretmenlik yaptılar. İşte benim için daha çok tıp, kardeşim için daha böyle askeri, işte üniformalı
0: kardeşin
1: meslekler.
0: Kardeşin duymaz, el oğlu duyar.
1: Öyle şeyler hayal ediyordu.
0: Evet.
1: Bambaşka şeyler oldu ama günün sonunda ben o konservatuara gidemedim. Ama işte müziği bir şekilde hayatımda tutmaya çalıştığım için işte arkadaşlarımla...
0: Songül Hanım duyun, kızınız burada şarkı söylüyor. Hem de kaç milyon kişiye söylüyor. Bir de artık internet üzerinden Kanada'daki insanlar bile bizi duyuyorlar. Haberiniz
1: evet
0: var mı? Songül Hanım, engelleyemezsiniz.
1: Evet.
0: Kızınız bu boylamı geçti.
1: İşte orada da işte gruba dahil olurken beni ikna eden taraf ya da cesaretlendiren tarafı söyleyeyim. Şimdi kendi arkadaşlarımla çok müzik yapamıyordum çünkü biz daha hani kendimize sahip çıkamıyoruz. Birbirimize nasıl çıkacağız? Ama Grup Meridyen benim işte o zaman.
0: Kimler vardı hatırladığınız isimler?
1: Ahmet Karafer ya. Grup Kramp diye bir grup vardı, onun işte vokalisti. Hı hı. Aynı zamanda işte genelde şarkıları da o yapıyordu. Çok başarılı bir ses. Böyle Cem Karaca'yı andırır. Hı hı. Çok iyi bir repertuarı vardı kendisinin. Ve yaşça işte ben daha 18-19'lardayken onlar böyle 55-60.
0: Oo, güzel.
1: İşte, ve bir tane sadece Ahmet Bey müzikle uğraşıyordu. Onun dışında işte belediyede çalışan, yine öğretmen olan, belediye başkanı. Mesela gitaristimiz değirmen çeviri belediye başkanı.
0: O zaman çaldığınız yerin kapanma olasılığı yok. Belediye başkanı orada çünkü. İstersen kapat yani.
1: Aynen, kimsenin öyle bir şey niyeti. Bir de böyle işletmeciler kadın falan dedim.
0: Değirmen yani, dediniz burada.
1: Değirmen dere, evet.
0: Aa, çok dedi. Güzel bir yerdir
1: evet.
0: Orası ama.
1: Onun belediye başkanıydı. Ve işte işletmecilerin kadın olması beni çok cesaretlendirdi. Dedim ki tamam, bunlar bana böyle baba gibi, abi gibi sahip çıkarlar. Öyle de oldu.
0: Bana kaşarlı tost da verirler.
1: Ve şey çok komik böyle hani günün sonunda sonuçta bunun bir karşılığı var. Size işte bir haçlık veriyorlar. Ve ben onu alamıyordum. Yani dokunamıyordum o paraya. Böyle arka cebime sıkıştırırlardı her akşam. Ve biz ertesi gün onunla çekirdek ve kola alırdık.
0: Harika.
1: Ev arkadaşlarımla yerdim.
0: Yani aslında bunu iyi yapmışsınız. Hatta tam da buna uygun bir şarkı var biliyor musunuz sırada? Kaçın kurası. Ya Sibel Tüzün'le Süperstar şarkısıyla Eurovision maceramız bile vardı. Sibel Tüzün söylüyordu Kaçın Kurası şarkısını. Hazır mıyız Murat Bey? Maestro müzik.
1: Evet. R'den devam edelim.

0: Eyvallah diyoruz.
1: Eyvallah.
0: O zaman. 2022 yılına şöyle bir geri gidelim. Misal ve Mucizem adlı iki tane tekliniz var değil mi?
1: Evet.
0: Nasıl çıktı onlar acaba?
1: Misal çok eski bir şarkı. Ve bambaşka bir versiyonda yazılmıştı
0: bana
1: aslında.
0: Bana diyor ki şarkı var ya abi muazzamdı. Sesi
2: özellikle
0: çıkmıyor.
2: Misal.
0: Özellikle evet. Misalmiş. Buyurun evet. Evet. Dinliyoruz kesin.
1: Misal'in iki versiyonu var. Bir grup hala diyor ki işte ilk yazdığın haliyle çıkartmalıydın. Hı-hı. Ama sonra ben birazcık beste yani güfte kısmıyla oynadık, değiştirdik. Gayet de güzel oldu. Gencori ile çalıştık aranjör olarak. İlk şarkımdı. Onun da yani hikayesini kısaca anlatayım
0: tabii,
1: isterseniz. Bir arkadaşım işte albüm hazırlığında yaklaşık 8-10 tane şarkısını yapmış ve dedi ki albümün adı Misal olacak. Ben dedim ki şimdi şarkının çoğunu da dinlemiştim. Misal olacak da senin Misal diye bir şarkın var mıydı? O dedi ki yok ama olmak zorunda da değil. Evet doğru söylüyorsun ve ben o gece işte yine istiyareye yattım. Gece kalkıp böyle işte dil susmuş olmuş lal yazmaya başladım nakaratı. İşte sen sadece beni sev Misal. Kaydettim böyle akapella telefona arkadaşa gönderdim. O dedi ki çok iyi.
0: Olmuş.
1: Evet bu olmuş ama yani bu tabii ki bana verilmiyor mu? Bunu sen yapmalısın. Öylelikle ama o an cesaret edemedim. Yaklaşık bir 3-4 sene bekledi o rafta.
0: Olgunlaşması gerekiyormuş tabii ki.
1: Çünkü benim hani amacım böyle kendime bir anı bırakmak ve her zaman erişebildiğim yerde bir şarkım olsun niyetiyle başlamıştım. Ve öylelikle o ilk şarkımızı yayınlamış olduk.
0: Bir de Mucizem var galiba.
1: Evet Mucizem. Evet Mucizem de onun hemen peşine yani Misal'i yazıp böyle yıllarca yayınlamak için bekledikten hemen bir ay sonra Mucizem çıktı. Ve o çok sevildi. Yani şu an 1,5-2 milyon üzerinde bir dinlenmesi oldu. İnsanlar şarkıyı biliyor ama beni bilmiyor. Beni de bilin.
0: Evet o zaman bilinen kişi ne yapacak? Çok bilinen bir Erzincan türküsüyle veda edecek bize. Aşık Davut Sulari efendim. Kaynak kişisi ve Erkan Sürmen notayı almıştı bunu. Hüseyin'i makamındadır aslında bu türkü. Ve diyecek ki ne diyecek? Buyur.
1: Yaktın yandırdın beni diyeceğiz.
0: Hadi bakalım. Siyah perçemini yar yar.
1: Evet aynen öyle.

0: Erzincan Tercan türküsü. Çok güzel türküdür. Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Evet, kapatırken bu bölümü Esra Akyıldız'ın kısaca projelerinden de bahsedelim. Ali Kızan bana kızıyor. Ya bir dakika diyor, bir konumuz daha var. O zaman kısa konuşacakmışız. Ali Kızan yüzünden oluyor. Kızıyor evet. bize.
1: Soy ismi. Kızıyor.
0: Ali Giden olsaydı gülerdi. Kızıyor bize. Buyurun.
1: Evet, bundan sonraki projeler hali hazırda tamamlanmış. 4 yeni şarkım daha var.
0: Harika.
1: Bir tane de yine çok işte 2010'lar 2009'lar olabilir yazılmış bir şarkım var. Onu da yeniden düzenledik. Düzenliyoruz. Bu arada Atınç Tombak'la çalışıyorum aranjör olarak. Çok keyif alıyorum kendisiyle çalışmaktan. Dinliyorsa ona da sevgiler. İnşallah ikinci şarkımızı da yakında çıkaracağız. Yıl bitmeden bakalım, sayı belki 3 olur 4 olur. Zaman gösterecek ve tabii ki aldığımız reaksiyonlar da önemli.
0: İnşallah çok güzel olur yolunuz. Yolunuz her zaman açık olsun. Güzel İnşallah. Şarkılarınızı, bestelerinizi bekliyoruz enerjinizle birlikte. Sevgili Esra Akyıldız ve çok teşekkür ederiz sevgili Murat Türüt. Gitar eşlikte bizlerle birlikteydiniz.
1: Biz teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olunuz. Songül Hanım da değil mi?
1: Evet.
0: Songül Hanım, Songül Hanım dinleyin kızınızı. Bakın ne yaptı? Yastığın altından ne buldu? Yastık altı bir ay önce çıkan o güzel şarkı Esra Akyıldız'ın funk, jazz, karışık, ortaya karışık yorumuyla. Bir kez daha.

0: Efendim gecenin içinden dünyayı gezerken oyuncak müzelerine uğrayacak bu gece. Araştırmacı, yazar, gezgin, profesyonel rehber Sayın Turgay Tuna telefon attığımızda. Merhaba.
1: İyi akşamlar diliyorum Gökhan Beyciğim, nasılsınız?
0: Gayet iyiyiz. Sizin sesinizi duyduk. Her zaman mutlu oluyoruz. Çünkü bize o kadar renkli, o kadar güzel şeyler anlatıyorsunuz ki. Derler ki bir çocuğun hayal dünyası oyuncak oynamayla başlar. Eğer çocukluğunda oyuncak oynamadıysa o insanın hayal gücü gelişmez. Evet. Ve maalesef düdük ve güdük kalır. Ne dersiniz?
1: Doğru söylüyorsunuz. Düdük dediniz ki en güzel oyuncaklardan bir tanesi. Evet. Bu arada hepimiz çocukken hepimizin bir düdüğü olmuştur. Tahtadan oyulmuş bir düdük, ne bileyim ben tenekeden yapılmış, kıvrılarak yapılmış veyahut da bir testin içine suyunu koyup da efendim bir kuş sesi çıkarttığımız o düdükler hep bütün dünyanın her yerinde çeşit çeşit düdükler var ki ben de topladığım oyuncaklar arasında yıllardan beri düdüklerin ayrı bir yeri var.
0: Benim sevdiğim bir düdük daha var. Bakınız onu şöyle bir hatırlatayım. Bilenler, benim yaş grubum. Böyle sazdan yapılır ama sazın ucu çaprazlamasına kesilir. Arasına da eski filmlerden bir parça konur böyle. Sonra o balona koyulur. Üflersiniz. Balon sıkınca diye bir ses çıkartır
1: evet,
0: mesela.
1: Evet. Şeyde bir zamanlar sokaklarda satarlardı. Biz
0: evet.
1: Çok güzeldir.
0: Sinir bozucu bir sesi vardır ama yani.
1: Evet. Bilmiyorum hala yapanlar var mı? Bir zamanlar çoktu sokaklarda falan. Onları satanlar.
0: Evet.
1: Oyuncak bambaşka bir şey tabii ki Gökhan Bey. Yani dünyanın her yerinde, en iptidai yerlerde, ne bileyim bugün hala var olan kalmış Afrika'dan Güney Amerika'ya, o Avustralya adalarındaki filan ilkel kabilelere kadar her bir tarafta kutuplardaki yeri bilmem eskimi olarak kadar çocukların her zaman bir oyun ve oyuncak şeyi her zaman geçerdi bu. Yani bu yüzyıllar ötesinde başlayan bir şey, yapılan kazılarla çıkartılan oyuncaklarla. Çocuk daha küçükken tabii ki oyun eğlenceyi buluyor. Efendim oyun oynarken bir takım nesneleri kullanıyor. Hatta doğru düz bir oyuncağı yoktur. Yani ulaşamaz bir oyuncağı. O şeyi yoktur. Olanağı yoktur. Çok gene böyle geri kalmış yerlerde, şurada burada dünyanın değişik köşelerinde. Gider alır bir taşı. Ne bileyim ben, gider alır efendim bir değneği, üzerine biner at yapar. Öteki tarafta alır taşı bir kamyon yapar ya da koskoca bir küçük kutuyu, bir şeyi, su şişesini alır ki neler yapılmıyor. Su şişesinden bile delikler açılıyor, gazoz kapakları konuyor ki yanına böyle küçük sopacıklarla efendim araba yapılıyor. Yani oyuncak her zaman çocukların hayalinde bir takım şeyleri de geçiriyor. Oyuncakla beraber ne bileyim bir örneğin çocuk bindiği dediğim güdeğinin üzerine bir ata benzetiyor ama öbür tarafta daha birçok şeyi daha çocukken hayalinde canlandırıyor ve

0: bir takım da ileriye dönük bir şeyleri keşfediyor. O yönden oyuncağın yeri vazgeçilmez. Dünyanın her yerinde oyuncaklar ve ne kadar çok oyuncak üretilmiş. Türkiye'de bunlardan bir tanesi aslında. Evet. Oyuncak üretiminde geçmişte çok ünlü markalarımız var bizim. Mesela bir Nekur var. Tarihi karışmıştır artık. 1960'lı 70'li yıllara kadar 50'li yıllarda öyle oyuncaklar yapıyor ki denek oyuncaklar Japon oyuncaklarının aynı şeyinde yani kalitesinde başka ülkelere ihraç ediyorlar. O bir tarafta efendim Alasya oyuncakları var.
1: Evet, onu çok iyi hatırlıyorum ben.
0: İtfaiye kamyonları, can kurtaran arabaları sürttünüz böyle. Bir de ses çıkarırdı onlar muazzam. Daha birçok böyle oyuncak gelip geçmiş. Ben de yıllardan beri oyuncak topluyorum. Oğlum da bana katıldı Selim Tuna. Bizim şimdi bu büyük birikimde en büyük isteğim tabii ki bir oyuncak müzesi açabilmek.
1: Evet.
0: Yaz aylarında Kapadokya'da olduğumu düşünüyorum. Benim özellikle Kapadokya'da düşünüyorum. Çünkü Orta Anadolu'da böyle bir şey yok. Türkiye'de bu iş öncelikle Sunay Akın'la başladı malum.
1: Evet, çok da güzel, çok da güzel bir müzesi var gerçekten.
0: Muhteşem bir oyuncak müzesi orası. Yeriyle, efendim konumuyla, her şeyiyle. Ondan sonra tabii hem onun destek vererek açılmış olan Gaziantep'te şurada burada başka oyuncak müzeleri var. Bursa'da var falan. Sunay Akın'la açılış oldu ama Sunay Akın'dan önce bambaşka bir oyuncak müzemiz daha vardı. Fakat o gezilen bir oyuncak müzesi değildi. Ankara Dil Tarih Fakültesi'nde İstisas Müzesi, İstisas Müzesi gibi hala çok zengin bir koleksiyona sahiptir. Orada bir başlangıç var tabii ki.
1: Evet.
0: Ondan sonra efendim söyleyeyim Sunay Akın'la bu devam etti. İlerledi, gelişti ve bizde son 30 yıldan beri oyuncak koleksiyonerlerinde sayısı arttı. Şimdi öyle şey ki bir oyuncak, eski oyuncak piyasası oluştu. Herkes, çok kişi var oyuncak koleksiyonu yapıyor. Bir de bunlar arasında tematik oyuncak koleksiyonları yapanlar var. Mesela demin düdüklerden bahsettik. Sırf düdük bir ikram var. Öbür tarafta benim mesela oyuncaklarımızda iki tane böyle gönül verdiğim şey. Birisi elektrikli trenler. Birisi de itfaiye arabaları. Şu anda benim itfaiye arabalarımın sayısı küçüklü büyüklü bir 140'ı bulduk. Yani öyle bir koleksiyon ki muhteşem, çocuk yaşlardan itibaren insanı çekiyor itfaiye arabaları. Benim 1958 yılıydı. 7-8 yaşındayım. Bakırköy'deki evimizde unutamadığım bir bahar akşamıdır o. Yıllar sonra Amerika'dan dönen ve ailece çok sevdiğimiz bir akrabamız bizi ziyarete gelmişti o zamanlar. Evde bayram havası. Tabii ki misafirimiz yanında getirdiği minik paketi bana uzattı. Bu da senin için demişti. Ben tabii heyecanla açmıştım o kırmızı yaldızlı ambalajı. İçinden bir oyuncak kutusu çıkıyor. Kutunun üzerindeki kırmızı renkli resmi görünce sevinçten havalara uçmuşum yani o derece. Merdivenli kırmızı güzel itfaiye kamyonun resmi sanki yerinden hareket edecekmiş gibi beni adeta büyülemişti.
1: Ya bakın ya. Kaç yaşında olduğunuzu söylemeyeceğim. Bu kadar genç ses yaşlanmış olamaz ama 8 yaşındaki çocuğun heyecanını buradan duyduk şu an.
0: İşte oradaki o heyecanla bugüne intikal etti bu. Yani o itfaiye kamyonu sonra kayboldu gitti. Yıllar geçti aradan ve ben yıllar sonra itfaiye kamyonları toplamaya başladım. Muhteşem güzel. Kutuyu açıp içinden çıkarttığım zaman pırıl pırıl parlayan kırmızı kamyon yerinden çıkarıp böyle yerde hafifçe sürtmeye başladığında çıkan siren ve motor sesi hafızıma kazanan bilgi mutluluk anlarından biri olmuştur o benim. Hiç unutmam.
1: Bu arada evet. Oyuncaklarla bu kadar ilgili olanlar derler ki ya çocuk musun, ne bunlarla uğraşıyorsun? Ben de diyorum ki içindeki değil. Çocuğu öldürme. Çünkü içindeki değil. Çocuğu öldürürsen insanlığın tabii, eksik kalır.
0: Değil, aslında çok nadir yani böyle düşünün. Ben size bir şey söyleyeyim. Sunay Akın'ın müzesine giderseniz İstanbul'da özellikle kış aylarında okullar, öğrenciler içeri girdiğinizde hafta sonları falan filan böyle yani zor yürürsünüz. Çok evet. Kalabalık oluyor. Bu bize neyi gösterir? İstanbul'daki en çok gezilen müzelerden bir tanesi orası.
1: Evet, evet.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Anadolu'da bizim çok yerde böyle küçük arkeoloji müzeleri falan vardır.
1: Evet.
0: Etnografi, arkeoloji bir aradadır. Orta Anadolu'dan biliyorum Niğde'den Nevşehir'e. Valla yılda gezenlerin sayısı 1000 falan yani. Bizim Nevşehir öyleydi. Şimdi kapattılar zaten bizi. Geliyor insanlar, anlamıyor bir şey, gidiyor. Çünkü çocuk yaşta okullarda şey yok. Böyle hani mitoloji şu bu falan dersleri olmadığı için. Geliyor taşlara bakıyor ama taşın üzerinde işte bir atlı adam duruyor. Kabartma, Roma dönemi. Anlamıyor, geliyor gidiyor, canı sıkılıyor.
1: Tabii ki.
0: Ama oradaki yazıların tercümesiyle efendim o adamın kim olduğu, başından geçen olaylar falan anlatıldığı zaman da bir masal gibi, o zaman iş değişiyor. Burada tabii başka bir şey var. Ben Sunay Akın Müzesi'ne her sene giderim. Hep gözlemlerim, çok sevdiğim bir müze tabii. Hep dikkat etmişimdir. Şimdi dede, torun

0: Eyüp Sultan'a bir götürülürdü.
1: Evet.
0: Sünnetten birkaç gün önce. Orası sünnet çocukları idolardı ve Eyüp de denize doğru inen o büyük sokaktır o hemen caminin yan tarafında. Orası oyuncakçılar sokağıydı. Dükkanlar sıralı yan yana, trompetler efendim, o Eyüp'ün ünlü darbukaları, efendim içine su konup da ötürülen o düdük şeyler, testiler, hokkabazlar, küçük küçük daha birçok şeyler, kaynana zırıltısı mesela, bütün bunlar. Ve çocuğa orada bir hediye alınır yani, şimdi çocuğu götürürüz, dualar falan gidilir, bir de o sokaktan geçerken çocuğa bir hediye alınırdı. Hani
1: çünkü başına geleceklerden bir haber zavallı. Bravo. Orada verelim bunu. O onu anlayıncaya kadar başına gelenler zaten geliveriyor.
0: Yani bir yerde de teselli anlamında. O şekilde yani, böyle bizde tabii oyuncakçılık Türkiye'de her yerde olduğu gibi Anadolu'da çünkü yapılan kazılarda çıkan şeyler. Mesela en güzel şeylerden birisi Kursamsu'nun Bafra ilçesinde İkiztepe köyü. Kısımlara İkiztepe köyü var. Orada yapılan kazılarda mesela kırılmamış olanlar var, kırılmış sürüleri. Çocuk mezarlarından şey çıktı, pişmiş topraktan çıngıraklar.
1: Yeah.
0: Ya içinde böyle bir şey koymuş, çıngır çıngır. Bunlar yani oyuncaklar, düşün. Biz burada 2004 İsa'dan önce, milattan önce 2400'lü 2100'lü yıllardan bahsediyoruz.
1: Ya insan aklı almıyor. Demek ki o insanın her zaman ihtiyacı bir şekilde o çocukluğuyla bağlantılı bir şey bırakmak istiyor.
0: Tabii. Bundan birkaç yıl önceydi, Çad'a gittik, bir gruptu, Türkiye'den ilk gruptu o. 4 gün ormanlarda geçti. Orada bir kabile var, Borero kabilesi. O kabilenin yan tarafında kaldık, çadırlarda kalıyorduk, öyle otel motel yok. 4 gün muhteşemdi. Çok böyle şeyler, pek turist bilmiyorlar, pek görmemişler. Çok böyle şey yer, yani gelip de bizi rahatsız etme durumları falan hiç yok. Tam tersi saygılı. Bunlar dans mans ediyor falan filan derken biz gündüzleri gidiyoruz, köyü dolaşıyorduk. Orada benim gözüme bir şey ilişti. O insanlar oyuncak mı oyuncak bilmiyor. Küçücük bir kız çocuğu annesinin yanında. Elinde tutmuş böyle yapışmış bir bebek. Bebek neden biliyor musunuz? Kilden yapılmış bir bebek. Ya annesi veya babası ona kilden bebek yapmış. Başka oyuncakları yok. İşte böyle şeylerden yaratıyorlar. Ondan sonra bebek o kadar hoşuma gitti ki annesine babasına söyledim. Tabii çocuğa bir daha bebek yapma şeyleri var yani, konum şeyleri. Bebek bir tane bana buldular köyden. Yani o istedim. Var çünkü çocuklar öyle bebekler yapıyor. Bir tane de aldım getirdim. O da benim o inşallah açacağımız müzede. O da en önemli yerlerden bir tane.
1: Ne zaman planlıyorsunuz ve yerine neresi olacak?
0: Şimdi şöyle, ben 5 yıldan beri uğraşıyorum. Avanos'ta falan açacaktık, olmadı ama şimdi Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun çok bu konuda çok sıcak bakan, vizyonu çok geniş birisi. Bir muhteşem oyuncak sever bir insan. Kültür konusunda çok güzel planları olan bir kaymakamımız. O çok sıcak baktı. Bana şeyi açtı, kapıları açtı. Bunu yapacağız dedi. Ve onun girişimiyle Kapadokya'nın en güzel köylerinden birisi Mustafa Paşa, yani eski Sinas Osrum köyü. Orada bana bir yer verildi. Şimdi onun için uğraşıyoruz. Alan başkanlığı falan filan. Orada açacağız ve Orta Anadolu böyle bir oyuncak müzesinin kazanılması en büyük şeyin işte inşallah.
1: Ne zamana planlıyorsunuz?
0: 23 Nisan 2027, çünkü 29 Ekim'de istiyorduk ama tabii bir takım prosedürler var, bir takım şeyler var herhalde. Kağıdı şusu busu, bir takım şartı şurdu.
1: Evet.
0: Onun için planlamamız şu anda 23 Nisan 2027.
1: O da çok güzel bir gün ama, tam çocuk bayramı, nefis
0: ya,
1: değil
0: tabii, mi? Tabii tabii, öyle bir şey düşünüyoruz.
1: Bu arada Turgay Bey, sözünüzü kesiyorum. Yavaş yavaş da bölümümüzün sonuna gelirken, şimdi benim 37 yıldır otomobil ehliyetim var. Ama emin olun, o otomobili kullanmak mı yoksa bilye tekerlekli, otornetli, asfalt yoldan carrrr diye gitmek mi? Ben ikincisi tercih ederim.
0: Herhalde çünkü İstanbul'un trafiğinde ya onu tercihsiniz. Veyahut da benim bu akülü motorlar falan var, biraz tehlikeli ama.
1: Evet.
0: Yani daha kolay bir şey. Artık İstanbul'da araba kullanmak biraz zorlaştı.
1: Evet. Ama çılgınlar gibi mesela arkadaşlar birbirimizi iterdik. Bir de şey vardı, böyle lastik parçası vardı, şamyer parçası. O da fren oluyor mesela. Çok fazla basarsan uçar gidersin ama dikkatli olmak gerekiyor.
0: Tahtadan yapardık sizin.
1: Evet, kesinlikle.
0: Şeyi alırdık, bu rulman bilgileri.
1: Evet, evet.
0: Yapardık, onlarla biz giderdik. Ya, oyuncaklar yapmışız yani çocukluğumuzda.
1: Yani keyifliydi, bilmiyorum ama herkes kendi çocukla ilgili mutlaka bir şeyler hatırlıyordu. O yaşanmışlıklar insanı güzel şeyler hatırlıyor.
0: Bisikletler, toplar, lastik toplar, efendim kendi yeni yaptığımız hatırlarsınız, telden arabalar.
1: Evet evet, kesinlikle. Bir de onlara şey yapardık biz ilerleyen yıllarda, plastikten günümüzün arabalarının replikaları vardı. Onun tepesine böyle ter takar, onu araba gibi kullanırdık.

0: mesela.
1: Tabii tabii. Muhteşemdir. İsterseniz küçük bir şiirle bitirelim.
0: Buyurun tabii ki.
1: Çok güzel bir şiirdir bu. Meşhur Kudret, Cevdet Kudret Solok'un şiiri. Orada çocukluğunu ve oyunlarını, oyuncaklarını vermiş çok güzel bir şekilde. Ne oldu çocukluğum? Köşelerinde nefes nefese koştuğum odalar. Ortalarında taht taht koşturduğum geniş sofalar. Sofalarda gizli yuvalarım, gizli yerlerim. Hani benim kurşun askerlerim? Bir oda içinde kurduğum şehir. Geçtiğim nehir. Hani benim hayallerim, emellerim? Suya girince balık sandığım ellerim. Bir leğende bir deniz gören ben. Bir leğende Çin'e varan yelken. Beni ufuklardan ufuklara götüren, içine binemeden bindiğim tren. Hani benim sevgilerim, kinlerim? Yüzünde yüzümü gösteren potinlerim. İçine girmeden girdiğim ev gibi. Yüzünü görmeden gördüğüm misafir. Ah ne beyazlı yelkenim. Ne güzeldi evlerim benim. Ne ufaktı potinlerim. Ne minikti ellerim benim. Neredesin çocukluğum? Küçüklüğüm neredesin? Bir metrede bin metre koşan tahta atım. Bir metrede bir dünya gören saltanatım. Her zaman her yer alan kurşun askerim. Evlerim, potinlerim. Neredesiniz? Bana şimdi bir uzak, bir uzak yerdesiniz. Neredesiniz? Elinde ne ev kaldı, ne evin yeri kaldı. Sırtında kumaş değil, bir ince deri kaldı. Ayağındaki potinler gitti, izleri kaldı. Bu da Cevdet Kudret Solok'u bu şekilde anmış olduk.
0: Evet, rahmetle anmış olduk. Çok da güzel bir şiirdi. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Güzel bir akşam diliyorum. Tüm dinleyicilerimin selamlar, sevgiler, saygılarla buradan.
0: Saygılar bizden. Evet. Turgay Tuna bizlerle birlikteydi. Araştırmacı, yazar, gezgin, profesyonel rehber Sayın Turgay Tuna'nın açacağı o müzeyi 23 Nisan 2027'de Avanos'ta açacağı müzeyi de merakla bekliyoruz. Oyuncak müzelerine bir katkı daha olacak. Anadolu'muz o tam doğduğu coğrafyada belki de tam ortasında böyle güzel bir müzeyle buluşacak inşallah. O zaman gelince bir kez daha konuşacağız Turgay Bey'le.

0: Cops.
1: Evet sevgili dinleyenlerimiz, biraz sonra Net Var Net Yok bölümünde sanal dünyadan son haberler alacağız Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barucu'dan.

0: Efendim, sanal dünyadan son haberlere geldik. Son haberlerde bilişim uzmanları Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barutçu telefon attığımızda. Tolga Bey, Burak Bey, iyi geceler.
1: Merhabalar, iyi geceler. Ben Tolga.
2: Merhabalar, iyi akşamlar. Burak ben de.
0: Harf sırasıyla mı gidelim? B mi yoksa T mi yoksa T mi B mi? Hangisiyle başlayalım?
2: Ya genelde Tolga Bey başlasa güzel oluyor.
0: Öyle mi? Tolga Bey şey mi? Intro olarak mı devam eder? Hayatına intro olarak başlayan ve sonrasında kendini Burak Bey'e emanet eden Tolga Bey, buyurun.
1: Efendim, ben açılışı yaparak çekiliyorum genelde böyle.
0: He, uyanıklık. Bu uyanıklık işte. Yok böyle bir şey. Hayır, konuşacaksınız evet. 7 dakika. Buyurun.
1: Peki, hemen başlayalım o zaman. Şimdi bilgisayar fiyatlarından başlayalım. Hani böyle ilk başta yazılım fiyatlarından konuşuyorduk. Sonra böyle bilgisayar fiyatlarını duymaya başladık. Sonra bir yani yükselcini duymaya başladık. Daha sonra RAM krizi başladı. Dedik ki fiyatlar artıyor gidiyor. Bir de böyle eklentiler başladı ki Burak bunu çok iyi bilir. Ekran kartlarına servet ödeyen bir arkadaşımız diyeyim. Burak ve böyle artık harici kartlar, bilgisayardan daha pahalı kartlar kullanmaya falan başlarken Apple M5 Ultra işlemcili yeni bir bilgisayar tanıttı. Monitörü bile yok. M5 Ultra işlemcili.

0: işlemcili Mac Studio. Ve fiyatı ne derseniz, şimdi yazılım fiyatlarından korkuyorduk ama yazılım fiyatları çok çok az kaldı bu bilgisayarın fiyatının yanında. Evet, sıkı durun, 1.2 milyon TL'ye artık bir sıfır monitörsüz bilgisayar alabiliyoruz. Burak'a sorayım hemen, o bir dakikaya doldururken diyeyim. Burak, artık bilgisayar fiyatları senin alabileceğin skalaya geldi. Hani böyle ucuz diyemeyeceksin. Hazır mısın almaya?
1: Vallahi açıkçası ev fiyatına bilgisayar olmaz bence Tolga. Sonuçta bilgisayar alıyorsunuz, maksimum kullanabileceğiniz 4-5 sene. Hani sonrasında muhtemelen çöp oluyor. O yüzden bana biraz böyle uçuk geldi fiyatlar ama açıkçası bu görüntü kartlarının ve RAM'lerdeki fiyat artışının sonucunda böyle hakikaten astronomik rakamlara bilgisayar alacağımız kesinleşti gibi duruyor Tolga. Ama şöyle güzel haberler vermek lazım. En azından böyle Mac'in tabii ki bu versiyonu değil ama çok daha ucuza bilgisayarları var veya birçok markanın böyle ucuza bilgisayarlarını hala alma şansımız henüz var diyelim.
0: Bak bir de şunu söyleyeyim, bu 512'liğin fiyatı bu. 1 terabaytlığı çıkacak. Artık onun fiyatı ne olur bilmiyorum, herhalde 1.4 milyon falan gibi bir şey olmasını bekliyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yazılım içinde iki tane yazılım var. Final Cut'ta Logic Pro olması lazım. Evet bunlar. Ve onlar sadece yani 20 bin lira falan gibi bir şey kaldı. 1.2 milyonun yanında 20 bin TL çok da böyle şey kalmış. Hani herhalde kredi kartı puanı verebilecek kadar bir fiyat olarak kaldı.
1: Evet Tolga, bir yavara benden gelsin. Biliyorsun burada hep haberlerini yapıyoruz. Özellikle artık böyle dünyada akşam baktığımız zaman neredeyse yıldızları göremeyeceğiz. Çünkü her ülke artık bir sürü uydu göndermeye başladı. Hatta bu Elon Musk'ın Starlink sisteminde şu an 10 bin tane uydu gönderdi son geçtiğimiz 3-4 sene içerisinde. Rusya'da buna artık Starlink'e rakip küresel uydu internet alanı kurmaya karar vermişler. Onlar da 2027'de hizmete başlamasını planladıkları sistemle 16 tane uyduyu yörüngeye yerleştireceklermiş. Ve bu tarihten itibaren onlar da Starlink gibi yüzlerce uyduyu ondan sonra internete göndereceklermiş artık. Yani birçok şirketin yanında artık Ruslar da bu işe gireceklermiş gibi gözüküyor. Ve saniyede 1 gigabite kadar interneti göndereceklermiş. Bu alçak görüngü uydularının şöyle güzelliği var. Biliyorsunuz cep telefonlarımızda biz haberleşirken bize en yakın baz istasyonu üzerinden haberleşebiliyorduk. Fakat bu alçak görüngü uyduların bu kadar gelişmesiyle beraber artık uydular üzerinden de telefonla iletişime geçmek veya internete çıkartmak mümkün olacak. Yani sanıyorum sadece Amerikalılar ve Ruslar değil, birçok farklı ülkede bu işe girecek ve hakikaten bundan 5 sene sonra belki de yıldızlara bakmak için gökyüzüne baktığımız zaman yıldızlar yanında bol bol da uydu göreceğiz gibi gözüküyor doğru.
0: Bak Avrupa Birliği zaten düğmeye basmıştı bununla ilgili ki biz de aslında ülkemize düğmeye bastık ve özellikle askeri anlamda bir miktar uyduyla bunu başlayacağımızı deklare ettik. Onun dışında Çin de zaten fırlatmaya da başladı. Burada aslında şöyle bir tehlike de var. Yani uzaya sadece bakınca görme değil, hatta şey diyorlardı, roket fırlatırken artık böyle boşluk kullanacak. Hani aralık var, roketi fırlatalım da yeni uydu gelsin diye. Çünkü bir de uzay çöplüğü sıkıntısı var. Bırak, biliyorsunuz uyduların bir ömrü var. Yani hatta geçtiğimiz hafta TürkSat'a da bir taşınma oldu. İşte o TürkSat 3B'di zannediyorum. O ömrünü doldurdu ve artık hani yörünge dışında uzayı da yok olacak. Yani bir şekilde gidecek başka yerlere. Şimdi bu bir uydu ama tabii biraz daha büyük uydu. Büyük uydu olan bu ve çok da hızlı hareket eden dönem bu alçak görüngü uydularının ömrü dolduğu zaman gerçekten bir İngilizlerin projesi vardı, uzayda çöp toplama projesi diye uyduları toplayacaklar. Eğer onu yapmazlarsa gerçekten büyük bir felaket. Hani yani gerçekten düşünün, bir civatanın bile o kadar hızlı gelip de çarptığını ki daha böyle kutu olan uyduların, bu küçük uyduların korkunç bir süratle on binlerce değil herhalde yüz binleri bulur o zaman. Yüz binlercesinin şuursuzca dönmesi bir sıkıntı olacak, tamam belki iletişimde ilk başta faydalı olacak. Ama bir adım sonrasını düşünmek gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
1: Tabii şuna da eklemek lazım. Bu arada alçak görüngü uydularının şöyle bir güzelliği var. Şu ana kadar Starlink aslında 16 bin tane uydu göndermiş son geçtiğimiz 4 sene boyunca. Ve Starlink uydularının ömrü de aşağı yukarı 3 veya 5 sene arasındaymış. Ve şu ana kadar 4 bin tane uyduyu güvenli bir şekilde atmosfere sokup yakmışlar. Yani aslında şu an sistem doğru yoluyor. Ama en büyük tehlikelerden bir tanesi, senin de bahsettiğin gibi, uyduların birbirine çarpması söz konusu. Ve şu ana kadar on binlerce uydunun birbirine çarpma tehlikesi yaşanmış ve artık otonom bir şekilde Starlink uyduları ve diğer uydular böyle çarpma ihtimali oldukları zaman böyle normal arabalarda olduğu gibi çarpma koruma sistemiyle kendi yörüngelerini değiştiriyorlarmış. Hatta bununla ilgili kurallar da konmaya başlamış. Mesela diyelim nasıl deniz yollarında büyük gemi geldiği zaman ufak gemi büyük gemiye yol verir. Aynı şekilde uydularda da büyük uydu olduğu zaman, büyük uyduyla küçük uydu aynı yörüngede çarpma tehlikesi olduğu zaman ufak uydu yörüngesini değiştirerek büyük uyduya yol verecekmiş. Böyle bir sistem kurulmuş. Bakalım neler olacak ama illaki bir tehlike.

0: sanki yaşanacakmış gibi gözüküyor Tolga.
1: Şimdi bırak, bilgisayarlarla başladık. Ben bir MacBook'a bir de daha vereceğim. Dokunmatik ekranlı MacBook geliyor. Şimdi benim hep böyle düşündüğüm bir olay vardı. Yani bu tabletlerle bilgisayarlar neden birleşmiyor? Neden tabletlerde Windows veya şu an bir miktar başladı ama neden böyle tam kapasiteyle biz MacOS veya Windows kullanamıyoruz diye. Daha sonra bazı modeller çıktı ama biraz MacBook'da geri kalmıştı. Şimdi dokunmatik ekranlı bir Mac çıkartıyor ki şuna bağlayacağım. Şimdi sen Starlink'in 16 bin tane uydu gönderdi. Hatta Elon Musk'ın attığı bir tane tweet vardı yıllar önce. Ve diyordu ki acaba biz bir laptop yapsak ve laptop direkt alçak yörünge uydularından internete kapağını kaldırdığımız gibi bağlansa, hani global bir operatör olsa, dünyanın neresinde olursa olsun kapağı kaldırdığınız zaman internette olsanız nasıl olur demişti. Çok güzel yorumlar gelmişti. Biz de heyecanla beklemiştik. Ama bir dipnot, biz hala bekliyoruz. Hala böyle bir şey yok. Ama gerçekten sadece telefonlar değil, belki ufak bir kartlar bir süre sonra bütün akıllı cihazlar gökyüzünü gördüğü sürece direkt internete bağlı olacak diyebiliriz.
0: Evet oğlum, mobil bilgisayar haberi verdik. Biraz da Türkiye'den bilgisayar haberi verelim. Aslında İngilizlerin geliştirmiş olduğu bir Raspberry Pi denilen bir sistem vardı. Bunları öğrencilerin bilgisayarla tanışması ve çok ucuza herkesin bilgisayarla tanışmasıyla amacıyla kurulan bir sistemdir Raspberry Pi. Dünya çapında ünlü oldu. Milyonlarca sattı. Özellikle öğrencinin kodlama öğrenmesi, Afrika'da öğrencilerin çok daha rahat bir şekilde bilgisayarla tanışabilmesi amacıyla çok güzel, başarılı bir projeydi. Bunun Türk versiyonu geliyor. Baykar ve T3 Vakfı'ndan otonom sistemleri, yerli beyin olarak düşünülen T3 Gamestone O1 isimli bilgisayar tanıtıldı. Bu bilgisayar aslında bildiğimiz Raspberry Pi tadında, çok ucuz, 40 tane pinle üzerinde istediğiniz sensörü veya elektronik komponenti birleştirip kendi cihazlarınızı yapmanız için tasarlanan ilk yerli aslında mikro bilgisayar ünvanını taşıyor kendisi. Bence çok gereken bir teknolojiydi. Bunun tamamen yerli imkanlarla üretilmiş olması gerçekten başarılı ve aynı zamanda işin güzelliği de Raspberry Pi ile ilgili internette kaynak aradığınız zaman belki milyarlarca hazır yazılmış kodla karşılaşabiliyorsunuz. Bu sistem, bu geliştirilen Türk sistemi Raspberry Pi ile tam uyumlu olduğu için tamamen Raspberry Pi ile yazılmış olan tüm kodlar bunun üzerine çalışma imkanı taşıyacak. Aynı zamanda yerli olmuş olduğu için çok daha hızlı bir şekilde uygulamalar geliştirilebilecek. Ve aslında en büyük farklılıklarından bir tanesi de yapay zeka hizmetlerinin tamamen bu sistem üzerinde çalışabilmesi. Aynı zamanda 4 trilyon işleme ulaşabiliyormuş yapay zeka hızlandırıcısı sayesinde. Raspberry Pi'de bu yapay zeka hızlandırıcısı kendi üzerinde bulunmuyordu. Ekstra satın almanız gerekiyordu. Ama bu yerli sistem özellikle hem ucuza hem de çok daha net bir şekilde yerli olarak bunu insanlarla tanıştıracaklar. Çok güzel bence, herkesin bir şekilde denemesi gereken bir sistem. Raspberry Pi uyumlu bu tarz Linux sistemler. Çünkü hiçbir şekilde üzerindeki yazılımla para ödemiyorsunuz. Her şey paylaşım üzerine kurulu, açık kaynaklı bir sistem. GitHub üzerinden istediğiniz kodu indirebiliyorsunuz. Gerçekten çok başarılı. Ben çok güzel bir gelişme olduğunu düşünüyorum.
1: Burak, yanlış hatırlamıyorsam BBC'nin de böyle bir cihazı vardı. O da böyle geliştirme amaçlı çıkartmıştı. Hatta bu bahsettiğin Baykar T3'ü de Teknofest'te İstanbul'da ben tanıtımını izlemiştim ve hala heyecanla bekliyorum bir tane bir önce almak için ve kendim onda yazılım geliştirmek için. Hani böyle bizler biraz Arduino falan da kullanıyoruz. Nedir bunlar derseniz, Arduino'da mikro işlemci olan böyle ilk eski zamanlarda, yani bizim öğrencilik dönemlerimizde diyeyim, yazılımla donanımlı. Yani mesela bizim bilgisayardan bir lamba yakmamız veya bir motoru çalıştırmamız veya sensörleri okumamız çok zordu. Yani o input output'larda seri portları kullanmak çok çok böyle meşakkatliydi. Her zaman iyi sonuçlar alamıyorduk. Şimdi artık o kadar kolaylaştı ki, yani direkt böyle sürekli bırak tekniğiyle bu Ladder, biz Ladder'da kod yazarken bayağı uğraşıyorduk. Şu anda çok basit bir şekilde kodları da yazabiliyoruz. Senin dediğin gibi kitaplardan örnek kodları alıp da kullanabiliyoruz. Hani çok teknik terim kullanmak istemiyorum ama gerçekten bence çok basitleşti ve çok da artık ucuzlaştı ve mobil hale geldi. O yüzden Türkçe kaynaklı olarak, bu arada o da aslında bir engel Burak. Hani her şeyin İngilizce olması veya yabancı dil olması da bir engeldi. Umarım bu cihazla beraber birçok Türkçe kaynak ve örnek böyle bize uygun, belki de alıp da gerçekten kullanabileceğimiz uygulamalarla gelirse çok daha hızlı bir şekilde entegre oluruz. Yani hani bir projeyi sadece yapıp da demosunu değil, bunu yaptım artık otomatik garaj kapım var. Veyahut da işte bir ne bileyim başka, hatta şunu yaptım, bir örnek vereyim. Mesela kendi elimde eski bir diyafon sistemini artık telefonla kullanıp da dışarıdan bir kargo geldiği anda cep telefonundan bina giriş kapısını açabiliyorum. Ve bunu sadece 550-600 TL bandında bir şeye mal ettim. Hani bunu otomasyonları artırıp da ev otomasyonunda kullanmak gibi düşünelim. Birçok yerde örnek ve kullanabileceğimiz projeyle gelirse bence çok daha hızlı bir şekilde entegre olur. Hani sadece demo versiyonları değil, ben bunu heyecanla bekliyorum Burak açıkçası. Ben yapay zekaya giriş yaptım. Ben de yapay zekalı ve müzikle ilgili haber geçmek istiyorum. Şimdi Spotify'da önce şöyle bir gelişmeyle karşılaştık. Hani sanatçılar böyle gerçekten yapay zeka mı insan mı diye bir nasıl diyeyim sorgulamaya başlamıştık ve Spotify'da artık böyle doğrulanmış insan demeye başlamıştı. Artık yalnız değil, Apple Müzik de buna şey yaptı, etiket sorumluluğu getirdi. Artık yapay zekalı yapılan müzikler yüklenirse Apple Müzik şu anda bunu net bir şekilde söylüyor ve şöyle bir trafik varmış Burak. Yüklenen şarkıların %44'ü artık insan emeği değil yapay zekaymış. Hani böyle olduğu zaman da bugün %44 seneye belki %64-70 gidecek. Yani çok nasıl diyeyim az artmıyor, logaritmik artıyor. Belki de seneye %80'i artık yapay zeka alacaktı. O yüzden buna bir önlem alıp hani eskiden böyle şey var hatırlarsınız, hatta hala da var. Doğrulamak için ben bir insanım diye kutucuğa basıyorduk. Hani artık bir müzik dinlerken de insan ürünü mü yapay zeka ürünü mü diye karşımıza platformlar göstermeye başladı.
0: Evet, Türkiye yapay zeka konusunda gerçekten düğmeye bastı sorgu. 5 milyon kişiye eğitim verilecekmiş bu yakın zamanda. Yapay zekanın toplumda güvenli, bilinçli, etik bir üretken biçimde benimsetebildiği ile ilgili ulusal yapay zeka okuryazarlığı ve güvenli kullanım programı uygulanacakmış. Bu çerçevede 24 ayda 5 milyon vatandaşa yapay zeka eğitimi verecekmiş. Gerçekten çok başarılı. Çünkü aslında hepimiz yapay zeka ile bir şekilde en direkt tanıştık bu özellikle sohbet robotlarıyla beraber ama buradaki etikler nasıl kullanacağımız hakkında çok detaylı bilgiye sahip değildik. Bu geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapay zeka eylem planıyla beraber artık biraz da Türkiye'nin bu konuda ne yapacağı biraz belli olmaya başladı. İlk etapta dediğim gibi 5 milyon kişiye yapay zeka okuryazarlığı eğitimi verilecekmiş. Bu da gerçekten çok başarılı. Yapay zeka eylem planında işte fark et, istifade et, üret, yönet temaları biraz öne çıkıyor. Bu biraz önemli aslında. Özellikle biz bu yapay zeka sistemlerini kullanmaktan öte artık geliştirir hale gelmemiz gerekiyor. Aslında birçok projeden biz burada bahsediyoruz. Yerli girişimlerimiz de var ama bunların bir tık daha öne geçmesi, özellikle veri merkezlerinin kurulması Türkiye'de gerçekten çok önemli. Ve burada yapay zekada geri kalmak biraz hani sanayi devrimi gibi oluyor aslında. Çok yepyeni bir dünya dönüşüm içerisinde. O yüzden kesinlikle üretime geçmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz burada programlarımızı dinleyenler hatırlayacaklardır. Artık yapay zeka sistemlerini insanlar, özellikle gelişmiş sistemleri sadece kendi ülkelerinde kullanıma açıyorlar. Yabancı ülkeleri kullanım izniyle vermeme durumları olmaya başladı. O yüzden yapay zeka sistemlerini bizim geliştirmemiz de gerçekten çok önemli. Ve bununla ilgili de özellikle veri merkezleri ve yapay zeka çağrıları oluşacakmış ve birçok aslında 2030'a kadar en az 1 gigawatt veri merkezi kurulu gücü ve 30 terawatt düşük karbon elektrik alım anlaşması hacmine ulaşması planlanıyormuş. Bu konuyla ilgili birçok da teşvik programı önümüzdeki günlerde yayınlanacakmış. Hep beraber izlemeye devam edeceğiz.
1: Yani çok yerinde bir haber, çok güzel bir haber, çok umut veren bir haber Burak. Hani yapay zeka dediğim gibi sanayi devrimi hatta 1920'lerden sonra, o kükreyen 20'lerden sonra 2020'lerde biz bunu yaşıyoruz. Hani şirketlerde yeni yapılanma, yapay zekaya danışma ve ne bileyim hani belki insan şeyi gerekiyor. İllaki bir hukuksal açıdan bir onayı gerekse de birçok konuda karar verme veya hızlı özet oluşturma, toplantılarında özet oluşturma gibi bakarsak artık hayatımız öyle bir girdi ki yani çıkması imkansız ve daha çok yer alacak, hatta bizim yerimizi mi alacak diye heyecanla beklerken bence çok yerinde bir şey. Belki biraz daha böyle halka da inmeli Burak. Mesela biliyorsun elbette birçok güzel eğitim var. Birçoğu da ücretsiz ama genelde üniversite öğrencileri bunu takip edip de bu eğitimleri alıyorlar. Belki biraz daha kamu spotları olabilir, belki radyolarda biraz daha fazla tanıtabiliriz veya devlet kanallarında veya özel televizyonlarda biraz daha bunu sunabiliriz. Yani sanki verimli kullanımını böyle örneklerle halka indirsek ben çok daha hızlı bir şekilde kullanımını da yani o penetrasyonun daha hızlı olacağını düşünüyorum. Ama çok yerinde, belki biraz geç ama düğmeye basılması gerekiyor ve basıldı. Sonuçta bunun heyecanını biz de heyecanla bekliyoruz. Burak, ilk akıllı telefon ne zaman çıktı biliyor musun?
0: Oldu bayağı Tolga, aslında düşünecek olursan iPhone... Ondan önce vardı aslında akıllı telefonlar. 2000'li yılların başı diyebilir miyiz?
1: Daha da eskiymiş Burak. Tam 30 sene olmuş. Nokia'nın hatırlar mısın? Bir tane böyle katlanan bir telefonu vardı, Communicator diye. Böyle açılırdı ve onun gerçekten bir Q klavyesi vardı büyük bir şekilde ve iki ekranı vardı. Tam 30 sene önce piyasaya sürülmüş ve düşündüğüm zaman aslında 30 sene önce için ne kadar ileri bir teknolojiymiş. Ama çok uzun ömürlü olmadı. Nokia zaten gitti, sonra tekrar geldi. Nokia bir telefon daha tanıttı bizlere. Tam 40 gün pili giden bir telefon, tuşlu telefon tanıttı geçtiğimiz hafta. Fakat bir sıkıntı var. Sadece 2G ile çalışıyor. Şimdi biz 5G ile tanıştık. Dünyada 5G ile tanıştı. Yavaş yavaş 5G ve 4G'den sonra 3G ve altındaki baz istasyonları biraz böyle metrolara veya çok ücra yerlere taşımaya başladık veya yok etmeye başladık. Ama bu telefon sadece 2G ile çalışıyor. Böyle baktığımız zaman da hani pek bir nasıl diyeyim öyle doğan teknoloji demeyelim ama en azından bir başlangıç olsun. 40 gün pili dayanan bir telefon artık piyasada var. Umarım diğerleri de bunu duyup da en azından bir 3 güne çıkarlar.
0: Evet, o hakikaten cep telefonlarını

0: aslında böyle birçok farklı teknoloji gelişiyor ama bir türlü pil yok konusunu çözemediler. Hala her gün biz bu telefonları şarj etmeye devam edeceğiz. Özellikle bu kadar cebimizde bilgisayar taşıdığımız günlerde hep diyoruz ya, teknoloji çok hızlı ilerliyor ama pil teknolojisinde çok büyük bir radikal değişim olmuyor. Hakikaten bunun güzel bir göstergesi. Bu arada Nokia şirketi çok enteresan bir şirket. Cep telefonları önce aslında tuvalet kağıdı üretiyorlarmış. Daha sonrasında telefon ürettiler. Endüstri lideri haline geldiler ama işte teknoloji ne oldu demeyeceksiniz. Hakikaten bir anda da hayatımızdan çıktılar. Şu an hala eski telefonları üretmeye çalışıyorlar ama muhtemelen çoğu insan da tercih etmeyecektir. Tolga, bu arada bilgisayarlarda yeni dönem başlıyor. İnsan beyin hücreleriyle çalışan veri merkezleri faaliyete geçti. Singapurlu araştırmacılar insan beyin hücresini kullanarak çalışan biyolojik veri merkezinin prototipini geliştirdiler. Bu çok enteresan aslında bir teknoloji. Laboratuvarda geliştirilen 800 bin nöron kullanılıyormuş. Çok enteresan. Yani 800 bin tane insan hücresi kullanılıyor denebilir aslında. Bu sistem bilgisayar aslında genelsel veri merkezlerine işlem gücü, silikon tabanlı işlemcilerden sağlanırken biyolojik bilişimde kullanılan, onun yerine canlı nöronlardan oluşan bir donanım kullanıyor. Kök hücrelerden elde edilen nöronlar mikro elektrot dizileri araştırıyla elektronik sistemlerle bağlanıyor ve bu yapı biyolojik hücrelerle dijital donanım arasında elektriksel sinyallerin aktarılmasını sağlıyor. Ve aslında en büyük farklılıklarından bir tanesi de çok daha az enerji harcayarak daha böyle yüksek işlem gücüne ulaşabileceklerini ifade ettiler. Tabii ki bu bir prototip aşamasında, bakalım ne gibi sonuçlar verecek.
1: Ama şunu söyleyebilirim, onlar sonuç verirken son bir dakikada Tolga Bey'in de görüşlerini alalım lütfen.
0: Buyurun
1: Tolga Bey. Buyurun.
2: Şimdi ben hemen şunu söyleyeceğim Burak. Biyolojik olarak veri saklıyoruz, güzel. Bu sefer gerçek virüsle bulaşabilir mi? Veri tabanımız gerçekten hasta olabilir mi?
1: Evet.
2: Hasta olan veri tabanını nasıl düzeltiriz diye bir soru işaretleri bende tabii hemen canlandı. Ben de hemen şunu söyleyeyim. Kan alma ile ilgili FDA'nın, Amerika'da olan FDA'nın onayladığı yeni bir cihaz var. Evet. Hani kan almada direkt böyle damarı bulup da biraz daha kolay bir şekilde, tabii ki bir hemşire 3 tane cihaz kullanabiliyor ve bu şekilde 3 kişinin aynı anda kan örneği alma şansı varmış. Umarım bu da gelişen bir teknoloji olur.
1: Evet, çok teşekkür ederiz sizlere sevgili Tolga Murtezaoğlu ve sevgili Burak Barutçu. Net Var Net Yok bölümünde bizlere katkıda bulundunuz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Ve efendim böylece TRT İstanbul Radyosu'ndan yaptığımız Gecenin İçinden yayını sona eriyor. Programı Ali Kızan ve Deniz Sezer hazırladı. Teknik yönetmenimiz ise Ayberk Çanakçı'ydı. Veda yaparken maalesef biraz önce elimize ulaşan bir vefat haberini sizinle paylaşacağız. Acaba ne oldu deyin. Evet, 49 tane Grammy ödülü adaylığı ve 7 kez Grammy ödülü kazanan çok büyük bir isimden bahsedeceğiz. Country müzik deyince kadın vokal olarak gelmiş geçmiş belki de en büyük vokallerden biriydi. 20 yaşında tanışmıştı eşi Carl Thomas Dean'le ve 59 yıllık o mutlu evlilik maalesef geçen yıl eşinin vefat etmesiyle son bulmuştu. Ve bugün de kendisi hayatını kaybetti. 80 yaşında aramızdan ayrıldı Dolly Parton. Dolly Parton'un ne kadar büyük bir vokal olduğunu, ne kadar büyük bir etki bıraktığını şöyle anlatalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump en iyi rock, en iyi country şarkıcılardan biriydi. Gerçekten çok fazla insanı etkilemişti. İşte bu nedenle ülkenin yerel saati 18'den itibaren bayraklar bir hafta boyunca yarıya indirilecek dedi. İşte böylesine önemli bir isimdi Dolly Parton. Huzur içinde yatsın diyelim, çok güzel eserler bıraktı. 1973'e gideceğiz ve kapanışı da onun o ölümsüz sesiyle Jolene'i yapacağız. Hoşçakalın, görüşmek üzere.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklerde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi. Sürecin hedefe ulaşmasıyla yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dünyanın en büyük Türk İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret edip şehit ve gaziler için dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta düzenlenen kabine toplantısının ardından konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerinden ve ulusal çıkarlarından taviz vermeyeceğini söyledi. Türkiye'nin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler dedi. Hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecinin Türk siyasetinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırdı. Gelecek nesil terörden arındırılmış bir vatan bırakma kararlılığını yineledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreç güven tazelemiş, çok ciddi güç kazanmıştır. Bu mesele sadece Cumhur İttifakı'nın değil, 86 milyonun ortak meselesidir dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı. 26 Ağustos 1071'in tarihin seyrini ve coğrafyaların istikametini değiştiren kutlu bir kader anı olduğunu belirtti. Bahçeli, Malazgirt mazimiz, Anadolu namusumuz, Türkiye istikbalimizdir dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 81 il başkanı ile Ankara'da bir araya geldi. Partiden ayrılanlarla tartışmaya girilmemesi uyarısında bulundu. Ahlaki kodlara dönüş vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Biz kirli adamları yanımızda tutmadık, kirli adamlarla yol yürümedik." dedi. Kurultay sürecinde tüzüğün değiştirileceğini de açıkladı. Antalya'nın Kemer ilçesinde hazine taşınmazlarının usulsüz devredildiği iddiasıyla 27 şüpheli gözaltına alındı. 80 taşınmazın ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar lira olduğu değerlendirildi. Soruşturma çok yönlü sürüyor. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. İlk iki operasyonda ele geçirilen delillerin ardından yeni bir operasyon başlatıldı. 54 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 38 kişi yakalanırken 2 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 kişinin de cezaevinde olduğu tespit edildi. Okulların açılmasına kısa süre kala Ticaret Bakanlığı ekipleri içeriği uygun olmayan kırtasiye malzemeleri için denetimler yapıyor. Yönetmeliğe uygun olmayan ürünler laboratuvarda incelenmesinin ardından piyasadan toplatılıyor. Washington yönetimi İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırıyor. Yeni yaptırımlar, dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerine hedef alıyor. Washington'un baskısı sürerken Tahran'la diplomatik temaslar da devam ediyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la Tahran'da görüştü. İran ziyaretin son derece verimli geçtiğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat yürüttüğü lider diplomasisiyle Suriye ekonomisini etkileyen Sezar yaptırımları da ABD Başkanı Trump tarafından kaldırılmıştı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında bu akşam Lyon'a konuk olacak. Saat 22'de başlayacak karşılaşma TRT 1, TRT Radyo 1 ve Tabi'den naklen yayınlanacak. Filenin sultanları Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turu için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar A grubundaki 4. maçında Almanya ile karşı karşıya gelecek. Bugün saat 19'da başlayacak mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Kültürümüzün bir oya misali ilmek ilmek işlendiği birbirinden güzel türkülerle gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Turan Engin'in Fidan Engin'den derlediği Erzincan türküsüyle başlıyoruz. Ali Demirhan sizlerle. Bugün ben bir güzel gördüm, Bakar Cennet Sarayı'ndan.

Aşık Metini'ye ait Sivas türküsüyle Merve Kayacan sizlerle. Ömür bahçesinin gülü solmadan, uyan gel gözlerim gafletten uyan.

Yavuz Top'un İbrahim Erdem'den derlediği Malatya türküsünü Gülhan Aksoy'dan dinliyoruz. Kime kin ettin de giydin alları, yakın iken uzak ettin yolları.

Yücel Paşmakçı'nın Hisarlı Ahmet'ten derlediği Kütahya türküsüyle Makbule Kaya sizlerle. Kütahya'nın pınarları akışır, devriyeler kol kol olmuş bakışır.

Muzaffer Sarı Sözer'in Galip Bilgili ve Raziye Gülten'den derlediği Muğla türküsünü Erol Köker söylüyor. Alı da verin benim barutuma saçmama. Üç gün kaldı şu Muğla'dan kaçmama.

Özdenkçi'nin Çekiçali'den derlediği Kırşehir türküsüyle Çimeni Pekçi sizlerle. Çırpınıp da Şanova'ya çıkınca eğlen Şanova'da kal Acem kızı.

Şarapoğlu'na ait Gaziantep türküsünü Hasan Özel söylüyor. Bir ay doğmuş ilk akşamdan geceden, şavkı vurmuş pencereden bacadan.

Muzaffer Sarı Sözel'in Aşık Musa Aslan'dan derlediği Amasya türküsünü Arif Meşhur'dan dinliyoruz. Felek şad olacak günün görmedim, garip gönlüm bir efkara düşürdün.

Osman Özdenkçi'nin Cemal Karaelmas'tan derlediği Eskişehir türküsünü Semra Bağcı'dan dinliyoruz. Yere düştü alamadım fesimi, çok ünledim ya.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Binlerce kitap okumuş, onlarca kürsüden geçmiş olsak da eğer öğrendiklerimiz sesimizin tonuna, elimizin uzanışına ve bir insanın kalbine dokunuşumuza bir nezaket katmıyorsa bütün o bilgiler sadece zihnimize yüklediğimiz birer ölü harf yığınıdır. Bugün nezaket mevsiminde ilim serimizin finalini yaparken en hayati meselelerden birini, öğrenilenin ahlaka dönüşmesini konuşacağız. Gerçek alim ne kadar çok şey bildiğiyle değil, bildiklerini ne kadar büyük bir vakar ve hilim ile, yani yumuşaklık ile taşıdığıyla ölçülür. Bilgi insanı kibirlendirip başkasından koparmamalı. Aksine yeryüzüne daha mütevazi, daha derin bir merhametle bakmasını sağlamalıdır. Şükrü Erbaş bir mısrasında insanın adeta o iç dünyasını sarsarak şöyle diyor: okumak sadece satırları değil, bir başkasının yüzündeki kederi de okuyabilmektir. Kendi acısından başkasını görmeyenin bilgisi sadece bir körlük nişanesidir. İşte şairin bu tespiti bizi ilmin o asıl meyvesine götürüyor. Hal ilmi. Bir metni anlamak, o metnin içindeki ahlakı kuşanmaktır. Henry Bergson, zekanın sadece maddeyi kavramaya yaradığını, oysa sezginin ve ruhun yaşamı anladığını söyler. Bu bakışla baktığımızda bilgi biriktirmek zekanın işidir. O bilgiyi nezakete ve eyleme dönüştürmek ise ruhun asaletidir. Nezaket, bilginin ağırlığını kibirle değil, bir başkasının hatasını örtme ve ona rehberlik etme zarafetiyle taşımaktır. Gazali Kimya-i Saadet'te faydasız ilimden bahsederken insanın karakterini düzeltmeyen, onu dünyevi hırslardan arındırmayan her türlü bilgiyi boş uğraş sayar. Gazali'ye göre ilim arttıkça tevazu artmıyorsa o ilim bir şifadan ziyade bir zehirdir. Gerçek bilgi insanı arif kılar. Yani bildiğini yaşayan, halinden nezaket süzülen bir şahsiyete dönüştürür. Buhari'nin Edeb-ül Müfredinde yer alan ahlakın zirvesi, ilmiyle amel eden, konuşmasıyla huzur veren, duruşuyla insanlık işte budur dedirten o güzel duruştur. En hayırlınız, ahlakı en güzel olanınızdır düsturu, ilim yolunda

0: yolundaki her talebenin en büyük hedefi olmalıdır. Hazreti Mevlana, bilgi dediğin nedir ki? Bir mumun alevine benzer. Eğer seni yakmıyorsa sadece başkasını aydınlatmak için tükenip gidersin der. Mevlana'nın dünyasında bilgi kalbi yumuşatan bir iksirdir. Bizim medeniyetimizde ilim edep ile ikiz kardeştir. Edebi olmayanın ilmine itibar edilmez. Bugün bilgiyi sadece bir güç ve üstünlük aracı sanan modern dünyanın aksine biz, öğrendiği her harfle biraz daha mahcup olan, biraz daha incelen o kadim ruhu dünyalarımıza geri çağırmalıyız. Edebül Müfred'in özündeki hilim ahlakı, bilgi sahibinin öfkesini yutması, cahile karşı bile nezaketini bozmamasıdır. Kıymetli dinleyiciler, ilim biriktirilen bir mal değil, yaşanılan bir hayattır. Gelin bugün okuduğumuz her satırın, öğrendiğimiz her hakikatin hayatımızda da bir karşılığı olsun. Bilgimiz bizi daha anlayışlı bir komşu, daha vefalı bir dost, daha nazik bir yolcu kılsın. Şahsiyetimiz kütüphanemizden daha derin, halimiz sözümüzden daha tesirli olsun. Unutmayalım ki dünya ne kadar çok şey bildiğimize değil, bildiklerimizle ne kadar çok gönül imar ettiğimize bakacaktır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, bilginizin ahlaka, ilminizin irfana dönüştüğü çok güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak, yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Kadın sağlığında önemli bir konu olan menopoz dönemi, kadınların yaşamında doğal olarak gerçekleşen önemli bir süreç. Hormonal değişimler doğru yönetilmediğinde fiziksel ve duygusal açıdan bazı sıkıntılara neden olabilmekte. Bugün programımızda menopoz döneminde yaşanan değişimleri, bu dönemde dikkat edilmesi gerekenleri ve yaşam kalitesini desteklemek için yapılabilecekleri İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Yaprak Üstün'le konuşacağız. Doğum, anne ve bebek için önemli ve özel bir süreç. Bugün normal doğumun anne ve bebek açısından sağlayabileceği faydaları, suda doğumun nasıl uygulandığını ve hangi durumlarda tercih edilebileceğini İzmir Şehir Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Profesör Doktor Seval Özgü Erdinç ile konuşacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor.
1: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.
0: İlk konuğumuz İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Yaprak Üstün. Kendisiyle menopozu konuşacağız bugün. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Hoş bulduk Giray Bey. Çok teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Önemli bir konuyu konuşacağız bugün. Evet. Öncelikle menopoz nedir ve genellikle hangi yaşlarda görülür?
2: Evet, menopoz aslında yumurtalık fonksiyonlarının sona ermesi, üreme çağının, üretkenliğin son bulması olarak tarifleyebiliriz. Tabii bizim gerçek anlamda menopoz diyebilmemiz için de son adetten sonra 12 ay adetsiz bir dönemin geçmesi lazım. Bundan sonra net olarak menopoz tanısını koyuyoruz. Nedir menopoz yaşı? Aslında ülkemize baktığımızda 48 yaşında ortalama olarak 48 yaşı kabul edebiliriz. Dünyada bu biraz daha ileri bir yaşta, 52 yaşlarda menopoz yaşı kabul ediliyor. Ama tabii ki 45-55 yaş arasında menopoza girmek mümkün. Bunları da normal kabul ediyoruz. Eğer 40 yaşından önce bir adet kesilmesi söz konusuysa o zaman erken menopozdan bahsediyoruz Giray Bey. Hı hı.
0: Az önce de önemli bir noktaya temas ettiniz. 12 aylık bir süreç önemli. Tam da o soruyu sormak gerekiyor. Menopoza girildiğini gösteren en sık belirtiler nelerdir? Düzensiz adet bunlardan biri midir? Örneğin bu konuda da ayrıntılarla sizden dinleyelim.
2: Evet. Menopozun aslında söylediğiniz gibi en sık, en yaygın görülen belirtilerinden bir tanesi adet düzensizliği. Çünkü söylediğim gibi yumurtalık fonksiyonları sona erdiğinde ki iki tane önemli hormonumuz var. İki kadınlık hormonu var. Östrojen ve progesteron. Bunlar yavaş yavaş azalmaya başladığında adet düzensizliği başlıyor. Bu nedenle de menopozun aslında en önemli belirtilerinden bir tanesi adet düzensizliği. Ama bununla birlikte yine östrojen ve progesteron hormonlarının azalmasına ve sonrasında da çekilmesine bağlı olarak sıcak basmaları, gece terlemeleri yine kadınların en sık yaşadığı problemlerden bir tanesi. Tabii bunlara bağlı olarak uyku bozuklukları, yaşam kalitesinin azalması yine menopozla birlikte beklediğimiz bulgular.
0: Peki adet düzensizlikleri menopozun habercisi olabilir mi?
2: Kesinlikle. Dediğim gibi en sık belirtiler bu değişik şekillerde kendisini gösterebilir. Başlangıçta adet sürelerinin arası açılabilir ya da bazı hastalarımızda, bazı kadınlarımızda aradaki süre kısalabilir. Burada kadınlarımızın dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi, eğer aradaki süre, iki adet arasındaki süre 3 haftadan daha kısaysa bunu mutlaka değerlendirmek isteriz. Yine bununla birlikte 7 günden uzun süren kanamalar, adetler arasındaki kanamalar bizler için önemlidir. Tabii şunu da vurgulamak lazım. 1 yıl adetsiz dönemden sonra eğer ara kanama ya da kanama söz konusuysa, lekelenme söz konusuysa mutlaka hekim tarafından değerlendirilmesi gerekir bu tarz adet düzensizlikleri.
0: Evet, düzensizlikler önemli değil mi? Kesinlikle. Dikkat edilmesi gereken durumlar.
2: Kesinlikle.
0: Ve bunun dışında tabii sıkıntılı durumlar da var. Sıcak basmaları ve gece terlemeleri gibi. Bunlar neden ortaya çıkıyor?
2: Evet, söylediğim gibi östrojen ve progesteron hormonlarının çekilmesi ve azalmasıyla birlikte vücudumuzda pek çok yerde değişiklikler oluyor. Çünkü biliyoruz ki bu hormonların reseptörleri vücudumuzda pek çok yerde var. Bizim termostatımız, vücudumuzun termostatı beyinde hipotalamus denilen bir bölgede. Dolayısıyla östrojenin azalmasıyla birlikte burada sıcak algılamasını etkileyen reseptörlerde, algılayıcılarda da değişiklikler oluyor. Buna bağlı olarak çok hafif bir ısı değişikliği bile vücutta aşırı bir değişiklik şeklinde algılanıyor ve sıcak basmaları dediğimiz, özellikle yüzde başlayan, boyun ve göğüse yayılan ve aynı zamanda kendisini kızarıklıkla da gösteren terlemenin eşlik ettiği bir tablo ortaya çıkabiliyor ki biz menopoz döneminde kadınlarımızın %75'inde aslında bu sıcak basmalarını yaşadıklarını görüyoruz.
0: Evet, ve baktığımız zaman menopoz döneminde uyku sorunları ve duygu durum değişiklikleri de oluyor. Bunların nedeni ne peki?
2: Yine hepsi hormonal değişimlerle ilgili. Şöyle düşünün, östrojen ve progesteron değişiyor. Sıcak basmalarınız oluyor, gece terlemeleriniz oluyor. İster istemez bu uykudan uyanmayı getiriyor. Kişi uyanıyor, uykunun derinliği azalıyor, sık sık uyanma, bunların hepsi yaşam kalitesini azaltıyor. Dolayısıyla uyku bozuklukları da yine aynı şekilde hormonların azalmasıyla ilgili. Duygu durum bozuklukları da bizim östrojen dediğimiz, progesteron dediğimiz hormonlar aslında mutluluk, huzurla ilgili belirteçlerle, kimyasal maddelerle çok ilintili. Bu hormonlar çekilince ister istemez bu belirteçlerde, bu kimyasallarda da değişim olduğu için duygu durumda da biz menopoz döneminde kadınlarımızda değişiklik görebiliyoruz.
0: Ve en sık tabii tartışılan konulardan biri de merak edilen, o da menopozun kemik sağlığı ve özellikle kalp damar sağlığı üzerinde etkileri. Bunlar nasıl etkili olabilir acaba olumsuz anlamda?
2: Evet, yine

0: Östrojen hormonu çekilince kemiğin yoğunluğu değişiyor. Kemiğin yoğunluğunun değişmesine bağlı düşünün ki kırılganlık artıyor. Bu dolayısıyla menopoz döneminde kemik kırıklarının artmasına sebebiyet veriyor. Yine aynı şekilde eklemlerde de ağrılar ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla menopoz kemik sağlığıyla aslında çok yakın ilişkili. Yine östrojen hormonu pek çok anlamda yağ metabolizması üzerinde de etkileri olan bir hormon. Çekilmesiyle birlikte biz özellikle kötü kolesterolün menopoz dönemindeki kadınlarımızda arttığını görüyoruz. İyi kolesterolün azaldığını izliyoruz. Tabii yine östrojen hormonu damarın elastikiyetini etkiliyor. Bu da östrojen hormonunun azalmasıyla birlikte hipertansiyonun ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Tabii östrojen hormonu metabolizmada da çok etkili. Metabolizma yavaşlıyor östrojen hormonu çekildiğinde. Buna bağlı olarak biz kilo alımının arttığını görüyoruz. Bunların hepsi bir arada kalp damar sağlığını etkileyen çok önemli unsurlar. Bu anlamda tabii östrojen hormonunun eksikliği hem kalp damar sağlığını etkiliyor, hem uyku düzenini etkiliyor, hem yaşam kalitesini etkilemiş oluyor.
1: Evet. Bu dönemde beslenmede nelere dikkat edilmelidir özellikle?
0: Evet. Beslenme tabii her zaman söylüyoruz. Hani Akdeniz tipi beslenme çok kıymetli. Bu anlamda özellikle sebze ağırlıklı beslenme önemli. Bununla birlikte biz mutlaka omega 3'ü menopoz döneminde öneriyoruz. Omega 3 özellikle biliyorsunuz balıkta, cevizde mevcut. Bu anlamda mutlaka omega 3 tüketmek gerekiyor. Bununla birlikte östrojen hormonunun eksilmesi az önce söylediğimiz gibi kemik sağlığını etkiliyor. Kemik sağlığını etkilediği için bu dönem de kalsiyum alınımı ve bununla birlikte D vitamini çok önemli. Biz nasıl bir beslenme öneriyoruz? Kalsiyum ağırlıklı bir beslenme öneriyoruz. Bunun için biz hastalarımızla konuşurken mutlaka tükettikleri kalsiyumu sorguluyoruz. Günlük eğer bir kadın 700 miligramın üzerinde kalsiyum tüketiyorsa evet yeterlidir diyoruz ve kalsiyum desteği vermiyoruz. Ancak altındaysa bunu nasıl kabaca söyleyebiliriz? Yani bir bardak sütte 200 miligram kalsiyum olduğunu söyleyebiliriz. Bir yumurtada yaklaşık 200 miligram kalsiyum olduğunu söyleyebiliriz. Günlük sağlıklı beslenen bir kişi de 200 miligram süt ürünleri dışında kalsiyum aldığını kabul edebiliriz. Bunları topladığımızda eğer 700 miligramın üstüne denk düşüyorsa yeterli kalsiyum diyoruz. Dolayısıyla gıdasında mutlaka süt ürünlerini yani kalsiyum içeren gıdaları eklemesini öneriyoruz. Bununla birlikte vitamin D olmazsa olmazlardan bir tanesi. Biz menopoz sürecinde mutlaka tüm kadınlarımızın vitamin D kullanmalarını istiyoruz. Takviye olarak öneriyoruz. Tabii ki bunların hepsini biz hekim kontrolünde yapalım istiyoruz.
1: Evet. Ve tabii kadın erkek genç yaşlı fark etmeksizin düzenli fiziksel aktivite hepimiz için faydalı. Ama özellikle menopoz dönemindeki etkileri nelerdir düzenli fiziksel aktivitenin ve neden oldukça gereklidir?
0: Tabii az önce söylediğim gibi hepsini bir arada güçlendiriyor. Şöyle düşünün. Kemik sağlığı olumsuz etkileniyor dedik. Biz egzersizle aslında kemik sağlığını güçlendirebiliriz. Özellikle bu anlamda biz hafif ağırlıkla ilgili egzersizleri öneriyoruz kemik sağlığını güçlendirmeye yönelik. Az önce söyledim kalp damar hastalıklarını daha fazla görüyoruz menopozal süreçte. Bu anlamda yapılacak bir egzersiz kalp damar sağlığını güçlendirecektir. Tansiyonu düşürecektir. Tansiyonun damar elastikiyetinin kazanılmasını sağlayacaktır. Yine metabolik süreçlerde olumsuz etkileniyor dedik. Menopozda. Biz düzenli egzersiz yaptığımızda o zaman kilo sorunu ortadan kalkacak. Kişi daha mutlu olacak. Spor yapan kişi gerçekten endorfin salınımı olduğu için daha mutlu oluyor. Yaşam kalitesi artıyor. Bunların hepsi bir arada menopozun bütün bileşenlerine olumlu yönde etkileyeceği için biz haftada en az 150 dakika egzersizi tüm menopozal süreçteki kadınlarımıza öneriyoruz. Tabii bunların içerisinde yürüyüşler olabilir, aerobik egzersizler olabilir, ağırlık kaldırma, hafif ağırlık kaldırma şeklinde egzersizler şeklinde bunları özetleyebiliriz. Tabii ki ruh sağlığı açısından da baktığımızda yoga gibi egzersiz gibi süreçleri de unutmamamız lazım yaşam kalitesini arttırabilmek adına.
1: Evet. Peki Sayın Üstün hormon tedavisi hangi durumlarda gündeme geliyor ve herkes için uygun mudur bu?
0: Tabii ki herkes için uygun değil. Özellikle biz hormon tedavisini menopozal süreçteki kadınlarda özellikle bu bizim vazomotor şikayetler dediğimiz az önce söylediğim sıcak basmaları, gece terlemeleri şiddetli olan kadınlarımızda mutlaka hormon tedavisini verelim istiyoruz. Tabii bununla birlikte bizim genitourinary sendrom dediğimiz özellikle sık idrara çıkma, cinsel hayatta kuruluk yaşamak kaslama gibi şikayetleri olan hastalarımıza yine hormon tedavisini başlayalım istiyoruz. Yine kemiği korumak amaçlı hormon tedavisi çok önemli, başlanması gerekli. Bununla birlikte erken

0: vermiyoruz. Dolayısıyla hastalarımızı başlangıçta değerlendirme, menopozu takip eden ilk 10 yıl içerisinde 60 yaşından önce hormon tedavisine başlayalım istiyoruz.
1: Evet. Ve tabii menopoz döneminde kadınların düzenli olarak yaptırması gereken kontroller nelerdir? Bunları da ele almak gerekiyor. Çünkü bu bir süreç. En başta da dediğimiz gibi buna her koşuldan hazırlıklı olmak ve bunu sağlık kontrolleriyle devam ettirebilmek gerekiyor. Sizin bu konuda tavsiyeleriniz neler olur? Özellikle hangi düzenli olarak yapılması gereken kontroller hangileri olur?
0: Evet. Tabii sadece menopoz döneminde değil, üretkenlik döneminde de, üreme çağında da tüm kadınların belli kontrollerden geçmesi lazım. Ama menopoz döneminde bu çok daha önem kazanıyor. Nedir bunlar? Biz mutlaka kadınlarımızı menopoz döneminde yıllık kadın hastalıkları doğum açısından takip edelim istiyoruz. Yıllık hem simir hem de HPV testi dediğimiz testlerini yapalım istiyoruz. Bununla birlikte mutlaka hastalarımızın kemik sağlığı açısından da değerlendirilmesi lazım. Söylediğim gibi menopoz bir şekilde kemik erimesi sürecinin başladığı bir dönem. Bunu nasıl yapıyoruz? Belli risk faktörleri var. Bu risk faktörleri doğrultusunda değerlendirdiğimiz hastalarda, örneğin sigara içen hastalar, örneğin kortizon kullanan hastalar, bunlar da bizim kemik yoğunluğunu daha erken değerlendirmemiz gerekebiliyor. Ancak genel olarak önerimiz 65 yaş üzerindeki hastalarda kemik taramasının yapılması gerekliliği şeklinde. Tabii yine az önce söylediğim gibi kardiyovasküler, yani kalp damar sistemi ile ilgili hastalıklar menopozda artıyor dedik. Dolayısıyla mutlaka biz yağ profilini görelim istiyoruz hastalarımızın. Mutlaka şeker kontrollerini yapalım. Tansiyon takiplerini yapalım, tansiyon kontrollerini yapalım istiyoruz. Bununla birlikte en önemli taramalardan bir tanesi de meme taraması. Az önce söylediğim gibi biz yüksek riskli hastalarımıza hormon tedavisini verirken hani belli değerlendirmeler yapmak istiyoruz. Ama onun dışında da tüm menopozdaki hastalarımız, yani 40 yaşından sonra aslında biz kadınlarımıza yıllık meme taraması yapalım istiyoruz. Burada mamografi ve meme ultrasonu devreye giriyor. Bu anlamda meme kanseri oldukça sık rastladığımız bir kanser olduğu için, her 8 kadınımızdan bir tanesine görüldüğü için bu taramanın da ihmal edilmemesi gerekliliğini buradan vurgulamak istiyorum.
1: Evet. Sayın Üstün, peki menopozla ilgili toplumda doğru bilinen yanlışlar neler? Buna da belki bir açıklık getirmek gerekebilir.
0: Evet, bunlardan bir tanesi sıcak basmaları. Hani sıcak basmaları yaşanmak zorundadır şeklinde bir yanlış kanı var. Öyle değil. Söylediğim gibi sıcak basmaları eğer şiddetliyse, yani biz bunlara vazomotor semptomlar diyoruz gece terlemeleriyle birlikte. Bunları tedavi etmek için hem elimizde hormon tedavisi alternatifleri var. Bunun yanında sadece sıcak basmalarını önlemeye yönelik yeni alternatifler de Türkiye'ye geldi. Dolayısıyla sıcak basmaları aslında bir kader değil. Bunun dışında menopoz hep bir hastalık olarak gözüküyor. Oysa baktığımızda biz kadınların yaklaşık yaşamının %30'u menopoz döneminde geçiyor. Dolayısıyla menopoz bir hastalık değil. Menopoz yaşamın normal bir süreci. Bunu hastalarımıza güzelce anlatmamız gerekiyor. Hani genel olarak hormon replasman tedavisinin yine tehlikeli olduğu, kullanılmaması gerektiği ile ilgili de toplumda yanlış bir kanı var. Gereken hastalarımızda biz mutlaka hormon tedavisi diyoruz. Faydalarının çok fazla olduğunu söylüyoruz. Tabii ki kullanılmaması gereken bir hasta grubu var. Bunu da hastalarımızı, kadınlarımızla birlikte değerlendiriyoruz. Dolayısıyla hormon tedavisi zararlıdır kanısının da yanlış olduğunu söylememiz lazım.
1: Evet, ve tabii menopozun bir hastalık değil, aslında doğal yaşamın bir dönemi olduğunu da anlatabilmek gerek, öyle değil mi?
0: Kesinlikle. Bunu anlatırken bizler aslında bu fizyolojik süreçleri, yani her kız çocuğunun belli bir sayıda yumurtayla doğduğunu, yaşamın içerisinde bu yumurtaların gerek atılarak gerek atrofiye uğrayan, yani dejenere olarak atıldığını ve sonunda da bittiğini, bu yaşamın bir doğal süreci olduğunu, bu fizyolojik süreci mutlaka anlatmamız gerekiyor kişilere. Aslında menopoz bu anlamda kadınlar için de bir özgürlük süreci gibi kabul etmek lazım. Bu anlamda bilgilendirme önemli.
1: Evet, ve tabii bu dönemde özellikle bu hassas süreçte psikolojik destek almak da yararlı olabilir. Hangi durumlarda bunu almalarını tavsiye edersiniz?
0: Tabii bu psikolojik süreçlerin en ileri uçlarında bunu gündeme getirmek lazım. Hı-hı. Örneğin çok ağır bir depresyon söz konusuysa, anksiyete dediğimiz bu kaygı ileri düzeyde yaşanıyorsa, duygu durum değişiklikleri, ani duygu durum değişiklikleri kişinin sosyal yaşantısına etkiler hale geldiyse tabii ki psikolojik destek almak lazım. Ancak bu duygu değişiklikleri özellikle hafif olan kadınlarımızdaki menopozun bu aslında beklenen yönleri.

0: Bulgularından bir tanesi, beklenen bulgularından bir tanesi, diyetle, egzersizle, yaşamdaki ilgi odaklarını değiştirmekle çözmek aslında çok da kolay. Biz hani bir tık daha fazla olan hastalarımıza yine hormon tedavisini veriyoruz ki hormon tedavisinin de bu noktada faydalı olduğunu görüyoruz. Ancak ileri düzeylerde, bu az önce saydığım durumlarda mutlaka bir psikolojik danışmanlık almak lazım. Gerekirse de ilgili ilaçları da psikiyatri hekimleri tarafından eklemekte fayda var.
1: Ve özellikle menopoz sürecindeki kadınlara ve yakınlarına elbette ne gibi önerilerde bulunursunuz?
0: Evet, hani şimdiye kadar söylediklerimizi herhalde bir daha tekrar edelim. Menopoz bir hastalık değil. Menopoz yaşamın doğal bir süreci, fizyolojik bir süreç. Her kadın bunu yaşayacak. Dolayısıyla buna hazırlıklı olmak, bu süreçte düzenli kontrollere gitmek çok önemli. Taramaları, az önce bahsettiğimiz taramaları atlamamak çok kıymetli. Diyeti mutlaka düzenlemek, güneşten faydalanmak, güneşli olmayan dönemlerde vitamin D desteği almak, egzersizi mutlaka hayatın bir parçası haline getirebilmek, haftada 150 dakika egzersizi mutlaka alışkanlık haline getirmek çok önemli. Tabii yakınlarına da şunu söyleyebiliriz, bu beklenilen bir süreç, ancak bu dönemde, özellikle geçiş döneminde, bu sıcak basmalarının yaşandığı, duygu durum değişikliklerinin olduğu dönemde biraz daha sabır göstermek, biraz daha empati yapmak, bu dönemin de geçici olduğunu bilmek. Çünkü bu sıcak basmaları bir kader değil. Bunların da geçici olduğunu, vücudun bir şekilde bu süreçlerin hepsine adapte olacağını bilmek ve sabırlı bir şekilde bir aile ortamı oluşturmanın kıymetli olduğunu söyleyebiliriz.
1: Son olarak bu dönemi daha sağlıklı ve bilinçli geçirmek isteyen kadınlara en önemli mesajınız ne olur?
0: Evet, en önemli mesajımız şu olabilir. Bu bulguların hepsi kişinin genetiğine bağlı değişiyor. Kişinin kendisine bağlı değişiyor. Dolayısıyla bir planlama yaparken de kişiye özel kişisel tedavi planlamaları yapmak çok önemli. Bu anlamda da tüm dinleyenlerimize hekiminizle irtibatta olun diyorum.
1: Çok da teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkür
1: ediyorum
0: Biray.
1: Bu önemli bilgiler için İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Yaprak Üstün konuğumuzdu. Kendisiyle menopozu konuştuk tüm yönleriyle. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: Sizlere
0: ediyorum.
1: De kolaylıklar, başarılar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize
1: Şimdi
0: sağlık.
1: Kısa bir müzik aramız var. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çocuk doğumu ve anneyi konuşacağız gelecek bölümde de.

0: İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, şimdiki konuğumuz İzmir Şehir Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Profesör Doktor Seval Özgü Erdinç. Kendisiyle doğumu, normal doğumun anne ve bebek açısından faydalarını inceleyeceğiz, konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Erdinç. Nasılsınız? İyi günler efendim.
2: İyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Ve tabii normal doğumun anne ve bebek açısından öne çıkan faydaları nelerdir? Bununla başlayalım isterseniz, normal doğumla.
2: Olur, başlayalım. Öncelikle küçük bir terminoloji notu düşmek istiyorum. Biz genel olarak normal doğum yerine vajinal doğum ifadesini kullanmayı tercih ediyoruz. Çünkü tıbbi literatürde zaten normal doğum diye bir terim yok. İngilizce kaynaklarda da bu şekilde vajinal delivery ya da vajinal birth olarak geçiyor. Ayrıca normal kelimesini kullandığımızda karşı tarafta, yani sezeryanla doğum yapanlarda sanki anormal bir durum varmış gibi bir algı oluşuyor. Oysa sezeryan da tıbbi olarak gerektiğinde uygulanan anormal olmayan bir doğum şekli. Bu yüzden biz kadın doğum uzmanları olarak vajinal doğum ifadesini tercih ediyoruz. Böylece hem daha doğru hem de anne adaylarına karşı daha adil bir dil olduğunu düşünüyoruz. Şimdi gelelim sorunuza. Vajinal doğum hem anne hem bebek için birçok açıdan avantajlı bir doğum şeklidir. Anne tarafında ameliyat olmadığı için iyileşme süreci çok daha hızlıdır. Kanama miktarı genellikle daha azdır. Enfeksiyon riski daha düşüktür ve hastanede kalış süresi kısalır. Yatarak geçirilen süre kısaldığı için de hastane kaynaklı enfeksiyon riski de azalır. Bu da hem anne hem de sağlık sistemi açısından çok önemli bir avantajdır. Bebek açısından baktığımızda ise doğum kanalından geçiş sırasında akciğerlerdeki sıvının atılması kolaylaştığı için bu da bebeğin doğar doğmaz daha rahat nefes almasına yardımcı olur. Ayrıca doğum kanalındaki faydalı bakterilerle temas bebeğin bağırsak florasının sağlıklı gelişmesine katkı sağlar. Biz bu florayı mikrobiyom olarak adlandırıyoruz ve bebeğin bağışıklık sisteminin ilk temelleri burada atılıyor. Anne ve bebek bağlanması da genellikle vajinal doğum sonrasında daha erken ve daha kolay başlar. Çünkü anne doğumdan hemen sonra daha aktif, daha az ağrılı bir dönemde bebeğiyle ilk teması kurabiliyor, emzirmeye başlayabiliyor. Biz buna tentene temas diyoruz. Elbette her doğum kendi içinde değerlendirilmeli ama genel tabloya baktığımızda vajinal doğumun sunduğu avantajlar hem kısa hem uzun vadede oldukça önemli.
1: Peki vajinal doğum sonrası annenin toparlanma süreci nasıl işliyor?
2: Vajinal doğum sonrasında toparlanma süreci diğer yola sezaryana göre oldukça daha hızlı. Karın bölgesinde herhangi bir kesi olmadığı için anne doğumdan birkaç saat sonra hemen ayağa kalkabilir. Kendi ihtiyaçlarını görebilir, bebeğine daha rahat bakabilir. Genellikle doğumdan 24-48 saat sonra da herhangi bir komplikasyon yoksa anne adayını hastaneden taburcu ederiz. Halbuki sezaryen olduğunda bu süre daha uzuyor. Elbette bu süreçte epizotomi denilen küçük bir kesi varsa ya da doğal bir yırtık oluştuysa o bölgede birkaç gün hassasiyet, hafif bir ağrı olabilir. Bu durumda da basit ağrı kesiciler, bölgesel bakım yeterli oluyor. Rahimde doğumdan sonraki haftalarda kademeli olarak eski boyutuna dönüyor ve biz buna involüsyon diyoruz. Bu süreçte hafif kanama benzeri kasılma benzeri ağrılar bekliyoruz. Ama genel olarak anne günlük hayata dönüş abdominal yolla doğuma kıyasla vajinal doğumda daha belirgin sürede daha hızlı gelişir. Anne ev işlerine, bebeğin bakımına, günlük aktivitelerine daha erken dönebilir. Bu da hem fiziksel hem de psikolojik olarak toparlanmayı destekliyor.
1: Evet. Peki vajinal doğum bebeğin sağlığı açısından ne gibi avantajlar sağlayabilir? Az önce de değinmiştik. Bunun özellikle hayati süreçte önemli yaşlarında da gelecekte de önemli katkılar olacak mı acaba?
2: Doğum kanalından geçiş sırasında bebeğin akciğerleri üzerinde oluşan basınç doğumdan sonra solunumun daha kolay başlamasına yardımcı olur. Bu yüzden vajinal doğumla doğan bebeklerde geçici solunum sıkıntısı görünme olasılığı çok daha düşük.

0: düşüktür. Sezaryenle doğan bebeklerde bu sıkıntı biraz daha sık görülebiliyor. Çünkü akciğerlerdeki sıvı bu doğal sıkışma olmadan dışarı atılıyor. Ayrıca doğum kanalındaki mikroorganizmalarla temas bebeğin bağışıklık sistemini ve bağırsak florasının gelişimi açısından olumlu bir başlangıç sağlıyor. Bu bebeklerin ilerleyen dönemde bazı alerjik ve metabolik durumlara karşı biraz daha avantajlı olabildiğini gösteren çalışmalar var. Örneğin astım, egzama gibi durumların görülme sıklığı sezaryenle doğumda daha sık görülüyor. Tabii burada şunu eklemek isterim. Bu avantajlar tamamen istatistiksel eğilimlerdir. Her sezaryenle doğan bebek bu sorunları yaşayacak diye bir kural yok. Ama genel olarak vajinal doğumun bebek sağlığı açısından bu tür olumlu katkıları olduğunu biliyoruz.
1: Peki her anne adayı vajinal doğum yapabilir mi? Bunun istisnaları nelerdir? Hangi durumlarda sezaryen ya da başka tür doğumlara doğru tavsiye ediliyor?
0: Doğum şeklinin belirlenmesinde aslında 3 önemli unsur devreye girer. Bir saç ayağı şeklinde hasta, doktor ve hastane. Bu üçü bir araya geldiğinde en doğru karar verilebilir. Gebeliklerin büyük bir kısmında vajinal doğum mümkündür ve biz hekimler de uygun olduğunda bunu önceliklendiriyoruz. Ama burada en az tıbbi uygunluk kadar önemli olan bir nokta daha var. Öncelikle anne adayının vajinal doğumu istemesi ve kendini bu sürece hazırlaması gerekir. Doğuma psikolojik olarak hazır olmayan, korkusunu aşamamış bir anne adayında bu süreç çok zorlaşıyor. Bu yüzden gebelik takibi sırasında bu hazırlığı genelde birlikte yapıyoruz. Gebe okullarımız tam da bunun için var. Burada nefes teknikleri, doğum eylemi hakkında bilgilendirme ve kaygıyı azaltacak pratik bilgiler veriyoruz. Tabii tıbbi açıdan bazı durumlarda vajinal doğum güvenli olmayabilir. Örneğin bebeğin eşinin yani plazantanın doğum kanalının önünü kapatacak şekilde önde gelmesi, bebeğin duruş bozukluğu olması, ters gelmesi, yan gelmesi, anne adayının bazı sağlık sorunları olması yani vajinal doğuma izin vermeyecek ya da daha önceki doğumlarıyla ilgili özel durumlar varsa bu kararı doğrudan etkileyebilir. Annenin ve doktorun bilgileri dışında hastanenin donanımı da ve ekibin deneyimi de özellikle beklenmedik bir durumda hızlı müdahale edilebilmesi açısından çok önemlidir. Doğum birçok komplikasyona gebe bir süreçtir. Özellikle doğum sonrası ilk saatler çok önemlidir. Bu sürede hastanenin teknik donanımı, kan bulma imkanları, ameliyathane şartları, anestezi imkanının 7/24 varlığı çok önemlidir. Bu yüzden her anne adayının kendi gebelik süreci takip eden doktoru tarafından yakından bilinmeli ve doğum şekline birlikte bireysel olarak karar verilmelidir. Ayrıca vajinal doğuma niyetlendiğinde her zaman bu mümkün olmayabiliyor. Bazen gelişen durumlar nedeniyle hastanın sezaryen alınması da gerekebiliyor. Bu durumda da doktorla birlikte hastane şartları da çok önemli hale gelmekte.
1: Evet. Sayın Erdinç, peki suda doğum nedir? Nasıl uygulanır? Bu da son dönemde oldukça popüler ve ön plana çıkmaya başladı daha doğrusu diyelim. Doğal vajinal sistemden farkı nedir acaba doğumdan?
0: Suda doğum, doğumun ağrılı sürecinin bir kısmının ılık su dolu bir havuzda gerçekleştirilmesidir. Sıcak su, rahim kasılmalarını verdiği ağrıyı hafifletmeye, anne adayının kaslarını gevşemesine ve daha rahat hareket edebilmesine yardımcı olur. Uygulama sırasında anne adayının ve bebeğin durumu sürekli izlenir. Doğumun ilerleyişine göre su dışına çıkabilir. Bu sağlık ekibinin deneyimli olduğu ve kontrollü bir ortamda yapılması gereken bir yöntemdir. Burada bir noktanın altını çizmek istiyorum. Halk arasında suda doğum denilse de biz suya doğum yapılmasını önermiyoruz. Bu bebek açısından sağlıklı bir uygulama değildir. Bizim önerdiğimiz ve uyguladığımız yöntem suda doğum olarak adlandırılan aslında hidroterapi eşliğinde travaydır. Yani doğumun ağrılı, yorucu kasılma süreci anne adayı su içinde rahatlar, doğumun kendisi ise su dışında gerçekleşir. Uygulamada anne adayı travay ağrılarının en yoğun hissedildiği dönemde, yani rahim ağzının açılma sürecinde havuza giriyor. Su sıcaklığı vücut ısısına yakın, genellikle 36-37 derece civarında tutuluyor. Anne adayı burada saatlerce kalmıyor. Ağrı kontrolüne rahatlamaya yetecek kadar bir süreyi su içinde geçiriyor. Sonra doğum eylemi ilerledikçe ara ara su dışına alınıyor. Bu arada hastanemizde de suda doğum ünitemiz açılmak üzere. Hastalarımıza bundan sonra bu hizmeti vereceğiz.
1: Evet. Peki suda doğumun anne açısından olası faydaları neler?
0: Sıcak suyun rahatlatıcı etkisi sayesinde anne adayı doğum ağrısını daha hafif hissedebilir. Kasların gevşemesiyle doğum ağrıları, doğum eylemi bazı anne adaylar için daha rahat bir hale gelir. Su içinde vücut ağırlığının bir kısmı su tarafından taşındığı için anne adayının hareket etmesi, pozisyon değiştirmesi daha kolay olur. Bu da doğumun doğal seyrine katkı sağlar. Ayrıca birçok anne adayı su ortamının kendisine psikolojik olarak bir rahatlık ve kontrol hissi verdiğini söyler. Bazı çalışmalarda hidroterapinin epidural ihtiyacını azalttığı, travay süresini kısalttığı yönünde bulgular var. Ama bunun her anne adayı için geçerli olduğunu söylemek mümkün değil. Kişiden kişiye değişmeler olabilir. Hı hı.
1: Sayın Erdinç, peki suda doğum sırasında bebeğin güvenliği nasıl sağlanıyor?
0: Hidroterapi eşliğinde travay sırasında bebeğin kalp atışları ve annenin durumu düzenli aralıklarla deneyli bir ekip tarafından yakından takip edilir. Özel monitörlerimiz var, onlarla takip ediyoruz. Su sıcaklığı belirli bir aralıkta sabit tutuluyor. Doğumun kendisi su dışında gerçekleştiği için doğum anına yaklaştığında anne adayı sudan çıkarılıyor. Doğum standart diğer hastalar gibi standart koşullarda tamamlanıyor. Önemli olan bu sürecin mutlaka bu konuda deneyimli bir sağlık ekibi ve uygun bir tesis ortamında yürütülmesidir. Kendi başına gözetimsiz yapılan girişimler büyük risk taşır. Hastane ortamında gerektiğinde anında müdahale edebilecek bir ekip ve donanım her zaman hazır bulunuyor. Bu da hem anne hem bebek için güvenliği sağlayan en önemli unsur.
1: Hı hı. Ve suda doğum hangi anne adayları için uygun olmayabilir? Bunu da konuşmamız gerekir. Her olguda olduğu gibi bazı kişiler için uygun olmayabiliyor o sistem. Evet. Yine burada da suda doğuma baktığımızda hangi anne adayları için uygun değildir?
0: Yüksek riskli gebeliklerde, örneğin gebelik zehirlenmesi yani preeklampsi dediğimiz ya da annenin kanama riskinin çok yüksek olduğu durumlarda, bebeğin pozisyon bozukluğu olan durumlarda, yani vajinal doğumu önermeyeceğimiz hiçbir hastaya suda doğum önerilmez. Çoğul gebeliklerde de suda doğum pek tavsiye etmiyoruz. Ya da annede aktif bir enfeksiyon varlığı varsa suda doğum önermiyoruz. Bunların dışında anne adayının genel sağlık durumu, gebelik haftası, bebeğin o anki durumu gibi faktörler de değerlendirmeye alınır. Bu kararlar yine anne adayının doktoru tarafından gebelik seyrine göre bireysel olarak değerlendirilir. Standart bir herkese uygun ya da hiç kimseye uygun listesi yok.
1: Evet. Ve tabii anne adayları doğum şekline karar verirken nelere dikkat etmeli, hangi ayrıntıları göz önünde bulundurmalı?
0: En önemlisi doğru ve güncel bilgiyle hareket etmek. Anne adayının kendi sağlık durumu, bebeğinin duruşu, gebeliğin seyri gibi faktörler doğum şeklini doğrudan etkiler. Bu yüzden internetten ya da çevreden dolayan bilgilerle değil, kendi doktoruyla yapacağı ayrıntılı görüşmeyle karar vermesi en sağlıklısıdır. Ayrıca doğumla ilgili beklentilerini, kaygılarını doktoruyla açıkça paylaşması, ona göre bir doğum planı oluşturulması sürecin daha rahat geçirmesini sağlar. Ben hastalarıma her zaman şunu söylüyorum: doğum planı esnek olmalı. Çünkü doğum sürecinde beklenmedik gelişmeler olabilir. Önemli olan anne adayının bu ihtimallere de hazırlıklı ve bilgili bir şekilde yaklaşması.
1: Evet. Ve baktığımız zaman doğum korkusu yaşayan anne adaylarına neler önerirsiniz? Bu konu özellikle çok konuşuluyor ve hepsinde de bir endişe oluyor ister istemez, az veya çok. Onlara tavsiyeleriniz neler olur bu konuda?
0: Doğum korkusu aslında pek çok anne adayının yaşadığı oldukça normal bir duygu. Burada en önemli adım bu korkuyu içe atmak yerine doktoruyla ya da gerekirse başka bir uzmanla paylaşmak. Gebelik takibi sırasında doğum süreci hakkında ayrıntılı bilgi almak, ne bekleyeceğini bilmek kaygıyı büyük ölçüde azaltır. Doğum hazırlık kursları, nefes ve gevşeme teknikleri bu konuda destekleyici olabilir. Anne adayının yanında güvendiği bir yakınının ya da bir dulanın bulunması da bu süreci psikolojik olarak kolaylaştırabilir. Bazı durumlarda korku çok ileri boyutta, gerçek bir fobi düzeyinde olabilir. Buna tokofobi diyoruz. Tokofobi doğum eylemine karşı yoğun, kontrol edilemez bir korku duymak olarak tanımlanır. Sadece biraz endişeleniyorum düzeyinde değil, gebe kalma fikrinden kaçınmaya, hatta gebelik sırasında yoğun kaygı, uyku bozukluğu, panik atak gibi belirtilere yol açabilen bir durumdur. Bunun iki türü var. Biri daha önce hiç doğum yapmamış anne adaylarında görülen primer tokofobi. Genellikle dışarıda duyulan zor doğum hikayeleri, medya etkisi ya da genel kaygı eğilimiyle ilişkili. Ya da daha önce çok zor, travmatik bir doğum deneyimi yaşamış anne adaylarında görülen sekonder tokofobi de o daha önceki doğum travmasına bağlı. Tedavide ilk adım bu korkuyu ciddiye almak ve konuşmaktır. Yargılamadan dinlemek büyük fark yaratıyor. Sonrasında gebelik takibi sırasında doğum süreci hakkında ayrıntılı adım adım bilgilendirme yapıyoruz. Biz genellikle bilmediğimiz bir şeyden korkarız. Bu yüzden bilgi kaygıyı azaltan en önemli araçlardan biri. Nefes ve gevşeme teknikleri, hipnoterapi gibi yöntemler de bazı anne adaylarında etkili olabiliyor. Daha ciddi vakalarda, özellikle sekonder tokofobide bir psikolog ya da psikiyatrist desteğiyle bilişsel davranışlı terapi uyguluyoruz. Bu korkuyu tetikleyen düşünce kalıplarını fark edip değiştirmeye yönelik bir yöntem ve tokofobide oldukça etkili sonuçlar veriyor. Bazen ayrıntılı bir doğum planı hazırlamak, kimin yanında olacağı, ağrı yönetiminin nasıl yapılacağı, hangi aşamada neler alacağı kontrol hissini geri kazandırıyor ve kaygıyı belirgin şekilde azaltıyor. Ama tüm bu desteklere rağmen korku aşılamıyorsa, bu durum anne adayının ruh sağlığını ciddi şekilde etkiliyorsa, bazı vakalarda anne adayının isteği ve multidisipliner bir değerlendirme sonrası sezeryanla doğum bir seçenek olarak gündeme gelebilir. Ancak buraya gelmeden önce elimizdeki tüm psikolojik destek yöntemlerini denemek önceliğimiz. Sonuçta amacımız anne adayının doğuma güvenle ve huzurla girmesini sağlamak.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Özellikle bunun bir süreç olduğunda farkına varmak gerekiyor elbette. Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar, başarılar dileriz. Şimdi kısa bir müzik aramız var. Sonrasında veda edeceğiz sizlere. Olmaz olsun.

Sevgili dinleyenler, TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleydik. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz.

0: Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
1: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim hepinize merhabalar diyoruz. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı gönderiyoruz. Hani böyle mutfakta çok işlerimizi kolaylaştıracak minik minik tüyolar vardır ya, bugün onlardan bahsedesim geldi. Mesela ekmeğiniz bayatladıysa lütfen şu yöntemi deneyin. Ekmeği arkalı önlü temiz bir içme suyuyla ıslatın. Ondan sonrası kolay. 150 santigrat derecedeki fırına ekmeğinizi sürün, bir 15 dakika kadar ısıtın. Bu şekilde ekmeğin dışı çıtır çıtır olacak, içi de yumuşacık kalacaktır. Peki ekmeği fazla aldıysak ne yapacağız? Ya dondurucuda bekleteceğiz ya da buzdolabında birkaç gün bekleteceğiz. Eğer ekmeği buzdolabında birkaç gün bekletmeye niyetiniz varsa, benim tavsiyem içine birkaç tane defne yaprağı koyun. Pek çok yerde, bahçelerde, şurada burada defne yaprağı bol bol var. Eğer kurutabiliyorsanız kurutun, yok kurutamıyorsanız taze halde kullanın. Defne yaprağı ekmeğin daha uzun süre bayatlamadan, bozulmadan kalabilmesine yardımcı olur. Defne yaprağı demişken bakın şunu da söylemeden geçemeyeceğim. O kadar harika bir bitki ki defne yapraklarını mutlaka kurutun. Hani balık yaparken, et yaparken, hatta turşu yaparken kullanabilirsiniz ama bunun dışında defne yaprağının başka bir özelliği var. Yazlığa gittiniz ya da tatile çıktınız. Mümkünse bakliyatları, hatta pirinci bile, hatta unu bile buzdolabına koyun derim. Çünkü uzun süre evde olmazsanız böceklenebilirler. Ama kısa süreli gidiyorsanız, mutfağınızda böyle çok alev alev sıcak bir mutfak değilse, o zaman saklama kaplarının içine koyduğunuz bakliyatların ve pirincin üzerine kurutulmuş ya da taze haldeki defne yapraklarından birkaç tane koyun. Bitmedi. Birkaç diş kabuklu sarımsak koyun ve yine bitmedi. Üzerine bolca kaya tuzu serpin. Bu şekilde serin bir yerde böceklenmeden bakliyatlarınızı, pirincinizi saklayabilirsiniz. Efendim uzmanlar diyorlar ki eğer 2 kaşık tahinin içine dilimlenmiş bir muz, biraz ceviz, biraz tarçın eklerseniz beyin fonksiyonlarınızı harekete geçiren omega 3 bombası elde etmiş olursunuz. Evet, omega 3 çok önemli. Biz onu beyin besini olarak biliyoruz. En çok nerede var? Cevizde, semizotunda, zeytinyağında ve özellikle okyanus balıklarında.

0: sağlık demişken şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Maalesef dip balıklarını tüketmemiz çok önerilmiyor. İşte kefal gibi buna benzer dipte yüzen balıkların kurşun yüklendiğini biliyoruz. Onun için mümkün oldukça okyanus balıklarını, somon gibi yani, okyanus balıklarını tercih etmeniz öneriliyor. Bugün de yayınımızın sonlarındayız ama biz sizlerle yeniden görüşmek isteriz. Hoşça kalın, sağlıkla, afiyetle kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Radyo 1.
1: Saat 3.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emelya ile Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklerde terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli mesajlar verdi. Sürecin hedefe ulaşılmasıyla yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. Ne yaparsanız yapın bizi yolumuzdan döndüremezsiniz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dünyanın en büyük Türk İslam mezarlıklarından biri olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret edip şehit ve gaziler için dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'ta düzenlenen kabine toplantısının ardından konuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerinden ve ulusal çıkarlarından taviz vermeyeceğini söyledi. Türkiye'nin dış politikasını sadece ve sadece Türk milleti belirler dedi. Hiçbir aktör Türkiye'ye ve Türk dış politikasına rota ve sınır çizemez vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecinin Türk siyasetinde bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Herkesi çözümün bir parçası olmaya çağırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 30 Ağustos'un Türkiye'nin önünde yeni bir dönemin de başlangıcının işareti olduğunu söyledi. Terörsüz Türkiye süreciyle birlikte terör örgütleri ve aparatları tarihten silinerek milletimiz bir ve beraber olarak kıyamete kadar yaşayacak dedi. Numan Kurtulmuş, Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'da konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 81 il başkanı ile Ankara'da bir araya geldi. Partiden ayrılanlarla tartışmaya girilmemesi uyarısında bulundu. Ahlaki kodlara dönüş vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Biz kirli adamları yanımızda tutmadık, kirli adamlarla yol yürümedik." dedi. Kurultay sürecinde tüzüğün değiştirileceğini de açıkladı. Antalya'nın Kemer ilçesinde hazine taşınmazlarının usulsüz devredildiği iddiasıyla 27 şüpheli gözaltına alındı. 80 taşınmazın ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar lira olduğu değerlendirildi. Soruşturma çok yönlü sürüyor. Alihan Kuri suç örgütüne yönelik soruşturma genişliyor. İlk iki operasyonda ele geçirilen delillerin ardından yeni bir operasyon başlatıldı. 54 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. 38 kişi yakalanırken 2 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1 kişinin de cezaevinde olduğu tespit edildi. Washington yönetimi İran'a yönelik ekonomik baskıyı artırıyor. Yeni yaptırımlar, dijital varlıklar, teknoloji, altın, havacılık ve deniz taşımacılığı sektörlerini hedef alıyor. Washington'un baskısı sürerken Tahran'la diplomatik temaslar da devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkardı. Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'yi terörizme sponsor olan ülkeler listesinden çıkarma kararını memnuniyetle karşılıyoruz açıklamasında bulundu. Kanada, Amerika Birleşik